ise İslam yeni bir dindir diyenler kesin bir şekilde yanılgı içerisindedir. İslam yeni bir din değildir. Kainatın ezeli ve ebedi dinidir. Daha ötesi dinler tekamül etmez. Hepsinde aynı şeriat vardır. Çünkü dinler Allah'ın yapısıdır. Allah dini en mütekamil statüde yaratmıştır. Tekamül eden insanlardır. Din değil. Din tekamülün en üst seviyesinde yaratılmıştır ve aynı esasları bütün peygamberler zamanında korumuştur. Şimdi bakıyoruz. Birinci safa 28 basamaklık bir dizaynda üçüncü basamakta başlıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz mı? Evet, farz. Allah Teala diyor ki mine ileyhi ve ettekuhu. Ona yönel ve ona karşı takva sahibi ol. Rum 31. Lokman 15 ve tebi sebilâ men enâbe ileyye. Kim bana yönelmişse, ulaşmayı dilerse, sen de onun yoluna tabi ol. Zümer 54 ve enûbî ilâ rabbikum. Ve Rabbine münib ol. Rabbine yönel. Rabbine ulaşmayı dile ve ona ve eslimu lehu ve ona teslim ol diyor Allah-u Teala. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Kur'an asıllı bu dizayn içerisinde bakıyoruz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Dilemişler. Üçüncü basamakta hepsi bulunmuş. Ayet-i Kerime Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesi vellezîn eştenebut tâgûte en yâbuduhâ ve enâbü ilallâhi lehumül büşrâ fe beşir ibâdî buyuruyor Allah-u Teala. Onlar sahabe tâgûte kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler diyor Allah-u Teala. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele. Tağuta kulken Allah'a kul olmuş sahabe. İslam'ın birinci safhasındayız. Bu ilk safhada Allah Teala'nın dizaynı açık bir dizayn olarak çıkıyor karşımıza. Neyse bakıyoruz. Kur'an'da Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Bakıyoruz ki Kur'an'da sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bakıyoruz. Tevrat'ta da Allah'a ulaşmayı dileme yer alıyor. İncil'e bakıyoruz. İncil'de de Allah'a ulaşmayı dileme yer alıyor. Son üç mukaddes kitabın üçü de Allah'a ulaşma dileğinin yer aldığı vakasıyla karşı karşıyayız. O zaman üç kitapta da aynı hususlar var olduğuna göre aynı şeriatı işaret ettiği kesin. Sonra
Üçüncü basamakta ne olur bakıyoruz. Allah rahim asmasıyla tecelliye başlıyor ve kör, sağır ve dilsiz olan bizleri gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete getiriyor. Üçüncü basamaktan yedinci basamağa ulaştırıyor. Birkaç dakikada, birkaç saniyede ve o noktada biz artık gören, işiten ve idrak eden biriyiz.

Yeter mi? Hayır, yetmez. Bunları yaparken Allah Teala dereceler veriyor bize. Dereceler kazanmış kabul ediyor bizi Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için. Bütün günahlarımızı örtüyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için. Yedinci basamakta oluyoruz. Sonra Allah kalbimize ulaşıyor, kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Göğsümüzü yararak gözümüzden kalbimize nur yolu açıyor. Zikir yapıyoruz, kalbimize giren rahmetle faz kalbimize kadar ulaşıyor. Ama rahmet nuru girebiliyor sadece rahmetle fazıldan. Nefsimizin kalbine %2 oranında rahmet nuru giriyor, yerleşiyor. Bu sebeple huşu sahibi oluyoruz. Huşu sahibi olanlarsa mürşitlerin isteme hakkının sahipleri, hacet namazını kılınca Allah bize mürşidimizi gösteriyor. Ve sahabe Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde anlatıldığı üzere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oluyor. Bakıyoruz ki Hazreti Musa Hazreti Yahya'ya tabi oluyor. Hazreti İsa Hazreti Yahya'ya tabi oluyor. Ki Hazreti Yahya diyor ki ben onun çarığının ipi bile olamam diyor. Böylece bir yerlere ulaşıyoruz. Tabiyet müessesesi Hazreti Musa'ya tabi olunması emrolunuyor Tevrat'ta. Öyleyse tabiyet ikinci safa olan 14. basamak üç kitabın içinde de var. Hazreti İbrahim'in kitabı elimizde olsaydı onda da var olduğunu görecektik. Çünkü Hanif dininin birinci aşaması Allah'a ulaşmayı dilemektir. İkinci aşaması mürşide tabiyettir. Konunun şeriatı bu standartlar içinde korunmuş. Sonra ne oluyor? Nefs tezkiyesine başlıyoruz. Kalbimize iman yazılmış. Zikir yaptığımız zaman Allah'a katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat kalbimize giriyor. Kalbimizde fazıllar iman kelimesinin etrafında yerleşmeye başlıyor. Fazıllar %7'yi bulunca mürşidimize ulaştığımız zaman bizden ayrılan ruhumuz nasıl ayrılıyor? Devrin imamının ruhu mürşidine ulaşan kişinin başının üzerine geliyor ve onun ruhuna vücudu terk etmesi gerektiğini emrediyor. Ve ruh vücudu terk ediyor. Mü'min Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde olduğu gibi. Ve hangi mürşide tabi olursa onun dergahına gidiyor. Oradan da ana dergaha ulaşıyor. Burada tabiyetin sonucu seyri sülükün başlamasıdır. Tabiyetin arkasından seyri sülük başlar. Allah'a doğru bir yolculuk devam edecektir. İkinci safa, mürşide ulaşma safhası üç kitabın üçünde de var. Tabiyet. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de. Sonra ne oluyor? Nefsimizin kalbinde ikinci defa %7 nur birikimi oluyor. 15. basamaktayız. 16. basamaktayız. Ruhumuz ikinci gökyüzünde. Üçüncü defa %7 nur birikimi oluyor. Nefsi levamedeyken
nefs-i mülhimeye ulaşıyoruz. Nefsini denmeden bir kişiyken bize ilham edilmeye başlanan bir insan oluyoruz. Sonra dördüncü defa %7 nur birikimi, mutmain oluyoruz. Allah'ın verdiklerini yeterli buluyoruz. Beşinci defa %7 nur birikimi, Allah'tan razı oluyoruz. Ruhumuz her seferinde bir gök katı ilerliyor. Üçüncü, dördüncü, beşinci gök katında. Ve sonra Allah da bizden razı oluyor. Altıncı gök katında ruhumuz. Her birinde %7 fazıl birikimi devam ediyor. Ve yedinci defa %7 nur birikimi, nefsi tezkiye, nefsimiz tezkiye oluyor. Yani nefsimizin %50'den fazlası Allah'ın nurlarıyla bezeniyor. %49 fazıl, %2 rahmet nuruyla, %51 nura ulaşıyoruz, nefsimiz tezkiye oluyor. Burada bu noktada ruhumuzun Allah'a ulaşması var. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de ruhun Allah'a ulaşması açık bir şekilde yer almış. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de ruhun Allah'a ulaşması açık bir şekilde yer almış. Öyleyse sahabeye bakıyoruz. Sahabe hidayete ermişler mi? Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Hidayet nedir? İnnel hüda hüdallah diyor Allah Teala. Ali İmran 73. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bir kısım müfessirler diyorlar ki Allah'a ulaşmaktır değil, Allah'ın ulaştırmasıdır bunun manası. Güzel, Allah'ın ulaştırmasıysa o zaman bir ayet daha devreye sokuyor Allah Teala. Diyor ki o ayette Şura 13, Allahu yeştevi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a ulaşmak söz konusu. Bu da Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün. Allah'ın kendisine ulaştırması sadece Allah'a ulaştırmayı tahakkuk ettirir. Görüyoruz ki innel hüda hüdallah kelimesi her halükarda Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. Ve ruhların insanlar ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması üç kitabın üçünde de yer almış. Ve Kur'an-ı Kerim'de de, Tevrat'ta da, İncil'de de bu husustan bahsediliyor.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şu noktaya kadar ne gördük? Üç safa Kur'an-ı Kerim'de yer almış, Tevrat'ta yer almış, İncil'de yer almış. Kur'an-ı Kerim'de hem farzları tespit ettik, hem de bütün sahabenin bu farzları riayet ettiğini. Öyleyse ruhun Allah'a ulaşması farz mıdır? Farzdır. İşte Zümer 4 ve inü ila rabbiküm ve eslimu lehu. Ve Rabbine yönel, yönelin, Rabbinize yönelin ve ona teslim olun. Bu ruhun da ve içinde nefsinde iradenin de teslimini gösterir. Ama şu anda konumuz ilk teslim. Bu ilk teslim mutlak olarak içeriyor. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Müzemmil 8. Veskür ismi Rabbike ve tebettilileyi teptila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Bu da Allah'a ulaşmanın farz emri. Ve bunun bir emir olduğu Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde anlatılıyor Allah Teala tarafından. Diyor ki Allah Teala vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusalleh, ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şey ruh. Kur'an-ı Kerim'de geçen farz emirler, emirler açık bir emirse farzdır. İşte ruhun Allah'a ulaştırılması da farz. Ve bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar. Çünkü Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ruhun Allah'a ulaştırması üç kitapta da mutlak olarak geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de hem farz olduğunu tespit ediyoruz, hem de bütün sahabenin bu farzı mutlak olarak yerine getirdiklerini. 21. basamak, 22. basamakta ruh Allah'ın zatında yok oluyor. 22. basamakta o ruhları Allah'ın zatında yok olan insanlardan nefslerinin kalbindeki nuru artıranlara %71'e kadar, %61'e ulaştıranlara Allah Teala bir taht ihsan ediyor indi ilahide. Sonra bu insanlar zühd sahibi oluyorlar. Zikirlerini günün yarısından öteye geçiriyorlar. Zühd sahibi oluyorlar, zahit oluyorlar. Dünyaya değil Allah'a dönük bir hayata ulaşıyorlar. Her gün 12 saatten daha fazla zikrediyorlar. Bunun neticesi ne olur? Bunun neticesi fizik vücudun Allah'a teslim edilmesidir. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de fizik vücudun teslimine dair açık ayetler tespit ettik. Ama Kur'an-ı Kerim'de farz ayetleri de devreye koyuyor Allah-u Teala. Ey Ademoğulları diyor Allah Teala, ben sizden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü şeytan size apacık bir düşmandır.
ve bana kul olacağınıza dair ahd almadın mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Allah'a kul olacağımıza dair Allah'a ahd vermişiz. Demek ki Allah Teala Allah'a kul olmamızı üzerimize farz kılmış. Adem oğulları deyince fizik vücutlarımı kastediyor. Fizik vücutlarımızı kastediyor. Öyleyse sahabeye bakalım. Bütün sahabe bu ayetin, bu iki ayetin gereğince, Yasin 60 ve 61 gereğince Allah'a fizik vücutlarını teslim etmişler mi? Ettikleri kesinlik kazanıyor. Bakıyoruz ki Allah Teala Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ey Resulüm diyor, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi yani fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Kur'an-ı Kerim'de hem farz olduğu hem de bütün sahabenin bunu gerçekleştirdikleri kesin. Diğer iki kitapta da, Tevrat'ta da, İncil'de de fizik vücudunu Allah'a teslimine dair ayetler tespit ettik. Kesinlikle Tevrat'ta da, İncil'de de Allah'a teslim olma müessesesi yer alıyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu bapta muhtevaya baktığımız zaman bir muhteşem dizayn görüyoruz. Sahabe neyi yapmışsa, neyle emrolunmuşsa aynı emirler Hazreti Musa zamanında da verilmiş, Hazreti İsa zamanında da verilmiş ve Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya tabi olanlar da aynı şeyleri gerçekleştirmişler. Burası 25. basamak. Bundan sonra daimi zikre ulaşmak söz konusu ve bütün sahabenin daimi zikre ulaştıkları ve ulleri babalıkları kesin. Zümer 18'de Allah Teala sahabenin ulu'l-elbab olduğunu söylüyor. Ve ulu'l-elbabın ne olduğunu söylüyor Ali İmran 190 ve 191. Li ulu'l-elbab veskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ulu'l-elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Öyleyse bütün sahabe ulu'l-elbab olmuş mu? Olmuş. Ulu'l-elbab kim? Daimi zikrin sahipleri. Bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar. Tevrat'ta da, İncil'de de Allah-u Teala'nın daimi zikirden bahseden ayetleri söz konusu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde daha öteye doğru yola çıktığımız zaman sahabenin ihlasa ulaştığını görüyoruz.
Evvela

bunun farz olduğunu görüyoruz. Beyne 5'te Allah Teala buyuruyor ki ve ma umiru illa leyavudullâhe muhlisîne lehuddîne künefâye. Hanifler olarak onlar Allah'a dinde halis kullar, nefslerinin kalbini halis kullar olmakla emrolundular. Demek ki farz. Peki ulaşmışlar mı hepsi? Muhlis kullar olmuşlar mı? Olmuşlar. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar. Bakara suresi 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki sahabe için, deyin ki biz muhakkak ki ona Allah'a karşı muhlisleriz. Nefslerinin kalbini halis kılanlarız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yine bakıyoruz Tevrat'a, İncil'e. İkisinde de kalbin halis kılınması konusunda, daimi zikre ulaşma konusunda da, kalbin halis kılınması konusunda da ayetler var. Burası 27. basamak. 26. basamakta ulu'l-elbab oluyoruz. Daimi zikre ulaşıyoruz. Nefsimizin kalbinde hiç afet kalmıyor. 7 kat yerler gösteriliyor. Bize zemin katta gösteriliyor. Daha sonra 7 kat gökler gösteriliyor. Birincisinde ulu'l-elbabız. Birinci gökatından itibaren ihlas makamının sahibiyiz. İşte bütün sahabe bu hedeflere ulaşmış. Tevrat'ta da İncil'de de hem ulu'l-elbab'tan bahsediliyor, hem muhlislerden bahsediliyor. Sonra irşada ulaşmak söz konusu oluyor sahabe için. İrşada ulaşmak farz mı? Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi irşada ulaşmanın farz olduğunu söylüyor. Diyor ki Allah Teala, kullarım beni senden sorarlarsa de ki ben onlara yakınım. Kim bize dua ederse dua edenin davetine icabet ederiz. Ama onlar da bizim davetimize icabet ederse, yani mümin olurlarsa, Allah'a ulaşmayı dileyip aminu olurlarsa, o zaman onların davetine icabet ederiz ki onlar irşada ulaşsınlar, diyor Allah Teala. İrşada ulaşma meselesi farz kılınıyor. Bir de bakıyoruz ki bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Hücurat suresi 7. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul size uysaydı bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini kalbinize yazdığı iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır, diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. İrşada ulaşma müessesesi Tevrat'ta da geçiyor, İncil'de de geçiyor. Söylediğimiz gibi ayetleri tespit ettik. Ve bir sonraki noktaya ulaşıyoruz. Son nokta, 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşıyoruz. Son nokta olan 5. kademesinde
İrşat makamının sahibi kılıyor Allah Teala bizleri. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın bizlere ulaştırdığı bir mesaj var. Allah-u Teala buyuruyor ki ve la temutunne illa ve entüm müslümun diyor. Bakara 136. Siz ölmeyin, Allah'a teslim olun, teslimi külliyle teslim olun, sonra ölün. Ve bu teslimi külliyle teslim müessesesi, bir hakkın takva sahibi olanlar nasıl teslim olmuşlarsa, hakka tukatihi takvanın sahipleri nasıl teslim olmuşlarsa siz de öyle teslim olun diyor Allah Teala. Ali İmran 102. İşte burası irşada ulaşmak noktası değil, irşada tayin edilmek noktası. İrşat makamının Allah Teala tarafından sahibi kılınmak noktası. Ne görüyoruz? Bütün sahabe kendisinden sonra gelenleri tabiyetini almış. Yani tabi'in sahabeye tabi olmuşlar. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kelimesi. O sahabu ikunel evelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı da muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. Öyleyse ister ensar olsun ister muhacirin kendilerine tabi olunmuşlar. Yani hepsi irşat makamının sahibi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, irşat makamının sahibi olmak da farz ve bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar. İşte İslam dediğimiz zaman ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslimi. Kim iradesini Allah'a teslim ederse bir hakkın takvanın sahibi olur. İşte bir hakkın takvanın sahibi olanlar, onlar Allah'ın sevgilileri. Ve hakkın takvanın sahibi olan kişi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılınır. Öyleyse İslam başından sonuna kadar bir muhteva taşır. 7 safhada ruhun, veçin, nefsin ve iradenin sırasıyla Allah'a teslimi söz konusudur. Ve 7 safa bu 4 teslimi içerir. Birinci safada Allah'a ulaşmayı dilemek, 3. basamak, aynı zamanda 4-5-6-7. Basamağı da içerisine alıyor. Mürşide ulaşıp tabi olmak 14. basamak, ruhu alalaştırıp ruhu teslim etmek 21. ve 22. basamaklar, fizik vücudu teslim etmek 25. basamak, nefsi Allah'a teslim etmek 27. basamak, irşada ulaşmak 28. basamağın 4. kademesi,
iradeyi Allah'a teslim etmek,

Tevrat'taki tek dinini, Hazreti İbrahim'in hanif dinini hatırlıyoruz ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvel geriye doğru gidersek Hazreti İsa da hanifti, Hazreti Musa da hanifti, Hazreti İbrahim de hanifti. Üç dinde Hazreti İbrahim'in hanif dininin aynı özellikleri taşır ve hepsi haniftirler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi ve İslam'ın ne olduğunu, bütün dinlerin aslında tek din olduğunu bir defa daha tezekkür etmek imkanının sahibi olduk. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dostları. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir olmak, beraber olmak, sizlerle olmak. Allah-u Teala'nın ne kadar büyük bir nimeti sevgili kardeşlerim. Unutmayalım ki Allah-u Teala bütün insanları şu dünya adı verilen gezegende mutlu olsunlar diye yarattı. Mutlu olmalarının gerektirdiği her türlü vasıfla bütün insanlar donatılmıştır. Ve yapıları mutluluğu yaşamaya dönüktür. İnsanlar konuşurlar. İnsanlar birbirlerini dinlerler. İnsanlar söylenenlerden sonuç çıkarırlar. İşte şeytanın devreye girdiği yer burasıdır. İnsanların kendilerine söylenen şeylerden bir sonuç çıkarması noktası. Veya okudukları şeylerden veya gördüklerinden. Etrafımızda hep insanlar vardır. İnsanlar bizlerle konuşurlar. İnsanlar hayatımızın bir parçasıdır. Olmazsa olmaz bir parçası. Bir insan tek başına bir hiçtir. Tek başına kalsaydı ne kadar büyük problemlerle karşı karşıya olduğunu görecekti. Ama hamdolsun ki öyle değil. İnsanlar toplu halde yaşıyorlar. Herkes kendisine bir meslek seçmiş.

Atala'nın tayin ettiği bir kader çizgisinde kişi yürüyor. İşte şu dünyada verilen gezegendeki bu hayatımızı gerçekten Allah'ın emrettiği hüviyette saadetle geçirmek de mümkündür. Kudursuz ve mutsuz bir yaşantıyla dünya hayatını sonuna kadar götürmek de söz konusu olabilir. İnsanların hepsi mutlu olmak isterler. Ama mutluluğun formülünü ve dizaynını bilmedikleri için hep mutsuzdurlar. Neden mutsuzdurlar? Çünkü nefsleri vardır. Bütün insanlar bir ruhtan, bir nefsten, bir de fizik vücuttan yaratılmışlardır. O nefs ki bünyesinde sadece insanları mutsuzluğa götürecek olan afetleri taşır. Bütün nefsler başlangıçta %100 afetlerle donanmıştır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar vesaire. Bir de Allah'tan bize üfürülen bir ruhun sahibiyiz hepimiz. Doğuşumuzda Allah Teala mutlaka ruhu üfürür. Herkes bir ruhun sahibidir. Doğduğu andan itibaren nefsiyle beraber artık bir ruhu da vardır. Bir de fizik vücudu var. İşte muhtevaya bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Bu muhtevada görülen şey insanların ruhlarıyla nefsleri arasında Allah'ın bir denge kurmasıdır. Allah Teala bu dengeyi kurmuştur. Sevgili kardeşlerim, bütün insanların nefslerinde ne kadar afet varsa ruhlarında da o kadar hasret var. Birbirine tamamen zıt olan muhteva taşır ikisi. Nefsin öfke afetine karşılık ruhta sükunet vardır. Ruhun huzur hasretine karşılık nefsin mutsuzluk hüviyeti vardır. Biri hep huzur içindedir. Çünkü Allah Teala onu o huzurun sahibi olacak vasıflara donatmıştır. Yani ruhumuzu. Biri de hep huzursuzluk içindedir. O standartlarda yaratıldığı için. Bu konunun başlangıcındaki dengedir. Bütün insanlar bu denge içinde doğarlar. Nefslerinin kalbinde ne kadar afet varsa, ruhlarının kalbinde de o kadar hasret vardır. Bir denge söz konusudur. Ama Allah-u Teala'nın bir muradı var. Bizlere emanet olarak verdiği ruhu geriye istiyor. Ruha diyor ki, İrci'i ila Rabbiki. Rabbine geri dön. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila Rabbiki radiyeten mardiyye fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs! Bu nefsin
dördüncü kademesidir. Radiyeten mardiye, Allah'tan razı ol, radiye ve Allah'ın rızasını kazan mardiye. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Sonra ruha sesleniyor. Buraya kadar seslenişi nefse. İrci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Sonra da fizik vücuda sesleniyor. Fethuli fi ibadi. Kullarımın arasına gir. Fethuli cenneti ve cennetime gir. Her ne kadar herkes kendisine biz de Allah'ın kulu değil miyiz diye Allah'ın kulları arasında sayar. Oysa ki Allah'a gerçek anlamda kul olabilmek Allah'ın standartlarına bağlıdır. Başlangıçta herkes şeytanın kuludur. Ne zamana kadar? Allah'a mülaki olmayı dileyene kadar. Bir insan ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe o kişi bütün hayatını şeytanın kulu olarak geçirir. Gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Allah Teala biz insanların sadece bu dünyada mutlu olmasını istemekle kalmıyor. O insanların kıyametten sonra cennete girmesini ve ebediyen orada mutluluğu yaşamasını da istiyor. Onun için bütün cennetleri insanlara hedef göstermiş. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Birinci kat cennet sizin olsun. Mürşidinize ulaşın, ona tabi olun. İkinci kat cennetin sahibi olun. Ruhunuzu bize ulaştırın. Üçüncü kat cennetin sahibi olun. Böyle diyen Allah Teala aynı zamanda buyuruyor ki bu üçünün de garantisi bizdedir. Bir tek dileğiniz bu konu için yeterli. Sadece ruhunuzu hayattayken bize ulaştırmayı dileyeceksiniz diyor Allah Teala. Yapacağınız şey bu kadar. Geri kalan her şeyi biz yapacağız. Ruhunuzu bize ulaştıracağız diyor Allah Teala ve garanti ediyor bunu. Diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yünib. Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ü. Allah yeştebi seçer. İleyhi ona kendisine men kişiyi yünip, münip olan, Allah'a yönelen, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen kişiyi Allah kendisine seçer. Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'yı, Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi ve kendisine
ona ulaştırır. Men kişiyi yünip Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse Rad Suresinin 27. ayet-i kerimesine bakalım. Orada bir sayfa daha açılıyor. Allah Teala buyuruyor ki Allah dilediğini, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiyi dalalette bırakır. Dalalette olanları dalalette bırakır diyor, onlara karışmaz. Ama o dalalette olanlardan diyor, her kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse insanların bir Allah'a ulaşmayı dileme müessesesi var. Bu mutlak kurtuluştur. Dilediği anda kişi birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Bir tek dilek. Sadece ya Rabbi, ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmayı diliyorum. Lütfen kabul buyur Yüce Allah'ım. Beni de ermiş olan evliyalardan kıl. Beni de sana ulaşanlardan kıl. Böyle söyleyen bir kişi cenneti hak etmiştir. Ertesi gün ölse bu kişi bu dileğin sahibidir diye Allah Teala mutlak onu cennetine alacaktır. Bu iki ayet gereğince. Peki daha ötesi var mı? Elbette Allah Teala o kişiyi mürşidine ulaştıracağına dair de garanti veriyor. Yetmez. Allah Teala o kişiyi, yani o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıp onu ruhun hidayetine vasıl edeceğini de garanti kapsamının içine almış. İnsanoğlu sadece dileyecek, ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de ermiş evliyandan birisi olmak istiyorum. İşte böyle bir talep Allah-u Teala için yeterlidir. Bu talebin sahibi birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Ama ne zaman bu kişi Allah-u Teala'nın nasip ettiği ve kendisine hayret namazı kıldığı zaman gösterdiği mürşidine ulaşır da onun önünde tövbe ederse, bu tövbe onu mutlaka ikinci kat cennetin sahibi kılar. Bu tövbe sırasında bütün günahları örtülür ve sevaba çevrilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sonra bu kişi nefs tezkiyesinden bir müesseseye başlar. Mürşidine tabi olmuştur. Zikir yaptığı zaman o kişinin kalbine Allah-u Teala'nın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur ulaşmaya başlar. Allah o kişinin göğsünü yarmıştır. Göğsünden kalbine nur yolunu açmıştır. Ve de Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli nurlar kişinin göğsüne gelir. Göğsünden kalbine açılan manevi yarıktan geçerek kişinin kalbine ulaşır. Bu muhteva içerisinde Allah Teala diyor ki biz o kişinin kalbine ulaşırız. Onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Allah Teala kişinin kalbinin içine imanı yazıyor. İman kelimesi o kişinin manevi hayatında son derece önemli bir şeydir. Çünkü iman kelimesi, kalbe yazılan iman kelimesi
bir manyetik alanın sahibidir. Bu manyetik alan Allah'ın katından gelen, zikir yaptığı zaman gelen, göğsüne gelen, göğsündeki yırıktan geçerek kalbine ulaşan nurlardan, rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından fazılları kendisine çekebilecek bir özellik taşır. İşte nefs tezkiyesi denen olay böyle başlar. Kişinin kalbine ulaşan rahmetle faz nurları ve rahmetle salavat nurlarının hepsi kalbin içine girer. Ama kalbin kendisine çektiği sadece fazıllardır. Rahmet nurları başlangıçta mürşide ulaşmadan evvel nefsin kalbinde %2 bir yer işgal edebilir. Bu Allah'ın Rahman esmasının o kişinin üzerinde tecelli ettiğinin işaretini taşır. Rahmet isimli nur nefsin kalbine %2 oranında girer. Bundan sonra gelecek olanlar kalbin müsaade etmesi ettikleri sadece fazıllardır. Fazıllar nefsin kalbine %7'lik gruplar halinde, %7'ye her ulaştıkça nefsin kalbinde Allah'tan gelen fazıllar, o kişinin ruhu Allah'a doğru çıktığı seyri sülük adlı yolculukta sadece bir gök katı yükselebilir. Bu yükselme o kişinin nefsinin kalbine, kalbindeki afetlerden %7'yi def eder, kapı dışarı eder ve yerine Allah'ın fazılları yerleşir. Ruh buna paralel bir seyirle zemin kattan birinci gök katına ulaşır. Ne olmuştur ruh? Mürşide tabi olduğu zaman vücuttan ayrılmıştır. Ana dergaha, devrin imamının dergahına ulaşmıştır. Devrin halifesi, devrin imamıdır. Ve de o dergahtan yükselerek birinci gök katına kadar ulaşabilir ama orada kalır. İkinci katı yükselme yetkisini alıncaya kadar, birinci katta kadar çıkabilecektir. Ötekiler yukarı çıkacaktır. O bekleyecektir orada secde halinde. Onlar dönüşlerinde oraya ulaştıklarında, 7., 6., 5., 4., 3., 2. katlardan sonra 1. kata geri döndüklerinde, onlarla beraber tekrar dönüp ana dergâhtaki yerini alacaktır. Ana dergâhta herkesin ayrı bir yeri vardır. Hiç kimse başkasının yerini işgal edemez. Onarlık sıralar halinde dizilir. Sol tarafta sol kanat velisi, sağ tarafta sağ kanat velisi vardır. Birinci safta. Bu seyri sülük sırasında kemalat derecelerinde ileriye geçenler olursa onlar oradaki mesela 8. sıradan 7. sıraya, oradan 6. sıraya, oradan 5. sıraya geçebilirler tekamül seviyelerine göre. Genel çerçeve bu standartta devam eder. Allah'ın bütün insanlardan istediği şey bu seyri sülük adlı yolculuğu tamamlayıp ruhlarını Allah'a ulaştırmalarıdır. İkinci katta %7 nur birikimi, üçüncü katta %7 nur birikimi, birinci kattakinin adına nefsin %7'lik %2 rahmetten sonra %7 fızıl aldığı kademeye nefse emare deniyor. Kişinin, nefsinin kişiye Allah'ın yasak ettiği fiilleri emrettiği, şerri emrettiği bir dizayn. İkinci gök katındaki ruha ait olan nefsin adı nefsi levvamedir. Kendini kınamaya, levmetmeye başlamıştır. Üçüncü katta nefsi mülkime
adını alır. Nefs burada Allah'tan da taktan da ilham almaya başlar kişi. Hem fücuru takva, hem takvası hem fücuru kendisine ilham edilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dördüncü defa %7 nur birikimine ulaşan kişi nefsi mutmainededir. Yeterli görünür Allah-u Teala'nın verdiği her şey kendisine. Bu huzurun ve mutluluğun normal standartlara ulaştığı yerdir. Artık o kişi Allah kendisine neyi uygun görmüşse, ne kadar vermişse, o eline geçen imkanın kendisi için yeterli olduğunu net olarak yaşar, idrak eder. Burası mutmainne noktasıdır. Kişi doyuma ulaşmıştır. Ondan sonra kişi Allah'tan razı olacaktır. Radiye, ruh, 5. katta. Ondan sonra Allah da ondan razı olacaktır. Mardiye kademesi, ruh 6. katta. Ve nefsin kalbinde 7 defa %7 nur birikimi, %49 yapar fazıl birikimi. Başlangıçtaki %2 rahmet nuru ile beraber nefsin kalbindeki nurlar hakimiyeti ele alırlar. Başlangıçta o nefsin kalbinde %100 afetler vardı ve şeytan afetlere tesir edebildiği için o kişinin kalbinin %100'üne tesir etmekteydi. Ama bu noktada şeytanın tesir sahası %50'den daha aşağı düşmüştür. Artık şeytan mağluptur. Ve Allah'ın nurları o kişinin nefsinin kalbinde %51'i elde etmiştir. Ve Allah bütün insanlara bunu garanti etmiştir. Kim diyor Allah Teala bana mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken bana ulaştırmayı dilerse, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım ve ona dünya saadetinin yarısından fazlasını mutlaka veririm. Bana ulaşmayı dilediğinde 1. kat cennetimin sahibi olur. Biz onu mürşidine ulaştırırız. Tabi olduğunda 2. kat cennetimin sahibi olur. Ruhunu bana ulaştırdığında 3. kat cennetimin sahibi olur. Ve o ulaştırmaz, biz onun ruhunu kendimize ulaştırırız. Allah Teala bu konuda kesin kararlıdır. İnsanoğlunun her açıdan yardımcısıdır. Bu sıfır noktasından 7. gök katına kadar çıkış, 7. katın 7 alemine geçiş, oradan setetme müntahadan Allah'a ulaşma, bütün insanlar için Allah-u Teala tarafından hibe edilmiş bir imkandır, bir garantidir. Herkes bu imkandan faydalanabilir. Mutlaka eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse Allah-u Teala insanlardan ne istiyor? İstediği şey sadece bir tane sevgili kardeşlerim. O insanların, yani hepinizin mutlu olmasını, sizlerin mutlu olmanızı istiyor. Hele bunun için bir tek dileğiniz kafi. Hepiniz için Allah-u Teala hazır. Yeter ki siz Allah'a mülaki olmayı, ruhunuz hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
O sizi o kadar çok seviyor ki. Hepinizin mutlu olması için her şeyi yapar. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman neyiniz eksikse onu tamamlar Allah-u Teala. Ola ki o kişi namaz kılmayı sevmiyordur. Allah-u Teala ona sevdirir. Zikir yapmayı sevmiyordur. Onu sevdirir. Oruç tuttuğu zaman açlıktan çok feci durumlara düşüyordur. Allah-u Teala yok eder bu negatif faktörleri. Oruç tutmak o kişi için bir zevk haline gelir. Unutmayın. Allah'ın garantisi altındasınız. Her şey onun elinde değil mi sevgili kardeşlerim? O hepimizin sahibi değil mi? Ve de istediği şey bizim mutluluğumuz değil mi? Mutluluğu bize net ve kesin şekilde ulaştırır. Öyleyse bu bizim iç dünyamızdaki değişim bize ait enfüsi bir olay. Bir de mutluluğun afaki tarafı var. Başka insanlarla ilişkili kesimi. Sevgili kardeşlerim, ruhunuzu Allah'a ulaştırmak üzere yola çıkıp da Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada Allah'ın şemsiyesi altına girdiniz. Şeytanla ilişkinizi Allah-u Teala kesin olarak yok eder. Şeytanın artık üzerinizde hiçbir nüfuzu olmaz. Ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar Allah-u Teala şeytandan sizi %100 muhafaza eder. Şeytan sizi sıkıntıya sokamaz, huzursuz kılamaz. Ta ki ruhunuzu Allah'a ulaştırasınız, ruhunuz Allah'ın zatında yok olsun. İşte başka insanlarla ilişkilerinizde Allah'a doğru yaptığınız bir yolculuk çok önemli bir vasıf taşır. Çünkü siz mutlusunuz, huzur içindesiniz, etrafınıza da huzur ulaştırırsınız sadece. Başka insanlarla her an berabersiniz. Ama bilin ki sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki herkes sizin mutluluğunuza metaldar olur. Eğer siz etrafınızdaki herhangi bir kişiye bir güzel söz söylerseniz, onu mutlu edecek bir davranış gösterirseniz, onun bir eksiğini onu onore olarak, onu onore ederek giderirseniz, her birinde siz mutlaka Allah-u Teala tarafından size verilen mutluluğu yaşarsınız. Ruhunuz da nefsinize huzur verir. Etrafınızdaki herkese söyleyeceğiniz bir güzel söz, onu mutlu edecek bir davranış, ona bir hediye verme, herkese güzel sözler söylemek, herkesin gönlünü almak, her birisi sizi daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu kılacak olan şeylerdir. Neden? Çünkü sizin başkalarını mutlu etmek üzere söylediğiniz bir güzel söz, bu sözün hak ettiği derecat Allah-u Teala tarafından size derhal, onun kiramen katibi meleklerince tevdi edilir. Bu derecat kazanmanız. Ama sizin yaptığınız güzel davranışın karşısında Allah-u Teala sizin kalbinize huzur verecektir. Mutluluk verecektir. Ruhunuz da nefsinizin kalbine huzur verecektir. İşte bir ünite
bir güzelliği sergilemeniz karşılığında iki ünite mutluluk size ulaştı. Kime hangi güzel sözü söylediyseniz, kimin kalbini kazandıysanız, kime bir yardımda bulunduysanız, bunun karşılığı size iki kat olarak Allah-u Teala tarafından ödenir. Düşünün ki bu etrafınızdaki her kişi için geçerlidir. İkinci bir kişiye bir güzel davranışta bulundunuz, gene onun iki katını Allah-u Teala'dan mutluluk olarak aldınız. Allah-u Teala'dan ve ruhunuzdan veya o gitmişse başınız üzerindeki devrin imamının ruhundan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, etrafınızda o gün 20 kişiyle karşılaşmışsınız. Her birinin kalbini fethetmişsiniz. Onlara güzel sözler söylemişsiniz. Her biri size bir mutluluk kapısı olmuştur. Onlara verdiğiniz mutluluğun iki katı size Allah-u Teala ve ruhunuz tarafından geri döndürülmüştür. Bunun manası önünüzde apaçık ufuklar demektir. Herkesi mutlu etmeye çalışın ki mutluluk kazanasınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden bizim dergahımızda kavgalar yoktur? Neden bizim dergahımızda herkes birbirini sever? Çünkü onlar bu güzelliği yaşamışlardır. Bilirler ki etraflarında güzel davrandıkları zaman sadece onlar kendileri mutlu olacaklardır. Başkasını mutlu etmek onun için sizlerin temel hedefi olmalıdır. Onları mutlu edin ki Allah sizi mutlu kılsın. İmkanınız çok. Etrafınızda 20 kişi varsa her an ulaşabileceğiniz, her an karşılaştığınız 20 kişi, her birine bir güzel söz söyleseniz, ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Onları sevdiğinizi söyleseniz, her fırsatta bunu tekrar etseniz, hayır, bu üşütük falan demezler. Çok memnun olurlar. Daha güzeli, siz onlara verdiğiniz her mutluluğun iki katını kazanırsınız. Öyleyse etrafındaki 20 kişiye bu güzelliği hissettiren bir insan, her birinin 40 katı kadar derecat kazanmıştır, huzur kazanmıştır, mutluluğu yaşamıştır. Bunların her biri etrafındaki 20 kişilik bir toplumda, her biri etrafındaki herkese bu mutluluğu yaşatmak istediği zaman, herkes 20 kat mutluluk yaşayacaktır kendi verdiği mutluluğun birine verdiği, bir tek kişiye verdiği mutluluğun 20 katını yaşayacaktır. Bir daha 20 katını yaşayacaktır. 40 katını yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, işte görüyorsunuz ki mutluluk elinizde, elinizin altında. Etrafınızdaki herkes sizin için bir mutluluk aracıdır. Ne olur onlara her konuda yardımcı olsanız, onların bir ihtiyaçlarını temin etseniz, onlara mutluluk sağlamak için özel bir gayretin sahibi olsanız, ne olur? Mutlu olursunuz. Hem de onları mutlu kılarak mutlu olursunuz. İşte bir toplumun yücelmesi bu standartlarda vücuda gelecektir. Yakın gelecekte bütün dünya bunu öğrenecektir. Mutlu insanların yaşadığı yeni bir dünya nizamı kurulacaktır. Savaşların, kavgaların sona erdiği bir muhteşem dünya nizamı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepinizin mutlu olması için her şeyi yaparız.
Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını diliyoruz. Ve de huzurlarınızdan sizleri mutlu görmek, daha çok mutlu görmek, en mutlu görmek ümidiyle huzurla ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatüh. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz talep etmek. İslam bir talepler zinciridir. Siz talep edeceksiniz, Allah da mukabele edecek. Talebinizi yerine getirecek. Ne ölçüde talebinizin sahibiyseniz, ne ölçüde talebinize layıksanız. İslam'da ya da Allah'ın kainattaki tek dininde her şey taleple başlar. Başlangıç noktası bir taleptir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı Allah'tan talep edenler, onlar kurtuluşa erenlerdir. Kurtuluş, felah o insanların harcıdır ki onlar Allah'tan talepte bulunurlar. Ne talebinde bulunurlar? Yiyecek mi, giyecek mi? Hayır. Onlar Allah'tan, Allah'a ulaşmayı dileyerek talepte bulunurlar. Allah önce Allah'a ulaşmayı dilemeye davet eder. Allah'ın daveti kendisidir. Lehu davetül hakkı diyor. Allah'ın daveti hakkıdır, kendisidir. Allah'ın hak daveti Allah içindir. Öyleyse davetin standartlarına baktığımız zaman birinci davet Allah'a ulaşmayı dilemeye davet. Öyleyse Allah'a ulaşmayı talep etmek. Sonra Allah'a ulaşmak üzere harekete geçmek. Sonra Allah'a ulaşmayı dileyenin menziline ulaşması, ruhun Allah'a ulaşması. Sonra fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi dilemek. Sonra fizik vücudun teslimi. Sonra nefsi Allah-u Teala'ya teslim etmeyi dilemek. Sonra nefsin teslimi. Sonra iradeyi Allah-u Teala'ya teslim etmeyi dilemek. Sonra iradenin teslimi. İrşada ulaşmayı dilemek. İrşada ulaşmak. İradeyi Allah'a teslim etmeyi dilemek. İradenin teslimi. Böylece konu tamamlanıyor. Teslimler art arda geliyor ve konu tamamlanıyor. Öyleyse ilk talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu talep olmazsa bundan sonraki hiçbir şey gerçekleşemez. Bu talep, Allah'a ulaşmayı dilemek, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönlü dostlarım, her şeyin başı, İslami tatbikatın başlangıç noktası budur. Bu talep yoksa, kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, İslam standartları içine hiçbir şekilde giremez, mümin de olamaz, hidayette de olamaz, Allah'ın dostu da olamaz. Allah'ın kulu da olamaz. Küfürden de kurtulamaz. Öyleyse kişinin kurtuluşu Allah yolunda kurtuluşa ulaşabilmesi her halükarda taleple gerçekleşir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Kur'an'daki ismiyle İslam dini, üç temele oturuyor. Bir, vahdet, Allah'ın tekliği. İki, tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyen insanların oluşturduğu tek zümre.
tek fırka. Üçüncüsü de teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini içeren bir teslim müessesesi. Her birinin oluşması o konunun talebinin varlığına bağlı. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah-u Teala o kişi hakkında harekete geçer. Mutlaka onu kurtuluşa ulaştırır. Yeter ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilesin. Öyleyse kişinin talep dizaynında Allah için kıymetli olduğunu görüyoruz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremez. Daha sonraki işlemlerden hiçbirini gerçekleştiremez. Ne ruhunu teslim edebilir Allah-u Teala'ya, ne fizik vücudunu teslim edebilir, ne Allah-u Teala onu mürşidine ulaştırır, ne nefsini teslime hazırlar Allah-u Teala, ne işe de ulaştırır, ne de teslimi külliyle teslime, iradenin teslimine ulaştırır. Hiçbirisi gerçekleşmez. Peki, ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek, talep etmek konunun temelini oluşturur. Dilemeyen insanın gideceği yer cehennemdir ve o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. O kişi hüsrandadır. Talebi olmadığı için. Allah-u Teala sadece talep sahiplerine açıyor kapıyı. Hani eskiler mal alıcıya satılır diyorlardı. Mal alıcıya satılır. Ne demek bu? Kişi talep sahibi olduktan sonra ona bir malı verseniz de onun bir kıymeti yoktur. Kıymet eden bir hüviyeti yoktur malın o kişi için. Malın kıymet hükmünü kazanabilmesi için kişide açık şekilde bir talebin mevcudiyeti asıldır. Allah'a ulaşanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah-u Teala mutlaka kendi zatına ulaşmak imkanı verir. O kişinin hayatı 5-6 aylık bir zaman parçasında içeriyorsa. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bütün bu güzelliklerin dizaynında kişinin talebi mutlak olarak önde gelir. Talep varsa felah vardır, talep yoksa felah yoktur. Cehennemden kurtuluş yoktur. Cehennemden kurtulmaksa o kadar kolay bir sebebe dayalı ki, bir tek dilek kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka cehennemden kurtulur. O talebin sahibi olduğu için. Böyle bir talebin sahibi olmayan insanlara bakıyoruz. Câsiye 23'te Allah-u Teala diyor ki, Habibim o hevalarını, nefslerini, afetlerini, kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere dalalette bırakır. Yani onlar ilim sahibidir ama o ilimleri onları dalaletten kurtaramaz. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Diyor ki Allah-u Teala insanlardan bahsediyor. Allah'a ulaşmayı dileyen, dinemeyen insanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bir dizaynı var. Sadece Allah'a ulaşmayı dinleyenlerle başlayan bir dizayn. Allah'a ulaşmayı dilemekle alakalı. Dilemeyen hiçbir zaman bu fasit daireyi aşamaz. Allah'ın yoluna giremez. Allah'a ulaşmayı dileyenler için bakıyoruz. Dalaletten kurtulma var. Bakıyoruz. Cehenneme gidecek olanların hepsi
Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Öyleyse cehennemi cennetten ayıran şey taleptir. Allah Teala kişisel iradeye çok büyük ölçüde bir değer atfediyor. Kişisel irade Allah için değerlidir sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kişisel irade, iradeyi cüz'iye, cüz'i irade. Öyleyse o cüz'i irade herkes için mutlaka devreye girmesi zorunlu bir nesne. Kişi kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah Teala derhal kalpteki bu talebi işitir, bilir ve görür. Ve derhal rahim asmasıyla tecelliye başlar. Bu kişiyi sıfır koddan alır. Adım adım Allah'a doğru yaklaştırır. Sonunda ruh mutlaka Allah'a, o kişi hayattayken ulaşacaktır. Ulaştığında kişi için üçüncü kurtuluş söz konusudur. Yani üçüncü kat cennet. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, talep yoksa sonuç yoktur. Allah Teala bütün sonuçları taleplere göre oluşturur. Yani kişinin talepleri tek başına bir talep olarak kalmışsa bu o kişiyi kurtarmaz, bir şey sağlamaz. O kişi Allah Teala'dan talep eder de bunun bedelini ödemeye hazır olduğunu söylerse, kalbi de bunu söylerse, o zaman Allah Teala o kişiye mutlaka çok şeyler, nimetler nasip eder. Bütün muhteva talepler üzerine kurulmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde hep aynı dizayn söz konusu. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu bir dilek. Allah sizi evvela irşat makamına ulaştıracak. Ondan sonraki devrede de kendi zatına, ruhunuzu irşat makamına tabi olduğunuz zaman vücudundan ayrılan ruhunuzu size ulaştıracak. Öyleyse ruhunuzun, sizden ayrılmış olan ruhunuzun Allah'a ulaşması söz konusu. Öyleyse böyle bir dizaynda

Kişinin talebi asıldır. O Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Allah'a ulaşacaktır. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmeyi dileyecektir. Fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi önce ruhunu Allah'a ulaştırır. Kişinin ilk teslimi. Ruhun Allah'a teslimi. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Sonra nefsini Allah'a teslim edecektir. Sonra irşada ulaşacaktır. Sonra da iradesini Allah'a teslim edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her zaman Allah-u Teala iradenizin işaretlerini görmek ister. Talep, iradenin ortaya koyduğu sonuçtur. İrade etmek zaten lügat anlamıyla istemek demek. Allah dilediği şeyi irade eder, yani ister. İrade bizatihi negatif faktörleri önlemeye çalışan gücün anıdır, adıdır. İrade, Allah Teala tarafından insana verilen bir nimettir. Kötülüklerle savaş için o öncü kuvveti oluşturur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse her şeyin en güzelini dizayn etmiş Allah-u Teala ve cennet şansını kişisel iradeye bırakmış. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın cennetine gidecektir. Kişi bunun için daha sonraki talepleri de yapacaktır. Son talebi iradesinin Allah-u Teala'ya bağlanması, iradesini de Allah-u Teala'ya teslim talebidir. Bundan sonra kişi daimi zikrin bütün özelliklerine ulaşacaktır. Ve zikir ehliyken tesbih ehli olacaktır. İradesi tamamen devreden çıkacaktır. Ne zaman? Nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı zaman, hepsini kapı dışarı ettiği zaman nefsinin kalbi tertemiz olacaktır. Ve kişi bu vapta güzel bir sonuca ermiş olacaktır. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtuluşa ulaşırlar. Diğerleri ulaşamazlar. Allah'a ulaşma dileği bir anahtardır. Cennetin kapısını açan bir anahtar. İradeyi yapanın devreye girdiğini

Allah'a teslimi birbirinin ardınca oluşacaktır. Kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyecektir. Allah Teala'nın ilahi iradesi o kişiyi tasarruf altına alacaktır ve onun yanlışlar yapmasına mani olacaktır. Şeytanın o kişiye tasallut etmesine mani olacaktır ve kişiyi mutlaka Allah Teala kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse bu kişisel bir sonucu içeriyor. Uzun sözün kısası, hep talep söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilediniz, bu bir taleptir. Üçüncü basamaktasınız. Mürşide ulaşmayı dileyeceksiniz, bu da ikinci taleptir. 13. basamaktasınız. Ve Allah Teala derhal talebinizi kabul edecek. Çünkü sizin seviyenizde birisini arıyor. Mürşidine ulaştırmak için Allah'a ulaşmayı dilemiş birisi, 7 tane furkan almış birisi, bu aldığı furkanlarla mürşidine ulaşmayı dilemeye hazırlanan birisi, sonra göğsünden kalbine nur yolu açılmış ve sonra bu kişinin daha öteki, daha üst seviye bir davranış biçimleri dizisine girmesi lazım. Giriyor. Ne yapıyor? Zikir yapıyor. Kalbine Allah'ın rahmeti giriyor %2 ve huşu sahibi oluyor kişi. Huşu sahibi olunca Bakara suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimeleri gereğince mürşidini Allah'tan sorma yetkisi doğuyor. Ve kişi soruyor. Ne oldu? Gene talep. Ya Rabbi bana mürşidimi göster ki ben ona tabi olayım diyor. Tabi olma talebinde mürşidin istenmesi söz konusu. İstiyor kişi mürşidini. Ve mürşide ulaşmak, irşat makamının dizaynı içerisine girmek. Allah Teala mürşit sevgisi veriyor. Kimin hangi çeşmeden su içeceğini, kimin hangi mürşide tabi olacağını Allah biliyor. Diyor ki Allahu kastu sevili, sevillerin, mürşitlerin her birinin bir sevili var. Bu sevil bütün mürşitlerin dergahlarını devrin imamının dergahına ulaştırıyor. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. İrşat makamına ulaşmak, irşat makamını bir muhteva içerisinde Allah-u Teala'dan istemek, ona tabi olmayı istemek ve Allah-u Teala gösterdiği zaman da bir sevgiyle mürşide ulaşmak, bunların hepsini yaptıran Allah, sevgiyi veren Allah-u Teala, o irşat makamına karşı sevgi veriyor. Bir kişi ona ulaşıyor, mürşidine ulaşıyor. Şimdi böyle bir dizaynda mürşidin de talep edilmesi gerekiyor. 13. basamakta kişi Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri gereğince hacet namazını kılıyor. Ne diyor da orada Allah-u Teala? Vesta'inu bis sabrı ve salatı inneha lekebiretun. Allah-u Teala diyor ki Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla, namazla, bu namazın da hacet namazdır, istihaneyi isteyin diyor. Sonra diyor ki bu zor bir iştir. Kebiretun bir iştir, büyük bir iştir. Ondan sonra diyor ki illa alel haşiyin, ama huşu sahipleri için büyük değildir. Huşu sahipleri hariç onlar için zor iş değildir. Ondan sonra huşu sahiplerini tarif ediyor. Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun.

Onlar ki diyor Allah Teala Allah'a milaki olacaklarına, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına muhakkak surette inanırlar diyor. Sonra da ve ennehum ileyhi raciun ve onlar gene muhakkak surette Allah'a rücu edeceklerine, yani ruhlarının ölümden sonra tekrar Allah'a geri döneceğine inanırlar diyor Allah Teala. Kesin şekilde muhakkak surette inanırlar diyor. Öyleyse o hücud sahipleri Allah'a ruhlarını ulaştıracaklarından emin olan insanlar, bu konuda kesin bir inanç sahibi olan insanlar, onlar soruyor Allah Teala'dan mürşitlerini. Çünkü mürşidine ulaşamazsa ruhunu Allah'a ulaştırması mümkün değil. Ancak tabiiyetin arkasından devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelecek ve o kişinin vücudundaki ruha hitap edecek. Devrin imamının ruhu, senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et diyecek. İşte böyle bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne zaman bu kişi huşu sahibi olmuşsa, Allah'tan mürşidini sormuşsa, yani 12 tane ihsanla Allah Teala onu mükafatlandırmışsa, böyle bir insan Allah'tan mürşidini sormuş, Allah ona mürşidini göstermiş, derhal irşat makamına ulaşıp tabiyetini gerçekleştirir. Devrin imamı ve onunla birlikte olan arşı tutan melekler, devrin imamının ruhundan bahsediyoruz. Devrin imamı dediğimiz zaman Allah Teala diyor ki onlar mağfiret edenler diyor. Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesi. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, yani devrin imamı, bazı insanlar hakkında Allah-u Teala'dan mağfiret talebinde bulunurlar diyor. Derler ki ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim tabi olur da, mürşidine tabi olur da senin yoluna girerse, ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşırsa, o zaman diyor Allah-u Teala, ya Rabbi sen onlara mağfiret eyle, onların günahlarını sevaba çevir ve onları cehennem azabından koru. İşte bu noktada devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesi gerek. Ne oluyor? Bütün merasimlerde, tövbe merasimlerinde, dünyanın neresinde olursa olsun, kainatın neresinde olursa olsun, devrin imamının bir ruhu ve arşıta meleklerden bir kısım mutlaka saf olarak oradadırlar. Ve sadece 12 tane ihsanla tabiyete gelenler bu noktada hedefe ulaşabilirler. 12 tane ihsanla irşat makamını Allah'tan sormuş, 12. ihsanda Allah da onu göstermişse bu 12. ihsandır. 12. ihsanla kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaştığı anda devrin imamının ruhu ihsanla gelenlerle, hem arşı tutan melekler bilirler ihsanla gelenlerle, ihsanla gelmeyenleri nereden bilirler? İhsanla gelenlerin diğerlerinden farkları var. Huşu sahibi olarak geliyorlar. Göğüslerinden kalplerine yol açılmış olarak geliyorlar. Kalplerinde %2 rahmet birikimi var. Kalplerinin nur kapısı Allah'a dönük. Ve böyle bir statüde gelenler, huşu sahipleri, derhal belli olur onlar tarafından ve devrin imamının ruhu tövbe merasimi gerçekleşir gerçekleşmez o kişinin başının üzerine yerleşir. Ve Mümin Suresi 15. ayet-i kerime, o kişiye der ki
senin Allah'a ulaşma günün yevmüt telakkin geldi. Yani ey bu vücuttaki ruh, vücudu terk et ve yevmüt telakkinin yani Allah'a milaki olma gününün gereğini yap, Allah'a geri dön. Senin görevini ben devre alıyorum. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, arşından melekler ve onların etrafındaki kişi oradadırlar ve sadece kendisine izin verilen konuşur diyor Allah-u Teala. Konuşan kim? Devrin imamı. Ne söylüyor? O kişiye mağfiret edileceğini söylüyor. Bir, arşı tutan meleklerle devrin imamı Allah-u Teala'ya müracaat ediyorlar o kişiye mağfiret edilmesi için. Ve bu mağfiret talebi için devrin imamının ruhu Allah-u Teala ile konuşuyor. O kişinin arşı tutan melekler de konuşuyor. Yetki verilen kimdir? Bu bir şefaat müessesesi. Şefaat konusunda yetki verilen devrin imamıdır. O konuşuyor. Kendisine izin verilen kişi konuşuyor. Ne izni? Şefaat izni verilen kişi konuşuyor. Devrin imamı. Allah-u Teala diyor ki, ya Rabbi sen ona mağfiret eyle. Günahlarını sevaba çevir. Çünkü Mü'min suresinin 7. ayet-i kerimesinde söylenen olay tahakkuk etmiştir. Tabi olmuştur kişi, ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşacaktır. Devrin imamının ruhu onun için başının üzerine geliyor, o kişinin ruhuna söylüyor yevmüt talakı. İşte bu devrin imamının o kişinin ruhuna söylediği bu söz aslında aynı zamanda mağfiretin gerçekleştiğini gösterir. Mü'min suresinin 7. ayet-i kerimesinde ona mağfiret eyle diyor. Günahlarını sevaba çevir. Yani Nisa 64'teki müessese. Diyor ki Allah-u Teala orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a, eğer diyor Habibim o nefslerine zulmedenler sana gelselerdi ve önünde tövbe edip günahlarına mağfiret edilmesini dileselerdi, sen de onlar için mağfiret dileseydin, Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin. Buradaki mağfiret talebi, her ikisinin toplamı, sahabenin talebi üzerine Allah-u Teala günahlarını affediyor, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın adına talebi üzerine bir defa daha affediyor. Yani affedilmiş olan, sıfıra ulaşmış olan noktayı sıfırın üzerinde günahları kadar yukarıya çıkarıyor. Yani günahların sevaba çevrilmesi olayı. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi. Furkan 69'da cehenneme gideceklerden bahseden Allah-u Teala ama diyor, kim tövbe eder de böylece amini olursa, mümin olursa ve amilü salihata başlarsa, nefs tezkiyesi yapmaya başlarsa, Allah onların seyyiatini hasenata çevirir diyor. Günahlarını sevaba çevirir. İşte bu müessese, arşı tutan meleklerle birlikte devrin imamının talebi ve devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor ve söylediğimiz emri söylüyor. Allah'ın emrinden sana, Allah'ın emriyle geliyorum ve emri tebliğ ediyorum. Bu vücudun üzerine artık bundan sonra ben bulunacağım. Sen vücudu terk et çünkü senin bu sebeple, benim gelişim sebebiyle Allah'a milaki olma günün geldi. Allah'a milaki olacaksın. Allah'ın zatına ulaşacaksın. Ve ruh vücudu terk ediyor. Sırat-ı müstakime ulaşıyor. Peki nefs? Nefs tezkiyeye başlıyor. Kişi zikir yapıyor. Allah'ın katından gelen rahmetle, fazl ve rahmetle, salavat nurları kişinin göğsüne
geliyor. Göğsünden o Allah'ın açtığı yolu takip ederek Allah kişinin göğsünü yarıp o kişinin göğsünü İslam'a açmıştı, teslimi açmıştı. O yolu takip eden rahmetle faz ve rahmetle salavat kişinin kalbine ulaşıyor. Ve kalbin içinde artık Allah-u Teala iman kelimesini yazmış. Burası 14. basamak, kalbe iman yazıldığı nokta. Kişi ne oldu? Mümindi. Allah'a ulaşmayı dilediği an mümindi. Şimdi imanı artan bir mümin oldu. Kalbine yazılan iman kelimesiyle imanı tezyid edildi, arttırıldı. İmanı artan bir mümin var artık. Ve bu kişi Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre bütün günahları sevaba çevrilen birisi. Başının üzerinde devrin imamının ruhu. Ruh, o kişinin ruhu vücudundan ayrıldı, sırat-ı müstakime ulaştı. O kişinin bütün günahları zaten affedilmişti. Bu sefer bir defa daha affedilip sevaba çevriliyor. Nefs tezkiyeye başlıyor. Fizik vücut, nefsin tezkiyesine paralel olarak Allah'ın emirlerine daha çok itaat etmeye başlıyor. Ruh, Allah'a doğru yola çıkmış durumda. Her %7 nur birikiminde Allah'a doğru bir gök katı yükselecek. Ve irade, nefsin afetleri, nefs tezkiyesi sebebiyle azaldıkça giderek şeytana ve afetlere karşı daha güçlü oluyor. Daha fazla kuvvet kazanıyor çünkü düşmanı azalıyor. Öyleyse çok yönlü bir olaylar dizisi. Kişinin kalbine imanın yazılması, başın üzerine devrin imamının ruhunun gelmesi, ruhun vücuttan ayrılması, günahların sevaba çevrilmesi, nefs eskiyesinin başlaması, fizik vücudun ve nefsin ve ruhun standartları her birisi ayrı bir cephesini oluşturuyor. Burada 7 tane nimet söz konusu. Allah Teala o kişiye 1'e 10 verirken o güne kadar 1'e 100 vermeye başlıyor. Kişi gök katlarında yükseldikçe 1'e 100, 1'e 700'e kadar yükselecek. İşte bunların hepsi Allah Teala'nın dizaynında taleplerin neticeleri. Kişi hacet namazını kıldı, mürşidini talep etti, geldi mürşid ve mürşidine ulaştı, tabiyetini gerçekleştirdi. Bütün olaylar tahakkuk etti. Artık kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıktı. Seyri sülükte. Ve kişi mürşidine ulaşmayı dileyen kişi şimdi Allah'a ulaşacak. Allah'a ulaşmak konusunda artık konu kuvveden fiile çıktı. Kişi Allah'a ulaşacak. Ruhu hayattayken Allah'a ulaşacak. Ve böyle bir olayda ruh ilk %7 nur birikiminde, nefsin kalbinde fazıl birikiminde, fazıllar iman kelimesinin etrafına yapışıyor. Nefsin kalbindeki fazıllar giderek artıyor, kişiyi fazilet sahibi yapacak bu fazıllar. Ve artan fazıllarla ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Kişi ne istiyor burada? Ruhunu Allah'a ulaştırmak. İşte burada ruhun Allah'a ulaşması söz konusu oluyor. Ruh Allah'a ulaşıyor. 21. basamak. Ne talep etti kişi? Allah'a ulaşmayı diledi. Sonra irşat makamına ulaştı ve ruhunu Allah'a ulaştırdı. Hepsi taleple oluştu. Allah'a ulaşmayı dilemek bir taleptir. Mürşidi istemek ikinci bir taleptir. Allah'ın zatına ulaşmayı isteyen kişinin Allah'a ulaşması bu iki talebin sonucunda gerçekleşir ve kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Ruhun Allah'a ulaşmasının arkasından bir başka dizayn söz konusu olur. Ruhun
Allah'a ulaşmasıyla beraber kişi ermiş hüviyetinde bir evliya olur. Yani Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişi Allah'ın dostudur, evliya olmuştur. Ama asıl evliya, Türkçedeki evliya o evliya değil. Türkçedeki evliya, ermiş kelimesi, ruhunu Allah'a ulaştırmış, ruhu Allah'a ermiş kişiye atfen söylenilir. Öyleyse kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır, Allah'ın zatında yok olacaktır ve kişi ermiş hüviyetine ulaşacaktır. İşte böyle bir olgu söz konusu, ruh Allah'a ulaşınca konu bu istikamette bir Allah'a ulaşma talebinin Allah'a ulaşarak tamamlanması söz konusu. Talep, sonuç, sebep ve netice. Öyleyse kişinin vazifesi Allah'a ulaşmayı dilemektir, hakkı Allah'a ulaşmaktır. Hak ve vazife kavramında da bir bütünlük oluşuyor. Kişinin vazifesi hakkı doğuruyor. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o vazifesini yapar, hakkı Allah'a ulaşmaktır. Allah da onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, buradaki dizayna dikkatle bakın. Allah Teala'nın bu bapta kişiye ulaştırdığı şey, ruhunu kendisine ulaştırma vaadini yerine getirme sonucuna ulaşıyor. Ve ruh Allah'a ulaşıyor. Ulaştığı zaman eğer kişi tevekkül sahibi ise, Allah'a kendisine vekil ederse, asıl ifadesiyle ben Allah'a ulaşmayı diledim, işte talebimi gerçekleştirdim. Buna karşılık da Allah beni kendisine ulaştırdı. Çünkü sözü var. Şimdi ben eğer Allah'a fizik vücudumun da Allah'a teslimini Allah'tan dilersem, Allah Teala mutlaka bunu da kabul edecek. Kişi Allah'a ulaşmayı da diliyor. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'a fizik vücudunu teslim etmeyi de Allah Teala'dan diliyor. Ve bu inançtaysa kişi, Allah'ın sözü vardı, ben Allah'a ulaşmayı diledim diye beni kendisine ulaştırdı diyor Allah Teala. Öyleyse bu istikamette bir muhteva söz konusu, kişi Allah Teala'nın indinde bir sonuca ulaşıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın bu standartta yaptığı şey, eğer kişi inanırsa ki Allah'a fizik vücudunu teslim edeceğine dair Allah'tan bir talebi olduğunda Allah mutlaka bu talebini de yerine getirecektir. O zaman kişi o talebini de yerine getirecektir. Burada neyi görüyoruz sevgili kardeşlerim? Talebin sonucunu. Kişi talep etmek mecburiyetinde. Allah'a ulaşmayı diledi kişi. Allah'ın sözü var, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Şura 13. Gerçekleştirdi. Şimdi kişi bundan ders alarak bakıyor geleceğine. Bu diyor, bu durumda ben Allah Teala'nın dizaynı içerisinde Allah'a ulaşmayı diledim. Allah da beni kendine ulaştırdı. Öyleyse bu noktadan itibaren ben ne yapacağım? Allah'a ulaşmayı dileyen ben Allah'a ulaşacağım. Çünkü Allah Teala'nın bana sözü var diyor kişi. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Öyleyse bu bapta Allah'ın yaptığı şey açık ve kesin. Talebimiz var. Allah'a ulaşmayı diledik, ulaştırdı. Şimdi ikinci talebe geçiyoruz.
fizik vücudumu da ben Allah-u Teala'ya teslim etmek istiyorum. Talebim bu. Allah-u Teala bunu da işitiyor, biliyor ve görüyor. Ve talep olduğu için, kişisel irade bir defa daha devreye girdiği için Allah-u Teala bu talebi de kabul edecek ve fizik vücudu teslim alacaktır. Kişinin zikri giderek artacaktır, günün yarısını aşacaktır, daha öteye geçecektir. Ve fizik vücut nefsin kalbinde %19-20 karanlık olmasına rağmen Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlayacaktır. Kişi bununla da yetinmeyecektir. Bu ispatlar açık ve kesin olarak onun ufkunu açıyor. Diyor ki ben Allah'a ulaşmayı diledim. Allah Teala benim ruhumu kendisine ulaştırdı. Fizik vücudumu Allah'a teslim etmeyi diledim. Allah Teala fizik vücudumu teslim aldı. Öyleyse ben daimi zikir diliyorum Allah Teala'dan. Bir kişi inanırsa ki Allah Teala'dan daimi zikri istediği zaman Allah ona daimi zikri de verecektir. Mutlaka Allah ona daimi zikri verir. Her birindeki inanç bir talebi oluşturuyor. Bu inanç müessesesi, iman müessesesi talebin varlığına ulaştırıyor kişiyi. Talep varsa sonuç var. Allah Teala bu imana dayalı talebe mutlaka pozitif cevap veriyor ve o kişi daimi zikre de ulaşıyor. Öyleyse her zaman bir sebep ve netice ilişkisi. Sebep Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhun Allah'a ulaşması netice. Sebep fizik vücudunu Allah'a teslim için kişinin talepte bulunması. Sonuç fizik vücudun da Allah Teala tarafından teslim edilmesi, teslim alınması. Sebep nefsin Allah'a teslimi. Bu teslim için daimi zikre ulaşma talebi. Sonuç daimi zikre ulaşmak ve nefsin de Allah'a teslimi. Öyleyse sebeplerle sonuçlar arasında tam bir ilişki söz konusu. Görülüyor ki her şey bir sebep ve sonuç ilişkisine bağımlı. Ve irşade ulaşma talebi, sebep, sonuç, irşade ulaşma. Tövbe-i nasuh ile tövbe etmek. Sonunda da irşada ulaşmak. Son sebep iradenin Allah'a teslimi talebi ve sonuç iradenin Allah-u Teala tarafından teslim alınması. Her birinde bir sebep ve sonuç ilişkisi var. Bu sebeplerin her birisi talep kelimesiyle ifade edilir. Bütün sebepler talebin hüviyetindedir. Talep sebebin ta kendisidir. Her talep o kişi kendisinden beklenen dikkat ve ihtimamı gösterirse, o kişi buna layıksa her sebep, her talep mutlaka o kişiyi her konuda sonuca birer birer ulaştıracaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkileriniz hep bir talep ve sonuç, sebep ve sonuç ilişkisine dayalıdır. Sadece talep sahibi olmak yetmez, arkasından ısrarla o hedefe ulaşmak için gayret sarf etmek mecburiyetindesiniz. Mesela daimi zikir kolay ulaşılan bir netice değildir. Ama ısrarlıysanız, hedefiniz oysa, bütün kalbinizle Allah-u Teala'dan bunu istiyorsanız, daha evvelki devrelerde ulaştığınız sonuçların ışığı altında siz böyle bir neticeye ulaşacağınızdan emin olursunuz. O zaman Allah-u Teala mutlaka bunun gereğini yapacaktır. Çünkü her şey, Allah ile ilişkinizdeki her şey, sizin hangi ölçüde inanç sahibi olmanıza bağımlıdır. Eğer inanabilseniz ki yer çekimi kuvveti olsa da olmasa da yer çekimi kuvvetine rağmen ben boşlukta durabilirim. Bu inancın sahibi olabilseniz boşlukta Allah Teala sizi mutlaka durdurur.
Ama düşünce platformunuza yerleşik olan statü bunun mümkün olamayacağı merkezinde, onun için bunu başaramazsınız. Ama ben buna inanırsam Allah mutlaka bunu gerçekleştirir. Sebebine dayalı bir gayret sizi oraya da ulaştırabilecektir. Öyleyse Allah-u Teala'dan talepte bulunanlar, talebin yerine getirileceğine hangi ölçüde inanarak talep ediyorlarsa Allah-u Teala'dan o cevabı alacaklardır. O ölçüde bir pozitif cevap alacaklardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, iman dinin temelini teşkil eder. Ve hangi ölçüde sağlam bir imanın sahibiyseniz Allah'a o kadar yakınsınız. Allah Teala siz manevi yolculuğunuzda ilerledikçe size her şeyi gösterecektir. Gök katlarını gösterecektir birer birer. Yedinci katın yedi tane alemini gösterecektir. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman zatını gösterecektir. Kainatı gösterecektir insan vücudu şeklinde. Her şeyin en güzel standartlarda size gösterilmesinin arkasında ne vardır? İmanınızı güçlendirmek. Bu güçlü olan imanla Allah'ın öyle bir dostu olacaksınız ki Allah da sizin dostunuz olsun. Bunun için kuvvetli iman söz konusu, kuvvetli iman içinde kuvvetli talep söz konusu. Dikkat edin, her safhada sizin talebinizle Allah'ın sizi ulaştırdığı sonuç mutlaka birbirine eşit olur. Siz gerekli netlikte, gerekli güçle, gerekli iştiyakla asılmışsanız, o talebinizin adamı olduysanız, o talebinizi gerçekleştirmek üzere sizden beklenen dikkat ve ihtimamı sarf etmişseniz, bütün bunlar sebep ve netice ilişkilerini en güzele ulaştırır. Talep ve sonuç, talep ve netice, sebep ve sonuç. Aslında ikisi de talep ve sebepte aynı istikamette geçerli olan iki kavramdır. İkisi de sonucun yani neticenin oluşması için asıldır. Ne kadar büyük bir imanın sahibiyseniz o kadar büyük sonuçlara ulaşırsınız. Fizik alemde olmayacağını zannettiğiniz şeylerin olabildiğini göreceksiniz. Yeter ki o imanın sahibi olun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde talebin son derece önemli bir rolü olduğunu hiç unutmayın. Onunla her şeyi, her kapıyı açacaksınız. Ne kadar güçlü bir imanın sahibiyseniz, o kadar güçlü bir talebin sahibi olacaksınız. İkisi at başı yürüyeceklerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte bir sohbet daha, talep konusundaki sohbet inşallah burada tamamlanıyor. Allah ile sizler ve biz gene bir üçgen vücuda getirdik, bir mutluluk üçgeni. Gene bir saat boyunca beraber olduk mutluluk içerisinde. Allah-u Teala'nın bu mutluluğu sonsuza kadar devam ettirmesi dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi tamamlamak istiyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Kur'an'dan koparılan kavramlar babında hikmet konusunu işlemek üzere birlikteyiz inşallah. Hikmet, Kur'an kavramlarının üst boyutta yaşanan bir müessesesidir. Allah Teala buyuruyor ki Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse ona büyük hayır verilmiştir. Allah Teala her şeyi dilediğine verir. Kime ne dilerse onu verir. Ama burada dikkat edilmesi gerekli olan gerçek şu ki Allah Teala sadece hak edene verir. Allah'ın dilediği kişi o verdiğini hak eden kişidir. İşte Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesi Allah Teala şöyle buyuruyor. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah Teala dalalette olanları Allah dalalette bırakmayı dilediği için mi dalalette kabul ediyor? Hayır. O kişiler zaten dalalette. Ve Allah Teala onları ilgi alanının dışında tutuyor. Onlar diyor Allah'a ulaşmayı, bana ulaşmayı dilemiyorlar. Onlar dalaletteler. İşte bu dalalette olan insanların dizaynında farklı bir olgu var. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemedikleri için dalalette. Allah onları dalalette bırakır deyince Allah onları dalalette bırakmak istediği için dalalette bırakmış değil. Allah onları dalalette bırakır. Dalaletteki halleriyle bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları dalalette bırakır. Allah onları kendisine ulaştırır. İki grup insan Allah'ın dalalette bıraktıkları Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a ulaşanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse hikmet müessesesini incelediğimiz zaman bunun işaretlerine bakıyoruz. Hikmetin sahibi olan kişi daimi zikrin sahibi olmalıdır. Bu sebeple kalbindeki bütün afetler, nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuş olmalıdır. Sonra Allah onun kalp gözünü ve kalp kulağını açmış olmalıdır. Bu kişi Allah-u Teala ile dilediği an konuşabilmelidir. Bu kişi daimi zikrin sahibi olmalıdır. İşte Allah-u Teala'nın hayır müessesesi burada kendini gösterir. Çünkü daimi zikre ulaşan kişi her an derecat kazanmaktadır. Kesintisiz bir derecat kazanma olayıyla karşı karşıyayız. Hem de başkaları aynı saniyede bir derece kazansa
Allah Teala onlara onun 10 katı olan 10 derece yazdırır kiramen katibi meleklerine. Ama eğer hikmetli olan birisi zikir yapıyorsa, o her saniye Allah kelimesini devamlı tekrar ettiği için her saniye başkalarının 10 derecesine mukabil 700 derece kazanır. Onlar 10 derece kazanırlar. Hikmetli olanlar 700 derece kazanırlar. İşte bu onların hikmet sahibi olmalarındandır. Ve hayrın sahibi olmalarıdır. Büyük hayır verilmiştir demekle Allah Teala o kişinin daimi zikirde olduğunu, kesintisiz olarak her saniye 700 derece kazandığını, kazançlarının sonsuz olduğunu ifade ediyor. O kişi ömür boyunca daimi zikrini devam ettirecektir. Kazancı da sonsuz olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala onlara büyük hayır vermiştir demekle sonsuz dereceler kazanmalarını ifade ediyor. Öyleyse hikmetin gerçek anlamda oluşabilmesinin asli noktasına ulaştık. Bu kişinin yedinci özelliği hikmet sahibi oluşudur. Bir, hüküm sahibi olmak. Bir de hikmet sahibi olmak. Bu kişi eğer hakimse, bu kişi eğer hakemse mutlaka doğru karar verir. Allah'tan soracak ve ona göre karar verecektir. Hep gönlü rahat edecektir. Ama bu kişi aynı zamanda hikmetin sahibidir. Ne demek istiyoruz? Kur'an-ı Kerim'in 28 basamağı ile alakalı olan hangi ayeti görse o ayetin 28 basamaktan hangisine oturduğunu, hangisiyle ilişkili olduğunu bir bakışta görür. İşte bu kişi hikmet sahibidir. 28 basamaklık bir İslam merdiveninin 26.sında hikmet oluşur. Hikmet aynel yakinin ötesinde bir köprüden geçtikten sonra, ilmel yakin bittikten sonra bir köprü gelir. O köprüyü geçen kişi fenafillah makamını geçer. Köprü fenafillah makamını, vekabillah makamını, zühd makamını ve muhsinler makamını ihata eder. Bu dört makamı geçen kişi ulul elbab makamına gelir. İşte burası hikmet makamıdır. Hikmetin temel muhtevası o kişinin mutlak olarak daimi zikirde olmasıdır. Daimi zikirde olmayan hiç kimse hikmet sahibi olamaz. O kişi Allah'tan İhsanlar olabilir, nimetler olabilir ama hikmet sahibi olamaz. Hikmetin sahibi olan kişiyle Allah-u Teala'nın kendisine ilim verdiği kişi aynı kişi değildir. Hikmet ilmin ötesidir. Allah-u Teala'nın özel bir ilmidir. Bir insan fena makamında veya beka makamında veya zühd makamında veya muhsinler makamında kalp gözü açılırsa o kişi hikmet sahibi olmaz.
kalp gözü açılmıştır. O kişi burada irfan sahibi olur. İrfan sahibi olmakla, arif olmakla hikmet sahibi olmak aynı şey değildir. Hikmet sahibi olmak mutlaka daimi zikri gerektirdiği halde, irfan sahibi olmak, arif olmak mutlaka daimi zikri gerektirmez. Daimi zikre ulaşmadan da Allah-u Teala bir insanın kalp gözünü açabilir. Allah-u Teala bir insanın kalp kulağını da açabilir. Daimi zikre ulaşmadığı halde bunu yapabilir. Yaptığı zaman bu kişi hikmet sahibi olmaz, hüküm sahibi olmaz. Bu kişi arif olur. Öyleyse 28 basamaklık bir dizayn içerisinde olaya bakalım. Birinci basamakta olaylar yaşanır. İkinci basamakta olayların muhtevası ortaya konulur. Kişi musibetlerle imtihan olunur ve tavrını koyar ortaya. İnsanların büyük kısmı Allah'a ulaşmayı dilememekle dilemeyenlerdir. Ama bu dilemeyenlerin küçük bir kısmı sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemesine engel olanlardır. İşte onlar seçilmezler. İkinci basamak seçim basamağıdır. Geri kalan insanların %90'ından fazlası seçilir. Geri kalanlar seçilir. Bu insanlar da toplumun %90'ından daima fazladır. O seçilen insanlardan %10'dan daha az kişi Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bunlar üçüncü basamaktadır. Bu noktadan sonra kişi Allah-u Teala'nın rahim esmasıyla tecellisine muhatap olur. Burası dördüncü basamaktır. Sonra o kişinin üzerinde Allah-u Teala rahim esmasıyla tecelliye başlayınca onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. Gözleri görmeye başlar kişinin. Görme hastalığındaki gışaveti alır. Görme hastayla birleşerek kişinin gerçek anlamda irşat makamını irşat makamı olarak görmesini temin eder. Sonra Allah-u Teala'nın kulaklarındaki vakrayı alır. O kişinin Semi isimli işitme hastasının mührünü açar. O kişinin kalbindeki ekinneti alır, kalbinin mührünü açar ve yerine ihbat koyar. Bu süreç içerisinde o kişinin bütün günahlarını örter Allah-u Teala. 7 tane Furkan verir o kişiye ve bütün günahlarını örter. Sonra ne olur? Sonra Allah-u Teala o kişinin kalbine ulaşır. Burası 8. basamak. Sonra kalbine ulaşan Allah o kişinin kalbini Allah'a çevirir. Sonra o kişinin göğsünü yarar, şerh eder, göğsünden kalbine bir nur yolu açar Allah-u Teala. Sonra bu kişinin zikir yapması üzerine Allah'ın katından gelen rahmetle faz o kişinin göğsüne gelir. Göğsündeki o yarıktan geçerek kalbine ulaşır. Kalbine rahmet nuru girmeye başlar. Bu rahmet nuru %2'yi bulduğunda kişi huşu sahibi olur. Huşu sahibi olan kişi ise Allah'tan mürşidini sormak yetkisinin sahibi olur. Böyle bir insan Allah-u Teala'dan mürşidini sormak imkanının sahibidir.
Böyle bir dizaynda bu kişi hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini sorduğu zaman Allah ona mürşidini gösterir. Burası 13. basamaktır. 14. basamakta da kişi mürşidine ulaşır, tabiiyetini gerçekleştirir. Tövbe eder, el öper ve tabiiyet tamamlanır. Ne olur? Bu kişi tabiiyet sırasında yeni faydalar sağlayacaktır. Allah ona 7 tane nimet verecektir. Birincisi, o kişinin kalbinin içine Allah-u Teala iman kelimesini yazar. Sonra o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Bu nimetlerin ikisi de Allah-u Teala tarafından şöyle ifade edilir. Onların kalplerinin içine iman yazılır. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Ve başların üzerine Allah'ın katından, Allah'ın emrinden ruh gönderilir. Bu devrin imamının ruhudur. Kişinin başının üzerine gelir. İki nimet oldu. O kişinin ruhuna der ki, senin Allah'a mülaki olma günün, yevmü talakın geldi, vücudu terk et. Dergaha in, kime tabi olduysan, oradan da ana dergaha geçeceksin, oradan Allah'a doğru yola çıkacak. İşte kişinin başının üzerine gelen devrin imamı, o kişinin ruhuna bunu söyleyince ruh vücudu terk eder, kime tabi olmuşsa o dergaha ulaşır. Öyleyse üç işlev oldu. Kalbe iman yazılması, devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelmesi ve üçüncüsü ruhun Allah'a doğru yola çıkması. Dördüncüsü, o kişinin nefs tezkiyesine başlaması. Ne biçim bir şey bu nefs tezkiyesi? Bu noktada kişi zikir yaparsa, Allah, Allah, Allah, Allah derse, Allah'ın katından hem rahmetle fazıl hem de rahmetle salavat isimli iki grup nur gelir. Rahmet nurları taşıyıcıdır. Fazıllar kalpte yerleşemez. Yerleşecek olan nurlardır. Nefs tezkiyesini sağlayacak olan nurlardır. Salavat nurları ise kalbe gelirler ve tekrar kalbi terk ederler. Diğer nurların, diğer karanlıkların kalpten temizlenmesi konusunda salavat nurları görevlidirler. Karanlıkların yok edilmesi, kapı dışarı edilmesi olayı ve kişinin nefsinin kalbinde Allah'tan gelen rahmetle fazıllar yavaş yavaş iman kelimesine, onun çekim gücüne kapınarak iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlar. Bu fazıllar %7 olduğu zaman nefsi emare tahakkuk eder. Kişi nefsi emaredir. Yani Allah Teala'nın dizaynında bu kişi nefsin ilk kademesindedir. Ruhu zemin kattan birinci kata kadar ulaşır nefsi emarede. Sonra ikinci defa %7 nur birikimi, ruh birinci kattan ikinci gök katına ulaşır. İkinci defa %7 fazıl birikimi. Nefsi levvame. Üçüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mülkime, Allah'tan ilham almaya başlar. Dördüncü defa %7 nur birikimi,
Nefsi mutmainne. Kişi doyuma ulaşır. Beşinci defa %7 nur birikimi. Nefsi radiye. Kişi Allah'tan razı olur. Altıncı defa %7 nur birikimi. Nefsi mardiye. Allah da ondan razı olur. Ve yedinci defa %7 nur birikimi. Nefsi teskiye. Kişinin nefsi teskiye olmuştur. Ruhu da Allah'a ulaşmıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın yoluna giren, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mürşidine tabi olduktan sonra 5-6 aylık bir zaman dilimi içerisinde Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Allah'ın verdiği söz böylece tamamlanmış olur. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren bu kişi ilmel yakindedir. Ta ki ruhu Allah'a ulaşsın ve teslim olsun. İlmel yakin kademesi. Sevgili kardeşlerim, İlmel yakin o kişi için Allah'ın bir dizaynını ifade eder. O kişi ilme yakin hasıl etmiştir. Daha kalp gözü kapalıdır, kalp kulağı kapalıdır. Yakin müessesesi ikinci kademeye, aynel yakine geçmemiştir. 21. basamak, ruh Allah'a ulaşır. Derhal ruh Allah'ın zatında yok olur. Burası da 22. basamaktır. Birbirinin arkasından tahakkuk eder. Bu kişi ermiş evliya olur. İşte bir insanın Allah'a yalvarması, yakarması ermiş evliya olmaksa dediğinde o kişiye çok şeyler kazandırır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaştığı, burası üçüncü basamaktır. Mürşidine ulaştığı basamak 14. basamaktır. Bu kişi Allah'tan aldığı 12 tane ihsanla tabi olmuştur. İhsanla tabi olan herkes mutlaka tabiyeti anında ikinci kat cennetin sahibi olur. Sonra ruh anlattığımız gibi vücuttan ayrılır. Mürşidin dergahına ulaşır. Oradan ana dergaha ulaşır. Devrin imamının dergahına ulaşır. Oradan da Allah'a doğru yaptığı bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Vuslat olur. Allah'a vasıl olur. Allah'ın zatında yok olur. Burası da ulaşmak, vasıl olmak, 21. basamak. Allah'ın zatında ifna olmak, yok olmak, 22. basamak. Buraya kadar bütün insanlar Allah'ın garantisi altındadır. Bundan sonra ne olur? İlmel yakinin burası bittiği yerdir. Ama aynel yakin buradan başlamaz. Bundan sonra 22. basamak, kişinin ruhu Allah'ın zatında yok olur. Kişi

Bu bir altın tahttır. Sonra ne olur? Sonra kişinin zikrini arttırması söz konusudur. Ne zaman o kişinin zikri günün yarısından öteye geçerse nefsinin kalbindeki nurlar da %70'i aşar. Bu kişinin kalbindeki nurlar %81'e ulaştığı zaman o kişinin fizik vücudu da Allah'a teslim olur. Burası muhsinler makamıdır. Kişi fena makamını geçip fena makamına ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olduğu zaman. Beka makamına ulaşmıştır. Allah ona bundan sonra bir taht ihsan ettiği zaman indi ilahi altın taht. Kişinin zikri günün yarısını aştığı zaman kişi zahit olmuştur. Züht makamının sahibi olmuştur. Ve nefsinin kalbindeki nurlar %70'i aşmıştır. Ne zaman o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %71'e, %81'e ulaşırsa o kişinin fizik vücudu Allah'a teslim olur. Kimin vücudu Allah'a teslim olmuşsa bu teslim keyfiyeti o kişinin nefsinde %81'den fazla nur birikimini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, böyle bir ortamda bu %81 nur birikiminde fena, beka, zühd ve muhsinler makamı geçilir. Bu dört makamın herhangi birisinde o kişinin kalp gözü açılabilir. O zaman bu kişi kalp gözü açılan birisi olmuştur. Arif olmuştur. İrfan sahibi olmuştur. Veya kalp kulağı açılır. Allah'ın söylediklerini işitmeye başlar. Gene arif olmuştur. İrfan sahibi olmuştur. Ama hikmet sahibi olamamıştır. İkisi birden açılabilir. Kalp kulağı da açılabilir. Kalp gözü de açılabilir. Gene İrfan sahibi olmuştur ama hikmet sahibi olamamıştır. Ne zaman hikmet sahibi olacaktır? Ne zaman daimi zikre ulaşırsa. İşte bundan sonra zaten kişi daha günün yarısından daha fazla zikre zaten çoktan ulaşmıştır. Asıl açılması güç olan handikap budur. Günün yarısından daha fazla zikretmek. Bu noktayı aşan kişi ondan sonra daimi zikre sonra yükselecektir. Ve daimi zikre ulaştığı zaman da hikmet sahibi olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala böyle insanlara, hikmet sahibi olan insanlara ulul elbab diyor. Elbab, lüpler demek. Ulul elbab, lüplerin sahipleri. Lüp, beş duyumuzda hissedebildiğimiz şeylerin ötesini hissedebilmemiz anlamına gelir. İşte bu müessese Kur'an-ı Kerim'de ulul elbab adıyla anılır. Kimdir ulul elbab? Hadi gelin tarifine bakalım. Li ulul elbab yezkurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. O ulul elbab var ya diyor Allah-u Teala, onlar ayaktayken de otururken de

yan üstü yatarken de Allah'ı zikrederler. Bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyordur, yan üstü yatıyordur. Ya da herhangi bir şekilde yatıyordur. Ama Allah'ın ulul kulları yan üstü yatanlardır. Onlar genellikle kıbleyi sağ alacak bir şekilde yataklarını dizayn ederler. Sonra sağa doğru dönerek uyurlar. Kulakları yastığa gelir. Birazcık kulaklarını yastık üzerinde hareket ettirirler. Bir noktada karar kılarlar. İşte karar kıldıkları nokta kulaklarında basınç sebebiyle kalplerin atışını hissetmeleridir. Her kalplerinin çift atışında dillerini de kımıldatmaksızın iç dünyalarında Allah kelimesini tekrar ede ede uyurlar. Dillerini kımıldatmadan söylerler. İç dünyalarında Allah kelimesi devamlı yankılanır. Kişi sabahleyin uyandığı zaman da zikrinin devam ettiğini görür. Allah kelimesi o kişi tarafından devamlı tekrar edilir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın bütün güzellikleri burada adım adım görülmeye başlar. Kişinin kalp gözü açılmıştır. Kalp kulağı açılmıştır. Çünkü o kişi daimi zikrin sahibidir. Peki hikmet sahibi olmak üzerimize farz mıdır? Evet, hikmet sahibi olmak hepimizin üzerine farzdır. Allah Teala diyor ki: "Feskurunallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim." Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Ali İmran 103. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek üzerimize farzdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görünüyor ki hikmet sahibi olmak farzmış. Peki Allah Teala'nın bu hikmet sahibi kulları hangi özelliklerin sahibidir? Allah Teala bu makama ulul elbab makamı diyor. Bu makam hikmetin birinci kademesidir. Bu makamda kişiye yerlerin melekûtu gösterilir. Yedi kat yerler, yani yedi kat cehennem. Yedi kat cehennem. O kişiye mutlak olarak gösterilir. Bunun adı yerlerin melekûtudur. Peki bütün sahabe ulul elbab olmuşlardı. Demin gördük ki ulul elbab olmak insanların üzerine farz. Bütün sahabe üzerlerine düşen bu farzı gerçekleştirmişler mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte evet bütün sahabe gerçekleştirmiş. İşte Allah Teala sahabeden bahsediyor Zümer 18'de. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar.
sözün ahsen olanına tabi olurlar dedikten sonra Allah Teala diyor ki onlar hidayete erdiler ve onlar ulul elbab oldular diyor. Hidayete ermişler, ruhlarını Allah'laştırmışlar. Hidayete ermişler, fizik vücutlarını ulaştırmamışlar. Allah'a teslim etmişler. Fizik vücut Allah'a ulaşmaz. Ve hikmet sahibi olmuşlar. Çünkü Allah Teala orada Zümer 18'de onların ulul elbab olduğunu söylüyor. Bütün sahabe ulul elbab olmuş. Ulul elbab kimdir? Ulul elbab daimi zikrin sahibidir. Ulul elbab kimdir? Ulul elbab hikmet sahibidir. Öyleyse hikmet müessesesine baktığımız zaman bu hikmet müessesesinde mutlaka kalp gözünün açıldığını, mutlaka kalp kulağının da açıldığını görüyoruz. Bu açılma beşinci basamaktaki dünyaya ait olan, mürşidi mürşid olarak görmek üzere olan, fizik dünyaya açılan bir göz açılması değildir. Bu, gayba gözlerin açılmasıdır. Yedinci kat en alt cehennemden, altıncı, beşinci, dördüncü, üçüncü, ikinci, birinci kat cehennemlere doğru bütün cehennemleri Allah Teala bu kişiye gösterir. Sonra da bu katın özelliği orta nokta olan yeryüzünde ana dergahın da gösterilmesidir. Yedi kat yerlerle daha sonra başlayacak olan yedi kat göklerin arasında Allah Teala'nın devrin imamının dergahını göstermesi de söz konusudur. Hikmet sahibi olan herkes mutlaka Allah Teala tarafından ana dergah gösterilir, onu görürler. Onarlık insan ruhları sıralamasını görürler. Her birinin önünde Kur'anların üzerinde olduğu rahleler vardır. Ve onarlık sıranın sağ tarafında, ilk onarlık sıranın sağ tarafında sağ kanat velisi, sol tarafında sol kanat velisi vardır. Sağ kanat velisi aynı zamanda ders verir. Ana dergâhta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sık sık bulunur. Ebu Bekir Sıddık sağ kanat velisidir. Radiyallahu anh. Sevgili kardeşlerim, bu zemin katın ötesinde bir de balkon katı vardır. Asma kat vardır. Orada da yedinci kata çıkabilenler onarlık sıralar halinde secdededirler. Ve onlar rahle-i tedrisatı aşmışlardır. Altıncı kata aşıp yedinci kata ulaşınca asma kattaki onarlık sıralara dahil olurlar. Allah Teala ulelbabın ehli tezekkür olduğunu söylüyor. İşte Ali İmran Suresi 7. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. O Allah ki sana Kur'an'ı indirdi. Onda, yani Kur'an'da hem muhkem ayetler vardır, hem müteşabih ayetler vardır. Muhkem ayetler Kur'an'ın esasını teşkil ederler. Müteşabih ayetlere gelince onların gerçek anlamını Allah'tan başka kimse bilmez.
kalplerinde zevk olanlar müteşabih ayetleri kullanmak suretiyle başka insanların arasına fitne sokmak isterler. İlimde kökleşmiş olan zahiri ilmin sahipleri rasihun ise derler ki, ey yüce Allah'ım, senin indirdiğin bu ayetler bu ayetlerin hepsini sen indirdin. Hepsi senin katındandır derler. Ama rasihun müteşabih ayetleri tezekkür edemezler. İlla ulul elbab diyor Allah Teala. İşte hikmet sahipleri ulul elbab olanlardır. Daimi zikrin sahipleridir. Peki ulul elbab makamından sonra aynı makam hangi makam geliyor? İhlas makamı geliyor. İhlas makamından sonra aynı hangi makam geliyor? Salah makamı geliyor. Öyleyse hikmetin ötesi de var. Evet, insanlardan her kim Allah'ın zatını görürse o hikmetin ötesine geçer. Allah'ın zatını görmekse iradeyi Allah'a teslimle gerçekleşir. Böyle bir noktaya ulaşabilmek için kişinin nefsinin kalbinde 19 mertebe müzeyyen olmak vücuda gelmelidir. Öyleyse hikmet sahibi olan insan demek ki ehli tezekkürmüş. Ali İmran Suresinin 7. ayet-i kerimesi hikmet sahibi olan kişinin ulul elbabın müteşabih ayetleri tezekkür edebileceğini söylüyor. Rasihunsa bütün bu ayetler inandık, emin olduk ki mutlaka senin katındandır derler diyor. Ama tezekkür edemezler. Tezekkür müessesesi ulul elbaba aittir. Allah Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'inde senden önce de erkekler gönderdik kendilerine vahyettiğimiz. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor Allah-u Teala. Zikir ehli daimi zikrin sahipleridir. Yani hikmet ehlidir. Allah Teala bilmiyorsanız ehline sorun demiyor. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. Öyleyse zikir ehli Allah'ın dostlarıdır. Üst seviye dostlarıdır. İşte bu kişi ulul-elbab makamında yedi kat yerleri gördükten sonra zemin katta devrin imamının dergahını da görür. Daha sonra bu kişiye gök katlarından birincisi gösterilecektir. Ve kişi ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını görecektir. Bu makam ihlas makamıdır. Allah Teala
Acaba zikir ehli demekle neyi kastediyor? Zikir ehli demek daimi zikrin sahibi, zikir ehli demek zikir sahibi demek, zikrin bütünleştiği bir noktada kişi. Böyle bir insan Allah ile her an konuşabilir. Allah Teala'nın bir büyük nimetine müyesser olmuştur. Allah Teala ona bu nimeti vermiştir. Bu kişi Allah ile olan ilişkilerinde her an Allah'a bir şeyler sormak yetkisinin sahibi kılınmıştır. Allah Teala lütfederse mutlaka cevabını verir. Öyleyse tezekkür kelimesi, müzakere kelimesi, zikir kelimesi aynı kökten gelir. Müzakere bir konuyu karşılıklı konuşmak, bir konu hakkında birisinin diğerini sözlü imtihana tutması, her ikisi de müzakeredir. Tezekkür aynı kökten gelir, karşılıklı konuşma anlamını taşır. Sualler sorulur, cevaplar alınır. Bir kelime, iki kelime konuşulmaz. Konuşma devam eder. Böyle bir insan tezekkür müessesesinin sahibidir. Bir arkadaşıyla herhangi bir konuyu konuşuyor gibi saygı içinde, edep içinde Allah'la konuşur. Allah da onunla konuşur. Allah Teala'nın bir insana vahyetmesi o insanla karşılıklı konuşmasıdır. Şura suresinin 1. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır illa vahyine. Yani Allah Teala hangi insanla konuşursa onunla vahiy ile konuşur diyor. Öyleyse elde tezekkür Allah'tan vahiy alanlardır. Elde tezekkür aynı zamanda ehli zikir manasına da gelir. Yani zikrin bütün boyutlarıyla sahibi. 24 saat zikir yapabilen insan ehli zikirdir. Onun için zikri daim olması sebebiyle her saniye derecat kazanırlar ve her saniye 700 derecat kazanırlar. Bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alimin uykusu cahilin namazından daha çok derecat kazandırır diyor. Daha eftaldir diyor. O uykudayken de 700 derecat kazanıyor. Namaz kılan kişi de her saniye 10 derece kazanıyor. Eğer Allah'ın yoluna girmemişse, sadece namaz kılmanın derecesini kazanıyorsa, her saniye 10 derece kazanabilir. Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda gayret eden insanlardan, bu hikmet sahiplerinden hayrı Allah Teala
zannettiğinde bakıyoruz ki hayır, o kişinin zikrine dayalıdır. Bu kişi daimi zikrin sahibidir. Öyleyse sonsuz hayrın sahibidir. İşte hikmetin ötesi ihlas makamıdır. Burada göklerin yedi katı gösterilir. Göklerin melekutu gösterilir. Sonra kişi yedinci katın yedinci alemi olan indi ilahiye ulaştığında Sitre-i Münteha'yı gördüğü zaman o kişi salah makamına davet edilir. Bu tövbe-i nasuhla gerçekleşir. Allah'ın huzurunda bir tövbe işlemi yapılır. Bu tövbe-i nasuhtur. Tövbe-i nasuh yapan kişi o da hikmet ehlidir. Ve ihlas makamını aşar, salah makamına ulaşır. Burada kişinin günahları örtülür, o kişiye salah nuru verilir. Birinci kademesi salah makamının o kişinin tövbe-i nasuhla tövbe etmesidir. Sonra günahları örtülür, sonra salah nuru verilir, sonra günahları sevaba çevrilir. En sonra da iradesi Allah-u Teala tarafından teslim alınır. İşte bu iradesi teslim alınan kişi o irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılınır Allah-u Teala tarafından. O iradesini Allah'a teslim ettiği için her an Allah'tan sorar ne yapması lazım geldiğini. Her an Allah ona sormadığı zaman da ne yapması lazım geldiğini söyler. İradesini Allah'a teslim ettiği cihetle karar vereceği Allah'tır. O kişi sorsa da sormasa da Allah ona ne yapacağını devamlı olarak söyleyecektir. Bu nokta son bulmacanın çözüldüğü, Allah'ın zatının yürüldüğü noktadır. Burası hikmetin ötesidir. Allah'ın zatı hikmetin ötesini kapsar. Bütün sahabe hikmetin ötesine ulaşmışlar sevgili kardeşlerim. Hepsi bu bapta sahabe olarak irşat makamına tayin edilmişler. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bütün sahabenin bu hedefe ulaştığını söylüyor. Allah Teala diyor ki o sahabe kune levelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirinden de, bir de ensar ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse her şeyin en güzel olduğu bir dizayn. Bütün sahabeye ensar olsun, muhacirin olsun, hepsi tabi olmuşlar. Tabi olanlar tabi'in. Sonra da tabi'ine tabi olmuşlar. Tebe-i tabi'in. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki hikmet isimli konuyu bu akşam sizlerle tezekkür etmek imkanı oluştu. Size Kur'an'dan kopan kavramlardan hikmet konusunu anlatmayı Allah Teala bize nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrederek bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. İşte bir defa daha hamdolsun ki birlikteyiz. Zaten biz birbirimizden ayrı kalamayız. Her an biz sizi ararız sevgili kardeşlerim. Aranızdan bizi arayanlar da vardır diye düşünüyoruz. Gece geç saatlere kadar oturup sizin telefonda bıraktığınız notlara cevap vermeye uğraşıyoruz sevgili kardeşlerim. Demek ki sadece biz sizi aramıyoruz, gözlerimiz sizlere hasret. Ama siz de bizi arıyorsunuz. Allah'ın güzelliği bu. Sizin için problem yok diye düşünüyorum. Siz suallerinizi sorarsınız. Ama bizim için de problem yok. Biz de sorarız. Size ulaştırdığımız şey sadece aldığımız cevaptır. Sevgili kardeşlerim, hiç çekinmeyin. Ne kadar derdiniz varsa, ne kadar probleminiz varsa bize ulaştırın. Omuzlarınızda bir yük olmaz mı diyeceksiniz? Olmaz. Bir an için kalbimiz birazcık sıkılıyor. Hemen arkasından Allah-u Teala o sıkıntıyı bizden derhal alıyor. Ve omuzlarımızın üzerinde hiçbir yük birikmiyor sevgili kardeşlerim. Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır. Yoksa şimdiye kadar herhalde dert küpü olmuştuk. Sizler, biz ve Allah-u Teala bir bütünüz. Biz bu akşam sizlere Sırat Köprüsü'nden bahsetmek istiyoruz. Halk arasında çok söylenen bir sözdür bu. Sırat Köprüsü mü derler? Oradan bir defa derler, bu Sırat Köprüsü var ya, kıldan ince, kılıçtan keskin. Bir kere olay bu. Kıldan ince, kılıçtan keskin bir tane köprü var. Bu köprünün üzerinden bazı insanlar sürünerek geçerler. Kıldan ince, kılıçtan keskin bir köprünün üzerinden sürünerek geçmeyi düşünün. Herhalde 40 parçaya ayrılırsınız karşıya geçene kadar. Bazıları yürüyerek geçerler. Dizüstü yürürler. Bir kısmı ayakta yürürler. Bir kısmı koşarak geçerler. Bir kısmı da uçarak geçerler. Karşıya geçen cenneti hak etmiştir. Sevgili kardeşlerim, bu sadece bir masaldır. Kur'an-ı Kerim'i didik didik aradık. Sırat Köprüsü diye bir kavram Kur'an-ı Kerim'de yok. Ama halkın birçok şeyi, gerçek kavramı nasıl asli unsurlarından koparıp kendine göre şekle bağladığını görüyoruz. Ama bu onların hatası değil. Kur'an'dan habersiz, kitaplardan dinlenen din adamlarının da bunda hatası var muhakkak. Sırat Köprüsü, Sırat Köprüsü dedikleri şey aslında Sırat-ı Müstakim. Ama tarifle Sırat-ı Müstakim'in hiç alakası yok. Sırat-ı Müstakim ne kıldan ince, ne kılıçtan keskin. Sırat-ı Müstakim, insanları Allah'a ulaştıran yol. Ne oldu? Hani aşağı inenler cehenneme gidiyordu, aşağısı cehennemdi. Peki cennete gidenler, köprüyü geçenler, köprünün öbür tarafı cennet. Sevgili kardeşlerim, böyle saçmalık olur mu yani? Allah Teala diyor ki, arzı gökler ve yerler kadar olan cennetlerime koşun diyor. Gökler ve yerler kadar arzı olan, yani her katta ayrı bir cennet var sevgili kardeşlerim. 7 tane kat, 7 tane de
Sebil. Yedi tane katı birbirine bağlayan, Kur'an-ı Kerim'de adına Tarık-ı Müstakim denilen müessese, yedi tane gök katını aşan sırat-ı müstakimlerden sadece bir tanesidir. Sadece bu Tarık-ı Müstakim yedi tane gök katını aşar ve bizi, ruhumuzu Allah'a ulaştırır. Peki, sırat denilen, tarik denilen nesne bu kadar mı? Hayır. Bir defa kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği andan itibaren birinci sırat-ı müstakimin üzerindedir. Dilediği andan itibaren de Allah-u Teala teslim olmuştur ifadesiyle anıyor onu. Bu nasıl bir teslim? Bu iradi bir teslim değil sevgili kardeşlerim. Bu Allah'ın teslim olması. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu koruması altına alır. Kulun yapabileceği hiçbir şey yoktur. Allah'ın koruyucu sistemi onu kaplamıştır. Bir başka ifadeyle eli bütün güzelliklere mahkumdur. Çok güzel bir şey. Namazdan hiç hoşlanmayan kişi birdenbire namazı sevmeye başlar. Oruçta dehşetli açlık duyan bir kişi oruç tutar, acıkmamaya başlar. Zikir yapmak mı? Rüyasında bile böyle bir şeyi düşünemeyen kişi zikir yapmaya ve bundan zevk almaya başlar. Birdenbire elini kötülüklerden çeker ve güzelliklerle haşır neşir olur. Mutlu bir insan olur. Evet, bu aşamada Allah'a ulaşmayı dilediğinden Allah'a ulaşıncaya kadar geçen devrede o kişi kesin kez mutlu bir insandır. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi sırat-ı müstakim üzerindedir. Allah Teala onlar ki amin olurlar diyor. Takva sahibidirler diyor. Sırat-ı müstakim üzerindedirler diyor. Onlar teslim olanlardır diyor. Öyleyse amin olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, sırat-ı müstakim üzerinde olmak. Bu başlangıç sırat-ı müstakime. İlk sebil. Kişiyi üçüncü basamaktan alır, yedinci basamağa kadar ulaştırır. Amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin sebili. Dikkat edin. Allah'ın iki daveti var. Allah'a ulaşmayı dilemeye davet, Allah'a ulaşmaya davet. Allah'a ulaşmayı dilemeye davet, birinci ve ikinci basamaktaki insanlara yapılır. Kişi Allah'a ulaşmayı diler, ne yapmıştır? Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet etmiştir. Ve bunun üzerine Allah rahim etmesin o kişiye tecelli eder. Allah'a ulaşmayı dilediği an ikinci basamaktan üçüncü basamağa ulaşmıştır kişi. Ve sırat-ı müstakimin üzerindedir. Bu ilk sırat-ı müstakimdir. Amin olanların, Allah'a yönelenlerin sırat-ı müstakimi. Allah'a yönelmek de iki kademede gerçekleşen bir olgudur. Amin olanlar birinci kademeyi oluştururlar. Allah'a ulaşmayı dilemek suretiyle. Allah'a ulaşmayı dileyen bu insanlar, bu dilekleriyle bir yerlerdedirler. Diledikleri anda Allah rahim esmasıyla tecelli eder. Üçüncü basamakta dilerler, dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla tecelli eder. Birbiri arkasından geliyor olaylar hemen. Dakika müessesesi bu. Hemen arkasından Allah Teala onlara, o insanlara Furkanlar verir. Yedi tane Furkan.
görme hastasının ve gözlerinin üzerindeki engelleri kaldırır. İşitme hastasının ve kulaklarının üzerindeki engelleri kaldırır. İdrak hastasının ve kalbinin üzerindeki engelleri kaldırır. Ve kişinin kalbine ihbat koyar Allah-u Teala. O kişi kör, sağır ve dilsiz ve de bunların muhasalası olan bir ölü iken, ölü, Allah-u Teala bütün insanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanları ölü olarak kabul ediyor. Onlar ölüdürler diyor. Kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler diyor. Sen mezardaki ölülere işittiremezsin diyor. Onlar ölüdürler diyor Allah-u Teala. Sadece ölüler sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmazlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın vücuda getirdiği, yarattığı o Kur'an-ı Kerim'de sayfa sayfa açılan, fasıl fasıl açılan o güzellikleri gördüğünüz zaman sadece Allah'a hayranlık duyabilirsiniz. Ama adım adım lafza girersiniz, adım adım ruha girersiniz, lafzı da ruhu da Allah'tan öğrenirseniz, o zaman yanılmazsınız. En sağlam bir dizayn içerisinde bütün doğruları oluşturursunuz. İşte böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Allah'a ulaşmayı dilediniz, 7 tane Furkan aldınız Allah-u Teala'dan. Ne kadar günahınız varsa hepsi örtüldü. Hiçbiri günah olarak kalmadı. Hepsi örtüldü. Yani amel defteriniz 3 boyutlu bir sistemi içerir. Hem düşünceleriniz görüntü olarak orada vardır. Neyi düşünüyorsanız onun görüntüsü orada vardır. Bir, hem de o görüntünün olaylara inikas eden, olaylara yansıyan kesimi vardır. Sevgili kardeşlerim, ikisi de sizin için bir güzelliği içerir. Eğer doğru bir şey yaptıysanız, bir yanlışı, derecat kaybını içerir. Yanlış bir şey yaptıysanız. Ya derecat kazanırsınız her saniye, ya da kaybedersiniz. İşte böyle bir dizaynda kim Allah'a ulaşmayı dilerse birkaç dakika içinde Allah-u Teala o kör, sağır, dilsiz ve ölü olan kişiyi işiten, bilen, gören ve canlı bir insan haline getirir. Furkanlarıyla. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Ey Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahipleri, ey insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün diyor Allah Teala. Aklınızı başınıza toplayın ha diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Takva sahibi olun diyor. Yoksa diyor, böyle olmayanlar dalalette kalırlar. Sevgili kardeşlerim, işte Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an sırat-ı müstakimin üzerindesiniz. Ve Allah'a teslim oldunuz. Nasıl bir teslimiyet? Zoraki teslimiyet. Siz teslim olduğunuzun farkında bile olmazsınız ama her şey değişmiştir.
Sizin için namaz, oruç, zekat, hac, kelime-i şehadet, özellikle ve özellikle zikir, hoşlandığınız bir nesne olmuştur. O zaman siz bilin ki gerçekten Allah'a ulaşmayı dilediniz. İnsanlar var, diyorlar ki, biz de Allah-u Teala'ya ulaşmayı diledik. Yemin ederim ki, diyor, ben Allah'a ulaşmayı diledim. Evet de, burayla ağzınızla dilediniz. Önemli olan o değil. Şuranızdan, o sıcacık kalbinizden bir talep ulaşacak Allah-u Teala'ya, kalpten bir talep. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemiş olacaksınız. Ve birinci sırat-ı müstakimin üzerinde olacaksınız. Allah-u Teala diyor ki, onlar sırat-ı müstakim üzerindedirler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen herkes, dilediği anda Allah'ın sırat-ı müstakim üzerindedir. Dilediği anda ilk teslimini yapmıştır. Neyini? Ruhunu mu, veçini mi, nefsini mi, iradesini mi? Neyini teslim etmiştir? Teslim etmiştir? Hiçbirini. Ama Allah-u Teala onu teslim almıştır. Nasıl bir teslimiyet bu? Ona hiç sormadan. O sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve bunu hak etmiştir. Öyle bir Allah-u Teala'nın tesiri altına, kontrolü altına, daha da önemlisi muhafazası altına girer ki, o günden itibaren tağutun ta o kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar, 21. basamağa kadar, ondan sonra da ruh Allah'ın zatında yok olana kadar, 22. basamağa kadar, tağuttan hiçbir korkusu olmasın. Çünkü o kişiye tağut, yani insan ve cin şeytanlar hiçbir şey yapamazlar. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi, kainatın en sağlam kalesine Allah'a sığındınız. Kainatı vücuda getiren o yüce Allah'a sığındınız. İsmini hatırlayamadığım bir alim, şu nükleer fizik konusunda ve astronomi konusunda isim yapmış bir insan, ismini hatırlayamıyorum. Ama diyor, büyük patlamayla her şeyin mekanlarından koparıldığı tamam, ama her şey darmadağın olur diyor. Nerede bir patlama varsa bir varlık, bir bütün parça parça olup dağılmıştır. Parçaların her biri bir tarafa gitmiştir. Benim diyor anlayamadığım taraf şu, bu diyor nasıl bir patlama ki bir noktadan itibaren patlamış her şey? Patlayan şeyler gezegenleri oluşturmuş, güneş sistemlerini oluşturmuş. Hiçbir şey dağılıp parça parça olup yok olmamış. Bir var olan bir şey, muntazam bir şekil, bir hüviyette olan bir şey patlatılırsa onun her parçası bir tarafa gider. Artık o şeyden sadece parçalar kalmıştır. Buradaysa bir tek nokta patlatılıyor, büyük patlamada kainat oluşuyor. Hünnes ve künnes kanunlarına göre çalışan güneş sistemleri. Merkezde bir çekim gücü, merkezi çekim gücü hünnes ve etrafında dolaşan bir sürü gezegen künnesler. Sevgili kardeşlerim, o zatın bu söylediği hep aklıma gelir. Bu kişi diyor ki, benim dinle uzaktan yakından hiç alakam olmadı. Ama Allah'ın varlığına en azından bu sebeple çok kesin olarak inanıyorum diyor. Bir de siz düşünün, doğru değil mi söylediği? Şu adamın aklına bakacağım. İnşallah unutmazsam gelecek sefer size söylerim sevgili kardeşlerim. Neredeydik? Sizin oradaydık. Neredeyseniz biz oradayız. İşte salonunuzda, evinizin bir odasında, bir İnternet kafede, herhangi bir yerde, bir portatif televizyondan bizi seyrediyorsunuz veya herhangi bir noktadaki bilgisayardan. Ama biz sizinleyiz.
Sevgili kardeşlerim, sizler bizim kalbimizdesiniz. Biz neredeyiz? Biz de mi oradayız? Hay Allah razı olsun. Sevgili kardeşlerim, size Allah'ı anlatıyorum. Allah'ın Kur'an'ını anlatıyoruz. O ve ben. Biz sadece bir vasıtayız. Naçiz bir vasıta. O sahibimiz. Bize o öğretir. Biz de size ulaştırırız. O kadar. Sadece bir vasıta sevgili kardeşlerim. Düşünün bir defa. Din konusunda hiçbir okulda okumamış, bir üniversiteye gitmemiş ve edindiği bilgileri Allah'tan öğrenmiş olan birisi var karşınızda. Onun için Kur'an'ın Allah'ın bize yaptırdığı tefsiri, yani Kur'an'ın ruhu, 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinin hiçbirine uymamakta. Ama onlardan ellerini vicdanlarına koyup da söylediklerimizi inceleyenlerin hepsi aynı şeyi söylerler. Bütün söyledikleri doğru. Bizim söylediklerimizi söylediğimizi zannediyor çoğu. Hayır sevgili kardeşlerim, biz söylemiyoruz. Biz sadece söyletileniz. Hepsi o kadar. Bize ait bir şey yok. Biz onun azatsız kölesiyiz. Öyleyse nemiz varsa hepsi onun. Böyle bir dizaynda sıratımızdakileri inceliyoruz. Birinci sıratımızdaki üçüncü basamaktan başlar. Allah'a ulaşmayı dilediniz, oradan başladı. Sonra Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin geçirdiği safhalar Allah rahmet mesafesiyle tecelli eder. Dördüncü basamaktasınız. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi ve işitme, görme hastanızın üzerindeki kışabeti alır. Beşinci basamaktasınız. Kulaklarınızdaki vakrayı ve işitme engelini alır. Altıncı basamaktasınız. Kalbinizdeki mührü açarak kalbinizin içindeki ekinliği alır ve yerine ifat koyar. Yedi tane furkan verir. Yedinci basamaktasınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah'a yönelmenin birinci safhası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Böyle bir insan birinci sıratımız hakemin üzerindedir. Sonra ne olur? O kişiye Allah-u Teala'nın ulaşması söz konusudur. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْتِي قَلْبِهُ diyor. Kim Allah'a amin olursa onun kalbine, ona ulaşırız. Onun kalbine ulaşırız diyor. Sonra ne yapıyor? Kalbin nur kapısını, kalbi Allah'a çeviriyor. Sonra o kişinin göğsünü yarıyor. Göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Sonra kişi zikir yapıyor. Allah'tan gelebilen sadece rahmetle faz. O kişinin göğsüne geliyor. Göğsünden o yarıktan geçerek kalbine ulaşıyor. Rahmet nurları kalbe sızıyor. Bu sızma 11. basamaktaki olaydır. Bu sızma %2'yi bulduğu zaman 12. basamaktasınız. O zaman huşu sahibi olursunuz. İkinci huşu. Birinci huşu da siz gaybde Rahman'a huşu duyan birisiniz ve ilk kademedesiniz. Burada ikinci huşu söz konusu. Burada mürşide ulaşmanın huşusu içindesiniz. O huşunun sahiplerine Allah-u Teala mürşitlerini gösterir.
mürşide ulaştığı anda kişi tabiyetiyle birlikte ikinci sırat-ı müstakimde tamamlanmıştır. Üçüncü basamaktan yedinci basamağa kadar birinci sırat-ı müstakim kişi Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet etmiştir. Sekizinci basamaktan itibaren 14. basamağa kadar kişi Allah'a ulaşma davetine icabet etmektedir. Ve bu yönelmenin ikinci safhasıdır. Burası ikinci sırat-ı müstakimdir. Allah'ın kalbinize ulaşmasıyla beraber başlayan statüde ikinci sırat-ı müstakimin üzerindesiniz. Allah devamlı olarak üzerinizde işlevlerini yürütür. Her biri Kur'an-ı Kerim'de ayrı bir noktada yer almıştır. İkinci sırat-ı müstakimde yönelmenin ikinci safhası, yani Allah'a ulaşma davetine icabetin birinci kesimi. Allah'a ulaşmayı dileme davetini tamamladınız. Kalp gözünüz, kalp kulağınız açıldıktan sonra ancak Allah'a ulaşma davetine icabet edebilecek olan bir özelliği kazanırsınız. Ve bu noktadan itibaren hedefiniz Allah'a ulaşmak istikametine yönelir. Ve bu anlattığımız işlevlerin hepsi mürşidi hacet namazını kılarak görmek de dahil olmak üzere yönelmenin ikinci bölümü, yani Allah'a ulaşma davetinin birinci bölümü olan Allah'a yönelme. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet birinci sırat-ı müstakim, Furkanların verilip de günahlarınızın örtülmesinden sonra cenneti hak ettiğiniz noktadan itibaren ikinci sırat-ı müstakim. Birincisi de yönelmedir, ikincisi de yönelmedir. Üçüncü basamaktan yedinci basamağa kadar yönelmedir. Sekizinci basamaktan 14. basamağa kadar gene yönelmedir. Ama yönelmenin birinci kısmında Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet edersiniz. İkinci kısmında Allah'a ulaşma davetine icabet edersiniz. Allah'a ulaşma davetinin iki bölümü vardır. Bu birinci bölümüdür. Yönelmeyi ifade eder. 14. basamaktan sonra Allah'a ulaşma davetinin ikinci fiili kesimi oluşur. Bu Allah'a ulaşmadır. 14. basamaktan 21. basamağa kadar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki 14. basamaktan 7. basamaktan itibaren, ki 8. basamaktasınız artık, 14. basamağa kadar bir yönelme müessesesinin içindesiniz. Daha ulaşma başlamamıştır. Ruhunuz vücudunuzu henüz terk etmemiştir. Ama siz ikinci bir sırat-ı müstakimin üzerinde

Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Bu bizim yolumuzdur. İşte o yol sırat-ı müstakim adını alır. Allah Teala o sırat-ı müstakim ile insanları birinci sırat-ı müstakimin üzerine alır. Diyor ki Enam 87 ve 88'de onların anne babalarından, usullerinden, evlatlarından, yani furularından ve ihvandan, kardeşlerinden seçtik diyor. Ve onları sırat-ı müstakime ulaştırdık diyor. Bu sırat-ı müstakimin üzerinde olmasalardı, onlar dalalette olacaklardı diyor. Öyleyse Allah Teala burada birinci sırat-ı müstakiminden bahsediyor. İlk sırat-ı müstakim. Birinci sırat-ı müstakim. Sonra Allah'a ikinci ölçüde yönelen insanlar ki onlar Allah'a ulaşma işleminin birinci bölümündedirler. Allah'a ulaşmayı dilemişler ve ondan sonra da Allah'a yönelmenin ikinci kademesinde yönelmişler. Mürşide ulaşma bu devrenin mahsulüdür. Herkes sırat-ı müstakimin üzerindedir. Öyleyse buradaki sırat-ı müstakim de aslında Allah'a doğru ruhun yola çıkmasını ifade eden sırat-ı müstakim değildir. Ama Kur'an-ı Kerim'de sırat-ı müstakim olarak yer almaktadır. Onunla hidayete ulaştırırız diyor Allah Teala. Bu sırat-ı müstakimle hidayete ulaştırırız diyor Allah Teala. Peki ne oldu? Üçüncü basamaktan 14. basamağa kadar ulaştık. İkinci sırat-ı müstakim burada tamamlandı. Sonra ruhumuz bir defa buraya vardığımız zaman Allah-u Teala'dan 7 tane nimet alırız. Birincisi devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelir, yerleşir ve bizim ruhumuza der ki senin Allah'a ulaşma günün, yevmi telakkın geldi. Allah'a doğru yola çık, vücudu terk et. İşte bu Allah'a doğru fiili olarak bir yolun tutulmasıdır. İrşad makamına tabiiyetten sonra. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki zalikel yevmül hakkı femen şahit taze ila rabbihi mehaba. İşte o gün hak günüdür. Hakka ulaşmak için kişinin Allah'tan dilediği yola ulaştığı noktadır. O gün kişi kendisine Allah'a yönelen, Allah'a ulaştıran bir yol ittihaz eder diyor. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meap olur diyor, sığınak olur diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın ruhunun size meap olacağı, sığınak olacağı bir yoldasınız artık. İşte bu tariki müstakim adını alan yol da dahil olmak üzere dört tane sebilden oluşan gerçek sırat-ı müstakimdir. Sizi zemin katta neredeyseniz o noktadan ruhunuzu alır, Allah'a ulaştırır. Öyleyse sırat-ı müstakimin gerçek anlamda sırat-ı müstakimden murad olan bütün manayı ihtiva eden kesimine geldik. Mürşidinize ulaşıp

Tabiyetinizi gerçekleştirdiğiniz andan itibaren yeni bir safhaya ulaştınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Diyor ki Allah Teala, Allah dilediklerini sebillere ulaştırır. Buradaki işaret Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah Teala sebilinden bahsediyor. Alallahu kastü sebil diyor. Sebillerin tayini, tespiti Allah'a aittir. Nahl suresi 9. ayet-i kerime. Bu sırat-ı müstakimin başlangıcındaki sebebini işaret eder. Kim hacet namazını kılarak mürşidini görmüşse ona ulaşıp tabi olduğu anda o artık sırat-ı müstakimin gerçek sırat-ı müstakimin gerçekten Allah'a ulaştıran ruhun fizik standartlarda yolculuk yapabileceği gerçek sırat-ı müstakimin üzerindedir. Artık bir yolculuk vardır. Sizi Allah'a ulaştıran bir yol var. Bu yol sırat-ı müstakimdir. Sebillerin tayini, tespiti Allah'a aittir diyor. Her mürşidin veya mürşit vekilinin bulunduğu noktadan devrin imamının ana dergahına bir yol vardır, sebil. O yol, sevgili kardeşlerim, yatay bir sebildir. Mesafesi herkese göre değişir. Eğer kişi vekil mürşide tabi olduysa, onun ruhu oradaki dergaha ulaşır, oradan gerçek mürşidine ulaşır. Oradan da devrin imamının dergahına ulaşır. Bu ruhun mürşit vekiline ulaşıp da sırat-ı müstakime ulaşması birinci sebil. Bu yol kişiyi gerçek mürşide götürür. O mürşit vekiline mürşide götürür. Birinci sebildir bu. O mürşidin bulunduğu noktadan devrin imamına ulaşan yolda ikinci sebil oluşturur. Ve orada konu ana dergâhta bir sona ulaşır. İki tane sebil geçirmiştir veya bir tane sebil geçirmiştir. Ya iki tanesi ikisi de yataydır. Bir tanesi de bir tane o tek yol yataydır. Ve ana dergâha ulaşılmıştır. Ana dergâhta bir eğitim devresi geçirilecektir. Birinci kata kadar ulaşmayı gerçekleştirebilenler diğerleriyle beraber birinci kata kadar yükselip orada kalacaklardır. Yukarı çıkanları bekleyeceklerdir. Sırat-ı müstakimin tarik-ı müstakim adı verilen Allah'a zemin katı yedinci gök katına bağlayan en büyük sırat-ı müstakim adını verdiren Kur'an'daki adı tarik-ı müstakim olan bir yerdesiniz. Allah Teala Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde diyor ki onlar ki diyor muhakkak ki kafirdirler ve insanları Allah'ın yolundan, sebilinden men ederler. İşte buradaki sebil de birinci sebildir. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar hem kafirdirler hem zalimdirler.
Muhakkak ki öyledirler diyor Allah Teala. Allah onları mağfiret etmez ve Allah onları tarika ulaştırmaz diyor. Tarika müstakime ulaştırmaz. Sadece cehennem yoluna sebili cehime ulaştırır diyor. Tariki cehime ulaştırır. Orada ebediyen kalacaklardır diyor. Nisa suresinin 167. ayet-i kerimesindeki sebil bu birinci sebildir. Ve ana dergâhtan zemin kattan zemin kata kadar ulaşan sebil

Allah Teala'nın dizaynında orada tarika ulaştırmaz dediği tarik-i müstakimdir. Ve tarik-i müstakimin başlangıç noktası zemin kattaki ana dergahtır. Altın kapıyla girilir. 7 tane kat yükselirsiniz. 7. katta altın kapıyla, ikinci bir altın kapıyla oradan çıkarsınız. Girişi de altın kapıdır. Çıkışı da altın kapıdır. Kapıların girişleri birbirinden farklı değildir. Birinci gök katında secde edersiniz. İkinci gök katında su arılma havuzlarında su arılırsınız. Üçüncü gök katında 2 katlı bir mescidin 2 katından birinde secde edersiniz. Üçüncü katı dördüncü kata bağlayan mihenk menfezinden dördüncü kata geçersiniz. Beytül Makdis'in aslında secde edersiniz. Daha sonra Beytül Makdis'in arkasından daha üst katta, 5. katta Beytül Haram'ın aslında secde edersiniz, namazda kılarsınız. Sonra Sıbkatullah olma mahalline gelirsiniz. Orada ruhun oradaki ışık sebebiyle çok açık yeşil beyaza bürünmesi söz konusudur. Çatlamalar durduğu zaman kişi artık çatlamayan bir o renkte beyaz, çok açık yeşil beyaz renkte bir renge bürünerek kişinin ruhu kendisine elbiseler giydirilir. Savaş elbiseleri, eline kılıç verilir ve o kılıcı yukarıya doğru kaldırarak besmeleyle tavandan dışarı çıkıp yükselir 7. kata. 7. katın altın kapısına geldiği zaman oradaki altın zincire, iki trabzan arasındaki altın zincire elindeki kılıçla bir defa vurur. Kapı açılır, kişi kapıdan içeriye girer ve 7. katın fethi buradadır. Bu kapı 7. katın fethi kapısıdır. Tarık-ı müstakim burada tamamlanmıştır. Yolların arasında, sırat-ı müstakimlerin arasındaki en önemli sırat-ı müstakim budur. Adı Tarık-ı müstakimdir. Altın kapıyla başlar, zemin katta, ana dergâhta. Altın kapıyla biter, 7. katın fetih kapısında. Ve birinci alem kader hücreleridir. 7. kat 7 tane alemden oluşur. Altıgen, sonsuza kadar uzanan kader hücrenizi görürsünüz. Her bir 24 saatlik bir zaman dilimini ama geleceğinize ait olan zaman dilimini içerir. Onları sonsuzluğa aşarsınız ve burası 7 tane alemden oluşan yeni bir yatay sebildir. İkinci alemde Ümmül Kitabı görürsünüz. Boşlukta duran, altında okunda devrin imamının ders verdiği talebeleri ve devrin imamını görürsünüz. Sonra Kudret Denizi'ni göreceksiniz. Üçüncü devrede, üçüncü sebil Kudret Denizi'ne ulaştırır. Dördüncü sebil Kudret Denizi'nden Makam-ı Mahmud'a ulaştırır. Beşinci sebil Makam-ı Mahmud'dan Divan-ı Salih'ine ulaştırır. Altıncı sebil Divan-ı Salih'inden zikir mahaline ulaştırır. Ve yedinci sebilde oradan zikir yapılan yerden Sitre-i Münteha'ya ulaştırır. Sitre-i Münteha Indi İlahi'nin en yüksek noktasıdır. Orada
renkleri anlatılamayacak kadar güzel, kelimelere sığmaz güzellikte bir ağaç göreceksiniz. Sitretin mintaha, son noktadaki varlıklar aleminin en son noktasındaki ağaç, sitre ağaç, mintaha da son demek. Buraya kadar 7 tanenin geçtiğiniz yolda 7 tane yatay alem geçersiniz. Bunların hepsi bir sırat-ı müstakim oluşturur, bir sebil oluşturur. Bu ana sırat-ı müstakimin 3. bölümüdür. 1. bölümünde irşat makamından ana dergaha yatay sebil, 2.sinde zemin kattan, dünyadan 7 tane gök katını aşarak 7. gök katına ulaşma ve ondan sonra yatay bir yolculukla 7 tane gök kat, 7 tane 7. katta 7 tane alem geçmek soldan sağa ve 7. alemde indi ilahide yolun, yatay yolun tamamlanması ve oradan Allah'ın zatına dikey bir yolculukla ulaşmak. 7 tane alem ve sonunda yatay yolculuğun 3. sebilin tamamlanması. 3. sebil kendisi de demek ki 7 tane sebilden oluşuyor. Oradan yapılan dikey yolculuk dikey sebili ifade eder ve kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşır. 21. basamaktasınız ve Allah'ın zatında yok olur. Fena fillah oldunuz. Fena, yok olmak, fi içinde Allah, Allah'ın içinde yok olmak. İşte burası Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin sona erdiği noktadır. Asıl sırat-ı müstakim Kur'an'da sırat-ı müstakimi gerçek alan anlamda simgeleyen bu sırat-ı müstakimdir. Tabi olduğunuz andaki ulaştığınız sebilin Allah'a ulaştırıncaya kadar geçirdiği istihaleleri, değişiklikleri anlattık size. Burada ne oldu sevgili kardeşlerim? Burada bir sonuçla karşı karşıyasınız. Ruhunuz sizden ayrıldı, Allah'a doğru yola çıktı, Allah'ın zatına ulaştı. Yani emanet sahibine geri döndü. Bu 3. sırat-ı müstakim ve sırat-ı müstakimlerin hası. Sırat-ı müstakimlerin içinde istikamet üzere olan sırat-ı müstakim işte asıl budur. Allah'a istikametlenmiş yol. Allah Teala sırat-ı ileyye müstakim diyor Hicr suresinde. Bana istikametlenmiş yol diyor. Bana, Allah'a istikametlenmiş yol diyor. Sırat-ı ileyye müstakim. Öyleyse bu sırat-ı müstakim, 3. sırat-ı müstakim, sırat-ı müstakim adı verilen gerçek yol. İşte bu yol, sırat köprüsü adıyla halkın arasında dolaşan o yoldur. Sevgili kardeşlerim, bundan sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz bir sırat-ı müstakim geçireceksiniz. Bu 4. sırat-ı müstakim olacak. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz bir sırat-ı müstakim geçireceksiniz. Bu 5. sırat-ı müstakim olacak. İrşada ulaştığınız bir sırat-ı müstakimi aşacaksınız. Bu 6. sırat-ı müstakim olacak. İradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz bir sırat-ı müstakim üzerinde olacaksınız. Bu da 7. sırat-ı müstakim olacak. 7 tane sırat-ı müstakim söz konusu. Ayrı ayrı hedeflere ulaştıran. İşte sevgili kardeşlerim, ruhunuzu zemin kattan alan, devrin imamına ulaştıran, oradan da
Allah'ın zatına ulaştıran 7 tane gök katını aşarak 2 tane yatay, 2 tane de dikey sebilden oluşan o sırat-ı müstakim, sırat-ı müstakim tabirinin en belirgini, gerçek anlamda bir sırat-ı müstakim imajiner olmayan, fizik standartlarda ruhunuzun yolculuk yaptığı bir sırat-ı müstakimi içeriyor. Sevgili kardeşlerim, bu sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakimlerin içinde en önemlisi. Ve fizik standartlarda yapılan bir yolculuğu simgeleyen yegane sırat-ı müstakim. Diğerleri bir fizik yolculuğu hiç içermiyor. Öyleyse işte bu sırat-ı müstakim o sırat köprüsü adı verilen sırat-ı müstakim olarak değerlendirilebilir. Evvela sırat köprüsü diye bir müessesenin niçin mümkün olmadığını izah edelim. Kıyamet günü için Allah Teala diyor ki o gün diyor aranızda cehenneme uğramayan hiç kimse olmayacaktır diyor. O gün aranızda cehenneme uğramayan hiç kimse olmayacaktır diyor. Manası şu, ister cennete girecek olun, gideceğiniz yer cennet olsun, ister gideceğiniz yer cehennem olsun, mutlaka önce cehenneme gireceksiniz sevgili kardeşlerim. Cennete girecek olanları Allah-u Teala cehenneme götürüyor ki, cehennemi görsün de Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükretsin diye. Cehennemde yanmayacağı için, cennete gireceği için. Cehenneme gidenler de zaten cehennemde kalacakları için cehenneme gidecekler. Öyleyse mahşer meydanıyla ki mahşer meydanından sonra hayat filmlerimizi seyredeceğimiz, rakamlı kitaplarımızı seyredeceğimiz kesim ilahidir. Allah-u Teala'nın huzurundan cehenneme kadar olan yolculukta hiç kimse bunun dışında bir yere gidemez. Öyleyse İndi ilahi ile cehennem arasında bir sırat köprüsü oluşamaz. Bu mümkün değildir. Çünkü gidenlerin hepsi mutlaka cehenneme gidecek. Hiç kimse cehennemin dışında başka bir yere gitmeyecek. Cehennemde kalacaklar da, cennete girecek olanlar da hepsi cehenneme gideceğine göre önce İndi ilahi ile cehennem arasında bir sırat köprüsü oluşması mümkün değildir. Gelelim cehennemden çıkıp da cennete girecek olanlara, onların arasında da hiç kimsenin cehenneme gitmesi söz konusu değildir. Hepsi, hiç eksiksiz olarak hepsi mutlaka cennete gireceklerdir. Öyleyse cehennemle cennet arasında da bir sırat köprüsünün oluşması mümkün değildir. Sırat köprüsü bir efsanedir, bir remzdir. Bir semboldür. Ama sırat-ı müstakimi temsil eder. Kim sırat-ı müstakimin üzerindeyse o kurtulmuştur. Ama sürünerek gidenler, yürüyerek gidenler, koşarak gidenler, uçarak gidenler ayrı ayrı 7 safhayı işaret etmiş olabilir. Yani bir remz, bir sembol aslında böyle bir şey yok. Sırat köprüsü diye bir köprü söz konusu değil. Peki ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Sonra ne olacak? Sonra daha çok zikredip fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Ve fizik vücudunuzun sırat-ı müstakimi üzerinde olacaksınız. Bu da imajiner bir sırat-ı müstakim. Sizin fizik vücudunuz Allah'a doğru bir yolculuk yapıp da Allah'a ulaşmayacak. Sadece 3 kişiye nasip oldu bu yolculuk hayattayken. Hazreti İdris, Hazreti İsa, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ı görüp de onunla konuşup da aşağı inebilense sadece Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'dir. Öyleyse bu sırat-ı müstakimlerden o Allah'a ulaştıran
dört sebili aşıp da geri dönen sadece ve sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Fizik vücutlarıyla ulaşmaktan bahsediyoruz sevgili kardeşlerim. Ne gördük? Sırat köprüsü diye bir köprü söz konusu değil. Ama sırattı müstakim. İstikamet üzere olan yollar var. Birisi gerçek anlamda bir fizik yol, ruhumuza göre fizik bir alemin fizik yolu. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek üzere zikrimizi artırırız. Nefsimizin kalbindeki nurlar %81'i bulduğu zaman fizik vücudumuzda Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlar. Allah'a teslim olmuştur. Bu fizik vücudumuzun sırat-ı müstakimidir. Ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman fizik vücudumuz emanet olmuştur. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman nefsimiz emanet olur. Ve nefsimizi de daimi zikre ulaşarak Allah'a teslim ederiz. Bu da nefsimizin sırat-ı müstakimidir. Nefsimiz de o sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a mı ulaşacak? Hayır, asla. Sadece ruhun fizik standartlarda Allah'a ulaşması söz konusudur. O Allah'a ulaştıran gerçek sırat-ı müstakimdir. Sonra ne yapıyoruz? İrşada ulaşıyoruz. Yeni bir sırat-ı müstakim. Nefsimizin tesliminden sonra günahlarımızın örtülmesi, başımızın üzerine salah nurunun gelmesi, günahlarımızın sevaba çevrilmesi ve bu üç faktörden evvel tövbe-i nasuha davet edilmek. Dördüncü sırat-ı müstakimin temel ayakları bunlar. Affedersiniz, altıncı demek istedim. Ve nihayet yedinci ve son sırat-ı müstakim, ne zaman bir insan Allah-u Teala'ya ulaşırsa, ulaşacaksa, o ulaştığı noktada olay tamamlanır. O kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Bu üçüncü ve gerçek sırat-ı müstakimi sırat köprüsü anlamıyla verilmek istenen imajı ifade eder. Ama irademizin teslimi gene bir sırat-ı müstakim içerdiği halde bu da imajiner bir sırat-ı müstakimdir. Realitede irademizin bizden ayrılıp da Allah'a ulaşması söz konusu değil. Allah irademizi kontrol altına alır. Ve bundan sonra devamlı emirlere itaat etmek zarureti söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte olay burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sırat köprüsü diye bir kavramın Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmadığını bir defa daha altını çizerek, kesinleştirerek. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını diliyoruz. Bütün mutluluklar sizin olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat Allah'a salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz aile içi sorunlar. Türkiye Aile Yapısı Araştırma Raporu'na göre evli bireylerin %11.3'ü eşleriyle sık sık tartıştıklarını, %27.5'u ise bazen tartıştıklarını belirtmiştir. Evli bireylerin %2.5'u eşleriyle fiziksel şiddet yaşadıklarını ifade etmiştir. En yaygın tartışma konuları ekonomik sorunlar %36.7, eşlerin aileleri %19.4, çocukların eğitimi %14.8. Son 20 yılda boşanmalar yaklaşık olarak %89 oranında artmış durumda. En sık görülen boşanma nedenleri sorumsuz ve ilgisiz davranma %32, evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama %30.2, eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması %24.3. Yapılan istatistiksel sonuçlar böyle. Ama şimdi Rabbimizin aileden muradı herkesin birbirini mutlu etmesi ve aile içi bireysel mutlulukların toplamından aile mutluluğunun ortaya çıkmasını Allah Teala hedefliyor. Her insan Allah Teala'nın kanunlarına uyması halinde evvela kendisini mutlu etmeli ve bu mutluluğu etrafa yaymalıdır. Tersi de söz konusu. Kişi mutsuzsa mutsuzluğunu da etrafa yayıyor. O zaman mutluluğun kaynağı Allah, Allah'la ilişkiler. Evvela Allah'la ilişkilerimizin Allah'ın emrettiği kanunlar çerçevesinde olması lazım. Aileyi teşkil eden bireyler, aile reisi koca, onun yardımcısı ev hanımı eşi ve çocukları. Her birisinin hak ve vazifeleri vardır. Hakları aile mutluluğunu en üst seviyede yaşamak. Ama bunları yaşayabilmeleri mutlak surette aile içerisindeki herkesin Allah'ın kendilerine tevdi ettiği görevi yapmalarına bağlı. Muhtevaya baktığımız zaman konu tartışma konusu kavgaya uzanıyorsa bunun altyapısı kaynaklandığı yer nefsimizin afetleri. Ama Rabbimiz Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde فَنْحَجُّكَ eğer seninle tartışırlarsa yine konu tartışma فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ اَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي ben ve bana tabi olanlar biz veçimizi Allah'a teslim ettik. Öyleyse tartışmayı kesmenin yolu Allah'a teslimden geçer. Aile reisi Allah'a karşı vazifelerini yerine getirmeleri Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiiller işlememesi halinde evin hanımı Allah'a karşı vazifelerini yerine getirerek Allah'ın emirlerine itaat yasakları işlememesi halinde, çocuklar anne babanın kendilerine tevdi ettiği İslami terbiyeyi hayatlarına tatbik etmeleri halinde, herkes etrafındakileri mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Aile reisi eşini ve çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Evin hanımı kocasını, çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Çocuklar anne babayı mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın mutlu et ve mutlu ol kanunu eğer aile yapısında hayata geçirilirse, tatbikatta geçirilirse o zaman en üst seviyede aile mutluluğu yaşanabilir. Bu aile bireyleri arasındaki tartışmaların hepsinin kaynaklandığı tek yer nefsin afetleri ve bu afetlere tesir eden şeytandır. Ona fırsat vermeyelim, tam tersi Allah ile ilişkilerimizi en üst seviyede tutalım, mutlu ederek mutlu olalım. Allah hepinizden razı olsun.

0: Sevgili izleyicilerimiz, 4 kitap tek dile konulu programımıza hoş geldiniz. Yeniden sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün yepyeni bir konuğumuz Levon Zekihan Bey. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk.
0: Yakından tanıdığınız mutasavvıf Ali Öztürk Bey ve Almanya'dan katılan Emre Tanay, Dinin Evi Vakfı kurucu üyesi. Emre Bey, sesimi alıyor musunuz efendim?
2: Çok güzel alıyorum, hoş bulduk.
0: Programımıza siz de hoş geldiniz. Ben Levon Bey, birkaç cümleyle misafirlerimizi tanıması için kendinizi tanıtabilir misiniz acaba?
1: Efendim, ben İstanbul doğumluyum, 43 doğumlu. Sonra çok genç yaşta, 12 yaşında Venedik'e gittim. Ben burada Sakız Ağacı'nda, İstanbul'da Mahitaryan okulunu, dini bir birliktir. Onların okulunu, rahipleri, pederleri vardı orada. Ben de o yaşta rahip olmaya merak sardım. Felsefe ve ilahiyat tahsilimi Roma'da yaptım. Roma'da Gregoriana adında bir üniversite var. Bugün Türkiye'den de sürekli olarak, yani 10-15 senedir sürekli olarak Türk Müslüman öğrenciler orada bulunmakta. Ondan sonra askerlik görevim için süre geçmişti. Yurda döndüm ve burada felsefe bölümüne kaydoldum, İstanbul Üniversitesi.
0: Evet.
1: Burada Aziz Augustinus üzerine doktoramı yaptım. Aziz Augustinus da bilgi teorisi. Ve sücenin kendini bilmesi, iç gerçeklik prensibi. Sonra 6 yıl İstanbul'da kaldım, Türkiye'de kaldım. Sonra Venedik'e döndüm, epeyce sık gidip geliyordum. Ve nihayet 2014 yılında buraya Ermeni Katolik Cemaati'nin başepiskoposu olarak atandım. Ondan bu yana 2 yıldır hemen buradayım.
0: Evet. Bugün bizlerle birlikte olduğunuz için biz çok mutlu olduk.
1: Ben
0: çok teşekkür
1: mutluyum.
0: Ederiz.
1: Evet, çok.
0: Sevgili misafirlerimiz, değerli izleyicilerimiz, bugünkü konumuz nefs tezkiyesi. Nefs tezkiyesiyle ilgili ilk soruma başlamadan evvel Ali Bey'e ilk sorumu yöneltmek istiyorum. Nefsimizin nasıl temizleneceğini öğrenmeden evvel, nefsimizin, ruhumuzun yapısı hakkında ve Allah Teala'nın bizi neden üç vücutta yarattığı konusunu ilim dağarcığınızdan akan cümlelerle bizlere aktarabilir misiniz?
3: Estağfurullah, Allah razı olsun. Ben de sizlerle birlikte olmanın büyük bir mutluluğu içerisindeyim.
0: Allah razı olsun efendim.
3: Özellikle Levon, büyüğümüz Levon Bey, bizden yaşlı oldukça büyük, hürmet ettiğimiz bir insan. Tabii, o bizden daha tecrübeli. Özür diliyoruz, onun yanında hata yaparak konuşursak. Biz insana Kur'an-ı Kerim ışığı içerisinde yaratılışına baktığımız zaman üç vücuttan meydana geldiğini görüyoruz. Birinci vücut, bu fizik bedenimiz. Bir kap, bir makina. Yani kendi başına hareket etme yetisi olmayan, ancak emirle hareket eden bir makina. Ve zahiri aleme ait, bu zahiri alem standartları içerisinde kısıtlı bir ömre ait, Allah Teala'nın Hicr suresi 26. ayet-i kerimede hatırladığım kadarıyla Allah Teala onları bir insanın fizik bedenini bir balçıktan yarattığını, şekillenebilir bir topraktan, bir balçıktan yarattığını söylüyor. Bu istikamette zaten bütün kutsal kitaplarda fizik bedenin tarifini yaparken topraktan, çamurdan yaratıldığını bildiğim kadarıyla söylüyor. Ama esas olan onun içerisinde biz dediğimiz, yani biz olabilmemizi sağlayan nefis denilen bir başımızın belası var. Esas nefsimiz 19 tane afetten mücehhez bir kalbi var ve dünyaya Allah-u Teala'nın dini gönderme sebebi o nefsimizi ıslah etmek. Yani dünya hayatında o nefsi ıslah etmek. Nefsini ıslah etmeden Allah'ın cennetine giden iki kişi vardır İnsanlık tarihi içerisinde. Onlar da çok kısa sürede kendilerini kovdurmayı başarmışlardır. Adem babamız da, Hava anamız başka kimse yok. Yani bu nefs bizdeyken bunu terbiye etmediğimiz sürede ne burada ne orada rahat yok bize yani. Önce onları bir düzeltmemiz gerekiyor. Şimdi nefs bir enerji bedendir. Nefsi hepimiz görmüşüzdür. Geceleyin rüyalarımızda yaşadığımız vücudumuz nefsimizdir. Akıl ona kumanda eder ve nefsimizden bir hayat yaşarız. Eğer bir bulunduğumuz mekanda böyle bir bardağı tutup kaldırabiliyorsa biz berzah alemindeyiz. Yani nefse ait olan alemdeyiz. Ama elimizi attığımız zaman bardağın içinden geçiyorsa dünyadayız. Nefsimizden geziyoruz ama dünyadayız. Duvarın içinden de geçebiliriz, her şeyi de yapabiliriz. Şimdi bu nefsimizin yanında bir de Allah-u Teala'nın bizi eşref-i mahluk kılmasına sebebiyet veren ve Şems suresi 7. ayet-i kerimede, Şems suresi 7 diyorum, Secde suresi 9. ayet-i kerimede Allah-u Teala bize ruhundan üfürdüğünü söylüyor. Allah'ın ruhu var bizlerde. Zaten şeytanın oradaki düştüğü hata orada. Allah'a secde edilir. Allah'ın bize secde etme emri de Allah'ın ruhunu taşıyor olmamızdan kaynaklanıyor. Yoksa bizim bu fizik bedenimize veya nefsimize değildi o secde. Bunu taşıyor olmamıza rağmen ama o belki bilerek kibirinden kabullenemedi bunu. Belki de bilmiyordu. Bilmiyorum o kısmını. Ama sonuç olarak Allah'ın bir ruhu var bizde. Bu ruhun da 19 tane hasreti var. İşte birkaç tanesini örnek olarak vermek istiyorum. Sabırsızlık nefste var ama ruhta sabır var. Nefste kibir var ama ruhta tevazu var. Ruhta ilim var, nefste cehalet var. Ruhta adalet var ama nefste zulüm var. Yani bunun 19 tanedir her iki tarafta da. Bunları çoğaltabiliriz. İşte böylelikle 3 tane vücuttan yeryüzüne gönderiyor Allah-u Teala bizi. Ve bu 3 vücudu da başıboş bırakmıyor. Bizlerden kar-ı bela günü fizik bedenlerimizden Allah'a kul olacağına dair, nefsimizden ıslah olacağına, tezkiye ve tavsiye olacağına dair, ıslah olacağına dair ve ruhumuzdan da ölmeden önce ona ulaşacağına dair, Allah'a teslim olacağına dair ahd, yemin, misaklar alıyor. Bu tabi daha geniş bir konu. Ama bu amaçla bizi yeryüzüne indiriyor ve bizi yeryüzüne indirirken de Allah-u Teala Taha suresinde buyuruyor ki hepiniz birbirinize düşman olarak aşağıya inin. Nefsler, fizik, beden, ruh. Ruh geçip kimseye düşman olmaz. Ama bizler birbirimize insanlara, şeytanla birbirimize indi iladen dünyaya gönderilişimiz. Size hidayetim ve hidayetçim gelecek. Kim onlara tabi olursa, onlar için mahzun olmak yoktur. Onlar kurtuluşa ereceklerdir. Ama diğerleri için de ne yazık ki cehennem söz konusudur. Şimdi her devirde, her zaman bu hidayet dediği Allah'ın kitapları geliyor. Şu anda elimizde var olan ilk kitap Tevrat var. Sonra Zebur var. Sonra İncil var. Sonra Kur'an var. Ama bu kitaplar tek başlarına bir işe yaramıyor. Bir de onları açıklayıp insanlara eğitecek başlangıçta peygamberler, peygamber olan Resuller, peygamberlerin yaşamadığı devirlerde de evliyadan, Allah dostlarından Resuller vardır. O kitabı hayata çevirtecek olanlar. İşte biz nefsimizi çok iyi tanımak zorundayız. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki nefsine arif olmayan Rabbine arif olamaz. Yani önce nefsini çok iyi tanıman lazım ki o nefsinin, çünkü 19 tane afetinin 19 anahtarı da şeytan elinde. Yani biz o kapıları tamamıyla sonsuza kadar kapatmadığımız sürece mutlaka oradan bize fucurunu üfleyecektir. Mutlaka oradan bizi tahrik edecek bir şey bulacaklar. İşte zaafımızla, avantajımızla Biz buyuz. Üç tane vücuttan meydana gelmiş insan, Ademoğlu. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun efendim. Levon Bey, ben aynı soruyu size de yöneltmek istiyorum. Rabbimiz bizi neden üç vücutta yaratmış? Nefsimizin yapısı ve ruhumuzun yapısıyla yaratılışımıza uygun olarak neler söyleyebilirsiniz efendim inşallah?
1: Evet efendim. Yani tabii insanın tabiatı, yani bir bakıma kilise babalarının çoğu insanı küçük bir mikrokosmos olarak görmüşler. Yani küçük bir evren, büyük evrenin aynı zamanda bir birleşme ve düğüm noktası. Çünkü bir yandan fiziksel bedeniyle vücuduyla maddi dünyaya iştirak ediyor. Ama öte yandan da ruhuyla ruhlar dünyasına, ruhani dünyaya, meleklere ve aynı zamanda Allah'ın imgesini içinde taşıyor. Kutsal kitabın, Tekvin kitabının ilk bablarında dendiği gibi Allah insanı kendi imgesi üzerine yaratıyor. Ve insan aynı zamanda insanın hem büyüklüğü, haysiyeti ve hem de sorumluluğu, çünkü aynı zamanda onu yarattığı evren üzerine yani bir yönetici olarak da koyuyor. Tabii maalesef insan bu lütfun nimetini, kıymetini bilemiyor maalesef. Günah işliyor. Bu Hristiyan akidesinde asli günah denen o ilk günah. Ki bugün kutsal kitabın yorumcularının çoğunluğu tabii o simgesel olarak bir ağaç şiire, o ağaçtan yemeyeceksiniz. Fakat zaten kutsal kitabın kendi bağlamı içinde kontekstüel okunuşunda da belli ki yani çok derin simgesel bir anlam taşıyan ve onu yediğiniz zaman, ondan yediğiniz zaman Allah'a benzer olacaksınız. Onun gibi iyiyi ve kötüyü bileceksiniz. Yani bu bilmek de özellikle Sami dillerinin bir özelliğine göre yani hakim olmak aynı zamanda. İyiye yani kendine buyruk olmak. Yani sanıyorum insanın bütün dramı, bütün sorunu yani hayat sorunu işte bu mücadele içindedir. Yani Allah'a teslim olmak yoksa kendine teslim olmak. Yani birine teslim olacağız. Ya bizim egomuza, o bizim hemen hemen putlaştırdığımız bencilliğimize, benimize ya da Yüce Allah'a, yani bu ikisi arasındaki ve sanıyorum ki nefsin tezkiyesi eninde sonunda yani en derin anlamında bu mücadeledir. Yani Aziz Pavlus da bu bir terminoloji olarak beden ve ruh ayırt ediyor. Tabi ruh hakkında zaten zaten haliniz söylediniz, konuşmuş. Tabi fiziksel. Belki o Pavlus'un o beden anlayışındaki tabi İbranice basar kelimesinin ya o bu dünyaya dünyevi diyelim, insanın dünyevi bağlılığı, o bencillik, o şeyler, o kötü eğilimler, kötü alışkanlıklar, o nefs, yani nefsin şeyi, o kelimeyle belirtiliyor ve diyor işte bedene göre yaşayanlar veya bedenin işleri malumdur. Kötülüktür, fuhuştur, zulümdür vesaire. Ve ruhun işleri iyiliktir, sükunettir, teslimiyettir, sevgidir, yardımseverliktir, hayırdır. Bütün bunlar ruhun meyveleri veya ruhun işleri. Yani sanıyorum ki az sizin de belirttiğiniz gibi, yani tabii ki dinde, din olgusunda temel ilişki sonsuzla, yüce ile, Allah'la ilişkimiz. Fakat aynı zamanda bundaki karşı kutup, yani insanın bu günahkar, bu günaha eğilimli, günaha tabi durumu. Bu konuda müsaadenizle bizim bu Türkiye topraklarında yaşamış çok büyük bir mutasavvuf, bir Ermeni mutasavvufu anımsayayım. Narek Likrikor, Narek Van yöresinde, bugün yeni adı Yemişler Köyü olarak geçiyor. Ve burada bu tasavvuf okumda çok memnun oldum. Çünkü sanıyorum tasavvuf, yani din olgusunun belki zirvesidir diyebiliriz. Yani tasavvuf Allah'la birleşme, bunu inceliyor, buna yöneliyor. Ve hayretle de şey edebiliriz, yani hayretle ve ibretle ki büyük tasavvuflar, ben mesela hep şuna şey, Rabia. Ben Rabia'nın o meşhur duasındaki, eğer cehenneme de gidersem tek seni seveyim. Zaten Allah'ı sevdikse cehennem değil artık. Bu duasını aynen Avilalı Teresa. Şimdi tabii şeyler, filologlar veya bunu inceleyenler, araştırmacılar, yani pek sarih bir fikre gelememişler ki acaba Avilalı Teresa o duayı okumuş muydu? Arapça bilir miydi, bilmez miydi? Bu da pek belli değil. Tabii İspanya'da büyük bir Arap geleneği vardı, fakat onun döneminde zaten hemen hemen çekilmişti Araplar. Ama her neyse, belki genetik bir bağlantı da yoksa çok önemli bir tipolojik bağlantı vardı. Yani tasavvuf olgusu ve ikisi de kadın aynı zamanda. Yani o kadar benzer sözlerde ve hemen hemen aynı sözlerin Narekli Krikor'da veya Krikor Gregorius, yani bunun Latincesi. Ben bir kere bir iftar sofrasında bazı mısralar okudum onun dualarından. Orada hazır bulunan Müslüman dostlar, bu kim, biz bunu tanımıyorduk şeklinde yorumda bulundular. Bir şey, eskiden böyle bir adet vardı, Ermenice harfleriyle Osmanlıca yazılırdı. 20. yüzyılın başlarında bir Ermeni episkopos Papken Gülesi adında, Osmanlıcayı çok iyi, vakıf, çok hakim, çok güzel bir çeviri yapmış. Şimdi onu biraz dili sadeleştirerek, çünkü bazı şeyler, bazı kısımlar pek anlaşılmayabilir bugün. Onu tekrar bir yeniden kamuya sunma gayretindeyiz. Evet, onu tanıtalım. Evet. Teşekkür ederim. Evet efendim, yani ilk giriş olarak konuya az çok aynı şeyleri, belki biraz değişik ifadeler de söyledik. Evet.
0: Allah razı olsun efendim.
1: Teşekkür ederim.
0: Allah razı olsun. Emre Bey, efendim aynı soruyu size de yöneltmek istiyorum. Allah Teala bizim için üç vücutta yaratmış. Ruhumuz, nefsimiz, fizik vücudumuz. Bu konuyla ilgili araştırmalarınızın neticesinde bize neler aktarmayı düşünüyorsunuz?
2: Allah razı olsun.
0: Sağ olun efendim, sizden de.
2: Devon Bey'den, Ali Bey'den de Allah razı olsun. Çok güzel ifadelerde bulundular. Hakikaten Allah-u Teala adaletin sahibi ve hepimize adil davranıyor. Ve gerçeklerini hangi kitap olursa olsun, hangi kutsal kitap olursa olsun aynı şekilde ifade ediyor ve bize eğitiyor, bize bu bilgileri veriyor. Ve bizim için önemli bu bilgiler. Devon Bey kısaca değindi. Sigmund Freud, biliyorsunuz, süper ego, egodan bahsediyor ve psikoanalitikle ilgilenen psikiyatrlar yıllarca kendilerini analiz ediyorlar, önce başkalarını analiz etmeden. Ama ne yazık ki Allah'ın doğrularını bilemiyorlar, çünkü süperegoyu ve egoyu, yani ruhu ve nefsini idrak edebilseler bile bunun arkasındaki sırrı ve bilhassa nefsimizdeki afetleri, yani negatif özellikleri, bizi üzen özellikleri nasıl yok edeceğimizi kendi kendimizi bulamayız. Ama Allah-u Teala bizi yalnız bırakmamış bu konuda. Ve kutsal kitaplarını bunları bize açıklıyor. İnşallah bugün bunları beraber göreceğiz. Ama buraya girmeden evvel sizin sualinize dönmek istiyorum. Hakikaten hem ruh, hem fizik vücut, hem nefs üç kitapta da aynı şekilde izah ediliyor. Sizinle bunları paylaşmak istiyorum. Ruhun yaratılışı. Hezekiel 37. kitap 6. ayet. Size kaslar verecek, üzerinizde et oluşturacağım. Sizi deriyle kaplayacağım, içinize ruh koyacağım. O zaman benim Rab olduğumu anlayacaksınız. 1. Korintoslular 6. kitap 19. ayet-i kerime. Bedeninizin Rab'den aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Ve Kur'an-ı Kerim. Sonra Allah onu dizayn etti ve onun içine, yani veçin içine ruhundan üfürdü ve sizler için semî, yani işitme hassası ve görme hassası basar ve fuat, idrak etme hassası kıldı. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Fizik vücuduna gelelim. Romalılar 6. kitap 12. ayet-i kerime. Bu nedenle bedenin tutkularına uymamak için günahın ölümlü bedenlerinizde egemenlik sürmesine izin vermeyin. Ve Hicr 26. ayet-i kerime. Onun and olsun ki biz insanı hameyni mesnun olan sersalinden yarattık. Ve nefsimize geçiyoruz. Markos 8. kitap 36. ayet-i kerime. İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa bunun kendisine ne yararı olur? İnsan için biraz evvel Levon Bey de bahsetti. İki tane seçenek var sadece. Ya Allah için olacağız ya sadece bu dünya için olacağız. Ama bunun arkasındaki yatan gerçek, eğer sadece dünya bizim için önemliyse o zaman ne yazık ki hem Allah'ı hem dünyayı kaybedeceğiz. Ama Allah için olursak hem bu dünyanın ötesindeki her şey bizim için ama aynı zamanda bu dünyadaki her şey bizim için. Bunu idrak etmeliyiz. Ve Yunus 44. ayet-i kerime. Muhakkak ki Allah insanları hiçbir şeyle asla zulmetmez. Lakin insanlar kendi nefslerine zulmederler. Nefsimiz bize kötülüğü emreder. Her zaman kötülüğü yapmamızı ister. Bu istikameti etkiler. Ama biz onu uyarsak aslında sadece ve sadece kendimize zulmediyoruz. Başka insanlar bize zulmetmiyor. Ama biz kendi nefsimize zulmediyoruz. Bunu idrak etmeliyiz inşallah. Ve cevabı vermeden önce Allah-u Teala'nın adaletinden bahsetmiştim. Allah-u Teala hakikaten bir temel kural vermiş bütün insanlara. Ne zaman doğmuş olursak olalım, nerede doğduysak ya da bizim için hangi kutsal kitap söz konusuysa aynı yasa, temel yasa geçerli. Bununla ilgili ayetleri size paylaşmak istiyorum inşallah. 2. Kralların kitabı 17. kitap 13. ayet-i kerime. Atalarınıza buyurduğum ve kullarım peygamberler aracılığıyla size gönderdiğim kutsal yasanın tümüne uyarak buyruklarımı, kurallarımı yerine getirin. İncil'e geçiyoruz inşallah. Matta 5. kitap 17. 18. ayet-i kerimelerde gene aynı şey ifade ediliyor. Size doğrusunu söyleyeyim, yer ve gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden kutsal yasadan ufacık bir harf ya da bir nokta bile yok olmayacak.

0: Ve en son olarak Allah Teala şöyle buyuruyor bu ayet-i kerimede. Allah dilediğini kendisi seçer ve ona yöneleni kendisine ulaştırır. Allah Teala hepimizden sadece bir şey istiyor. Rabbimize yönelmemizi istiyor. Bunu idrak etmeliyiz. İnşallah. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun efendim. Çok teşekkür ederim değerli açıklamalarınız için. Ali Bey, ikinci grup sorularımıza geçmek istiyorum inşallah. Kutsal kitaplara göre nefsimizin tezkiye olması için biz insanların adım adım neyi gerçekleştirmemiz, neyi hayatımıza tatbik etmemiz gerekiyor efendim?
2: Şimdi öncelikle halk arasında atatıpta söylenen bir söz vardır. Hasta olduğunu kabul etmeyen bir hastaya dünyanın en iyi doktoru bile fayda veremezsin. Önce hasta olduğumuzun farkına varmamız gerekiyor. Fizik bedenimizin hastalığının emaresi ağrıdır. Bir yerimizde ağrı, sızı duyarsak bu fizik bedenimizde hastalık var demektir. Nefsimizin emaresi de huzursuzluktur. Mutsuzluk, huzursuzluk, sıkıntıdır. Eğer mutsuz, huzursuz ve sıkıntılı bir hayat sürüyorsak nefsimizde arıza var demektir. Yani onu tamire ihtiyacı var. Allah-u Teala fizik bedenimiz için tıp doktorlarını görevli kılmış. Onlar da bir hakkın görevlerini yapıyorlar yaptıkları kadar. Ama tıp doktorlarına müdahale edemeyeceği vücudumuz nefsimizdir. Çünkü tıp doktorları zahire hükmedebilirler. Nefs zahir değildir. Ancak zahiri görebilen birinin buna müdahale etmesi gerekiyor. Bu zahiri görebilen kişilere Kur'an-ı Kerim'de ihlas sahibi kul deniliyor. Bu zahiri görebilen kişilere İncil'de azizler deniliyor. Bu zahiri görebilen kişilere Tevrat'ta nezirler deniliyor. Ve bunlar Allah'ın, haşa Allah'ın bir gözü yoktur ama benzetme olarak söylerler, Allah'ın gözüyle görenlerdir. Yani Allah'ın gösterdiklerini görenlerdir. Şimdi bizim bunlardan birine ulaşmamız gerekiyor. Az önce de ilk bölümde de söylediğimiz gibi Allah Teala bizi yeryüzüne gönderirken nefsimizin bize neler, ne vesveselerle saldıracağını biliyor. Şeytanın bize neler yapacağını biliyor. Ama size hidayetim ve hidayetçim gelecek diyor. Mutlaka onları bulup onlara tabi olmamız lazım. Şimdi bir kişi eğer mutsuzsa, huzursuzsa bunun tek kaynağı nefsiyle hareket etmesinden kaynaklanıyor. Nefs herkesten üstün olmayı diler ama kibirin sahibidir. Buna rağmen ruh az önce söylediğimiz gibi tevazunun sahibidir. Tevazu gösteren bir insanla kibir gösteren bir insanın huzuru asla eşit olamaz. Çünkü o kibir sahibi sürekli bir huzursuzluk içerisinde ve bir acılık içerisindedir. Allah dostunun bize söylediği bir örnek vardı yıllar önce. Nefsin ne kadar açgözlü olduğuna dair. Melekler soruyor Allah-u Teala'ya, bu nefs ne özelliği var yani bu nefsi yaptığın hür iradeli nefsi? Allah-u Teala, bakın diyor size özelliğini söyleyeyim. Gidin, altını ve gümüşü çok sever nefs diyor. Bu bir vadi dolusu altın, bir vadi dolusu da gümüş verin diyor. Sonra da bakalım ne söyleyecek, cevabını getirin bakayım diyor bana. Dediğini yapıyorlar, nefse diyorlar, bu Rabbimiz sana bir vadi dolusu altın, bir vadi dolusu da gümüş verdi. Sen ne diyorsun bu işe diyor. Ve nefsin verdiği cevap, hepsi bu kadar mı? Yani nefs aç gözlülüğüyle yani bütün kainatı tıksan ona yine kabul etmez onu. Böyle bir doyumsuz özelliği vardır nefsimizin. Nefsimizi hasta olduğunu, yaşantımız içerisinde huzursuzluğumuzu gördüğümüz anda anlarız. Bu nefsin mutlaka temizlenmesi yani tedavi, tezkiye olması yani tedaviye ihtiyacı var. Ve Kur'an-ı Kerim ışığı altında söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala gönderdiği Resulların görevini belirtiyor. Diyor ki Allah-u Teala, estağfirullah, kema ersanna fiküm resulen minküm diyor.

0: sizin aranızdan Arapçası, sizin aranızdan Resuller bahsederiz. Ondan sonra yetlu aleyküm ayatina. Size ayetleri tilavet eder, açıklar. Ve yüzekkiküm. Nefslerinizi tezkiye eder. Şimdi nefsini tezkiye etmekle görevli kıldığı biri var Allah-u Teala diyor. Bunlar başta kimdir?
1: Peygamberler.
0: Peygamberlerdir. Peygamberler arasında fetret devri var. Yani Peygamber Efendimiz'e kadar olan bir sürede bakıyoruz. Mesela Hazreti İsa Aleyhisselam'la Peygamber Efendimiz arasında neredeyse 2000 seneye yakın bir 600 sene bir boşluk var. Peygamber boşluğu var. Ama yeryüzü boş muydu? Hayır.
2: Değildi.
0: Yanılmıyorsam İbn Arabi olacak. Onun sözü olacaktı hatırladığım kadarıyla. Allah'a kul iki şekilde ulaşır diyor. Ya nübüvvetle ya velayetle. Yani ya bir peygamber vardır, onunla Allah'a teslim olur. Ya peygamber yoktur, bir veli vardır, bir Allah dostu vardır, onunla Allah'a teslim olur. İşin esas görevi, sahipleri olan peygamberler. Ama fetret devrelerinde Allah-u Teala vekaleten velilerden birini, dostlarından birini o vazifeyle kılar. Hatta birçok her toplumun içerisinde kılar. İşte biz derdimizi anlarsak ve nefsimizdeki afetlerden dolayı da eğer Allah inancımız var da Allah'a karşı bir yönelirsek Allah-u Teala bizi üç adımda deniyor ilk önce. Başımıza bir musibet yolluyor Allah-u Teala. Sadece hani benden başka kral yoktur düşüncesi var ya, insanlar zanneder ki putperestler putlara tapar. Yani öyle gözükür. Ama aslında putperestlerin putu kendileridir. Çünkü o puta tapmak gerektiğini kararını da onlar veriyor. O put demiyor gel bana tap. Onun hükmünü de o veriyor. Kendisinden daha büyük bir varlığı kabul etmiyor zaten. Putperestliği buradan kaynaklanıyor. Kur'an-ı Kerim'de de buna gizli şirk diyor. O açık şirk azınlıktadır gidip bir taşla toprağa tapan bir insan ama gizli şirk insanların %90'dan fazlasında vardır. Bunu fark etmezler. Yani sürekli olarak Allah'ın emirlerini ve yasaklarının dışına çıktıkları her noktada gizli şirkin içindedirler. Kendileri Allah'ın Rab mevkinden indirip kendilerini koyuyorlar oraya. Şimdi böyle bir özelliğe sahip olan, bu şirke sahip olan bir insan Allah-u Teala bir musibet yolluyor. Bu musibetin akabinde iki şekilde davranabilir. Ya isyan eder, küfredenlerden olur. Ya sabreder, şükredenlerden olur. Çaresiz kaldığı noktada. Allah-u Teala ona çaresizliği yaşatır. İlmiyle, gücüyle, parasıyla, puluyla, elindeki bütün imkanlarını devreye sokar ama çözemez. Yani öyle bir dert verir ki başına çözemez onu. Basit bir dert. Allah-u Teala, işte Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bir sözü var bu konuda. İnsanlar için imkansız olan şey, Allah için çok,
2: çok kolaydır.
0: Yani bir anda o işi halledebilir. O kişi eğer bu acizini anlar da, güçsüzlüğünü anlar da Rabbine sığınırsa o zaman Allah-u Teala'ya karşı ilk adımını atıyor, imtihanı veriyor. Hatırladığım kadarıyla yanlışım varsa düzeltin orada. İsa Aleyhisselam sonradan havarilerden biri olacak birine, Petrus olabilir tam emin değilim ismine, tebliğ yapılması için diğer havarilere görev veriyor. Gidin tebliğ yapın diyor yani Allah'ın. Onlar da diyorlar ki o bizi öldürür. Çok tehlikeli bir adam. O bizi öldürür yani biz onlara nasıl bunu yaparız? Korkmayın diyor. Artık dua etmeye başladı. Dua etmeye başladığı anda neyini ortaya koydu? Aciziyetini ortaya koydu. Duayı kim eder? Aciz eder. Yani yardım istiyor dışarıdan. İşte kişi o aciziyetini ortaya koyarsa ve işte Kudüs'ü Hazretleri gibi söylediği gibi cürmüm ile geldim sana, günahlarımla geldim sana diye Allah'a yalvarmaya başlarsa Allah-u Teala onun önüne imkanlar açıyor. Ve ona bir bilgi ulaştırıyor. O başına gelen olaylar var diyor. İşte Allah-u Teala Bakara 216'da diyor ki bazı olaylar var size şer gibi gözükür. Hoşunuza hiç gitmez. Ama o sizin için bir hayırdır. Bazı olaylar da var size hayır gibi gözükür ama bu sizin için bir şerdir. Siz bilmezsiniz Rabbiniz bilir. Neden? Allah'a göre hayır şer, insana göre fayda zarar olarak algılanır. Yani insana göre fayda ettiği bir şeyi hayır kabul ediyor. Kendisine fayda etmeyen bir şeyi de şer kabul ediyor. Allah'a göre ise derecat kazandığı, Allah'ın katına yaklaştırılan her olay hayırdır. Allah'tan uzaklaştıran her şey şerdir. Mesela adama büyük bir piyangodan para vurmuştur. O kendisini hayır içerisinde zannediyor. Ama aslında o onun için şerdir. Niye? Çünkü mutlu olan bir tane bugüne kadar görülmemiştir. Yani bu tarihte. Mutlaka hüsranla hayatları sona ermiştir. İşte Allah'tan ne istediğini bilmen lazım. Allah-u Teala o yüzden diyor ki, yani dünyaya yatkın olan insanlara, yazıklar olsun onlara ki, hayrı ister gibi şerri istiyorlar. Yani başlarına dert olacak şey istiyorlar, farkında değiller diyor. İşte o imtihanda biz Rabbimize sığınıp şükredenlerden olursak, Rabbim muhakkak ki senin bana verdiğin benim hayrıma olan bir şeydir. Çünkü sen benim dostumsun. Bana yanlış bir şey vermezsin zaten. Ben onu idrak edemiyorum diye bunu iş dünyasına bırakıp da Rabbine döndüğü zaman mutlaka ve mutlaka ona Allah-u Teala bir şekilde ne yapacaktır? Bir dostunu ulaştıracaktır. Allah'ın davetini ona ulaştıracaktır. İşte şu anda buraya gelen tasavvuf konudaki Laman Bey de zaten tasavvufu bilen biri. Kur'an-ı Kerim'e göre bir tek sebebi var. Nedir bu sebep? O kişi Allah ile olan ilişkilerinde iyi durumdadır. Çünkü Allah kalpleri birleştiriyor. Yani şöyle söyleyeyim. Biz bunu burada çok yaşadık. Sizler de bilirsiniz, yaşamışsınızdır. Çünkü okul hayatınızda da gördünüz. Bazı dindarlar var. Mesela sen Müslümansın, o Hristiyan, o Yahudi veya Budist, fark etmez. Yani başka bir şey de olur. Ama bir sempati duyuyorsun. Bir sevgi duyuyorsun ona karşı. Bir ilgi duyuyorsun, bir hürmet duyuyorsun. Bunun sebebi kalpleri Allah birleştiriyor. Neden? Çünkü hepsinin kalbi Allah'ta birleşmiş. Allah'ta birleştiği için. Öte tarafta bakıyorsun, adamın titrine bakıyorsun. Yarım saat anlatman lazım ne olduğunu. Ama bir türlü sınamıyorsun söylediklerini. Neden? Çünkü Allah'la ilişkisi iyi değil. İşte bizlerin bu anda bir araya gelip bu şekilde muhabbet içerisinde bu programı yürütebilmemizin sebebi ne? Nefsimizin bir, hastalığının farkındayız. İki, ilacının Allah'tan başka hiçbir yerde olmadığını bilmekteyiz. Yani bu ikincisi. Üçüncüsü, bizim aciz olduğumuzun da farkındayız. Yani bizim hiçbir şeye, kudrete, gücümüz yetmedi mi? Dördüncüsü ise Allah'tan yardım istersek bize yardım edeceğinin de farkındayız. Bizi asla geri çevirmeyeceğinin de farkındayız. Ve bu bir yardımdır zaten. Yani şu anda Allah'tan bahsediyor olmamız, bir de Allah-u Teala diyor ki Allah izin vermeden Allah'ı zikredemezsiniz diyor. Yani dikkat ederseniz insanlar Allah kelimesini konuşturtmazlar bile yani bazı yerde. Allah izin vermiyor ki. O sebebi tekrar edersiniz. İşte burada yapacağımız adım nedir? Bir, sahabeden örnek veriyoruz. Zümer suresi 17'de diyor ki sahabe, nasıl Allah'a ulaşmayı dilediler, ne yaptılar? Onlar tağutu inkar ettiler. Tağuta kul olmaktan çekindiler. Allah'a kul oldular ve Allah'a ulaşmayı dilediler. Tağut kimdir? Şeytanın emrinde olan her şey. Cin, şeytanlar, insanlar, yani tamamıyla şeytan emrine girmiş. Bize en yakın tağut kimdir? Kendi nefsimiz. O nefsini inkar etmiş onlar öncelikle. Bakmış ki sen dur hop demişler. Bugüne kadar hep başımı belaya soktun. Sen hiç doğru düz bir şey yapmıyorsun. Ondan sonra ben Rabbime sığınıyorum diye. Ve bunu söylediği anda işte nefs tezkiyesine adımını atmaya başlıyor. O zaman üçüncü basamağa çıkıyor kişi. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah'a teslim olmayı dilemiş oluyor. Ve bundan sonraki basamakları 21. 22. basamağa kadar 28 basamaklık bir dizaynda anlatıyoruz biz bu konuyu. Hepsini Allah götürüyor. O kişinin çok büyük gayret yapmasına gerek yok. Allah o gayreti ona yaptırıyor. Fizik bedenle ibadetleri sevdirtiyor. İbadetleri yaptıkça nefsi tezkiye oluyor. Tezkiye oldukça ruh Allah'a doğru gitmeye başlıyor. Yani sonuç olarak Allah onu kendi evliyası kılıyor. Bakın iki tane ayet vermek istiyorum. Allah-u Teala Yunus suresi, daha doğrusu Bakara suresi 62'de diyor ki, Müslümanlardan yani müminlerden, Yahudilerden, Hristiyanlardan ve sahabilerden, yani dışında olanlardan. Kim? Allah'a ve yevmil ahire. Bak dikkat et, hiçbirini ayırmamış. Yani bunlar hariç demiyor. Kim Allah'a ve yevmil ahire iman ederse, onlar için korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklar. Allah kimin için korku yoktur, mahzun olmazlar diye ifade ediyor. İşte Yunus suresi 62-63'te Estağfirullah diyor ki Ela inne evliyallahu la hafun aleyhim ve lahum yahzanun. Allah'ın dostları için korku yoktur, mahzun olmak da yoktur. O zaman iki ayeti yan yana getirirsek ne diyor? Müslümanlardan, Yahudilerden, Hristiyanlardan ve sahabilerden kim ki Allah'a ve yevmil ahire iman ediyorsa onlar Allah'ın dostudur diyor. Yani Allah Teala onları dost kabul. Hiç ayrılmamış başka türlü özelliğinde. O zaman son olarak da şunu da toparlamak, çok zaman kaybetmeden söylemek istiyorum. Son yapılan araştırmalarda inanan gruplar, inanmayan gruplar hep dünyada 72 dini topluluk olduğunu tespit ettiler. Ama Peygamber Efendimiz buyuruyor ki 73 fırka olacak. 72'si ateşe gidecek, biri kurtulacak. Biz de Allah dostuna sorduk. Bu 73. fırka kim? Yani kurtuluşa erecek fırka. Bize verdiği cevap şu. O 72 tanenin içinde her grubun içerisinde bir avuç Allah'a teslim olmak isteyen insanlar var. Onların oluşturduğu grup 73. gruptur. Allah'ın kurtuluş fırkayı naciye dediği gruptur. İnşallah bizler de o gruptan oluruz diyerekten sözü bırakıyoruz.
1: İnşallah. Allah razı olsun. Levan Bey, Ali Bey'in bu değerli açıklamalarından sonra sizi kalbi yapıyla dinlemek istiyoruz. Aynı soruyu size de sormak istiyorum. Nefsimizi tezkiye edebilmemiz için, nefsimizin bizim güncel hayatımızda bize olan negatif etkisinden kurtulabilmemiz için biz insanlar üzerimize düşen görev nedir? Ne yapmamız lazım? Nefsimizi temizlemek için adım adım bunu bize izah edebilir misiniz efendim?
2: Efendim Ali Bey zaten çok güzel izah etti. ben de aynı noktadan hareket edecektim. Yani her şeyden önce bir bilinçlenmek, yani günaha tabi veya açık olduğumuzun farkına varmak, yani içimizdeki sapmış veya sapık eğilimlerin farkına varmak, bunları kabul etmek ki bu doğru değildir. Yani çünkü İncil'de, İncil-i Şerif'te bir şeyle, gümrükçüyle Farisilinin bir şeyi vardır, misali var. Bu Farisili bütün yasayı gayet biliyor ve yani tatbik ediyor. Ve kendini çok dürüst, yani kendini beğenmiş. Bence o işte o put dediğimiz, yani o bizim benimizdir, bizim kendimizdir. Yani sonunda Allah'a mı tapıyoruz, kendimize mi tapıyoruz? Yani sanıyorum ki burada üçüncü bir şık yoktur. Yani olabilir, para olabilir, ne bileyim, şu olabilir, dünyevi şeyler, zevkler olabilir. Fakat sonunda o yine bizim benimiz, yani bencilliğimizdir. O şeyden, Sayın Emre Bey Freud'dan bahsetti. O büyük harfle yazılmış egodur. Onu biz büyük harfle yazıyoruz. Onu yani bir nevi yaratıcı, yaratan yapıyoruz. Bence her şeyden önce bunun farkına varmak lazımdır. Ve mazur görün, hep bu bizim nareklik rikora biraz atıfta bulunuyorum. Çünkü gerçekten çok büyük bir mutasavvıf ve çok büyük bir şair aynı zamanda. Ve tabii Kitab-ı Mukaddes'e bağlanıyor. Çünkü Ramazan'da dürüst insan diyor, söze başladığında her şeyden önce kendi günahlarını anlatır. Bu mezmur da söylüyor bunu. Gün içinde 7 kere günah işledim diyor. O yine sembolik tabii, simgesel bir rakam. Yani tabii bu günah demek değildir ki adam öldürdüm, ne bileyim, insan dolandırdım veya... Fakat işte burada yani adım adım diyoruz. Yani tabii ki birçoğumuz belki biraz kabaca veya ağırca tabii günahlar veya eksikleri işliyor. Ve hepimiz de bunu işleyebiliriz. Kutsal kitapta iki söz beni çok etkilemiştir. Biri diyor ki, kimse bilmez, yalnız Allah bilir. Yani sevgiye mi, nefrete mi layık olduğunu. Yani tabii. İkincisi de Aziz Pavlus'un ismini epeyce sık duyduk. Az önce Emre Bey çok aktardı. Diyor ki, kimse kendini sapasağlam sanmasın. Sağlam. Çünkü her an yıkılabilir. Yani bu da çok önemli bir şey. Bu kendine beğenmişlik, bu gurur. Her şeyi ben yaparım diye. Oysa yine tasavvufa dönüyorum. Bütün tasavvufta ve bütün dinlerde, din belirtilerinde, ifadelerinde, akımlarında yani bensiz bir şey yapamazsınız. Allah olmadan, Allah'ın yardımı, Allah'ın lütfu olmadan bir şey yapamayız. Her şey Allah'ın lütfudur. Bunun bilinci bence her şeyin başlangıç noktasıdır. Bunu ve onun içindir ki Allah'ın huzurunda böyle kalbimiz açık ve tekrar mezmurun bir sözüne şey ederek yani böyle açık ağızla, açık kalple ki Allah'ın lütfu onu doldursun. Ve bu dünyadan veya özellikle tabii bütün çevremizde bizi çevreleyen her şeyden fakat bizim o bende, o büyük harfli bende toplanan, odaklanan o temayüllerden, o cazibelerden diyelim çünkü cazibedir, çekici bir tarafı vardır. Yani çekici bir tarafı olmasaydı zaten risk teşkil etmezdi. Bütün bunların bilincine olmak ve özellikle bunları tek başımıza Allah'ın lütfu olmadan yenemeyeceğimizin derin inancında olmak. Bu artık bilinçten öteye giden bir şey. Bu bir inanç meselesi. Sanıyorum ki şimdi Hristiyanlar büyük oruç döneminde, büyük periz döneminde Paskalya hazırlık olarak. Tabii bu yeni takvime göre çünkü animaliniz Rumi takvime göre Paskalya bu sene epey geç gelir. Çünkü bazı Hristiyanlar yani genelde Batı Hristiyanları ve Katolik alemi yeni takvimi izler. Ortodoks alemi de Rumi takvimi izler Paskalya şeyinde hesabında. Şimdi yeni takvimi izleyenler, Gregorian takvimini izleyenler için büyük oruç dönemidir. Bu büyük oruç dönemi biraz sonra başlayacaktır. Bu tabi Hazreti İsa'nın çöle çekilmesi 40 gün. Ona atfen herhalde tesis edilmiş tarihsel olarak bir süreç olabilir. Zaten 40 sayısı da 40 rakamı da kutsal kitapta çok simgesel bir rakamdır. 40 sene çölde kalıyor. Allah'ın kavmi, Allah'ın seçtiği kavim ve yani 40 çok önemli. 7, 40 bu rakamlar çok önemli. Bütün kitaplarda çok önemli rakamlar. 3 aynı zamanda bütün çok önemli rakamlar. Hazreti İsa 40 gün çölde kalıyor. Tabii şeytan yanaşıyor. İşte önce mucizeyi itelemek istiyor. Söyle bu taşlar ekmek olsun. Ve dikkatimizi çekecek husus bence şu. Hazreti İsa bütün bu telkinleri hep kutsal kitaba atfet cevap veriyor. Kendisi cevap vermiyor. Böyle yazılmıştır diyor. İnsan yalnız ekmekle yaşamaz. Allah'ın sözüyle yaşar. Ve bütün bu cevaplar. Yani Hazreti İsa'nın kendisi bize bu benimizden arınmamızın örneğini veriyor. Ve tabii bütün hazretlerde bu böyle Hazreti İbrahim inandı. Yani ve vahy zaten vahy şey, kavramının kendisi. Bence yukarıdan gelen bir telkin. Bir ekstaz şeklinde insan, yani tabii biz bunu inançlı kişiler olarak bu şekilde yorumluyoruz. Fakat bunun yani güncel somut hayatta, özellikle başlangıç döneminde yani algılanması, idrak edilmesi biraz o kadar kolay da olmayabilir. Fakat burada da tabii inançlı kişi her zaman Allah'a güvenmedi. Çok güzel bir teyasa, Müslüman terim, yani Allah'a teslim olmak. Ve iman da, yani bugün Hristiyan teolojisi de, özellikle Katolik teolojideki bu konuda belki biraz daha muhafazakar olmuştu. İmanın her şeyden önce bazı belirli akideye evet demekten önce bu tümüyle Allah'a teslim olmak. Ve Hazreti İbrahim, iman babası, bütün kitap dinlerinin, fakat diyebiliriz yani her inançlı kişinin, her müminin ilk simgelerinden biri. Evet, Allah'a teslim oluyor. Yani zaten çocuğunun, oğlunun doğması bile bu yaşta mı? Evet, bu yaşta diyor. Yüksekten gelen ses, peki diyor. Bunu sonra Hazreti Meryem anamızın hayatında da görüyoruz. Benim erkekle bir ilişkim yok diyor. Kutsal ruh, Ruhul Kudüs seni gölgeleyecek. Sana güç, onun gücüyle bu olacak. Peki diyor. Allah'ın hizmetkarıyım diyor. Kuluyum diyor. Ve bence yani bu çok önemli bir şey. Ya, o adım adım bence bu bilinçte, bu inançta, bu teslimiyette gittikçe derinleşmek. Zaten bu oldukça kötü huylarımız, kötülükler, kötü alışkanlıklarımız, kötü eğilimlerimiz, temayüllerimiz hep yavaş yavaş gücünü kaybedecek. Ve iyi temayüller ağır basmaya başlayacak.
1: Allah razı olsun efendim.
2: Sağ olasınız.
1: Emre Bey, aynı soruyu size yöneltmek istiyorum efendim. Nefsimizin afetlerinden kurtulabilmek için insanın adım adım kendi üzerine düşen, yapması gereken görevler nelerdir? Bunu araştırmalarınızın neticesinde nasıl ifade edebilirsiniz?
3: Allah razı olsun.
1: Allah sizden
3: nefs tezkiyesi denilince aslında bir bütün oluşturuyor. Kendi başına bir olay değil. Birçok ön şartı var ve beraberinde getirdiği durumlar var. Yani insan, evet, benim nefsini idrak ettikten sonra kendi kendine nefs tezkiye etmesi mümkün değil. Her şeyden önce, daha evvel ifade ettiğimiz gibi, kişi Allah'a yönelmesi lazım. Bu yönelişin çeşitli kutsal kitaplarda çeşitli ifadeleri var. Ama hepsi Allah'a yönelmekle başlıyor. Ve dikkat edersek, İbraniler 4. kitap 2. ayet-i kerimde şöyle buyuruluyor. Çünkü onlar gibi biz de iyi haberi aldık. Ama onlar duydukları sözü imanla birleştirmedikleri için bunun kendilerine bir yararı olmadı. Yani bir iman söz konusu olması lazım. Ve bu imanı Allah Teala bizim kalbimize yazıyor. Allah Teala yazıyor. Bunun ilk ölçüsü, ilk adımı kişinin Allah'a yönelmesi. Ve bu ayet-i kerimenin tıpkı aynısı Kur'an-ı Kerim'de var. Hucurat 14. Araplar biz amenü olduk dediler. Onlara de ki siz amenü olmadınız. Fakat teslim olduk deyin. Kalplerinize iman girmedi. Ve eğer Allah'a ve onun Resulüne itaat ederseniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz amellerinizden bir şey eksiltmez. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Yani burada bir şey söz konusu. İnsan Allah'a yönelmesi lazım ve daha sonra Allah'ın tayin etmiş olduğu elçisine tabi olması lazım. Kendi başına bu tezkiyeyi, bu arınmayı gerçekleştiremez. Ve bunu pozitif görmemiz lazım. Çünkü ne kadar aciz olduğumuzu biliyoruz ve Allah Teala bizi yalnız bırakmamış bu imtihanı, bu görevle daha doğrusu. Bizi yalnız bırakmadığını Tevrat'ta görüyoruz. Yeremya 23. kitap ve 3. ayet-i kerimede şöyle buyuruluyor. Sürmüş olduğum bütün ülkelerden sürümün sağ kalanlarını toplayıp otlaklarına geri getireceğim. Orada verimli olup çoğalacaklar. Onları gülecek çobanlar koyacağım başlarına. Bundan böyle korkmayacak, yığınlığa düşmeyecekler. Bir tanesi bile eksilmeyecek diyor Rab. Burada ne buyuruyor Allah Teala? Onları gülecek çobanlar koyacağım başlarına. Bu çobanları Allah seçiyor. Biz insanlar değil. Bu çok önemli ve aynı zamanda çok güzel bir durum. Çünkü Allah Teala bizi yalnız bırakmamış. Çölde sayım 11. kitap 17. ayet-i kerime. Ben inip seninle orada konuşacağım. Senin üzerindeki ruhtan alıp onlara vereceğim. Allah Teala bizim üzerimizde değişiklikler meydana getiriyor. Biz bu idrake kavuştuğumuz zaman, biz Allah'a yönelmeyi dilediğimiz zaman ve biz Allah'ın elçisine ulaştığımız zaman Allah Teala bizi güçlendiriyor. Bizi yalnız bırakmıyor. Bizi bir ruhla destekliyor. Ve Nail suresi 36. ayet-i kerimede şöyle buyuruluyor. Ve andolsun ki biz bütün ümmetlerin, yani milletlerin, kavimlerin içinde Resul bağış ettik, hayata getirdik. Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a kul olsunlar ve tağuttan içine af etsinler, sakınıp kurtulsunlar diye. Onlardan bir kısmını, yani Resul'ün daveti üzerine Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah hidayete erdirdi ve bir kısmının üzerine dalalet hak oldu. Sonuçta Allah Teala hepimizi serbest iradeyle yaratmış. Ve biz kendimiz bu seçimin sahibi olmalıyız. Biz Allah'ı dilemeliyiz. Biz Allah'a yönelmeliyiz. Çünkü sadece ve sadece Allah'ın yardımıyla bundan sonraki adımlar gerçekleştirecektir. Ve onun yardımıyla sadece bu nefsimizdeki negatif özellikleri, bu afetleri yok edebiliriz. Mezmurlara dönelim. 66. kitap 10. ayet-i kerime. Hayatımızı koruyan, ayaklarımızın kaymasına izin vermeyen O'dur. Sen bizi sınadın ey Rab. Gümüş arıtır gibi arıttın. Nefsimiz gümüş gibidir. Gittikçe kararır ama ancak Allah'ın yardımıyla ve Allah'ın nurlarıyla bu karanlıklardan kurtarabiliriz nefsimizdeki afetleri ve gümüş gibi parlatabiliriz. Ve Tevrat'a dönüyoruz. Yeremya 4. kitap 14. ayet-i kerime. Ey Yeruşalim, yüreğini kötülükten arındır ki kurtulasın. Ve en son İncil'e dönmek istiyorum inşallah. Romalılar 6. kitap 18. ayet-i kerimede şöyle buyuruluyor. Günahtan özgür kılınarak doğruluğun köleleri oldunuz. İşte biz doğruluğun kölesi olabilmemiz için yalandan ve nefsimizden kurtulmamız gerekiyor. Bu sadece ve sadece Allah'ın yardımıyla gerçekleşebilecek bir durum. İnsanın sadece bu negatif özelliklere sahip olduğunu idrak etmesiyle çözümlenmiyor ne yazık ki. Bu sebeple bunu gördük ki bütün kitaplarda Allah Teala kendisine yönelmemizi istiyor ve kendisinin bizim için tayin etmiş olduğu, bize yol göstericiliği yapacak olan çobanları seçtiğini ve onları Rabbimizden sormamızı istediğini söylüyor. Bizi yalnız bırakmamış ve inşallah bunun mutluluğu içinde olmalıyız. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun efendim. Sevgili izleyicilerimiz, süremiz biraz daraldı. Ben son cümleleri almak üzere, konumuz nefs tezkiyesiydi. Ali Bey, size yöneltmek istiyorum. İnşallah bu konuyla ilgili son cümlelerinizi ifade edebilir misiniz?
0: Tabii ki inşallah. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kat eflahme tezekâ diyor. Nefsini tezkiye eden felaha ermiştir. Ve biz nefsimizi tezkiye edip de felaha ermek istiyorsak mutlaka nefs doktorlarından birine ulaşmamız lazım. Bu da kim atıyorsa ona sormamız lazım. Yani biz görüntüsünden onu algılayamayız ne olduğunu. Ama Allah-u Teala'ya kalbimizi açar. Ya Rabbim beni bu konuda eğitecek görevlin kimdir? Beni ona ulaştır der ve ona tabi olmamı nasip kıl derseniz göreceksiniz ki Allah-u Teala'nın yardımı gelecek. Ve o zaman da gerçekten dünyada bir cennet olduğunu, ahirete de gidince göreceğiz nasıl bir cennet olduğunu, ama dünyanın da bir cennet olduğunu göreceğiz inşallah.
1: Allah razı olsun efendim. Lemon Bey, inşallah bu nefs tezkiyesiyle ilgili son cümleleri sizden de alabilir miyiz efendim?
2: Efendim, ben burada Allah'ın ismini zikretmek üzerimize farz mıdır diye bir şey gördüm. Bir soru diyelim veya bir konu. Çok önemli bir
1: maalesef
2: konu.
1: Maalesef fakültelerle nedeniyle onu, bu soruyu yöneltemedim. Evet.
2: Evet, ben çok önemli şey nefs tezkiyesiyle, çünkü bütün az önce söylediklerimizle bağlanıyor. Yani Allah'ın lütfu olmadan, yardımı olmadan bu işi başaramayız. Ve bence ben çevremizdeki Müslüman halk arasında gördüğüm çok güzel bir, yani bir adet diyelim. Bir işe başlamadan önce Bismillah denir. Çok güzel bir şey. Bir gün hiç unutmayacağım. Bir kongre vardı, o vesileyle gelmiştim. Atanmamdan çok önce. İşte epeyce fotokopya yapılacaktı. Böyle çılgınca bir fotokopya yeri sabahın saat 9'unda 9'a 5 kadar falan bakıyordum etrafa. Tepe başında bir yerdeydik. Neyse bir dükkan gördüm. Adamcağız dükkanını açıyordu. Neyse açtı, içeri girdim. Desteği verdim, kağıt destesini verdim eline. Adam işte düğmeye bastı. Bismillah söyledi. Ve öyle işe başladı. Bu beni çok etkiledi aslında. Maalesef bazen Hristiyanlarda bu uygulama o kadar sık görülmüyor ara sıra. Evet. Demek istediğim şu ki, yani bu da çok önemli bir konu. Yani bütün o söylediklerimiz ilke, söylediğimiz ilkeler aslında bu noktada önemli. Yani o bilinci, o ricayı, o duayı hissetmek. Bu bence çok önemli bir şey. Onun için tabii başladığımız noktaya bağlanıyoruz. Tabii her şeyde Allah yardımcımız olsun. Amin. Lütfu hiçbir zaman bizlerden eksik olmasın.
1: Amin efendim. Biz sizi çok sevdik. İnşallah sağ olasın, daha sonraki efendim programlarımızda sizi aramızda görmeyi çok isteriz efendim.
2: Teşekkür ederim.
1: Allah razı olsun.
2: Allah razı olsun.
1: Emre Bey, konuyla ilgili son cümlelerinizi alabilir miyim efendim?
3: Allah razı olsun. Çok mutlu oldum. Hem Ali Bey'in söylediklerinden hem Lebon Bey'in söylediklerinden. Yani aynı doğruları idrak ettiğimizi inşallah gördük. Bu mutluluğunu yaşıyorum. İnşallah seyirciler de bunu görmüştür ve inşallah biz bu doğruları başka insanlarla da paylaşalım. Ki hem kendi mutluluğumuz için hem başka insanların mutluluğu için ve barış için inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun efendim. Sevgili izleyicilerimiz, bugünkü konumuz nefs tezkiyesiydi. Dört kitap, tek dilek konulu programımız bu şu an itibariyle son buluyor. Allah hepinizden razı olsun. Esen kalın efendim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir mutluluk sohbetinde inşallah bir defa daha birlikteyiz. Mutluluk, dünya mutluluğuysa, dünya mutluluğu bir sulh ve sükun halidir. Cennet mutluluğunda bu otomatik olarak gerçekleşen bir müessesedir.

Öyleyse dünya mutluluğu nedir? Dünya mutluluğu bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bittiği yeri işaret eder. Mutluluğun birinci şartı sulh ve sükuna ulaşmış olmak. İkinci şartı bu sulh ve sükunun hem iç dünyanızda oluşması, hem dış dünyanızda oluşması, hem de Allah ile olan ilişkilerde oluşması. Mutluluğun üçüncü şartı, kesintisiz, devamlı bir vetire olması. Öyleyse mutluluk dediğimiz zaman bu üç tane faktörü net olarak hatırlamalıyız. Bir insan kendisine mutlu muyum diye soruyorsa, mutluluğun devamlılığının asıl olduğunu hatırlaması lazım. Olayların o mutluluğu engelleyememesi lazım. Kişinin iç dünyasındaki kavgayı bitirmiş olması lazım. Yani daimi zikre ulaşması, nefs tezkiyesini değil, tasfiyesini tamamlamış olması lazım. Ve ancak o zaman üçüncü sonucu otomatik olarak ulaşılır. Devamlı kesintisiz bir mutluluk. İç dünyada nefsin afetlerinin tamamen yok olması, bu afetlerin tamamen yok olduğu noktada faziletler nefsin afetlerinin yerini alacaktır. Fazıllar. Eğer nefsin afetlerini hepsini yok etmişseniz, siz erdemli, faziletli bir insan olursunuz. Fazıllar sizi kemal derecesinde olgunlaşır. Kemalatın sahibi olursunuz. Bu muhtevada bir insanın iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerdeki mutluluğun oluşması söz konusudur. Demek ki devamlılığın bir vetiri olduğu, devamlılığın mutlak olarak gerektiği bir ortamda evvela iç dünyanızda sulh ve sükunu temin edeceksiniz. Bunun yolu daimi zikirdir. Kim daimi zikre ulaşırsa iç dünyasında sulh ve sükun teessüs eder. Neden teessüs eder? Neden oluşur? Çünkü nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemek üzere programlanmıştır. Allah'ın bütün emirlerine isyan ederler. Gene nefsinizin afetleri Allah'ın bütün yasaklarını da mutlaka işlemek isterler. Dizaynları buna göredir. Yani şeytanın ekmeğine yağ sürecek özellikle yaratılmışlar. Şeytan ne ister? Allah'ın emirlerini yerine getirmemenizi. Şeytan ne ister? Allah Teala neyi yasaklamışsa onu da mutlaka sizin yapmanızı ister. İşte böyle bir dizayn söz konusu ve şeytanın talepleriyle nefsinizin afetlerinin talepleri aynıdır. Ve düşünün ki doğuşunuzdan itibaren nefsiniz %100 afetlerle doludur. Nefsinizin kalbi. Allah Teala dengeleri nasıl sağlıyor? Sizi bir nefsle, bir ruhla, bir de fizik vücutla yaratmış. Nefsin afetleri karanlıklarla temsil olunur. Karanlıklar nefsin afetleridir. Ruhun hasletleri ise nurlarla temsil olunur. Bir tarafta gece vardır, bir tarafta gündüz vardır. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle dolu. Denge söz konusu. 100 üzerinden 100 ile ikisi dengede. Bir taraf tamamen karanlık,
nefsiniz, öbür taraf tamamen aydınlık ruhunuz. Öyleyse gece ne kadar karanlıksa gündüzde o kadar aydınlık, aynı oranda aydınlık, aynı oranda karanlık, denge. Nefs afetlerle %100 dolu, ruh hasretlerle %100 dolu, gene denge. İkisinde de %100 doluluk var. Peki Allah Teala bizden ne istiyor? İstediği şey açık. Biz diyor insanı, yani onun nefsini bir ahsini takvim içinde yarattık. Sonra onu esfeli safiline reddettik. Eğer takvimi zaman gösteren bir müessese olarak anlıyorsak, o zaman ahsini takvim müessesesi bir zaman parçasında ahsene ulaşabilmek özelliğini taşır. O zaman biz nefsi ahsene ulaşmak üzere yarattık manası çıkıyor. İşte nefsiniz aslında afetlerle dolu olarak yaratılmış, ahsen olmakla uzaktan yakından hiç ilişkisi yok. Tamamen ahsen olmanın en zıt tarafında. Yani ahsen olmayı dünyanın kuzey kutbu olarak kabul ederseniz, nefsinizin afetlerinin göstergesi güney kutbudur. Tamamen nurlara zıt bir dizayn, sadece karanlıklardan oluşan dizayn. Allah ne emrederse onu yapmamak konusunda kararlı, Allah neyi yasaklamışsa onları da mutlaka yapmak isteyen bir hüviyette. Ya ruhunuzun hasretleri? Orada da tam aksi bir durum var. Ruhunuzun hasretleri Allah-u Teala ne emretmişse onu yapmak için can atar. Ruhunuzun hasretleri Allah-u Teala neyi yasak etmişse onu da asla yapmak istemez. Öyleyse taban tabana zıt iki tane muhteva var içinizde doğuşunuzdan itibaren ve birbiriyle bu sebeple devamlı anlaşmazlık halindeler. Çünkü birinin istediğini diğeri mutlaka istemez. Aynı standartlarda istemediğini de ister. Öyleyse diyalektik bir kavga iç dünyanızda eğer nefsinizi tezkiye ve tasfiye etmezseniz ömür boyunca sürer. İçinizdeki bu dırdır sizi devamlı rahatsız eder. İç dünyanızda bitmek tükenmek bilmeyen bir kavga sür git devam eder. Öyleyse iç dünyanızdaki kavganın bitmesi sülh ve sükunun tesisi için temel faktördür. Dış dünyadaki mutluluğunuz da buna bağlıdır. Allah ile olan ilişkilerde mutluluğunuz da gene buna bağlıdır. Öyleyse her şey nefsinizi tezkiye ve tasfiye etmenizde mümkün. Nefs tezkiyesi, nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'ini tamamladığınız noktada gerçekleşir. Tasfiyesi ise nefsinizin afetlerini tamamen tasfiye ettiğiniz zaman, yok ettiğiniz zaman, sona erdirdiğiniz zaman tahakkuk eder. Borçların tasfiyesi dediğimiz zaman, borçların tamamının ödenmesi manasını tazamın eder bu ifade. Nefsinizin tasfiyesi dediğimiz zaman da, nefsinizin kalbinde ne kadar afet varsa, öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptinalar, düşmanlık, nefret, bunların hepsinin %100 yok olduğu bir ortam düşünün. İşte orası nefsinizin tasfiye edildiği noktadır. Bu noktada sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin afetlerinin tamamen tasfiye edildiği noktada içinizde, iç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlak bir sulh ve sükun oluşur. İşte bu mutluluk halidir. Bir muhteşem
denge halidir. Bir muhteşem sulh ve sükun halidir. Öyleyse önce kavgadan başlayalım. İş dünyanızda kavga var. Neden kavga var? Nefsiniz Allah neyi emretmişse onu yapmak istemez. Ruhunuz da Allah neyi emretmişse onu yapmak ister. Aklınız fizik vücudun kumandanıdır. Ve bu dünya adı verilen gezegende hangi ortamda aklınız şuur kazandıysa o standartların adamıdır. O standartlara göre hüküm verir. Şimdi bir ortam düşünün. Allah Teala neyi emretmişse hepsi yasaklanmış. Allah Teala neyi yasaklamışsa hepsi de serbest. Düşünün. Allah'ın yasakladığı ne varsa her şey serbest. İşte içinde bulunduğumuz Türkiye'deki durum bu. Öyleyse aklınız orada şuur kazandıysa, o ortamda şuurlandıysa, böyle bir dizaynda aklınız Allah'ın yasak ettiği her şeye evet diyecektir. Yani bir nevi nefsinizin emrinde gibi bir durum. Ruhunuz her seferinde bir günah işleyen nefsinizi azaplandıracak ama nefsiniz bu günahları işlemekten vazgeçmeyecektir. Hem Allah Teala size azap verecektir yaptığınız yanlış davranışların hemen arkasından. Hem de ruhunuz nefsinize sıkıntı verecektir, huzursuzluk verecektir. Allah'ın her yasak ettiği fiili nefsiniz işledikçe. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir ortamda Allah'ın emirlerinin yapılmadığı ama yasaklarının işlendiği bir ortamda nefsiniz ruhunuza her zaman galip gelecektir. Ve siz hiçbir zaman huzursuzluktan kurtulamayacaksınız. Çünkü her yaptığınız yanlışın arkasından ruhunuz nefsinize sıkıntı verirken Allah da size azap edecektir. Allah'ın hem her yasak ettiği şeyi işlediğinizde aynı şey gerçekleşecektir. Hep huzursuz olacaksınız. Huzursuzluğunuzun arkasında işlediğiniz fiiller dolayısıyla azabın ötesinde nefsinizle ruhunuz arasındaki devamlı kavga söz konusudur. Aklı ikna etmek için nefsiniz de konuşur, ruhunuz da konuşur akılla. İki birbirine zıt kuvvet iç dünyanızda konuşur. Karar verirken aklınız iki tarafta muhakemelerini ortaya koyar. Aklınız bunlardan hareketle bir karara varacaktır. Fizik vücut onu yapacaktır. Ama bu da başlı başına bir sıkıntıdır sizin için. Çünkü her an iç dünyasında kavga olan bir insansınız. Sulh ve sükunu yaşayamayan bir insansınız. Öyleyse nefsinizdeki afetlerin varlığı ruhunuzla nefsiniz arasındaki bir diyalektik kavgayı eğer nefsinizi tezkiye ve tasfiye etmezseniz ömür boyu ayakta tutacaktır. Ömür boyu bir mutsuz insan olarak yaşayacaksınız. Peki çözüm? Çözüm bu huzursuzluktan kurtulmanızın çözümü nefsinizdeki afetleri yok etmektir. Mümkün mü? Elbette mümkün. Bunun için Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e zikir adlı bir müessese koymuş. Diyor ki
Müzemmil suresinin 11. ayet-i kerimesinde veskür ismin rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Rabbinin Allah'ın adıyla, ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Ayet-i kerime başlı başına bir müesseseyi içeriyor. Allah'a dönüşün, ruhun Allah'a ulaşmasının bir tek sebebi olduğunu, bunun da zikir olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Zikirdir ki ruhunuzu Allah'a döndürecek. Allah'a ulaştıracak sizi, hidayet erdirecek. Neydi hidayet? Hatırlayalım. Âl-i İmrân 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Peki Bakara 120 ne diyor? İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. Hüve işte o el hüda hidayettir. Fiil ulaşmak. Hüdallah Allah'a ulaşmak. İnne şüphesiz ki el hüda hidayet. Hüve işte o el hüda hidayettir. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak işte o hidayettir. Sevgili kardeşlerim, zikir adı verilen müessese ile ruhunuz adım adım gök katlarını birer birer aşıp Allah'a ulaşacaktır. Böyle bir betirenin gerçekleşebilmesi önce Allah'a ulaşmayı dilemenize bağlı. Dilerseniz Allah rahim esmâsı ile tecelliye başlar. İrşad makamına ulaştığınız zaman nefs tezkiyesinin şartlarına sahip olursunuz. Ne demek bu? Yani zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları göğsünüze gelir. Göğsünüzden Allah'ın açtığı, Allah'ın yardığı göğsünüzden o yarıktan geçerek kalbinize ulaşır. Kalbinizin Allah'a dönük boyutunda yer alan kalbinizdeki mührü, mührün üzerine baskı yapmak suretiyle aşağı kadar indirir. Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları, rahmet, faz ve salavat adlı üç grup nur, Rabbani kapının üzerinde bulunan mührü bastırarak aşağı kadar indirir, Zülmani kapıyı indirir. Zülmani kapının üzerindeki

kalbinizdeki karanlıkları derhal kapı dışarı eder. Birkaç dakika içinde nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolar. Rahmet, fazl ve salavat nurları. Bu nurlardan fazıllar nefsinizin kalbine Allah'ın yazdığı 14. basamakta yazılır. Şu anda da 14. basamaktasınız. Allah'ın kalbinize yazdığı iman kelimesinin çekim gücüne kapılarak iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlarlar. İman kelimesinin etrafında fazıllar adım adım toplanır. Onlar öyle bir konsantrasyonda toplanır ki nefsinizin kalbine zikir bittikten sonra girecek olan karanlıklar onların işgal ettiği yere tekrar işgal edemezler. Arada hiç boşluk olmadan iman kelimesinin etrafında fazıllar yerleşmiştir. Kısaca orasını işgal etmişlerdir. İşte nefs tezkiyesi budur. Nefsinizin kalbini fazılların, sizi fazilet sahibi kılacak olan fazılların işgal etmesi hali. Nefsinizin kalbindeki afetlerin o kadar kesiminin kapı dışarı edilmesi hali. Nefs tezkiyesi sizi mutlak huzura götürecek olan bir müessesedir. Mutluluk bununla paralel olarak yürür. Ne zaman nefsinizin kalbindeki nurlar giderek artacak, %2 rahmet fazıllar girmeden evvel nefsinizin kalbine girip yerleşmiştir. Fazılların %49 olması hali, yani 7 defa %7 nur birikimi hali, nefsinizin kalbinin %2 rahmet ilavesiyle %51'inin Allah'ın nurlarıyla dolduğunu gösterir. Yani ruhunuzun kalbi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemiyor, %100. İkinci %100'ün %51'i gene Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor, yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyor. Geriye ne kalıyor? İki yüzde sadece 49. %25 çevresinde bir itiraz, %25'ten daha az bir rezistans, karşı çıkış, karşı koyuş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynında nefsinizin kalbindeki nurlar bütün güzellikleri dizayn eden onlardır. Nefsinizin kalbindeki kavga %50 azalmıştır. Ama doğrularla yanlışların ölçümünde 200'de 151 doğruyu gerçekleştiriyorsunuz. Gerçekleştirmek istiyorsunuz. 200'de sadece 49 sizi yanlışa sürüklemek istiyor. Şeytan o geri kalan %49'a öylesine tesir eder ki başarabildiğiniz şey hiçbir zaman %75 olmaz. %50'nin biraz ötelerine çıkabilirsiniz. İblis size tesirini arttırmak için elinden gelen her şeyi yapar. Çünkü imkanı daralmıştır. Sizi elinden kaçırmak istemez. Ve bu noktada nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi vardır. Zikriniz 33.000'dir. Ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. İç dünyanızda kavga, nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasretleri arasındaki kavga %50 azalmıştır. Sevgili kardeşlerim, evvela mutluluklardan, cennet mutluluğundan bahsediyorsak, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda cennet mutluluğunu zaten elde ettiniz. Evet, sadece bir dilekle,

Allah'a ulaşmayı dilediniz, dilediğiniz an cennet mutluluğunu mutlaka hak ettiniz. Geriye dünya mutluluğu kalıyor. Dünya mutluluğunun bir kısmı söz konusu. Dünya mutluluğunun bir kısmı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, nefsinizin, kalbinin yarıdan fazlası Allah'ın bütün emirlerine evet diyor, yasaklarına hayır diyor. Ruhunuzun %100'ü Allah'ın bütün emirlerine evet diyor, yasaklarına hayır diyor. Nefsinizin kalbinde sadece %49'luk bir bölüm hayır diyor Allah'ın emirlerine, yasak ettiği fiilleri de işlemek istemeye devam ediyor. Şeytanın hakimiyet alanı da nefsinizin kalbinde %100'den %49'a düşmüş boyutta ve şeytan bu işi fena halde içerliyor. İşte adım adım onu hallediyorsunuz sevgili kardeşlerim. Öyleyse dizayna dikkatle bakın. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Bu noktada nefsinizin kalbinde durum böyle. Ama şimdi siz daha çok zikrediyorsunuz. Zikriniz giderek artıyor. Artan zikrinizle ruhunuz Allah'a ulaşıp da Allah'ın zatında yok olduktan sonra size bir taht ihsan ediliyor. Nefsinizin kalbindeki nurlar %61'e çıktığı noktada. Bu tahtın sahibisiniz, altın taht. Sonra da öyle bir gün geliyor ki zikrinizi günün yarısından öteye geçiriyorsunuz. İşte %61 zikir, %71'e o zaman ulaşır. Nefsinizin kalbindeki nurların %71'e ulaşabilmesi için günün yarısından daha fazla zikretmeniz gerekir. Bu onu gerçekleştiremedikçe nefsinizin kalbindeki nurlar %71'e hiçbir zaman çıkmaz. Ama günün yarısından daha fazla zikri gerçekleştirdiğiniz zaman fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek için şartları hazırladınız demektir. Ve nefsinizin kalbindeki nurlar %71'in ötesinde süratle artmaya başlar. Siz zikrinizi günün yarısından daha öteye taşırdınız. Bunun oranı arttıkça nefsinizin kalbindeki nurlar %81'e kadar ulaşacaktır bu zikirle. 81'e ulaştığı zaman fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Yani Allah'ın bütün söylediklerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. Nefsinizin kalbinde hala %19 Allah'ın emirlerine karşıdır. Yasaklarını işlemeye çalışır. Ama artık şeytan ve afetler için iş işten geçmiştir. Fizik vücudunuz şeytanın telkinlerini ve nefsin o %19 olan afetini kale almadan Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlar. Aklınız artık o standartların yapıcısı olmuştur. Allah'ın emirlerini emreder, yasaklarını yasaklar. Fizik vücudunuz Allah'a böylece teslim olur. Bundan sonraki safhada daimi zikre ulaşacaksınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman son kalıntılar da gitmiş olacak nefsinizin kalbinden. O zaman mutluluğun üst boyutunu yaşayacaksınız. Neden öyle olacak? Çünkü daimi zikirdeyseniz
Allah Teala nefsinizin kalbindeki bütün afetleri temizlemiştir. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Öyleyse böyle bir dizaynda nefsinizin kalbinde afetlerin kalmadığı bir ortam.

Orada dahi şeytan size tesir etmek için elinde gelen bütün gayreti gösterir. Ama gayretleri boşunadır. Nefsinizin kalbinde tutunabilecek olan bir dal iblis için artık yoktur. Sadece size gene yalanlar söylemeye devam edecektir. Ama artık o yalanları sizi etkileyemeyecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bunları sizlere anlatabiliyoruz. Öyleyse daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğunuzun en üst boyuta çıktığını göreceksiniz. Dünya mutluluğunuzun. Neden? Çünkü nefsinizin kalbinde afet yoktur. Allah'ın emirlerine ve yasaklarına karşı çıkacak kuvvet tamamen yok olmuştur. Hem nefsinizin bütün afetleri, eskiden afetler olan nefsinizin kalbi artık faziletlerle kaplanmıştır, fazıllarla kaplanmıştır. %98 fazıl, %2 rahmet nuruyla nefsinizin kalbi tamamlanmıştır. Ruhunuzun kalbi zaten hasletlerle doludur. Öyleyse 200'de 200 Allah'ın bütün emirleri yerine getirilecek, yasakları işlenmeyecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bunları sizlere anlatabilmek imkanlarının sahibiyiz. Sizlere mutluluğu anlatmak, öğretmek ve yaşatmakla mükellefiz. Bununla vazifeli kılındık. Öyleyse insan için mutluluğun mutlak olarak mevcut olduğunu önce bilmemiz lazım, öğrenmemiz lazım. Ve bu muhtevada saadetin yaşanması sizlerle, sizlerin gayretleriyle mümkün olacaktır. Bu gayretin anahtarı zikirdir. Zikirsiz bir dünya saadeti çok zor bir işlev olarak oluşur. Nasıl bir işlev? Ne zaman bir insan hayatını başkalarına mutluluk vermeye adarsa, bu süreç içerisinde o kişinin zikri az da olsa Allah onu mutlaka mutlu kılar. Burada başkaları için yaşama süreci sizin mutluluğunuz için temelini teşkil eder konunun. Ne zaman bir insan bir başkasına mutluluk ulaştırmak üzere bir fikriyatın sahibi ise, düşünmeye başlamışsa, ben o kişiye nasıl bir mutluluk ulaştırabilirim? Ona ne yapabilirim? Ne yapabilirim de onu mutlu kılabilirim tarzında bir düşünce size ulaştığı zaman, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman hepiniz için bir güzellik oluşur diye düşünüyorum. Daimi zikir bütün insanlar için muhteşem bir vetiredir. Nefsinin bütün afetleri yok olmuş,
yerini fazıllar almıştır. Ruhu zaten hasletlerle doludur. 200'de 200 Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasaklarını işlemeyen bir mekanizma çalışıyor. Bu sonsuz bir mutluluk. Öbür taraftan da o kişi zaten kendisini başkalarının mutluluğuna adamıştır. Zikir bu seviyede değil ama kişi kendisini başkalarının mutluluğuna adamış. Ne zaman o kişi başka birisi hakkında onu mutlu edecek olan bir şey düşünmeye başladığı andan itibaren o kişi Allah'ın ülkesinde yaşamaya başlar. Allah ona o süreç içinde mutlaka saadeti yaşatır. Ne zamana kadar? Ta ki düşündüğü, mutlu etmeyi istediği kişiye o aklındaki güzelliği ulaştırsın. Ona bir hediye alsın, onu mutlu edecek bir davranışta bulunsun. Hedefi buysa Allah için hedefin varlığı yeterli. Hedefin ne ölçüde gerçek olduğunu en iyi bilen Allah'tır. Kişi gerçekten o hedefe ulaşmayı diliyorsa Allah'ın mutlak olarak yardımını alacaktır. Allah o kişiye mutluluk verecektir. Ruhu da nefse huzur verecektir. Ve kişi başkalarına yardım için kendini angaje ettiği sürece hep mutluluğu yaşayacaktır. Bu da mutluluğun bir vasıtası. Sevgili kardeşlerim, toplum bir bütündür. Bir bileşik kaplar olayı yaşarsınız çevrenizde her zaman. Yani siz çevrenizdeki insanlardan birine bir kötü davranışta bulunduğunuz zaman çevrenizden size mutlaka o kötü davranış geri döner. Aynı oranda o kişi tarafından değil, kötülük yaptığınız kişi tarafından değil. Ama çevreden size mutlaka o geri döner. Allah Teala men dakka dukka diyor. Yani çalma kapını, çalarlar kapını. Eğer başkalarına sizden bir kötülük ulaşıyorsa, onları üzecek bir davranış söz konusuysa, çevrenizden size mutlaka o davranış geri dönecektir, tepecektir. Tersi de söz konusu, eğer sizden çevrenize bir mutluluk ulaşıyorsa, güzellik ulaşıyorsa, o zaman bunu dikkate alın sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O zaman çevrenizdeki insanlardan da size o güzellik geri dönecektir. Ne ekersen onu mutlaka biçersin diyor Allah-u Teala. Öyleyse o zaman mutluluğun sırrı bu kadar kolay mı? Evet, bu kadar kolay. Eğer sizden çevrenize yayılan şey mutluluksa, onlardan toplayacağınız hasılat da mutluluk olarak size geri döner. Öyleyse başkalarını huzursuz ettiğiniz zaman size mutsuzluk geri dönüyorsa, başkalarını mutlu ettiğiniz zaman size mutluluk geri dönüyorsa, o zaman size mutluluğun gelebilmesi için sizin etrafa mutluluğu saçmanız lazım. Bunu yapabildiğiniz zaman meseleyi kökünden çözersiniz. Zikir garantili bir yoldur. Eğer hem kendinizi başkalarına adar hem de daimi zikrin sahibi olursanız, o zaman iki katlı ekmek kadayıfı olur, hem de kaymaklı. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuz başka insanların elinde değildir. Mutluluğunuz sizin elinizdedir.
Öyleyse şu içinizdeki dünyanın karanlığının tamamen kalktığı, her tarafın Allah'ın nurlarıyla dolduğu, pırıl pırıl bir kalbe sahip olduğunuz zaman, yani daimi zikre ulaştığınız zaman, iç dünyanızdaki durum nedir? Onu anlattık şimdiye kadar hep. İç dünyanızda her şey sulh ve sükûne ulaşmıştır. Nefsinizin kalbindeki afetler yoktur, faziletler vardır, fazıllar vardır. Onlar da Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat ederler, yasaklarını asla gerçekleştirmezler. Ruhunuzun hasletleri de Allah'ın bütün emirlerine itaat ederler, yasak ettiği fiili asla işlemezler. Böylece 200'de 200 bir beraberlikle Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren birisiniz, Allah'ın yasak ettiklerini de yapmayan birisiniz. Öyleyse bu sadece bir mutluluğu ifade eder. Her Allah'ın emrini yerine getirdikçe duyduğunuz huzur bu sebeptedir. Hep her Allah'ın yasak ettiği fiili şeytan karşınıza devamlı imkanlar çıkarmasına rağmen işlemiyorsanız bu da mutluluk verici bir olaydır. Öyleyse iç dünyanızda kavga bitmiştir. Nefsinizle ruhunuz arasındaki diyalektik kavga bitmiştir. İç dünyanızda muhteşem bir mutluluğu yaşıyorsunuz. Şimdi hadi gelin beraberce dış dünyamıza bakalım. Dış dünyamızla ilişkilerimiz başlangıçta nasıldı? Onlar bize kötü davranıyorlardı. Hep bu kadarı söylenir. Etraftaki insanlar bize kötü davranıyor. Peki siz onlara nasıl davranıyorsunuz? Siz onlara kötü davrandığınız için kötü davranışlara muhatap oluyorsunuz. İşte daimi zikre ulaşmadan evvel sizin etrafınızdaki insanlar arasında hep bir soğuk savaş vardır. Bütün insanlar da kendilerini başkalarından üstün görmek için üstün kılma çalışması yapmak söz konusudur. Hep acaba ben nasıl başkalarını küçültürüm de ondan daha güçlü, ondan daha akıllı, kısaca ondan daha üstün olduğumu nasıl ben onlara ispat ederim diye insanlar hep bir gayretin içindedirler. Ve böyle yaptıkları için, davranışları başkalarını rahatsız ettiği için o insanlar da mukabil olarak ona benzer davranışlarla ona muhatap olacaklardır. Onun yaptığına benzer davranışlarla ona muhatap olacaklardır. O kişi başkalarına nasıl eza veriyorsa davranışlarıyla, başkalarından geri dönen davranışlar da ona eza veren davranışlar olacaktır. Sonuçta hem o mutsuzdur, hem de etrafındaki insanlar mutsuzdur onunla olan ilişkilerinden. Negatif tohumlar ekiliyor, karanlık meyveler alınıyor. Huzursuzluk bütün boyutlarda mevcut. Ama nefsinizin kalbinde afetler sona erdiği zaman böyle davranamazsınız. Sizden çevrenize ulaşan şey onları yaralayacak, zedeleyecek davranış biçimleri olmaz. Olmamasının arkasında ne vardır? Siz onları artık rakip olarak görmüyorsunuz. Onlardan üstün olduğunuzu ispat etmek gereğini duymuyorsunuz. Çünkü bunun bir anlamı olmadığını anladınız. Onları sevmeye başladınız. Onları
çok seviyorsunuz. İncitmek istemiyorsunuz. Davranış biçimlerinizi de buna göre dizayn ettiniz. Her şeyi en güzel standartlarda gerçekleştirdiniz. Etrafınızdaki insanlarla artık onlara bir üstünlük taslamadığınız için kavganız bitti. Bir, onları eskiden sevmiyordunuz. Onlar da sizi sevmiyorlardı. Ama şimdi onları çok sevmeye başladınız. Onlar da sizi çok seviyorlar. Öyleyse artık sizden çevrenize sevgi yayılıyor. Çevrenizden de size sevgi dönüyor. İşte böyle bir dünyada yaşamaya başladınız. Böyle bir dünyada yaşamaya başladığınız zaman, eski davranışlarınızı gözünüzün önüne getirdiğiniz zaman, neden mutsuz olduğunuzu çok güzel idrak edebilirsiniz. Etrafınızdaki insanlar neden size karşı çıkıyorlar? Etrafınızdaki insanlar neden sizi üzecek davranışlarda bulunuyorlar? Arkasında sizin onlara verdiğiniz imaj var. Bu imaj onları rahatsız eden bir imaj. Onların da iç dünyasından zaten şeytan her an hazır. Size düşman olmak, aynı derecede sizi de rahatsız etmek talebi geliyor. Öyleyse böyle bir dizaynda bütün insanların cemaat olarak güzel ulaşabilmeleri, herkesin birbirine en güzel davranışlarla davranmasına bağımlıdır. Kimin nefsindeki afetler bitmişse, o bütün güzel davranışların simgesini taşır, işaretini taşır. Onun için söz konusu olan şey Allah'ın güzellikleridir. Ve bu bağlamda kişi mutlu olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu dış dünyanızdaki mutluluktur. Daimi zikre ulaştığınız zaman dış dünyada düşmanınız kalmamıştır. Onlar size düşman olabilirler. Düşmanınız kalmamıştır deyince biz sizin düşmanınızdan bahsediyoruz. Siz o noktada kimseye düşman olamazsınız. Allah ile olan ilişkilerinize geliyoruz. Allah ile olan ilişkileriniz sizin için negatif bir boyut oluşturmaz. Allah ile olan ilişkilerinizde bir Allah'ın emirleri var. Eskiden onları yaparken zorlanıyordunuz. Şeytan ve nefsiniz onların yapılmaması lazım geldiği konusunda size yüzlerce engel çıkarıyordu. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise koşarak gidiyordunuz. Çünkü onlar hoşunuza gidiyordu. Nefsiniz onları istiyordu. Ama nefsinizin afetleri tamamen yok olduğu zaman Allah'ın emirleri cephesinde hiçbir eksiklik kalmadı. Allah'ın bütün emirlerini yaparken doyulmaz zevkler yaşamaya başladınız. Allah'ın yasak ettiği fiilleri de artık işlemiyorsunuz. Çünkü onlar sizin için bir arzu olmaktan çıktı. Artık onları işlemek içinizden gelmiyor. Yaptığınız yanlışları fark ettiniz. Onları doğrularla değiştirdiniz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Daimi zikrin sahibi olduğunuz zaman bununla karşı karşıyasınız. Nefsinizin bütün afetleri yok olmuştur. Artık sizin için negatif davranışlar bitmiştir. Daimi zikir bütün insanları Allah'ın mutlak dostu yapar.
nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Hem iç dünyasında, hem dış dünyasında, hem de Allah ile olan ilişkilerinde mutlak bir sulh ve sükun hasıl olmuştur. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki ezeli kavga sona ermiştir. Artık o kavga devam etmiyor. Dış dünyasında başka insanlarla kavgası bitmiştir. Başka insanlar onunla hala anlaşmazlık içindedirler. Ona düşmandırlar. Ama o hiç kimseye düşman olamaz. Onun için düşmanlık olayı bitmiştir. Hiç kimseye düşman değildir. Böyle bir noktada dış aleminde de anlaşmazlık, savaş bitmiştir kendi açısından. Allah ile olan ilişkilerinde ise Allah'ın bütün emirlerini en üst seviyede yerine getiriyor. Yasak ettiği fiillerden hiçbirini işlemiyor. Çünkü işlemek istemiyor iç dünyasından, böyle bir talep gelmiyor. İşte hem iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki savaş bittiği için sulh ve sükun hasıl olmuştur. Hem dış dünyasında davranış biçimleri %100 düzeldiği için başka insanlarla arasındaki savaş bitmiştir. Anlaşmazlık bitmiştir. Ona göre düşman yoktur. Ona düşman olanlar vardır ama o kimseye düşman olamaz. Allah ile olan ilişkiler açısındansa Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Hepinizin hem cennet saadetini hem dünya saadetini mutlaka kazanmanızı Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz dört tane yedi basamağın üçüncüsü. İslam'ın 28 basamaklık merdivenlerinin üçüncü yedi basamağı. Sevgili kardeşlerim, 14. basamaktan sonrası şu andaki konumuz. Ama burada bir hatırlatma yapalım. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, bunlar Allah-u Teala'nın farzları. Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemek de farz, mürşide ulaşmak da farz. Peki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Hepsi dilemişler. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi bunu kesinleştiriyor. Allah Teala buyuruyor ki: "Vellezîne iştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumül büşrâ febeşşir ibâdî." Diyor ki Allah Teala ve onlar sahabe tâgûta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan İçtinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve neden? Çünkü Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele buyuruyor Allah Teala. Bütün sahabe, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı hepsi dilemişler. Peki, mürşitlerine ulaşmışlar mı? 14. basamağa hepsi ulaşmış mı? Hepsi ulaşmış. Ve tabi olmuşlar. Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi. Ve Araf Suresinin 30. ayet-i kerimesi bunları ifade ediyor. 137. Diyor ki Allah-u Teala

Kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olduysa onların hepsi felaha erdiler. Allah Teala Fetih Suresi'nin 3. ayet-i kerimesinde diyor ki Habibim, sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Onlar sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Öyleyse bütün sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmuşlar. Zaten sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olanlardır. Tabiyetin de farz olduğunu gördük. Allah'laşmayı dilemenin de Allah'laşmayı dilemenin farz olduğunu söylediğimiz zaman Rum suresinin 31. ayet-i kerimesini söylemiştik. مِنَيْبِينَ اِلَيْهِ وَيَتَّكُوهُ Allah'a, ona yönel, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Açık bir şekilde emrediyor Allah Teala. Ve bir emirde Lokman Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde geliyor. Diyor ki Allah Teala vettebi sebilâ men enâbe ileyye. Kim bana yönelmişse sen de onun yoluna tabi ol. Sen de bana yönel, sen de bana ulaşmayı dile. Gene farz. Zümer 54'te ve enîbü ilâ rabbikum ve eslimu lehu buyuruyor Allah Teala. Min kablen yetiküm azabe, üzerine azap gelmeden önce ona, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile. Ve ona teslim ol. Ruhunu da ve içinde, nefsini de, iradeni de teslim ol. Yoksa sonra yardım olunmazsın diyor Allah Teala. Hem de üzerine azap gelmeden evvel, dünya hayatını yaşarken bunu yapmak mecburiyetindesin diyor. Öyleyse bu iki tane yedi basamak, İkisi de üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmış. Bütün sahabe iki tane yedi basamağı da gerçekleştirmişler. Şimdi üçüncü yedi basamak, sonunda da ruhumuzun Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması. Farz mı? Ruhumuzun Allah'a ulaşması üzerimize farz.

Allah Teala Yunus suresinin 25 ve 26. ayetlerinde buyuruyor ki Allahu yedi darüsselamı Allah selam yurduna davet eder. Ve dilediğini sırat-ı müstakime ulaştırır buyuruyor. O selam yurduna ulaştırmayı dilediğini sırat-ı müstakime ulaştırır buyuruyor.

Nisan suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Diyor ki kim Allah'a ulaşmayı ve ona sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. Allah da burada selam yurduna, yani teslim yurduna davet etmekle, davet ettiklerinin o teslim yurduna ulaşmasını dilediklerini sırat-ı müstakime ulaştırdığına göre bu teslim yurdu Allah'ın zatı, Allah'a ulaşma. Ve sonrası da var, lillezine ahsenül hüsna ve ziyade. Onlara ahsenül hüsna var. Allah'ın ahsen olan zatı var, zatına ulaşmak ve ziyade ve daha ziyadesi var, yani Allah'ın zatını görmek. Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılıyor mu? Evet. Allah Teala nerede açık bir şekilde bir hususu emretmişse o bir farz hüküm doğurur. İşte Ra'd suresi 21. ayet-i kerime vellezine yesulune ma emarallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Emrettiği şeyi yaparlar. Demek ki Allah Teala ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı bize emretmiş. Emretmiş mi başka? Müzzemmil suresi 8. ayet-i kerime Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle, Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona, Allah'a ulaş. Böylece ruhumuzun Allah'a ulaşması da üzerimize defaatle farz kılınmış. Ruhumuz bir emanettir. Bu emanetin Allah'a ulaşmasının da farz olduğu Nisa 58'de anlatılıyor. اِنَّ اللّٰهِ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَةِ اِلٰى اَهْلِهَا. Allah emanetleri, o emanetlerin ehline teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor. Emanetlerin ehli, ruh emanetinin ehli Allah'tır. Allah'tan gelen bir emanetin sahibisiniz. Onu Allah'a iade etmekle vazifelisiniz. Öyleyse başladığımız yerden, kaldığımız yerden inşallah devam edelim. Görüyoruz ki ruhumuzun Allah'a ulaşması da üzerimize farz. Bir husus daha, bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış mı? Evet, hepsi ulaştırmış. İşte Allah Teala diyor ki Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde onlar o sahabe Allah ile olan ilişkilerinden bahsediyor Allah Teala. Onlar sözü dinlerler. Ahsen olanına, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediklerine tabi olurlar. Hem söyledikleri Allah'ın söylettikleri olduğu için ahsendir. Hem de hep kalbine yazılmış olan Kur'an-ı Kerim'i okuduğu için, Kur'an'dan bahsettiği için ahsendir. Ahsen olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah Teala. Sözün ahsen olanına tabi olan sahabe hepsi hidayete ermişler sevgili kardeşlerim. Peki hidayete ermek ne demek? İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 73. İnne muhakkak ki
El-Hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır veya Allah'ın ulaştırmasıdır. Eğer Allah'a ulaşmaktır şeklinde alıyorsak, Allah'a ulaşmaktırla olay tamamlanıyor. Allah'ın ulaştırmasıdır şeklinde alıyorsak, o zaman akla nereye ulaştırıyor suali gelecek? Hidayet Allah'ın bir yere ulaştırması. Bakıyoruz nereye ulaştırıyor diye. Allah Teala Allah takva sahiplerini kendisine ulaştırır diyor. Rad 27'de Allah takva sahiplerini kendisine ulaştırır. Takva sahipleri Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ama daha açık bir şekilde anlatıyor Allah Teala Şura 13'te Allah'ı eştebi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan seçtiklerinden kim Allah'a ulaşırsa, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Yehdi, ulaştırır, ileyhi, ona, kendisine. Men, o kişileri, yünip, yünip olan, Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişileri, onlardan seçtiklerinden Allah'a ulaşmayı dileyen kişileri kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse hidayet, insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. İnne hüdallahi hüvel hüda, aynı şeyi söylüyor. İnne muhakkak ki, hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve işte o, el hüda, hidayettir. Allah'a ulaşmak veya Allah'ın ulaştırması, gördük ki kendisine ulaştırması, işte o hidayettir diyor Allah Teala. Öyleyse bu saatimizde, bu dersimizde, bu anlatımımızda, bu akşamki konumuz ruhun Allah'a ulaşması. 3. 7 basamak. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ve 21. basamaklar. Ne olmuştu? Kişi mürşidine tabi olmuştu. Ruh vücuttan ayrılmıştı. Sırat-ı müstakime ayrılmıştı. Sırat-ı müstakime ulaşmıştı. Ve nefste nefs tezkiyesine başlamıştı. Kişi ne yapıyor? Kişi zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah diye kalbinin üzerinde zikir çekiyor. Ve bu zikri çektiği zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbe giren nurlar kalbe karanlıkların girmesini önlediği gibi kalpte Allah'ın yazdığı iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlıyor. Kalbe ulaşan fazılların manyetik alanıyla Allah'ın kalbe yazdığı iman kelimesinin manyetik alanı birbirinin zıttı olduğu için karşıt kutuplar birbirini çekiyor ve manyetik alan sebebiyle o kişinin kalbinde fazıllar kişinin kalbine devamlı olarak yerleşiyor. Bu kişinin kalbine gelen, kalbi işgal eden Allah'ın nurları oraya sımsıkı yapıştığı için karanlıkların tekrar geri gelerek kalpte oraları işgal etmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Kalp devamlı olarak Allah'ın nurları tarafından işgal ediliyor. Ve nefsin kalbinde %1, %2 derken %7'ye ulaşan bir fazıl birikimi gerçekleşiyor. Fazıllar
nefsin kalbinin %98'ini kaplayacak olan Allah'ın nurlarıdır. Rahmet nurları ise %2 seviyesinde bir kaplama alanına sahiptir. İlk %7 nur birikiminde kişi nefsi emmaredir. Nefsi emmare Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde dizayn edilmiş. Diyor ki Hazreti Yusuf ve ma uberruhu nefsi innen nefse le emmaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Derecat kaybettirecek olan talepleri vardır nefsin. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Onlar şerri emretmezler diyor. İşte bu noktada da şer emredilmesinin %7 azalması söz konusudur. Nefse emarede nefsin kalbindeki afetler %7 azalmıştır. Nefsin kalbindeki afetlerin %7 azaldığı bir noktada ruh zemin kattan birinci kata ulaşır. Bildiğiniz gibi nefs vücudumuzda bir rehinedir. Allah Teala Müddessir suresinin 8-39-40. Ayetlerinde küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennat diyor. Bütün nefsler rehinedirler, iktisap ettikleri dereceler sebebiyle. Ama yemin sahipleri cennette olacaklardır diyor. Yani nefslerini temizlemek, tezkiye etmek yoluyla Allah'a verdikleri yemini gerçekleştirenler, bu yemin nefsimizin tezkiye yeminidir. Nefsimizin tezkiyesi söz konusu oluyor. Öyleyse nefsimizin kalbinin temizlenmesi tezkiyesidir. Nefsimizin kalbine Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının girmesi ve bunlardan fazlaların nefsimizin kalbine yerleşmesi. O zaman ne oluyor? İlk %7 nur birikimiyle nefsimizin kalbinde Allah'ın nurları %7 oranında yerleşmiş olur. Bu nurların nefsimizin kalbini %7 işgal etmesi noktasında nefsin, rehine olan nefsin rehinelikten kurtulma konusundaki ilk %7 sonucu elde etmesi söz konusudur. Ve birinci gök katını nefs ruha açar. Rehine kurtuluşu için görevini yapar. Nefs tezkiyesiyle gerçekleştirilmiştir olay. Nefsin %7 tezkiye edilmesiyle nefsin ruhu birinci gök katına ulaştırmak konusunda bir yardımı söz konusu olur. Birinci gök katının kapısı açılır ve ruhumuz zemin kattan birinci gök katına ulaşır. Burada sadece açıkta secde etmek söz konusudur. Secde. Bütün ruhlarla beraber bu kişinin ruhu da zemin kattan birinci kata kadar yükselir.
Yükselme devrin imamının dergahından başlar. Ve iki grup olarak yükselme söz konusudur. Bir, yedinci kata çıkabilmiş olanlar, onlar hiçbir katta oyalanmadan sadece secde ederek yedinci kata kadar ulaşırlar. Yedinci kattaki dağılımlarını gerçekleştirirler. Ve bu Allah-u Teala'ya ulaşma yedi kat üzerinden bu şekilde gerçekleştirilir ki önce yedinci kata kadar çıkabilenler Sırat-ı Müstakim'in devrinin onun dergahındaki kapısından çıkarlar. Yatay bir sıra oluştururlar ayakta duran ruhların. Yerden yaklaşık 10 metre yukarıdaki, yukarısındaki yatay yani dikey insan vücutları, dikey insan ruhları, ayakları aynı hizada ama yerleri yerlere değmiyor ayaklar yerden 10 metre yukarıda bu sıra ve böylece saf halinde zemin kattan birinci kata yükselirler. Birinci gök katında sadece secde ederler. Namaz kılmazlar, sadece secde ederler. Bu secdenin arkasından hemen yükselirler.

başlayan, devrin imamının dergahından başlayan bir seyir-i sülük olayı tahakkuk eder. Devrin imamının dergahında altın kapı söz konusudur. Yerden yaklaşık 4 metre yükseklikte, 1,5 metre genişliğinde, üzeri baklava dilimli, kolu veya sapı bulunmayan tek kanatlı bir kapı. Herkes bulunduğu yerden, onarlık sıralardaki insanlar, önce erkekler sıralanırlar. Sağdan sola doğru, en sağda sağ kanat velisi vardır. Sola doğru erkekler sıralanırlar. Erkeklerin bittiği yerde sol kanat velisi bulunur. Ondan sonra hanımlar başlar. Hanımların da en solunda hanım sultan bulunur. Böylece bir bütün oluşturulur. Ve böyle bir dizaynda önce sağ kanat velisi, son kanat velisi, hanım sultan yükselirler. Aralıklarla beklerler ve sağdan itibaren erkekler sırası, sonra da hanımlar sırası yükselir ve hepsi tek bir saf vücuda getirirler ve zemin kattan birinci kata böylece yükselirler. Sağ tarafta sağ kanat velisi vardır, sol tarafta sol kanat velisi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da, devrin imamı da aynı dergâhtadırlar. Ama seyri sülüke onlar iştirak etmezler. Zemin katta bulunan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'da devrin imamı iştirak etmezler. Ruh olarak oradadırlar. Ama bundan sonraki devrede iştirakleri söz konusudur. Birinci katta bu ruhların hepsi secde ederler. Orada bir uzun süreli secde söz konusudur. Bütün katlarda bu secde uzun sürelidir. Yani altıncı kata kadar çıkabilenlerin secdesi uzun süreli bir secdedir. Secdede uzun müddet kalınır. Ama yedinci kata çıkabilenler her katta secde edip hemen yukarıya doğru yükselirler. Birkaç saniyelik bir secdeleri söz konusudur sadece. Birinci kattan katın ön safları ikinci kata ve daha üstteki katlara yükselmek üzere yükselirler. İkinci kata ulaştıkları zaman orada çok büyük bir salon, dışı bizim alemimizde cam olarak vasıflandırdığımız şeffaf bir madde ve içeride yerden 2 metre 20 santim, 2,5 metre falan yükseklikte bizim alemimizdeki isimde cam havuzlar, yani görüntüyü gösteren havuzlar. Her biri 70-80 santim genişlikte veya 1 metre genişlikte ve derinlikleri, yani havuzların yerden yüksekliği 2 metre 20 santim, 30 santim veya 2,5 metre. Ve bunlar, bu havuzlar yan yana sıralanmış. Çok sayıda havuz. Bu havuzların bulunduğu kesimin sol tarafında açık bir kapı söz konusu. Oradan sağ kanat velisi, sol kanat velisi, hanım sultan önde olmak üzere içeri giriliyor. İçeride 15-20 metre ileride devrin imamıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselam beraberce onları karşılıyor. Ve el öpme işlemi tamamlanıyor. Herkes her sıradaki mutlaka el öpüyor. Öyle geçiyor içeriye. İçeriye geçtiği zaman sağdan sola doğru aynı sıralama, zemin kattaki sıralama orada da tahakkuk ediyor. Ve bu tahakkuk eder etmez sağ kanat velisi sağdaki en sağa, sol kanat velisi ortanın biraz solunda bir yere ve hanım sultan da en solda

su arınma havuzlarının üzerinde yer alıyorlar. Ve secde edenlerin hepsinin uçarak havuzlara doğru geldiğini görüyoruz. Ve bu havuzların içine giriyor hepsi. Havuzların üzeri aynı şeffaf maddeyle kaplı olmasına rağmen cam gibi o camın içinden geçip havuzun içine giriyorlar ve başlarının üzerine kadar su çıkıyor. Ruhların nefes alma olayı söz konusu olmadığı için burada bir problem, o problem oluşmuyor. Daha dikkat çekici başka bir noktası da konunun, ıslanmıyor elbiseleri. Atlas'tan olan elbiseleri suyun içinde ıslanmıyor. O şeffaf sıvının içinde turuncuyla sarı arası bal rengine yakın bir renk ama ıslanmıyor. Ve bütün havuza girenleri sağ kanat velisi sola doğru gelerek birer birer başlarını bastırıyor. Sol kanat velisi de soldan sağa doğru gelerek gene başlarını bastırıyor. Hepsi suyun tamamen içinde, o sıvanın içinde oluyorlar. Hanım Sultan da hanımların başlarını bastırıyor. Bu sırada 7. kata kadar çıkabilenlerin beklediği bir başka salon vardı, baştan bahsettiğimiz. Bu salonun sağ tarafında onlar secdede beklerken el etme işlemi tamamlanır tamamlanmaz devrin imamıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beraberce öbür tarafa uçuyorlar. Ve birisi sağ kanatta, birisi sol kanata geçerek oradan yükselmelerini temin ediyorlar. Beraberce yükseliyorlar. Burası ikinci kattı. Üçüncü kattaki iki katlı mescitte sadece birkaç saniyelik bir secde yapıyorlar. Oradan mihenk menfezine ulaşıyorlar. Mihenk menfezinin içine girerek oradaki silindir şeklindeki yerden sonsuz bir hızla yukarıya doğru yükseliyorlar. Ve dördüncü katta Beytül Makdes'in içinde birkaç saniyelik secde yaparak yükseliyorlar kubbeden. Beytül Haram'ın aslına ulaşıyorlar. Orada birkaç saniyelik secde yapıyorlar. Yükseliyorlar. Burası beşinci kat. Altıncı kata ulaşıyorlar. Altıncı kat diğer katlara benzemiyor. Burada her aşağıdaki bütün katlarda aydınlık hakim olmasına rağmen burası karanlık. Bir hafif ışık, yeşilimsi, beyaz bir ışık, bir insan vücudu şeklindeki bir kapıdan dışarıya sızıyor. Kapı deyince bir kapı mevcut değil. Fakat kapının çevresi böyle bir geçiş yeri, bir insan vücudu şeklinde. Daha ilginci, bu insan vücudu şeklindeki kapı devamlı değişiyor. Her geçen insana göre, insan ruhuna göre şekilleniyor. Yani uzun boylu iri yarı birisi geçtiği zaman kapı onun süliyetinin şeklini alıyor. Ama kısa boylu birisi geçtiği zaman kapı küçülüyor. İçeriden dışarıya doğru yeşilimsi beyaz bir ışık sızıyor. İçeride bizim buz kalıplarına benzer bir nur, yerden 3-4 metre yükseklikte o salonu bütünüyle aydınlatıyor. Beyaz, çok açık yeşil, fosfor rengine yakın bir ışık. Ve aşağıda sıralanmış olan bu altıncı kata kadar çıkabilenleri kendi rengine çeviriyor yüzlerini, ellerini, görünen kesimlerini. Ondan sonra da çatlatıyor. Çatır çatır diriler, eller, yüz çatlıyor. Bu çatlama işleminin devamının arkasında çatlamaların giderilmesi için özel aletler kullanılıyor, vasıtalar kullanılıyor. Ondan sonra da aşağı inme söz konusu oluyor.
İşte bunlar altıncı kata kadar çıkabilenlerin dizaynı. Altıncı katın bu özelliği var. Bir gün bu yüzleri elleri çatlayan insan ruhlarından bir tanesinin çatlamıyor. Yeşil beyaz rengi alıyor ama dirisi çatlamıyor. O çatlamayan kişi boşlukta bir kılıç veriliyor kendisine. Cebrail Aleyhisselam tarafından. Elbiseleri değiştiriliyor. O Kafkas dansları yapanların elbisesine benzer bir elbise türü giydiriliyor kendisine. Kılıç da veriliyor ve kubbeden Eyzübillahimineşşeytanirracim diye kubbeden kılıç, elindeki kılıçla yukarıya yükseliyor. Ve diğerleri orada kalırken o yedinci kata ulaşıyor. Yedinci katın girişi devrin imamının dergahındaki altın kapıyla aynı kapı. Aynı boyutta, aynı yükseklikte, tek kanatlı, gene baklava dilimli, üzerinde tokmak falan olmayan bir kapı. Fakat bu kapının farklı bir özelliği var. Kapı yerde değil, yerden 1 metre, belki 1 metre, 1,5 metre arasında 7 normal yükseklikteki basamakla yükseldiğiniz zaman ulaşabileceğiniz bir yerde kapı. Kapının altında evvela önünde bir sahanlık var. Sahanlıktan aşağı doğru da 6 tane basamak var. Böylece sahanlıkla birlikte 7 basamak oluyor. İki tarafında trabzanlar var. Ve bu trabzanları 5. basamakta bir trabzandan diğerine kadar uzanan 7 baklalı bir altın zincir var. Aşağı yukarı 30-35 santimlik bir büyüklükte zincirlerin her bir halkası. 1,5 metrelik bir kapının kenarlara taşması da dahil demek ki yaklaşık 2,20 ile 2,5 metre arasında bir merdiven genişliği var. Ve trabzanlar birbirinden o kadar mesafede ve bu büyüklükte bir zincirin halkaları bilek kalınlığında altın zincir. Oraya ulaşan kişi merdivenin basamaklarını çıkıyor ve o basamağa geldiği zaman elindeki kılıçla altın zincire vuruyor. Altın zincir mutlaka hemen ikiye ayrılıyor. İkiye ayrıldığında da kapalı duran altın kapı, arkadaki altın kapı açılıyor. Bu 7 tane beyaz mermerden oluşan 7 basamaklı bu merdivenin üst tarafından başlıyor. Bir sahanlığın arkasından kapının eşiği var. O da bir 10 santim, 15 santim yükseklikte. Ve oradan itibaren altın kapı başlıyor. Altın kapı açılıyor. Kişi elindeki kılıçla içeri giriyor. İçerisi kapısız. Beyaz renkte ve kapılar yok. Çıkış sadece tavandan. Tavan geçirgen ama ilk defa giren kişi bu geçirgenliği bilmiyor. Ve de tavandan yukarıya çıkan kadir hücrelerine ulaşıyor. Bu altıncı kata kadar gelenler, altıncı katta bu nurlanma ameliyesinden sonra oraya sıbkatullah olma mahalli deniyor. Allah'ın boyasıyla boyanma mahalli deniyor. Oradan aşağı doğru iniş söz konusu oluyor. Şimdi konuyu baştan alalım. Ne olmuştu? Evvela 7. kata kadar çıkabilenler 2. kata çıkmıştı. 2. kattaki suvarılma havuzlarının sağ tarafındaki salonda secde etmişlerdi. Beklemişlerdi. Kimi beklemişlerdi?
altıncı katı kadar çıkabilenlerin ikinci kata çıkmasını beklemişlerdi. Çıkınca onlar el öperek girmişlerdi suvarılma havuzlarına. El öptüren Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le devrin imamı, ikisi beraber oradan ayrılarak el öpme işlemi tamamlanınca sağdaki yedinci kata kadar çıkabilecek olan grubun iki tarafına geçmişlerdi. Ve beraberce her katta sadece birkaç saniyelik secde ederek yedi tane katı çıkmışlardı. Yedinci kata gelmişlerdi. Bu söylediğim altın kapıdan geçerek yukarıya ulaşmışlardı. Ve çok kalabalık bir grup bu. Çünkü yedi tane aleme dağılanların hepsi bir defada çıkıyor oraya. Ve uzun, çok uzun bir sıra oluşturuyorlar orada. Oraya ulaştığınız zaman sol tarafınız geçmişiniz. Bir duvarla kapalı. Bu duvar sadece taşlardan oluşuyor. Taş bir duvar. Sıvaları yok. Sadece o andan yukarı çıkabilirsiniz. Geçmişiniz, geçmiş kadir yüceleri duvarın arkasında kalıyor. Onları görmüyorsunuz. Sağ tarafa döndüğünüz zaman bir platform üzerindesiniz. Ve önünüzde yaklaşık bir metre falan aşağıdan başlayan kader hücrelerini görüyorsunuz. Altıgen kader hücreleri. Herkesin kader hücresi kendi önünde böyle sonu olmayan bir şekilde uzanıyor. Görünmüyor sonunun neresi, nereye kadar uzadığı. İşte o kader hücrelerine kadar ulaşıp orada kalacak olanlar orada kalıyorlar. Henüz İkinci alem olan Ümmül Kitab'a ulaşmak yetkisini alamayanlar orada kader hücrelerinde bekliyorlar. Geri kalanların hepsi birden, ki bunlar altı aleme dağılacaklar, hepsi birden ikinci aleme geçiyorlar. Uçarak ulaşıyorlar, kader hücrelerini aşarak. Ümmül Kitab'a ulaşıyorlar. Orada yerden yaklaşık 4 metre falan yukarıdan başlayan 10 katlı bir apartman büyüklüğünde çok büyük bir kitap boşlukta duruyor. Şimdiye kadar peygamberlere verilen şeriat kitapları da, Allah'ın Resullerine ve Evliyasına verilen sohbet kitapları da hepsi o Ümmül Kitab'ın içinde. Ümmül Kitab'ın bir sayfası açık. Kitabın altında çok büyük bir kürsü var. Bu kürsünün arkasında devrin imamı oturuyor. Ve sağından başlayan kişiler kürsünün dört tarafını kaplayarak sol tarafına kadar geliyor. Ve o insanların hepsine birden 60 kişi devamlı ders veriyor devrin imamı Ümmül Kitab hakkında. Burada kalacak olanlar, herkes oraya ulaşıyor. Bu orasını oluşturan 60 kişilik grup orada kürsünün etrafında oturarak kalıyor, derse devam ediyorlar. Geri kalanlar oradan ayrılıyorlar ve Kudret Denizi'ne ulaşıyorlar. Grubun bir kısmı da Kudret Denizi'ne dalıyor. Elbiseleri de dalınıyor. Denizin derinliklerine doğru giriliyor. Orada Allah Teala onlara çeşitli deniz altı işlevleri yaptırıyor. Nefes almak söz konusu olmadığı için ruhlar için bir problem olmuyor. Geri kalanlar dördüncü aleme ulaşıyorlar. Orası makamı Mahmud. Orada başlangıçtaki dört halife, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahabenin büyük kısmı, tek sıra, uzun sıralar halinde orada ayakta duruyorlar. Oraya gidenler, oradaki merasimleri izlemek üzere gidiyorlar ve bir geçiş yeri,
Ümmü Kitap da öyle, Kudret Denizi de öyle, Makam Mahmud da öyle. Her biri belli bir süre tecrübe kazandıktan sonra daha sonraki yere naklediliyor insanlar. Bundan sonraki merhalede Divan-ı Salihin var. Divan-ı Salihin bir büyük cami. Daire şeklinde inşa edilmiş ve geniş balkonlar daireyi tamamen kaplıyor. O balkonlardan birisi üzerinde başkan, çoğu zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselam başkanlık ediyor. Ama geldiği zaman başkan oluyor. Onun dışında Gavs, devrin Gavs'ı orada görev yapıyor. Divan-ı Salihin'in başkanı olarak. Bir kısmı da burada kalıyor. Bundan sonra ki geriye kalanlar zikir hücrelerine ulaşıyorlar. Zikir hücreleri çok büyük bir salon. Diğerleri kadar aydınlık değil. 2 metre, 2 metre 20 santim büyüklüğünde küreler var, şeffaf. O kürelerin içinde bu kişiler, insan ruhları oraya girip orada zikir yapıyorlar özel şekilde oturarak. Oturmuş vaziyette zikir yapıyorlar. Sıralar bu kürelerin, şeffaf kürelerin yerleştirilmiş olduğu yerler çok ölçülü bir şekilde, muntazam bir şekilde geriye doğru 30-40 tane, sola doğru da yine belki de 100 tane bu şeylerden var, kürelerden var ve içeridekiler devamlı zikir halindeler. Sağ taraftan giriliyor, en sağda kapı ve sola doğru gidilip birer birer evvela birinci kapının tam karşısından karşıya doğru birinci sıra doluyor. Sonra sola gidiliyor, ikinci sıra dolduruluyor, sonra daha sola gidiliyor, üçüncü sıra dolduruluyor. Böylece tamamlanıyor zikir hücrelerinin dizaynı. Her sabah zikir hücrelerindekiler dışarı çıkıyorlar. Devrin imamı ve beraberinde iki kişi daha oraya geliyorlar ve onlar zikir hücrelerinin için müntesipleri orada bir hilal meydana getiriyorlar. Ay şeklinde bir grup oluşturuyorlar. Ayın uçlarının birbirine yaklaştığı noktada da o üç kişi yer alıyor. Devrin imamı onlara her gün sohbette bulunuyor. Bundan sonrası indi ilahi, yedinci alem. İndi ilahi de huzur namazının imamı ve arkasında iki kişi, arkasında bir kişi, sonra devrin imamının iki baş veziri, ve 7 tane de vezirler. Ondan sonra 40 kişi, 40'ları oluşturuyor siyah cübbeleriyle. Altın yaldızlı şeyleri var. Çapraz, sırmalı sırmaları var. Siyah cübbeliler. Sonra 70'ler geliyor. Bal rengi cübbeliler. Ve arkasından da başka sıralar giriyor. Arkadan imama baktığınız zaman sol tarafta yukarıda boşlukta tahtları görüyorsunuz. En üstte Livai Hamd'ın bulunduğu taht var. Alttaki tahtlar som altın olarak dizayn edilmiş. Ama yükseldikçe mücevherler başlıyor tahtların üzerinde. En üstteki tahta ulaştığınız zaman mücevherler tahtı tamamen kaplıyor. Söylediğimiz gibi tahtın başka bir özelliği üzerinde Livai Hamd'ın mevcut olması. O devrin imamının tahtı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Orası indi ilahi. Çıkış buraya kadar. Dönerken de en sondan başlayarak birer birer toplanarak altın kapıya kadar geliyorlar. Oradan aşağı inecekler. Ama onlar aşağı inmeden evvel diğerleri altıncı kattan aşağı doğru inenler. Birer birer her katta secde ederek altıncı kattan beşinci, dördüncü, üçüncü, ikinci, birinci katlara iniyorlar. Daha sonra da Devrin İmamı'nın dergahına ulaşarak altın kapıdan içeri giriyorlar ve ait oldukları yerlere geri dönüyor hepsi. Onların dönüşünden sonradır ki yol tamamen boşaldıktan sonra yedinci kattakiler de altıncı kata, beşinci kata, dördüncü, üçüncü, ikinci, birinci katlara ve Devrin İmamı'nın dergahına ulaşıyorlar. Altıncı kata kadar çıkabilenler Semin katta görev yapıyorlar. Sıralar orada. Onarlık sıralar. Sağ ve sol kanat velileri birinci sıranın başında. Önlerinde rahleler, üzerinde Kur'an-ı Kerimler. Yedinci kata çıkabilenler asma katta görev yapıyorlar. Onlara Devrin İmamı'nın bizatihi kendisi öğretim yapıyor, ders veriyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte yedi tane gök katı, bu gök katının Sitretül Müntehasına kadar çıkan kişi, zikir hücrelerindeki görevini tamamlayan kişi Sitretül Müntaha'ya ulaşıyor. Sitretül Müntaha'dan dikey bir yolculukla tek başına Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında ifna oluyor, yok oluyor. Allah'ın zatına ulaşmak kişinin Rabbine ulaşmasıdır ve Allah'ın zatında ruh yok oluyor. Yok olduğu zaman kişi fena fillah makamının sahibi oluyor. 22. basamak ve 7 tane velayet makamının birincisi. Fena, fani olmak, yok olmak, fi içinde Allah, Allah'ın içinde Allah'ta yok olmak fena fillah makamının manası. Ruh, Allah'ın emrini üzerine 12 defa farz kılınan emri yerine getirmiş, Allah'ın zatına geri dönmüş ve Allah'ın zatında yok olmuştur. On dördüncü basamaktan 21. basamağa kadar geçen üçüncü merhale burada tamamlanıyor. Bundan sonrası 22. basamaktan 28. basamağa kadar yedi basamaklık bir dizayn. Ama 22. basamak zaten 21. basamağın hemen arkasından gerçekleşiyor. Velayet makamları buradan başlıyor. İşte Vel Asr suresinin 3. bölümü burada tamamlanıyor. Ruhun vücuttan ayrılarak sırt-ı müstakim üzerinden Allah'a doğru yaptığı seyri sülük. Birinci yatay sebille ruh Devrin İmamı'nın dergahına ulaşıyor. İkincisi dikey sebil tarık-ı müstakim adını alıyor. Allah Teala üzerinize 7 tane kat halk ettim diyor. Sab'a tarayika diyor. 7 tane tarik halk ettim diyor. Ondan sonra 7. kata çıkınca soldan sağa doğru 7 alemlik bir yatay yolculuk. Sonra da Sitret-i Müntaha'dan Allah'a doğru 4. sırat-ı müstakim, 4. sebil, Allah'ın zatına ulaşan sırat-ı müstakim. İşte Allah'a doğru ruhun, bütün ruhların seyri sülûku ve sonuçta Allah'a ulaşmak.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın sevgilileri, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizlerle bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Mutluluk kelimesine dikkatle bakın. Eski adıyla saadet. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizi mutluluğu yaşayasınız diye yarattı. Sizleri o kadar çok seviyor ki, insan adı verilen bu mahlukunun mutlu olması Allah'ın temel hedefi. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Yeter mi? Yetmez. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk rehberidir. Reçetesidir. Nasıl mutlu olacaksınız? Evvela Allah-u Teala hepinizi mutluluğa davet ediyor. Sonra da nasıl mutlu olacağınızı söylüyor. Ve gene Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Allah-u Teala hepinize saadeti garanti ediyor. Cennet saadetini garanti ediyor, dünya saadetini de garanti ediyor. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? O Allah sizi yaratmış. İnsan olarak yaratılmak onuruna sahipsiniz. Öyleyse buradaki büyüklüğü bir iyice bir değerlendirin sevgili kardeşlerim. Kainatın en kıymetli mahluku olan sizler, Allah'ın indinde en değerli mahluk sizlersiniz. Çünkü Adem Aleyhisselam yaratıldığı zaman meleklere ve cinlere, yani insandan başka daha evvel yarattığı mahluklara Allah-u Teala diyor ki onu yarattım diyor. Ona diyor, hayat verdim. Şimdi diyor, onun önünde hepiniz secde edin diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, niçin acaba Adem Aleyhisselam'a secde edilmiş? Allah-u Teala insanı bir tanrı gibi mi kabul ediyor? Hayır, asla. İnsanda bir Allah'ın emaneti olduğu için Allah-u Teala diyor ki biz ona, insana ruhumuzdan üfürdük diyor. Allah'a ait olan bir emanet var insanlarda. Adem Aleyhisselam'da da bu emanet olduğu için, o emanet de Allah'ı temsil ettiği için İnsan meleklerden de cinlerden de daha üst seviyede bir mahluk oluyor. Yani Allah'a geri dönecek olan bir varlığı muhtevasında ve kendi yapısında taşıyan bir insan söz konusu. Bütün insanların ruhu onların o andaki hüviyetlerinin aynını oluşturur şekil olarak. Yani vücudunuzun her zerresini kaplar. İşte Allah-u Teala'nın Adem Aleyhisselam'a secde ettirmesinden muradı, Adem Aleyhisselam'da Allah'tan gelen, Allah'ın üfürmesiyle Adem Aleyhisselam'ın vücudunun her zerresinde şeklini alan bir varlık söz konusu. Allah'a ait, ona geri dönmesi lazım. Allah'a ait olduğu için ilahi bir varlık, ruh. Ve insana emanet olarak verilmiş. O emanet ki mutlaka sahibine dönmek mecburiyetinde. Mutluluğunuzun temelinde de zaten bu olay yatıyor. Ruhunuzu
onun gerçek sahibi olan Allah'a iade etmek, teslim etmek. Hepiniz bununla mükellefsiniz. Gerek Allah'a ulaşmayı dilemeniz, gerek Allah'a ulaşmanız, ikisini bir bütün olarak kabul ediyoruz. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah-u Teala tarafından mutlaka kendisine ulaştırılır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhu, mutlaka Allah tarafından kendisine ulaştırılır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi şöyle diyor. Allahu yeştevi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır. Bu Allah'ın sözüdür. Allah'a ulaşmayı dileyeni kendisine mutlaka ulaştırır Allah-u Teala. Dinin teslimlerden ibaret olduğunu görüyoruz. Allah-u Teala Zümer Suresinin 54. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, وَاَنُوبُ اِلَى رَبُّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتِيَكُمُ الْعَزَابَ سُمَّ لَا تُنْسَرُونَ. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a yönelin. Ve Allah'a teslim olun. Önce Allah'a yönelin, ulaşmayı dileyin. Sonra Allah'a teslim olun. Yoksa, yani bunu yapmazsanız, sonra yardım olunmazsınız diyor Allah-u Teala. Bunu yapın, Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. Önce ruhunuzu, sonra fizik vücudunuzu, sonra nefsinizi Allah'a teslim edin. Yoksa sonra yardım olunmazsınız diyor Allah-u Teala. Öyleyse temelde Allah'a ulaşmayı dilememiz, sonra da ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve en sonunda da irademizi Allah'a teslim etmemiz lazım. Bir hakkın teslim, hakka tukatihi takvanın sahibi olmak, ancak iradeyi de Allah'a teslimle mümkün. Ama biz konunun başlangıç noktasına bakıyoruz. Başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemek var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk hem cennet saadetini hem dünya saadetini içerir. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan sistem, kişinin cennet saadetini elde ettiği noktadan itibaren başlamıştır. Yani bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman cenneti hak etmiştir. Evet, bir dilek eşittir cennet. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hayatınızın en önemli şeyini yaptınız mı sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim? En önemli atılımını, en önemli demarşını, en önemli ilk adımı, Allah'a doğru ilk adım. Sizi mutlaka cennet saadetine ulaştıracak olan bir imkan var elinizde. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz mi? Bitti. Mutlaka birinci kat cennet sizindir. Birçok kişi bize telefonla ulaşıyor, not bırakıyor, faksla ulaşıyor, bilgisayardan ulaşıyor. Ve diyorlar ki, biz Allah'a ulaşmayı diledik mi, dilemedik mi? Sevgili kardeşlerim, nasıl bir tohumu tarlaya attığınızda, oradan buğday çıktığını gördüğünüzde, emin olursunuz ki siz o tohumu toprağa atmışsınızdır ki oradan buğday çıkıyor. Bitki vücuda geliyor. Tıpkı bunun gibi. Sizlerden ne haber? Allah'a ulaşmayı dilediklerini düşünenler,
Eğer Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kalbinizde namaz kılmaya karşı bir ısınma, zikir yapma dileği, Allah'ın emirlerine itaat etme eğilimi, oruç tutma talebi, eğer gelmişse içinizden Allah'ın ibadetlerine yakınlık hissediyorsanız, kurbiyet hissediyorsanız, onları yapmak konusunda içinizden bir duygu taşıyorsa, namaz kılmak istiyorsanız, oruç tutmak istiyorsanız, zekat vermek istiyorsanız ve bunların hepsinden önemlisi zikir yapmak istiyorsanız, eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemiş birisiniz, hiç endişeniz olmasın. Kesinlikle bunlar Allah'a ulaşmayı dilemenin işaretleridir. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dileyip de dilediğinizi zannederek namaz kılmaktan hoşlanmıyorsanız, zikir yapmıyorsanız, zekat vermiyorsanız, Allah'ın emirleri size buz geliyorsa, hayır sevgili kardeşlerim, siz Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Ya Rabbi, ben sana ulaşmayı diliyorum. Böyle dediniz ve zannettiniz ki siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Hayır, buradan dilinizle söylemeyeceksiniz. Dilinizle ifade ettiğiniz şeyi kalbinizle tekrar etmediği takdirde bu talep buradan, kalbinizden, şu kalbiniz var ya, oradan gelmedikçe bu hüküm sizin için geçerli değildir. Neticesini kendiniz takdir edeceksiniz. Neden etrafınızdaki insanlar namaz kılmayı o kadar seviyorlar da siz hiç sevmiyorsunuz? Neden oruç tutmak size çok zor geliyor? Bunların özellikle zikir adı verilen müessese sizin için doyulmaz zevkler içerir. Unutmayın, herkesin kalp gözü zikirdeyken açılır. Allah Teala sizi fiziğin ötesine geçirecekse zikir yaptığınız bir an rastlatır bunu. Hele gecenin geç saatlerinde, sabah namazlarına belki seher vaktinde yapıyorsanız zikretmeyi. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, insanı mutlu edecek olan her şeyi Allah Teala sadece bizim hayran olabileceğimiz bir dizaynda o kadar güzel tertip etmiş ki, hayranlıktan başka bir şey duyamıyoruz. O en ötedeki duygudur. Evvela hoşlanma başlar Allah'tan, sonra Allah'ı seversiniz, sonra aşık olursunuz, en sonra hayran olursunuz. Sevgili kardeşlerim, Türkçemize hayran olmak bu standartlarda girmiştir. Yoksa aslında hayret kelimesiyle hayran kelimesi aynı kökten gelir. Ama birisi bir şeye şaşmak anlamına geldiği halde, öteki çok derin bir aşkın sahibi olmak anlamına gelir ve aşık olduğunu kendisinden çok üstün görmek anlamına gelir. Öyleyse göğsümüzü gere gere duyururuz ki biz Allah'a hayranız. Elbette Allah bizi yaratandır. Elbette üstündür. Elbette en üstün olan O'dur. Biz O'nun naçiz bir kuluyuz. Ve O'na hayran olmak şereflerin en büyüğüdür. Sevgili kardeşlerim, o Allah eğer bizi yaratmasaydı şimdi olmayacaktık. O yarattı. O var etti hepimizi. Ve hepsinden güzeli bize bu sizlere 25 yıldan fazladır, 27 yıldır söylediğimiz bu güzellikleri biz kendiliğimizden öğrenmedik. O öğretti. O zaman sevgili kardeşlerim,
her şeyin en güzel olduğu bir dünyada yaşamak istemez misiniz? Hadi başlayın. Dileyin Allah'a ulaşmayı. Hayır, zarar etmezsiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren siz cennetin sahibisiniz. Ama din adamları öyle söylemiyorlarmış. Tabii söylemezler, bilmiyorlar ki. Neyi söyleyecekler sevgili kardeşlerim? Onlar asırlardan beri insanların yazdığı kitaplara sarılmışlar. O kitapları tercih etmişler Kur'an yerine. Unutmayın, bu ilmi bize Allah-u Teala Kur'an'ı adım adım öğreterek kalbimize yerleştirdi. Bizim kalbimize, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbine Kur'an'ı yazdı Allah-u Teala. O Kur'an'ı aslında harflere bakarak okumasını bilmediği halde, ümmi olduğu halde Kur'an'ın bütününü ömrü boyunca okumuştur. Çünkü kalbine Allah Kur'an'ı yazmıştır. Bizim söylediğimiz o değil. Allah'ın bizde yaptığı şey o değil. Kalbimize her öğrettiğini Kur'an ayetleriyle öğretti. Buraya yerleştirdi. Öyleyse dikkat etmiyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her söylediğimiz mutlaka Kur'an'dan bir ayete dayalıdır. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki biz daimi abdestli gezen bir toplulukuz. Şu veya bu şekilde abdestimiz bozulduğu anda derhal abdestimizi alırız ve abdestsiz geçen hiçbir devremiz olmaz. İnsanlık tarihi boyunca Allah'ın bütün evliyaları, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, herkes en yüksek dereceli olanlardan tutun da dininin gereklerini yaşamayı hedef ittihaz eden herkes daimi abdesti gezmeye gayret eder. Biz o gayreti emir telakki etmişiz. Zaten farz Kur'an-ı Kerim'de. Ne zaman abdestimiz bozulursa ilk işimiz hemen bozulduğu an abdesti almaktır. O noktada bunu bir vazife, bunu bir mecburiyet telakki ederiz. Bizim toplumumuz günde 5 vakit değil, 7 vakit namaz kılar. 5 normal vaktin ötesinde, sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsının ötesinde, sabah namazıyla öğle namazının arasında kuşluk sünneti kılarız. Şimdiki saate göre saat 12 ile gece 12 ile sabah namazının arasında da teheccüd namazı kılarız. Ne yapıyorsak onlar Allah'ın emirleridir. Daimi zikir bütün kardeşlerimizin hedefidir. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, mutluluğun temelinde daimi zikrin olduğunu sakın unutmayın. Daimi zikir Allah'ın temel emridir. Zikir farz mıdır? Zemin suresinin 8. ayet-i kerimesi şöyle söylüyor. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Allah'a ulaş. Dön değil, ulaş diyor Allah Teala. Tebettel İleyhi, ona ulaş teptila, her şeyden kesilerek. Öyleyse Allah'ın ismiyle zikret, bu daimi zikir değildir. Ara sıra Allah'ın ismini zikretmektir. Bu kadarla bitiyor mu? Hayır, bitmiyor sevgili kardeşlerim. Çok zikirde,
günün yarısından daha çok zikretmek de farz. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: Ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesîrâ. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Günün yarısından daha çok olsun zikriniz demiş oluyor Allah Teala. Demek ki ara sıra zikretmek farz ama çok zikir de farz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: Feskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ayakta öyleyse, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Öyleyse bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz, ya da yatıyorsunuz. Ama üç halin üçünde de Allah'ı zikretmekle mükellef kılınmışız biz insanlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bu farzları koymuş ve zamanımızda zikir farzların arasında yok. Şeytanın oyunundan bahsediyorum. Nasıl bir tuzak? Bütün insanlık alemini zaten Yahudilerin başlangıcından bu tarafa geçen devresinde devre dışı bırakmış onları. Hristiyanların başlangıcından bugüne kadar geçen devresinde onları devre dışı bırakmış. Şimdi de İslam'ı devre dışı bırakmayı başarmış. Allah'ın temel farzlarını insanlara unutturarak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın bütün güzellikleri hep sizin için ve zikir yaşanmaya değer bir mutluluk nevidir. Eğer zikir yaparsanız, zikir yaptığınız sürece Allah'ın katından rahmetle fazl ve rahmetle salavat ulaşır size. Tabii eğer Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, tabiyetinizi de gerçekleştirmişseniz. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş de tabiyetinizi gerçekleştirmeden evvel zikir yaparsanız, gene Allah Teala göğsünüzden kalbinize açtığı yoldan kalbinize Allah'ın nurlarını gönderir. Ama bunlardan kalbinize girebilecek olanlar sadece rahmet nurlarıdır. Sevgili kardeşlerim, mutluluğun temelinde zikir vardır. Çünkü zikir sizi mutlak bir uyum haline ulaştırır. Ne demek istiyoruz? Uyum hali demekle ne demek istiyoruz? Uyum hali demekle nefsinizin afetlerinin devreden çıktığı, ruhunuzun hasletlerine paralel hareket eden bir nefs ve bir ruhtan ibaret olduğunuz noktadan bahsediyorum. Ne zaman zikir yaparsanız, bakınız ne oluyor. Allah'a ulaşmayı dilediğinizi, irşat makamına da ulaşıp tabiiyetinizi gerçekleştirdiğinizi kabul ediyorum. Böyle bir noktadan itibaren durumunuz ne olur? Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından size rahmetle fazl ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gelir. Bunlardan rahmetle fazl, Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde ifade edilmektedir. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, yani göğsünüze ulaşamazsa, kalbinize giremezse, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Nefs tezkiyesini oluşturan iki faktörden bahsediyor. Rahmetle fazl.
Şimdi geliyoruz Bakara suresinin 156 ve 157. ayetlerine. Allah Teala diyor ki: "Ne zaman onları bir musibetle imtihan etsek, onlar derler ki: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah içiniz. Allah için yaratıldık. Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak için yaratıldık. Ve mutlaka Allah'a ulaşacağız." İşte diyor Allah Teala, Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir. Kim bu insanlar? Tabiyetlerini tamamlamış olan insanlar. İşte rahmetle faz tabiyetten önce, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra rahmetle faz ve rahmetle salavat beraberce tabiyetten sonra Allah'ın katından o kişinin göğsüne gelir. Allah'ın yarmış olduğu, göğsünüzü yarmış bir yol açmıştır kalbinizin, nefsinizin kalbine. O yarıktan geçen Allah'ın rahmeti ve fazlı ve rahmeti ve salavatı kalbinize ulaşırlar. Kalbinizin nur kapısının üzerine baskı yaparlar. Bu nuru rahmet kapısının, bu nur kapısının üzerindeki nuru, kapıyı aşağı doğru indirirler, mührü aşağı doğru indirirler. Rahmetin fazlın ve rahmetin salavatın baskısı bunu yapar. Dört grup enerji. Ve zulmani kapıya kadar indirir. Nefsinizin kalbinin alt boyutunda, şeytandan gelen ayaklarınızdan, bacaklarınızdan yukarı doğru çıkarak kalbinize şeytandan gelen karanlıkların ulaşmasını bu nesne durduracaktır. Çünkü zulmani kapıyı rahmetin fazlın ve salavatın, rahmetin ve salavatın baskısıyla aşağı inen mühür zulmani kapıyı kapatacaktır. Ve zikir devam ettiği sürece zulmani kapının aşağıdan zorlanmakla açılması mümkün değildir. Öyleyse ne oluyor? Nefsinizin kalbine Allah'ın rahmetiyle fazla ve rahmetiyle salavatı geliyor. Birkaç dakika içinde nefsinizdeki bütün karanlıkları, afetleri kapı dışarı atarak, daimi zikirde olan bir kişinin nefsinin kalbi nasıl %100 Allah'ın nurlarıyla kaplanmışsa, fazıllar tamamen onu kaplamışsa, burada da rahmet, faz ve salavat

Bu manyetik alanla fazılların manyetik alanı birbirinin tersidir. Yani birisi en, birisi es kutbunu oluşturur mıknatıs alanlarından. Bu sebeple birbirlerini çekerler ve Allah'ın katından gelen fazıllar kalbinizdeki iman kelimesinin etrafına toplanıp oraya yapışmaya ve yığılmaya başlarlar. Bu nefs tezkiyesidir. Bu noktadan evvel, daha evvel %2 rahmet zaten nefsinizin kalbine girip yerleşmiştir. İman kelimesinin etrafına değil. Ama fazıllar, nefsinizin kalbindeki nurların %98'ini teşkil edecek olan fazıllar, iman kelimesinin etrafında toplanırlar. Ve siz zikre devam ettiğiniz sürece daimi zikirde olan bir kişiden hiçbir farkınız yoktur. Günah işleyemezsiniz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyemezsiniz. Allah'ın emirlerini yerine getirirsiniz sadece. Bütün güzellikler sizinle beraber olur sevgili kardeşlerim. Öyleyse fazıllar nefsinizin kalbini dolduracaklardır. Ama siz zikir yaptığınız süre boyunca daimi zikirde olan bir insanın yaşantısını yaşarsınız. Allah'ın bütün güzelliklerini yaşarsınız. Güzel amellerde bulunursunuz. Kimsenin kalbini kırmazsınız. Yanlış davranışlarda bulunamazsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala her şeyi öylesine güzel yaratmış ki o dizaynda yepyeni bir dünyada yaşarsınız. Zikir yaptığınız sürece sadece Allah'ın emirlerini yerine getirirsiniz. Yasak ettiklerini ise gerçekleştirmezsiniz. Öyleyse böyle bir dizaynda ne var? Böyle bir dizaynda zikir var, zikrin size getirdikleri. İşte Allah Teala'nın farz kıldığı zikri 14 asırlık bir zaman parçasında yok etmişler. Ne 54 farzda, ne 32 farzda zikri farzlar arasında göremezsiniz. İslam'ın 5 şarttan ibaret olduğunu söylerler. Yanlıştır, eksiktir. Bu muhtevaya dikkatle bakın. Allah Teala buna ilaveten minakihi diyor, ona, Allah'a ulaşmayı da koyuyor devreye. Ve Kur'an-ı Kerim'in en büyük ibadet olarak kabul ettiği zikirde mutlaka var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an hükümlerine baktığımız zaman mutluluğun temel işaretlerinin orada mutlaka var olduğunu görürüz. Mutluluğunuzu gerçek anlamda sağlayacak olan en büyük vasıta zikirdir. Ve zikir bugün farzların arasında mevcut değildir. Sevgili kardeşlerim, Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat inne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve ale zikrullahi ekber. Hayır diyor onlara, o sahabeye, sana vahyetti Kur'an'dan, kitaptan vahyettiğimiz şeyleri oku, anlat, tilavet et. İzah et anlattıklarını. Ve namaz kıl. Çünkü namaz, senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama zikrullah, Allah'ın ismini anarak yapılan zikir,

Allah, Allah, Allah, Allah diyerek yapılan zikir, o en büyüktür diyor Allah Teala. Üç tane zikirden bahsediyor Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi. Birinci zikir, Kur'an-ı Kerim tilaveti. Kur'an-ı Kerim'i okumak bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim'in kendisi zikirdir. Okumak, o da bir zikirdir. Namaz kılmak, namaz kılmak da bir zikirdir. Peki, zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmek, o diğer iki zikirden daha büyük olandır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizi o kadar çok seviyor ki, sizlerden sadece ve sadece mutlu olmanızı istiyor. Bunun dışında bir talebi yok Allah-u Teala'nın. Sadece mutluluğunuz. Sizin mutluluğunuz onu mutlu kılar. Allah-u Teala siz yanlış yaptıkça bundan hüzün duyacaktır. Allah herkesin cennete girmesini ister. Allah Teala kimseyi cehenneme atmak istemez. Ama insanlar kendi kendilerini cehenneme mahkum ederler. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala demişse ki, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ne demek bu? Bu Allah-u Teala'nın herkese Kur'an-ı Kerim yoluyla ve daha evvel Tevrat yoluyla, ondan sonra İncil yoluyla, bütün peygamberler zamanında onlara verdiği, Kur'an'da isimleri geçmeyen kitaplarıyla Allah hep açıklamış insanlara, insanlık tarihi boyunca. Adem Aleyhisselam'dan ilk insan ve ilk peygamber, Peygamber Efendimiz sahasına kadar son peygamber, son nebi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, olay açık ve kesindir. Allah Teala sizlerden sadece mutlu olmanızı ister ve bunun standartlarını koymuş Kur'an'a. Mutlu olmanızı farz kılmış üzerinize. Bana ulaşmayı dileyin diyor Allah Teala. Dilerseniz ne olur? Dilerseniz Allah Teala size namaz kılmak zevkini verecektir. Namaz kılmayı zevk haline getirecektir. Oruç tutmayı açlık duymadığınız bir noktaya mutlaka ulaştıracaktır. İftara doğru karnınızın acıklığını hissedeceksiniz. Ve ondan sonra da zaten iftar olacak. İftar zamanı sizi özellikle acıktırıyor. O zaman da yemek yemenin zevkine varasınız diye. Önce orucun zevkine vardırıyor, açlığı hissettirmiyor. Sonra da yemek yemenin zevkine varmanızı istiyor. Bu arada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yemek konusundaki iki temel öğüdünü sakın unutmayın. Hayatınıza derhal tatbik edin. Bir, acıkmadan sofraya oturma diyor. Acıkmadan sofraya oturma. İki, doymadan kalk. Doyma, siz yemeği yedikten, lokmayı ağzınıza attığınızdan 20 dakika sonra hissedilen bir faktördür. Öyleyse daha siz o doymayı hissederek sofradan kalkmayı düşünüyorsanız, bilin ki ondan çok daha evvel aslında doydunuz ama siz doymayı hissettiğiniz anda sofradan kalktığınız için aradaki fazla yiyeceği de almış oldunuz. Vücudunuzu bir yağ deposu haline getirmek için gerekli şeyi yapmış oldunuz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki neden kendinize zulmediyorsunuz? Allah'ı zikredin. O zikir sizi sonsuz mutluluklara taşıyacaktır. Bilin ki daimi zikre ulaştığınız zaman mutlaka kalp gözünüz açılacak.
mutlaka kalp kulağınıza çalacak. Yeter ki siz ulaşın. O zaman bu dünyayı gerçekten yaşanmaya değer bir muhteşem fizik alim olarak değerlendireceksiniz. O zaman fiziğin ötesini de yaşayacaksınız. Nefs tayin mekanı yapacaksınız. Mekala tala ruh tayin mekanı nasip kalacak size. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki böyle bir muhtevada sadece ve sadece mutluluk yaşanır. İşte mutluluğunuzun standartlarına bakalım. Allah'a ulaşmayı dilediniz, kalbinizden dilemişseniz tarif ettiğimiz veçile, o anda Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibisiniz. Sevgili kardeşlerim, eğer yaşarsanız mürşidinize ulaşacaksınız 14. basamakta. Allah size evvela furkanlar verip günahlarınızı örtecek. Sonra irşat makamına ulaşıp tabi olacaksınız. Tabi olduğunuz anda ikinci kat cennetin sahibisiniz. Sonra ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak. Sizin zikrinize paralel olarak nefsinizin kalbi %7 fazıllarla dolacak. Bu fazıllar %49'u bulduğu zaman %2 rahmetle beraber nefsinizin kalbindeki nurlar %51'i bulur. O noktada ruhunuz Allah'a geri dönmüş olacak. Mürşidine tabi olduğunuz an ikinci kat cennetin sahibisiniz. Tabiyetinizden sonra vuslata kadar geçen devrede gayretin sahibi olacaksınız. Nefs tezkiyesini gerçekleştireceksiniz. Nefsiniz tezkiye olduğu zaman, %51 nura ulaştığı zaman ruhunuz Allah'a ulaşacak. Allah da yok olacak. Emaneti sahibine iade ettiniz. Nefsinizi tezkiye ettiniz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenleri buraya kadar mutlaka ulaştırıyor, kendisine ulaştırıyor. Bakınız ne diyor Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kimi dilerse kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Ama ulaştıracağını garanti ediyor. Yani hiçbiriniz istisna değilsiniz. Kim olursanız olun. Diyelim ki şu anda bizi çok büyük suçları işlemiş olan birisi de dinliyor. Evet, siz de buna dahilsiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman bütün o şimdiye kadar işlemiş olduğunuz suçların hepsi örtülür. Yeter mi? Yetmez. Zaten bu sizi mutlaka Allah'ın cennetine götürür. Ama Allah Teala bu kadar da bırakmıyor size. Eğer ömrünüz varsa, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 5-6 ay yaşayacaksanız eğer, o zaman sizi Allah Teala mürşidinize de ulaştıracaktır. Size mürşidinizi de sevdirecektir. Tabiyetinizi gözyaşları içinde zevkle gerçekleştireceksiniz. Büyük bir mutluluk içerisinde, huzur içerisinde ruhunuz vücudunuzu terk edecek ve Allah'a ulaşacak. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşmış olacak. Ulaştığı anda da 3. kat cennetin sahibisiniz. O kadar mı? Bu konunun cennet saadeti bölümü. Ama aynı noktada dünya saadetinin de
yarısından fazlasına sahip olacaksınız. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Tekrar ediyorum. Kim olursanız olun. Hangi suçu işlemiş olursanız olun. Allah'ın katında bunların bir değeri yoktur. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilediğiniz anda Allah-u Teala bütün günahlarınızı örtecektir. Sonra da 14. basamakta irşat makamı ulaştığınız zaman Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince günahlarınızın hepsini sevaba çevirecektir. Furkan 69'da cehenneme girecek olanlardan bahseden Allah-u Teala Furkan 70'te diyor ki ama kim tövbe eder de Allah'ın yoluna girerse ve böylece mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa böylece Allah onların seyyiatini hasenata çevirir diyor. Sevgili kardeşlerim, ne mutlu o insanlara ki sözlerimizi ciddiyetle inceliyorlar, açıyorlar Kur'an-ı Kerim'i, bakıyorlar tam söylediğimiz gibi ifadeler. O zaman diyorlar Allah-u Teala bize böyle bir imkan vermişse biz ne diye bu kadar hüzünleniyoruz, üzülüyoruz? Öyleyse Allah-u Teala affedicidir. Bizi de mutlaka affeder. Evet, hiç yanılmıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Sizleri de affeder. Suçunuz ne olursa olsun. Allah-u Teala her şeye kadirdir. Ve de istediği şeyi sizden sadece bir dileğin sahibi olmanız, Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim böyle bir dileğin sahibi olursa mutlaka birinci kat cennetin sahibi olur. 14. basamakta Allah'ın mürşidine ulaştırır. İkinci kat cennetin sahibi olur. 21. basamakta ruhunu, o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Kişi ermiş olur. Allah'a ruhu ulaşmış olan bir evliya. Burada üçüncü kat cennetin sahibi olur. Yeter mi? Yetmez. Dünya mutluluğunun da %50'den fazlasına sahip olur. Neden? Çünkü şeytan başlangıçta nefsinizin kalbindeki afetlerin hepsine kumanda eder. Daha başka bir ifadeyle nefsinizin kalbi afetlerle doludur. Afetler Allah'ın emirlerini mutlak olarak yerine getirmek istemezler. Yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isterler. Bu Allah'ın programlaması bu standartlarda nefsinizin afetlerini dengeyi sağlıyor. Ruhunuz hasletlerle dolu, Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat eden, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir özellik taşır. Öyleyse iki düşman kardeş ruhunuzu Allah'a ulaştırmak üzere yola çıkardığınız ana kadar devamlı savaş halindedir. Ondan sonra da savaş bitmez. Çünkü başınız üzerinde artık devrin imamının ruhu var. Onun ruhundaki hasletler gene aynı standartlarda. O sizin vücudunuza kumanda etmek için gönderilmiştir. Öyleyse neticede ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman dünya saadetinin de yarısına ulaşırsınız. Neden? Çünkü nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısı artık ruhunuzun hasletleriyle paraleldir. Yani Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmak isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir özellik taşır. Çünkü nefsinizin kalbi %49 faziletlerle dolmuştur. %2 de rahmet nurlarıyla dolmuştur. Nefsinizin kalbindeki %51 artık şeytana hizmet etmiyor, Allah'a hizmet ediyor. Ve de her gün günün yarısından fazla bir zaman parçasında siz mutlu bir insan oluyorsunuz, dünya mutluluğu. Öyleyse Allah bir garanti vermiş size, kesin sevgili kardeşlerim. Ne karşılığı? Allah'a ulaşmayı dileme karşılığı. Nasıl bir mutluluk garantisi? Sizi mutlaka kendisine ulaştıracak, ruhunuzu kendi zatına geri alacak ve sizin nefsinizin kalbini %51 nura ulaştıracak.
Yani siz dünya saadetinin de yarısını yaşamaya başlayacaksınız. Bir hiç karşılığı, sadece bir dilek. Şuradan kalbinizde yapmanız lazım gelen bir dilek. Üstelik yapıp yapmadığınızı kendiniz kontrol edin. İbadetleri sevmeye başladınız mı? Talepte bulunmuşsunuz. Hiçbir değişiklik yok. O zaman yeniden talep edeceksiniz. Kalpten, şuranızdan, kalbinizden bir talep. Unutmayın, Allah-u Teala hep kalbinize bakar. O talebi oluştuğu an işitir, bilir ve görür. Üç ayrı cepheden derhal farkına varır, derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar. Ve bu sizi mutlaka dünya saadetinin yarısına, cennet saadetinin de üçüncü katına mutlaka ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın ne kadar size dost, ne kadar yakın olduğunu görmüyor musunuz? O sizlerden yana, sizin mutluluğunuzu istiyor sadece, başka hiçbir talebi yok. Öyleyse neden insanların hala %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemezler? Bunu acaba kim dizayn ediyor? İnsanları bu noktada bırakmak isteyen kim? İşte o şeytandır. İblis, insan ve cin şeytanlar, tağut. Onlar kendileri öyle büyük bir mutsuzluğu yaşarlar ki, sizi de o büyük mutsuzluğun içinde kendileri gibi yapmak isterler. Sakın onlara kapıları açık bırakmayın. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, sizlere sesleniyorum. Allah'a ulaşmayı dileyin ki telaha eresiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönlü dostlarım, Allah-u Teala bizi gene bir saat boyunca bir mutlu beraberlikte söyleyen ve dinleyen hüviyetinde donattı. İlmiyle, rahmetiyle, nuruyla. Sevgili kardeşlerim, sizleri çok sevdiğimizi hiç unutmayın sakın. Hepinizin sonsuz mutluluklara Allah-u Teala tarafından ulaştırılmasını, hem cennet saadetine hem dünya saadetine layık kılmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizi bir sohbette birlikte kıldı. Sizleri çok seviyoruz, çok ama çok. Bu sevgi Allah'ın bize verdiği bir sevgi. Eğer sizleri seviyorsak, eğer sizler bizi seviyorsanız, böyle bir sevgide bir üçlünün söz konusu olduğunu sakın unutmayın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Siz bizi seviyorsunuz, biz de sizi seviyoruz. Siz Allah'ı seviyorsunuz, Allah da sizi seviyor. Biz Allah'ı seviyoruz, Allah da bizi seviyor. Öyleyse bir üçlü sevgi alışverişi. Biz Allah ile aranızda sadece bir vasıtayız. Biz Allah'ın sesiyiz. Allah Teala bize tasarruf ediyor. Onun tasarrufundayız. Söylediğimiz her şeyi o söyletir. Yaptığımız her şeyi o yaptırır. Öyleyse Allah-u Teala dünyada verilen bu gezegene hangi mesajı verecekse o mesaj mutlaka bizim ağzımızdan dünyaya yayılacaktır. Bir tarafta şeytan var. Ve onun yardımcıları. Bu insanlar şu anda dünyayı ele geçirmiş gibi görünüyorlar. Birçok kalpleri kapkaranlık insan şu dünyaya şu anda hakim olmuş durumda. Bu hakimiyetlerini daha üst boyutlara çıkarmak istiyorlar. Allah buna müsaade edecek mi? Bir yere kadar evet. Ama sonra her şeylerini kaybedecekler. Ne demek istiyoruz? Bütün negatif faktörlerin yok olacağı yeni bir dünya nizamına doğru ilerliyoruz. Elbette savaşlar olacak. Elbette anlaşmazlıklar olacak şu anda olduğu gibi. Ama bunun sonucunda, savaşların sonunda bir yeni dünya kurulacak sevgili kardeşlerim. Allah sevgisinin, bu sevginin insanlara verdiği mutluluğun, refahın, huzurun bütün insanlara yayılacağı bir mutluluk dünyasına hep birlikte adım atacağız. Bu müjde Allah-u Teala tarafından sizlere söylenmek üzere bize verilmiş durumda. Elbette anlaşmazlıklar olacak. Elbette iblis elindeki bu dünya hakimiyetini iyileri kontrolü altına alma yetkisini elinden kaçırmak istemeyecektir. Bunun için her türlü kötülüğü bu dünyada verilen gezegende gerçekleştirmek isteyecektir. Bu onun
mutlak olarak yenileceği son savaştır. Şu anda bildiğiniz gibi dünyaya şeytan hakim. Dünya üzerindeki harpler, hepimiz biliyoruz ki haklı sebeplere dayanmıyor. Bütün dünyayı şeytan ve avanesinin kontrolü altına almaya çalıştığı bir yeni dünya düzeni kurmak üzere hareketteler. Hakimiyetlerini tamamlamak azmindeler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu onların arzusu, onların hedefi. Hadi gelin şimdi hep beraber Allah'a bakalım. Allah ne diyor? Allah Teala diyor ki, sulh ve sükun bizim dünyada oluşturacağımız sonuç, bu sonuç olacak. Dinlerin birleştirildiği, hangi dinden olursa olsun, bütün insanların birbirini kucakladığı, hepsinin diğerleri için yaşadığı yeni bir dünya nizamı. Bundan 14 asır evvel biliyorsunuz ki sahabe başkaları için yaşayanlar oldular. İşte Mekke'den ayrılmak mecburiyetinde kalan muhacirler yani göçmenler Medine'ye hicret ettiler, göç ettiler. Medine'de bir vatan buldular kendilerine. Medine'deki kardeşleri onlara her şeylerini paylaştırdılar. Medine'de birçok ev yapıldı. Hem Mekke'den gelenler, hem Medine'dekiler bu evlerin her birinde alın teri döktüler. Hiç kimse bu benim evim değil, ben başkaları için çalışmam demedi. Bütün güçleriyle başkaları için yaşadılar. Herkese yetecek kadar bina inşa ettiler. Her şeyi yaptılar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu paylaşma olayı diğergâmlıktır. Allah sevgisi olmadıkça insanlar üzerinde tahakkuk etmez. Öyleyse Allah'ı sevin. Sevdikçe Allah tarafından sevilirsiniz. Allah Teala tarafından sevildikçe insanları daha çok seversiniz. İnsanları daha çok sevdikçe insanlar tarafından daha çok sevilirsiniz. Sizi sevmeyenler sadece tanımayanlar olur. Hakkınızda başkalarından duydukları yanlışlarla hüküm verirler. Sevgili kardeşlerim, aslında hepsinin haklı olduğu bir taraf var. Hadi gelin bakalım bugün din adamlarına. Ne görmüşler din öğretimi olarak? İslam'ın 5 şartının insanları cennet saadetine ulaştıracağını görmüşler. Alim olarak kabul ettikleri insanlar onları buraya sürüklemiş, bu noktaya sürüklemiş. Biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bu muhteva insanları cehennemden cennete ulaştıracak olan muhteva bununla ölçülmüyordu. İslam'ın 5 şartı diye bir olay o zaman mevcut değildi.
Öyleyse bu baptaki muhtevaya baktığımız zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesinin 7 Safa ve 4 tane, ve 4 tane teslimi yaşadıkları kesindir. Öyle midir? Bütün sahabe Allah'a milaki olmayı diledi mi? İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki vellezîne iştenebû tâgûte en yâbudühâ ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ fe beşşir ivâdî. Onlar diyor sahabe için Allah Teala tâgûta kul olmaktan kurtuldular, kaçındılar ve kendilerini kurtardılar. Neden? Çünkü Allah'a milaki olmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Şeytanın kuluyken Allah'ın kulu olmuşlar. Kullarımı müjdele diyor. Tağuta kul iken diye başlıyor olay. Tağuta kul iken. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُ الْتَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا Onlar tağuttan kaçındılar, kurtuldular. اَنْ يَعْبُدُهَا Ona kul olmaktan, abd olmaktan, kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, en üstün bildiğimiz insanlar başlangıçta korkunç bir durumdaydılar. Her türlü yanlışlığı yapıyorlardı. Kervanların yollarını kesiyorlardı, insan öldürüyorlardı ve de canlı canlı küçük kızları, kendi kızlarını toprağa gömebiliyorlardı. İşte bu vahşeti yapan bu insanlar her kabile birbirine kan davasıyla düşmandı. Bu mütemadiyen insan öldürüyorlardı. Bu kanlı katiller Allah'ın en üst seviyedeki evliyaları oldular. Allah'ın dostları oldular. Neyle? Önce Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemişler mi? Ayet-i Kerime açıkça söylüyor. Sonra mürşitlerine tabi olmuşlar. Bu tabiyet kainatın en büyük mürşidine yapılan tabiyet. Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olduğu ifade ediliyor. Onlar sana tabi olduğu zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah Teala. Sonra tabi olmanın sonucu ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Tüm sahabenin bu hedefe ulaştığını görüyoruz. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Ve onlar hidayete erdiler diyor. Hidayete ermek insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Âl-i İmrân 73 İnnel hüdâ hüdallâh Bakara 45 İnne hüdallâhi hüvel hüdâ İnnel hüdâ hüdallâh muhakkak ki El-Hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. İnne hüdallahi hüvel-hüda. İnne muhakkak ki, hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve, işte o, el-hüda, hidayettir. Bunu Allah'ın ulaştırmasıdır diye yorumlayanlar da olmuş. Onlara da cevabımız var. Allah'ın ulaştırmasıysa, hidayet nereye ulaştırmasıdır? Kendisine ulaştırmasıdır. İşte Şura suresinin
13. ayet-i kerimesi Allah Teala diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. İnsanların %95'inden fazlasını seçer. Onlardan kim Allah'a münib olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'a ulaşır demiyor. Onlardan kim o Allah'ın seçtiklerinden %95'ten her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse bir sonuçla karşı karşıyayız. Allah'ın ulaştırması söz konusu. İşte bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Yani hidayete ermişler. Zümer suresi 18. ayet-i kerime. Peki bundan sonraki safha fizik vücudun teslimi. Fizik vücudun teslimine bakıyoruz. Acaba sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? İşte gene bir garantili ayet-i kerimeyle karşı karşıyayız. Allah Teala bunu kesinleştiriyor. Bütün sahabe Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerime bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Diyor ki Allah Teala Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Sor bakalım onlardan da teslim olanlar var mı? Fizik vücutlarını teslim edenler. O zaman onlar hidayete erenlerdir diyor. Fizik vücudunu teslim edenler, kurtulanlar. Bu tabi kurtuluşun üçüncü safhası. Öyleyse bütün sahabe fizik vücutlarında Allah'a teslim etmişler. Peki farz mı? Allah Teala diyor ki ey Ademoğulları, Arapçasından başlayalım. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabidü şeytane innehu lekum adun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Ve ben sizlerden, ey Ademoğulları, ben sizlerden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah Teala. Hepimizden Allah Teala Allah'a kul olalım diye ahd almış. Nelerden almış? Adem oğullarından, Adem'in sülbünden gelen fizik vücutlarımızdan almış. Peki bütün sahabe fizik vücutlarını da veçlerini de Allah'a teslim etmişler mi? Gördük ki etmişler. Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesi. Öyleyse bir adım daha öteye geçelim bakalım. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler mi? Bir insanın nefsini Allah'a teslim ettiği yer, ulul elbab olduğu yerdir. Ulul elbabın vasfını veriyor. Allah Teala li ulul elbab yeskurunallahe kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur.
Öyleyse Ulyel Bab'ın müşterek vasfı daimi zikrin sahibi olmak. Ayaktayken de, otururken de, en üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek. Allah Teala Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin ulu'l-albab olduğunu söylüyor. Onlar sözü dinlerler diyor sahabe için. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Kimdir ahsen olan söz? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği Kur'an ayetleri. Sözün ahsen olanına tabi olurlar diyor. Sahabeden bahsediyor. Onlar hidayete erdiler diyor. Arkasında da diyor ki onlar ulul elbab oldular diyor. Ulul elbabtır onlar diyor. Onlar lüplerin sahipleridir. Gördük ki lüplerin sahipleri için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de daima Allah'ı zikretmek farz. Bütün sahabe lüplerin sahibi olmuş. Burada bitiyor mu her şey? Hayır, bitmiyor. Daha ihlas makamı var, salah makamı var. Acaba bütün sahabe muhlis olmuşlar mı? Evet. Allah Teala evvela muhlis olmayı farz kılıyor. Biz ulu'l-albab olmayı farz kılan ayeti söylemedik. Allah Teala bu konuda diyor ki İza kadaytumus salate festurun Allah'a kıyamen ku'udan ve ala cunuhum. Ali İmran 103. Namazı bitirdiğiniz zaman ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Gördük ki daimi zikir ulu'l-albab olmak da üzerimize farz ve bütün sahabe ulu'l-albab olmuşlar. Peki muhlis olmak üzerimize farz mı? Allah Teala onun da üzerimize farz olduğunu söylüyor. Beyne suresi 5. ayet-i kerime ve ma umiru illa liyabudullahe muhlisine lehuddine hünefa'e. Ve ma umiru ve onlar emrolunmadılar. İlla sadece liyabudullahe Allah'ın kulu, Allah'ın abdi, Allah'a abd olmaları için, üst seviye bir kul olmaları için lehuddine onun dininde hünefa'e, hanifler olarak muhlisler olmakla emrolundular diyor. Bu haniflerin muhlis olmaları yani dinde halis olmaları emrolunuyor. Peki bütün sahabe muhlis olmuş mu? Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki sahabe için söylüyor. Onlar diyor, onlara deyin ki, siz de Allah'ın kulusunuz, biz de Allah'ın kuluyuz. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Sahabeyi Allah Teala böyle emrediyor sahabenin. Muhlis olduğu da kesinleşmiş. Peki bundan sonraki makam, ondan sonra Allah Teala bu insanların günahlarını örtüyor, onlara salah nuru veriyor, onların günahlarını sevabe çeviriyor ve onların iradelerini teslim alıyor ve onlara diyor ki irşada memur ve mezun kılındınız. Peki bütün sahabe İrşada memur ve mezun kılınmış mı? Evet. Bütün sahabe
bir şahda memur ve mezun kılınmış. İster Medine'deki yardımcılar, ister Mekke'den Medine'ye göç edenler olsun, yani ister Ensar olsunlar, ister muhacirin, hepsi bu hedefe ulaşmışlar. İrşad makamının sahibi olmuşlar. Allah Teala Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesinde diyor ki, ister Ensar olsun, ister muhacirin, hepsi diyor Allah Teala'nın muhtevası içinde sahabeye ondan sonraki neslin tabi olduğunu anlatıyor. Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesinde. Ensarı ve muhacirine daha sonraki neslin tabi olduğu ifade buyuruluyor. Sonrası da var. Bunlara tabi'in deniyor. Tabi'ine de tebe-i tabi'inin tabi olduğu kesin. Peki bundan sonrası var mı? Evet, var. Bundan sonra bugüne kadar gerçek tarikatlar hep tabiyet esası üzerine gelmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki onu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlara tabi olanlar. Ondan sonra bunlara tabi'in deniyor. Onlardan sonra tabi'ine tabi olanlara tebe-i tabi'in deniyor. Bundan sonra da tebe-i tabi'ine tabi olanlar var. Ondan sonra onlara tabi olanlar var. Bu tabiyet bugüne kadar ulaşmış. Herkes Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi olacaktır. Olmak durumundadır. Öyleyse başka bir alternatif yok. Allah Teala tabiyeti üzerimize farz kılmış. Öyleyse hepimiz tabi olmak mecburiyetindeyiz. Bu mutluluğun ikinci halkasıdır. Birinci devresinde kişi Allah Teala'ya ulaşmayı diler, mutluluk başlar. Bu yüksek derecedeki mutluluk mürşide ulaşmakla artar, nefsin tezkiyesiyle daha artar. Ve kişiyi ta o noktaya ulaştırır. Mürşit noktasına. Allah Teala ne diyordu? Tövbe 100'de o sabikunen evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. İşte buradaki bu muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ensar da, macirin de, her ikisi de kendilerine tabi olunan salâ makamındaki destinlerini bitirmiş, daimi zikirleri tesbihe dönüşmüş ilahi iradenin üzerlerinde. Görev aldığı, onları artık kendi iradelerinin değil, ilahi iradenin kontrolü altında tuttuğu, sonsuz bir zikre ulaştırdığı, ki bunun adına tesbih diyoruz, tesbihe ulaştırdığı bir muhteva içinde bütün sahabe. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Allah-u Teala bizlere bunları öğretti.
Bu noktaya geldiğimiz zaman ne gördük? İslam 7 safhadan oluşuyor. 4 tane de teslimden. Her birinin ayetlerini verdik. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. Bütün sahabe dilemişler. Farz. İkinci safha mürşide ulaşıp tabiyet. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmuşlar. Farz. Üçüncü safha ruhu Allah'a ulaştırmak. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırıp Allah'ın garanti ettiği safayı tamamlamışlar. Sonra bütün sahabe zikirlerini 18 saat zikre çıkarıp onu da arttırıp onu da geçip fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Farz. Bütün sahabe nefslerini Allah'a teslim etmişler. Ulu'l-Elbab makamının sahibi olmuşlar. Farz. Bütün sahabe tövbe-i nasuh'a davet edilmişler. Tövbe-i nasuhlarını gerçekleştirmişler. Muhlis olmuşlar. Farz. Bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim edip irşada memur ve mezun kılınmışlar. O da farz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın 7 safa ve 4 teslimi üzerimize farz kıldığını hiç unutmayacağız. Peki zamanımızdaki din alimlerinin bu konuya bakış açıları ne? Aralarından çok küçük bir kısmı böyle bir şeyin tasavvuf tarafından, tasavvufçular, mutasavvuflar tarafından yaşandığını söylüyorlar. Ama onlar sahabenin bu hedeflere 7 safa ve 4 teslime sahabe devrinde ulaştığını ama onlar bu 7 safa ve 4 teslimin Kur'an-ı Kerim'de farz olarak yer aldığını bilmiyorlar. Öğrenmek gereğini de duymuyorlar. Sevgili kardeşlerim, şeytanın oyununu görebiliyor musunuz? Şeytan bundan belki 30 yıl evvel gerçekleşmesi gereken Allah'ın bu güzelliklerini bütün insanların yaşamasını 32 yıldır engellemeyi başardı. Neye borçlular bunu ya da bu hangi sebeple böyle bir durum oluştu? Çünkü Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinden bu tarafa dinin kökleri dumura uğradı. İnsanlar 7 safa ve 4 teslimi tamamen unuttular ve sadece İslam'ın 5 şartının insanları kurtarmak için geçerli olduğunu zannettiler. Ve bu inanç bütün İslam alemini yerle bir etti. Şu anda dikkat edin, İslam aleminin büyük kısmı şu anda bir nevi istila halindedir. Ve bir zamanlar bütün ilmi dünyaya yayan İslam alemi artık ilimden uzak bir zavallı hüviyete bürünmüş durumda. İlmin ilk adımlarını onlar atmıyor. Başkaları atıyorlar, onlar da taklit ediyorlar.
Halbuki Allah-u Teala bize o ilimlerin ötesini öğretti. Işık hızının aşılabilmesi için muhtevanın mutlaka değişmesi lazım geldiğini, karşıt elektronların devir sayısının elektron devir sayısının ötesine geçmesi gerektiğini Allah-u Teala bize öğretti. Elektronların ve karşıt elektronların nötronlardan

Öyleyse dünya sulhünü gerçekleştirecek olan olay budur. Biz şu anda Hristiyanlara da, Musevilere de dinlerinin tek bir din olduğunu, o dinin Hz. İbrahim'in Hanif dini olduğunu ispat edebilecek hüviyetteyiz ve bunu onlara ispat ettik. Burada Hristiyanlara, Türkiye'de kardeşlerimiz Musevilere, Hristiyanlara anlattılar. Öyleyse sevgili kardeşlerimiz, Allah Teala Hz. Musa'nın Hz. İbrahim'in Hanif dininin sahibi olduğunu söylüyor. Hz. İsa'nın Hz. İbrahim'in Hanif dininin sahibi olduğunu söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hz. İsa'nın affedersiniz Hz. İbrahim'in Hanif dininin mensubu olduğunu söylüyor. Öyleyse başka bir din hiç olmamış. İşte Allah Teala buyuruyor ki Habibim ve Çin'i Hanif olarak dine ikame et. Dini ayakta tut. İşte bu din Hanif dinidir. Sen Hanifsin. Hanif olarak ve Çin'i dine ikame et. Bu ezeli ve ebedi dindir. Ve Allah-u Teala'nın ne insanları Hanif fıtratının dışında bir fıtratla ne de dini Hanif dininin dışında bir din olarak ortaya koyduğunu göremezsin diyor. Sadece bir tek din vardır diyor Allah Teala. Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. O din ezelidir ve ebedidir. İşte bunu mukaddes kitapların üçü de söylüyor. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Ondan evvel İncil söylüyor. Ondan evvel Tevrat söylüyor. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Habibim, Hazreti Nuh'a 1, Hazreti İbrahim'e 2, Hazreti Musa'ya 3 ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık. Yani üç dinin de şeriatı, ondan evvel Hazreti İbrahim'in de şeriatı, ondan da evvel Hazreti Nuh'un da şeriatı aynı şeriat. Başka bir din yok. Bir tek din. Şeriat dinin bütünüdür. Öyleyse bu muhtevada niçin dini ikame edin diye ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye diyor. Sadece fırkalara ayrılmayanlar, onlar takva sahipleridir. Fırkalara ayrılmayanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Sevgili kardeşlerim, daireyi tamamladığınız zaman bir tek din görüyorsunuz. O din Hz. İbrahim'in Hanif dinidir. Ve yakın gelecekte bütün dünyayı tek bir din olarak kaplayacaktır. Elimizdeki deliller kesin. Hiç kimse bunlara itiraz edemez. Ve Allah Teala bu hakikatleri bu dünya üzerinde, dünya adı verilen bu gezegende bize öğretti. Şimdi bizi dinleyenlere soruyoruz. Bundan evvel hiç böyle bir şey işittiniz mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra 200 yıl, 300 yıl bu hakikatler hep var olmuş. Ondan sonra her şey mahvolmuş. İnsanlar sadece din deyince

inanç, iman akidesini bir tartışma konusu yapmışlar. Her şeyi berbat etmişler. Evet, her şeyi sevgili kardeşlerim, bir defa insanların cennete girmesini önlemişler. Sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa onun yaşadığı bütün statüyü yaşayan kimler hariç? Sufiler, tasavvufu yaşayanlar. Tasavvuf deyip geçmeyin. Osmanlı İmparatorluğu boyunca insanların %90'dan fazlası Osmanlı'nın muhtevası içerisinde Sufiydi. Osmanlı tebaasının Müslüman olanlarından bahsediyoruz. Üzerlerinde hakimiyet kurdukları hiçbir ülkede adalette en ufak bir hata yapmadılar. O ülkeleri, onları mahvetmek üzere değil, onları korumak üzere, orada adaleti sağlamak üzere fethettiler. Bunlar işgal değildir, fetihtir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepimiz Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra İslam bir defa daha bir bütün olarak yaşandı. Osmanlı devrinde. Bir bütün olarak yeniden yaşanacak bizim devrimizde. Gelecek günlerde bütün dünyanın o tek dinin muhtevası içine girdiğini göreceksiniz. Herkes Allah-u Teala'nın hakikatlerini öğrenecek, kendi dinlerinin aynı din olduğunu görecek. Allah-u Teala'nın söylediği statüde aslında Buda'nın dini de aynı din. Nasıl diğer dinler zamanla bozulup da bu hale geldilerse, insanları kurtaramaz bir hüviyete ulaştıysa, o da orada da bozulma söz konusu olmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bugün görünene değil, Allah'ın söylediklerine dikkatle bakın. İşte Kur'an odur ki Allah'ın bütün bu hakikatlerini muhtevidir. Bütün dünyayı bu devirde hedefe ulaştıracak olan, dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştıracak olan da İslam'dır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını diliyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve

0: Meryem arkadaşlarını çok seviyordu. Bir gün anneannesinin anlattıklarını arkadaşlarıyla paylaştı.
1: Anneannem bana beni çok mutlu eden şeyler anlattı. Sana da anlatmamı ister misin?
2: Evet.
1: Bizi yaratan Allah'ın da bir okulu olduğunu biliyor muydu?
0: Sema çok şaşırarak.
2: Allah'ın bir okulu mu varmış? Nerede? Adı neymiş?
1: Oraya kılıç yaptırabilmemiz için Allah sadece bizim de kendisini çok sevmemizi istiyor. Allah kalbimizdeki bu sevgiyi görünce bizi okuluna kaydediyor. O zaman Allah'a doğru bir yolculuğa çıkıyormuşuz.
2: Ben anlayamadım. Biz Allah'a mı gideceğiz? Nasıl?
1: Evet, Allah'a gidebilecek olan bir vücudumuz var. Adı ruh.
2: Bizim başka vücutlarımız da mı varmış?
1: Evet, Allah bizi tam 3 tane yaratmış. Nefs vücudumuz, ruh vücudumuz ve bu gördüğümüz fizik vücudumuz.
2: Oo, ne dedin? 3 vücut mu? Hadi biri bu. Diğer ikisi nerede? Nerede saklanmışlar?
1: Gördüğümüz bu vücudumuz, nefsimizin ve ruhumuzun eviymiş. Hani rüyamızda gördüğümüz kendimiz var ya, işte o nefsimiz. Nefsimiz hep kötülük yapmayı düşünüyor. Ruhumuz her zaman iyilik yapmamızı istiyor. Ruhu Allah kendisinden bir hediye olarak insanlara vermiş.
2: Sonra?
1: Ruhumuzun dediklerini yaparsak çok iyi çocuklar oluyoruz. Herkes bizi seviyor, biz de mutlu ve neşeli oluyoruz. Eğer nefsimizi dinlersek o zaman da başkalarını üzen, kötülük yapan çocuklar oluyoruz. Okula gelirken adımlarımı Allah, Allah diye tempo tutarak atıyorum. İçim mutluluk ve huzurla doluyor. O zaman çocukların yanlış davranışlarına kızmıyorum.
2: Nasıl kızmıyorsun ki?
1: Çünkü Allah okulundaki öğrencilerinin kalbine iman isminde mıknatıs yerleştiriyor. İşte biz Allah dedikçe Allah kalbimize nur gönderiyor. Bu nur da imana yapışıyor.
2: Çok ilginç. Nurlar imana yapışınca ne oluyor? Yoksa kalp büyüyor mu?
1: Nurlar imana yapıştıkça kalpteki karanlıklar kalpten atılıyor.
2: Düşünsenize, imanın etrafında nurlar arttıkça çok parlayan bir kalbimiz olur. Ne güzel. Bu güzellikleri yaşamak için nasıl dua edeceğiz?
1: Allah'ım, beni sana ulaştıran okuluna kaydolmak istiyorum. Ve senin dostun olmak istiyorum. Bana mürşidimi göster. Ne olursun diyeceksin.
2: Peki Meryem, sen mürşidini gördün mü?
1: Evet, rüyamda geldi ve benim başıma okşadı.
2: Ben de Allah'ı istiyorum. Mürşidimi istiyorum. Hem de hemen, hemen.
0: Allah'a dost olmak, onun tarafından sevilmek neşelerini artırdı. Kalplerinin derinliklerinde kocaman Allah'a ulaşma isteği vardı.

0: Her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Mevlana'nın dediği gibi, gel ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel.
1: Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Almanya'dan bir kardeşimiz, Bursa'dan bir kardeşimiz, Karaman'dan bir kardeşim, Trabzon'dan bir kardeşim.
0: Öyleyse gelin sevgili kardeşim, bir dilek. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı, nasılsan öyle gel.
1: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüm misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. İstanbul'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, son günlerde bazı din adamları TV'lerde konuşmalar yapıyorlar. Çok önemli konularda konuşurken Kur'an-ı Kerim'den ayet bile vermeden hüküm veriyorlar. Bu kişilerin hedefleri nedir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim insanlar için mezarlarda okunan bir kitap ve Kur'an-ı Kerim müzikal olarak hatim indirilen bir kitap olarak günümüzde birçok insan tarafından değerlendiriliyor. Tüm İslam'ı da İslam'ın 5 şartına indirgedikleri için onlar Kur'an-ı Kerim'e bakmayı, Kur'an-ı Kerim'den hüküm verme gereğini duymuyorlar. Halbuki din konusunda tabii Allah-u Teala 3 ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Maide 44'te وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Maide 46. Maide 46. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Yani bu ayetler bize bir şey söylüyor. Maide 45'e bakalım veya 47. Maide 45'e. Evet, Fulaykümün Fasıkı Maide 45. Maide 45 ve Maide 47. Maide 44, Maide 45 ve Maide 47. Maide 45'te وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Öyleyse buradan bir sonuca ulaşıyoruz. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmek. Allah neyi indirmiş? Allah kutsal kitapları indirmiş. İşte muhakkak ki Maide 44'te Tevrat'ı biz indirdik. Onda hidayet ve nur vardır. Ve kendilerini hakka teslim etmiş peygamberler, Yahudilere onun hükmederler. Peygamberler, kutsal kitaplarla hükmediyor. Rabbaniler, kendilerini Rablarına ademiş olanlar, vahbar olanlar da zahitler. Yahudi almahamlar, Allah'ın kitabından korumakla, görevli olduklarıyla hükmederler. Maide 45 Maide 47 وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ الْفَاسِقُونَ İncil sahipleri Allah'ın onda İncil'de indirdiğiyle hükmetsinler. Kim Allah'ın dinine hükmetmezse o takdirde onlar fasıklardır. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ İşte olay bu şekilde ifade ediliyor ve bu kişiler kendi zanlarıyla hükmediyorlar. Allah Teala ise vahye tabi olmamızı, vahye dayanarak hüküm vermemizi buyuruyor ki vahiy ile Allah'ın indirdiğiyle hükmedenler bunlar peygamberlerdir. Maide 44'te bakacak olursak onlar peygamberlerdir. Onlar Rabbanilerdir. Onlar zahitler, Yahudi alimler, hahamlardır. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse onlar kafirlerdir. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse onlar fasıklardır. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse onlar da zalimlerdir. Ayetler bu şekilde ve 7 tane ayet-i kerimede vahye tabi olun. 7 ayet-i kerimede zanlarınıza tabi olmayın buyuruluyor. Vahye tabi olanlar ve zanlara tabi olanlar. İşte Kur'an ayetleri verilmeden hükme varanlar, onlar zanlarına tabi olanlardır. Allah İzmir'den kardeşim Hüseyin Hocam bir TV programında ilahçı bir profesör Yunus Suresi 18. ayet-i kerimeyi örnek göstermek suretiyle tarikatın ve mürşitlerin Kur'an-ı Kerim'de olmadığını ve mürşitlerin şirk olduğunu söyledi. Bunu da ne buyursunuz? Ya'budune min dunillahi ma la yedirruhum ve la yenfa'uhum ve yakulune haulâ şifa'una inallah. Sevgili kardeşlerim, gördüğünüz gibi ayet-i kerimede onlara fayda ve zarar vermeyin. Allah'tan başka şeylere, putlara kulluk ibadet, yani bu şirk, açık şirk. Güneşe tapanlar var, aya tapanlar var, yıldızlara tapanlar var. Elleriyle öntükleri putlara tapanlar, bunlar açık şirk içerisinde. Bunlar Allah'ın yanında bizim şefaatçilerimiz diyorlar. De ki yeryüzünde ve semalarda bilmediği bir şeyi Allah'a haber mi veriyorsunuz? O Subhan'dır, onların ortak koştuğu şeylerden yücedir. Yunus 18'de Zümer 2'yi birlikte değerlendirelim. Zümer suresinin 3. ayet-i kerimesi. Dikkat ederseniz Allah-u Teala Elillahi dinil halis. Halisin Allah için vellezine tehzu min dun evliya. Allah'tan başkasını dost edinenler ma ne'abuduhum illa liyukarribuna ilallahi zülfe. Vellezine tehzu min dun evliya. Halis din Allah içindir. Ondan, Allah'tan başka dostlar edinenler, biz onlara, putlara sadece bizi Allah'a yakın bir makama yaklaştırmaları için tapıyoruz dediler. Bakın, putlar var burada. Muhakkak ki Allah hakkında itiraf ettikleri şey için onların aranda hüküm verir. Muhakkak ki Allah yalanlayan ve inkar edenleri hidayete erdirmez. Konu muhakkak ki Allah yalanlayan ve inkar edenleri hidayete erdirmez. Neyi inkar ediyorlar? Eğer hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşması ise ve eğer onlar lika Allah'ı inkar ediyorlarsa, eğer ruhun dünyasının Allah'a ulaşması varsa, onlar yalanlıyorlarsa, işte Allah-u Teala bunları hidayete erdirmez ve bunlar Allah'tan başkasını dost ediniyorlar. Kimdir Allah'tan başkasını dost edinenler? Yunus 18, Zümer 3 ve Zümer 17. وَالَّذ۪ينَ اِنِسْتَنَبُوا تَعْغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا. Onlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan içtinav ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neyle? Çünkü Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Öyleyse kimdir bu Allah'tan başkasını dost edenler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kimdir Allah'tan başkasını dost edenler? Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dolayısıyla kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, onlar Allah'tan başkasını dost edinen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, hevasına, zannına tabi olanlar, hevasına ve zannına tabi olanları dostlar edinmeyin. Bir, şeytanları dost edinmeyin. İki, kafirleri dost edinmeyin. Fasıkları dost edinmeyin. Münafıkları dost edinmeyin. Allah'ın düşmanlarını dost edinmeyin. Babalarınızı ve kardeşlerinizi dostlar edinmeyin. Allah'tan başka dostlar edinmeyin. Bakın, Allah'tan başka dostlar edinenler, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah razı olsun. Afyon'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Allah'ın nimetlerinden dolayı, beni de Allah'tan dolayı, sahabemi de benden dolayı seviniz. Hadis-i şerifin bizler için önemini açıklayabilir misiniz? Evet sevgili kardeşlerim, Allah'ı nimetlerinden dolayı. Allah bizi çok seviyor. O kadar seviyor ki, bir saadet davetisi, saadet reçetesi ve saadet garantisi olan Allah'ın en büyük nimetini Allah Teala son nevi Nebi Resulü'nü Peygamber Efendimiz'e veriyor. Ve buradan bir sonuca ulaşıyoruz. Kur'an'ın tamamlanması istikametinde Maide 3'te El-Yevme ekmeltü lekum dinukum. Bugün üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Ve etmemtu aleykum nimeti. Ve üzerinizdeki nimetimi de tamamladım. Ekmeltü lekum dinukum, dininizi tamamladım. Ve nimetimi üzerine Kur'an-ı Kerim'i de tamamladım. Ve radeytu lekum İslam'ı dinen. Ve sizin için İslam'ı seçtim. Dininizi tamamladım. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Ve sizin için İslam'ı seçtim. Allah razı olsun. Bizleri birinci deyici Muhterem Hocam nurlanmak ne demek? Açıklayabilir misiniz? Nurlanmak, kişi Allah'a ulaşmayı dileyip 12 tane insanla mürşidine tabi olduğu zaman ona belli oranda virt yapması için zikir verilir ve zikirle Allah'ın katından iki çift nur gelir. Rahmet ve fazıl, rahmet ve selavat. Zümer 23'e göre gelen bu nurlar üç fonksiyon birden eda ediyor. Rahmet taşıyıcı, fazıl kalıcı, selavat bağlayıcı. Böylece üç nur birden fonksiyon eda ederek kalbimizin nurlanmasını sağlıyor. Nurlanmak, nefsimizin manevi kalbindeki karanlıkların temizlenmesi yerine Allah'ın katından gelen nurların yerleşmesi, nurlanmayı ifade ediyor. Nefs tezkiyesini. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu Muhterem Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle bir sualim olacaktı. Dijital çağda din ve inanç nasıl değişiyor? İnternet ve sosyal medya bu inançları nasıl etkiliyor? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Dijital çağda din ve inanç nasıl değişiyor? İnternet ve sosyal medya inançları nasıl etkiliyor? Sevgili kardeşlerim, dinin sahibi Allah'tır ve Allah-u Teala dinle dini muhatap olan insanı ahiret ve dünya, sonsuz ahiret ve dünya saadetine ulaştırmak için buyuruyor. Dijital çağ insanlar teknolojiyi kendilerine rehber edinmişler ve onunla mutlu olacaklarını sanıyorlar. Halbuki neye sahip olursa olsun insanoğlu Allah'ın devrede olmadığı hiçbir şey insanı mutlu edemez. Allah'ın devrede olabilmesi için de mutlaka o kişinin Allah'ın dinine göre hayatı yaşaması lazım. Dinin merkezinde Allah var. Dinin sahibi Allah'tır. Öyle olunca dinin muhtevasının bütününü ifade eden kutsal kitaplardır. Eğer siz kutsal kitapların yerine insanların dijital çağda elde ettikleri zanları de koyarsanız o zaman hedefinize mutlaka ulaşamazsınız. İnternet ve sosyal medyada inançları kutsal kitaplara göre değil, kendilerine göre şekillendiriyorlar. Bu da tabii negatif etkiliyor. Yani internet ve sosyal medyayı Allah'ın emrettiği biçimde kullanırsanız pozitif etkileyecektir. Ama internet ve sosyal medyayı Allah'ın emretmediği biçimde kullanırsanız, nefsinize göre kullanırsanız o zaman da negatif etkiliyor. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, nefsin çok yeme afeti hangi hastalığa dahildir? Hangi zikirleri çok yemeye şifa olur? Sevgili kardeşim, az yemek, az uyumak ve az konuşmak evliyanın özelliklerindendir. Her zaman Efendimiz buyuruyor, yemeğe oturduğunuzda mideden sinyalin beyne gidebilmesi, doyumun beyne ulaşabilmesi 20 dakikalık bir faz farkıyla oluyor. Aslında kişi midede doyum oluyor ama o doyumun, sinyalin beyne ulaşabilmesi 20 dakika sonra gerçekleşiyor. Öyle olunca o 20 dakikalık süre içerisinde devamlı kişi midesine fazlalıkları alıyor. Bu fazlalıklar vücutta yağ birikimi ve çok uykuya sebep oluyor. Çok uyku beraberinde çok malayını konuşma vesaire. Ama Kur'an-ı Kerim'de her şey insan için bir ölçü üzerine buyuruluyor. Eğer Efendimizin buyurduğu gibi tokken sofraya oturmayın ve doymadan kalkın. Mesela en lezzetli yemekler tokken sofraya oturmamak, acıkınca sofraya oturmak ki Ramazan ayı bunun bir ispatı delilidir. Ramazanlarda yemeklerin bu kadar lezzetli olmasının arkasında bu var. Doymadan kalkın. Doymadan kalkarsanız zaten o 20 dakikalık fazla yemeği almamış olursunuz. Ve lokmanızı da 33 kere çiğneyin. Bu ölçülerle davranırsanız hedefinize ulaşırsınız inşallah. Tebliğin önemini bizlere anlatabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, tebliğ peygamberlerin görevidir ki Allah-u Teala'nın insanlar için farz kıldığı sonsuz ahiret ve dünya saadetine ulaşmanın kaynakları kutsal kitaplardır. Ve kutsal kitapları ancak insanlara ulaştırmak tebliğ ile olur. Nitekim Maide suresinin 67. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e ey Resul Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan o takdirde sen Risaletini sana gönderdiğin tebliğ etmemiş, duyurmamış olursun. Allah seni insanlardan korur. Muhakkak ki Allah kafirler kavmini hidayete erdirmez. Nur suresinin 54. ayet-i kerimesinde de Allah Teala şöyle buyuruyor. Enbiya 54'te Nur. Allah ve Resulüne itaat edin. Bundan sonra aya dönerseniz, itaat etmezseniz Resulü düşen sadece tebliğdir. Sizin üzerinize de düşen itaattir. İtaat ederseniz hidayet ararsınız. Burdur'dan bir kardeşim Muhterem Hocam Kur'an-ı Kerim'de kafirlerin cehennemde, müminlerin cennette ebedi kalacağı bildiriliyor. Böyle olunca Allah-u Teala'dan başka şeyler içinde ebedilik sıfatı kullanılmış olmaz mı? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşim haklısın ama bu cennetin ebedi, cehennemin ebedi dünya hayatına göre. Yoksa Allah'a göre cennetin de cehennemin de bir sonu var. Allah Teala hem Hud suresinin 106 ve 107. ayet-i kerimesinde cennetin de cehennemin de 108 ebedi olmadığını açıklıyor. Pemmellezine şekû şakiler cehennemlikler finali cehennem ve fiha ve Hud 107'de Halidin afiyâ mâ dâmet-i semâ cehennemin gökleri çatlayıncaya kadar İlâ mâ şâ rabbuk Rabbinin dilediği cehennemin gökleri çatlayıncaya kadar yine Hud 108'de ve men lezîne söyledi mutlu olanlar artık cennete cennetin semaları arzı durdukça Rabbinin dilediği şey cenneti yok etmeye hariç. Dolayısıyla bir gün onlar da olacak. Yani cennette cehennem de Allah'a göre tabi ebedi değil. Ebedilik sadece Allah'a mahsustur. Antalya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam Nisa suresi 119. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala böylece onlar mutlaka davarların kulaklarını kesecekler. Bunları emredeceğim. Öyle ki mutlaka Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Allah'ın yarattığı kimler nasıl değiştirir? Bizlere açıklar mısınız? İblis bunu söylüyor. Onlar mutlaka davarların kulaklarını kesecekler. Onlara emredeceğim. Yani değiştirecekler. İşte DNA'larını değiştirmek suretiyle insanlar bunu yapıyorlar. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren delaletteler. Allah'ın hidayet yoluna bir insan girmedikçe doğuşundan itibaren olduğu gibi hayatı boyunca delalette kalacaktır. Çünkü insanlar aslında sırat-ı müstakim dışında olarak doğarlar. Kalplerinde küfür kelimesiyle doğarlar ve her şeyin değişmesi kişinin Allah'a ulaşmayı talebine bağlıdır. Şimdi ayet-i kerimenin bütününe bakarsak onlar elbette delalette bırakacağım. Onlara emaneti emrederek Onları kuruntulara düşüreceğim, zamlara düşüreceğim ve onları kesin olarak emredeceğim. Onlar davarların kulaklarını kesecekler. Hatta hiçbir bir şey emretmediği halde Mekke'de bu putperestler şeytanla işbirliği kuranlar duvarların kulaklarını kesiyorlardı. İblis diyor ki ben onları delalette bırakacağım. Yani onların hidayete ulaşmalarına mani olacağım. Gerçekten de olay bu kadar açık. İsa 167, 168, 169 açıklandığı üzere insanların hidayet yoluna girmelerine mani oluyor. Şeytan ve onun hem pazarı insan ve cin şeytanlar onların böylece müşriklerine ulaşıp da hidayet ermesine kesinlikle engel oluyor. Onları delalete bırakıp delalet içerisinde kalmalarını temin ediyor. Ama kendilerinin de günahları sevaba çevrilmiyor ve gidecekleri yer kesinlikle cehennem. Nisa suresi 119. ayet-i kerimesi son derece önemli bir ayet-i kerime. Bu ayet emaniyenin şeytandan geldiğini kesinlikle kesinleştiriyor. İnsanlar kendi emaniyelerine iblisin insanların beynini yıkadığı bir defa daha kesinleşiyor. Bu sinsi mahluk sizin düşünce standartlarınızı taklit ederek sizin kendi düşüncenizmiş gibi size her şeyi yutturuyor. Kendi düşüncenizin mahsulü zannedersiniz. Oysa ki hepsi şeytanın sizin üzerinizdeki tesirini oluşturur. Böylece insanlara karşı olacaklar. İnsanlar Allah'ın emretmediği, hatta yasakladığı şeyleri yapar hale gelecekler. Şeytanın vesveseleriyle onlara verdiği kuruntuyla, onlara verdiği emaniye adı verilen bilgilerle. Kim şeytanı dost edinirse o apaçık bir hüsran ile hüsrana uğramıştır diyor. Biz şeytanı mümin olmayanlara dost kılarız. Yani ancak müşriklerine ulaşamamış olan insanlar şeytana dost olabilirler. Onlar kafirlerdir. Tabiatıyla onların günahları her zaman daha büyüktür. Mümin suresi 103. ayet-i kerimesine göre insanda hüsranda olanlar günahları sevaplarından fazla olanlar. Onlar ebediyen cehennemde kalmak mecburiyetinde olanlar. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili Cafer Hocamız sizleri çok seviyorum kalplerim inşallah. Müsaadenizle bir sorum olacaktı. İbadetlerimde samimiyetimi nasıl arttırabilirim? İbadetlerimi daha bilinçli bir şekilde nasıl yerine getirebilirim? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu efendim.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İbadetlerde samimiyeti artırmanın yolları nelerdir? İbadetlerimi nasıl daha bilinçli bir şekilde yerine getirebilirim? Samimiyet, Allah için olmayı mütevazına alıyor. İlim ibadetin imamıdır. Öyleyse kesinlikle samimiyeti artırmanın birinci yolu Allah'ın ilmi Kur'an-ı Kerim'dir. Samiyeti artırmanın yolu o ilimle amel etmektir. Samiyetini artırmanın yolu onu kalbimize indirmek, daimi zikre ulaşmaktır. Kimdir Allah için olanlar? Daimi zikrin sahipleri. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an Mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mahsere var. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
3: Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Biz sizi Allah'a dost olmaya çağırıyoruz. Kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

صراط الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım ve de gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri bir araya getirdi. İşte gene o, sizler ve biz bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın bir güzelliğini yaşamak üzere varız. Sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber olmak öyle bir güzellik ki içim öylesine huzurla, mutlulukla doluyor ki sizlere hitap ederken, özellikle bu mutluluk sohbetlerinde. İşte mutluluk diyoruz. Görebiliyor musunuz arkadaki güzelliği? Turuncuları, sarıları, yeşilleri. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bir anlatabilsem. Onu sevdikçe bu sevgi adım adım aşka dönüşecek. Allah'a aşık olacaksınız. Sonra da hayran olacaksınız. Hayatınızın her saniyesi, her dakikası zevklerle dolu geçecek. Şöyle olmak ister miydiniz sevgili kardeşlerim? Herkes size dertlerini anlatsın. Bütün içini boşaltsın. Dertlerini, problemlerini omuzlarınıza yüklesin. İster miydiniz? Kalbiniz kararırdı diye düşünüyorsunuz. Ama bir gün Allah-u Teala sizi öyle bir yere getirir ki orada herkesin dertleri size ulaşır, omuzlarınıza yüklenir, Allah-u Teala da omuzlarınızın üzerinden hepsini alır. Hiçbir yük yüklenmezsiniz. Kalbiniz kararmaz. Hep aydınlık, pırıl pırıl bir kalbin sahibi olursunuz. İşte şimdi yüzlerce kişi her gün bize ulaşır sevgili kardeşlerim. İşlerini dökerler, problemlerini söylerler. Onların acısını, problemlerini paylaşırız. Onlar o sıkıntılarını bize açmanın mutluluğunu yaşamışlardır, huzurunu yaşamışlardır. Yükler bizim omuzlarımıza aktarılmıştır. Allah-u Teala çözümleri önermiştir. Ondan sonra bu ne yapıyor? Hepsini alıyor omuzlarımızdan. Bize hiçbir şey bırakmıyor. Sevgili kardeşlerim, ne diyorsunuz? Hayat gerçekten güzel değil mi? Bir defa daha sorayım mı size? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Bize mi öyle geliyor? Hepimize öyle gelsin. Dileriz Allah-u Teala'dan. Hepimize öyle gelsin sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizleri öylesine seviyorum ki, her şey öylesine güzel ki, ah insanlara şu mutluluğun yolunu bir öğretebilsem, o kadar basit, o kadar kolay ki sevgili kardeşlerim. Henüz kardeşimiz olmayan, ilk defa bizi dinleyen, şu dünyada benden daha mutsuz insan var mı diye düşünen kim varsa, evet size sesleniyorum, siz. Şu anda bu dünyada benden daha fazla sıkıntı içerisinde olan, benden daha fazla huzursuz olan insan var mı diye düşünen siz. Neden öylesiniz?
neden Allah'ın reçetesinde size düşen kesimi yapmıyorsunuz? Allah'ın reçetesi iki bölümden oluşur. Bir, kendi yapacakları. İki, sizin yapmanız lazım gelen. Sizin yapmanız lazım gelense o kadar basit, o kadar kolay ki neden mutlu olmadığınıza hep şaşarım. Sadece bilinçsizlik. Sadece Allah'ın hakikatlerinden haberdar olmamak sevgili kardeşlerim. Allah Teala diyor ki hepinize, ey benim kullarım, sadece bir tek şey yapmanızı istiyorum ben sizden. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Hepsi bu kadar. Hadi çekiverelim hayatın kuyruğunu, mutluluk başlasın. Nasıl? Beni dinleyenlerin çok büyük bir kısmı, %90'ı zaten mutluluklarını başlatmışlar. Sözümüz onlara değil, size değil, ötekilere. Henüz Allah'a ulaşmayı dilememiş olan, şu dünyada yaşayan ama huzursuz, mutsuz olanlara, işte mutluluğun yolunu açıyor Allah Teala hepinize. Diyor ki mutlu olmak istiyorsun, sadece bir tek dileğin, bunun başlangıcından dünya saadetinin yarısına kadar seni taşır. Bir tek şey yapacaksın diyor Allah Teala, bana ulaşmayı dileyeceksin diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dışarıdan bizi dinleyen sevgili kardeşlerim, çok mu zor? Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Üç kelime. Ne zaman bunu yaparsanız, eğer gerçekten Allah'a ulaşmayı diliyorsanız, bu aslında çok cepheli bir olaydır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin madde bir, Allah'a inanması lazım. Madde iki, Allah'ın insan ruhunun ulaşabileceği bir Allah olduğuna inanması lazım. İki, üç, bunun üzerine, kendi üzerine 12 defa farz olduğuna inanması lazım. Dört, ve eğer Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın mutlaka ruhunu kendisine, Allah'a ulaştıracağından da emin olması lazım. Gördünüz mü? Bir dilekle aslında ne kadar çok şeyin sahibiymişsiniz meğerse. Dileyip de ruhunuzu Allah verdiği söz gereği siz değil, siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah ulaştıracak. O verdiği söz gereği Allah Teala ruhunuzu kendisine ulaştırdığı zaman yaşayacağınız mutluluğu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Başka türlü sorayım. Evliya olmak ne demek biliyor musunuz? Öylesine kolay, öylesine basit bir olay ki siz olmuyorsunuz. Siz Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Sizi evliya yapan siz değilsiniz. Allah. Sizi Allah Teala, sizi yani sizin ruhunuzu, kendine ait olan sizin ruhunuzu gene kendisine ulaştırıyor. Neden kendine ait olan diyoruz? Çünkü Allah Teala Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde diyor ki biz insanı sevva ettik, Adem Aleyhisselam'dan bahsediyor ve ona ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala. Sonra da bütün insanlara Allah Teala ruhundan üfürüyor. Ruhundan üfürüyor. Sonra mı ne istiyor? Sonra diyor ki şu dünya hayatını yaşıyorsunuz ya diyor. İşte bu dünya hayatında o size verdiğim emanet var ya diyor. Size verdiğim ruh
onun sahibi değilsiniz diyor. O size verilen bir emanet, emanetimi isterim diyor. Emanetimi bana gönder. Ne diyor? Bunun için sadece bir dileğin bana yeter diyor. Sadece bir dilek bana yeter. Bana ulaşmayı dileyeceksin diyor. Dilemiyorsan o zaman sen kendine cehennemi seçmiş oluyorsun diyor. Eğer dilemiyorsan kendine cehennemi seçmiş oluyorsun diyor. Ama eğer dilersen o zaman diyor benim cennetime girersin. Eğer dilersen sen bana ruhunu ulaştırmazsın diyor. Ben senin ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Aynen böyle söylüyor. Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onun ruhunu

olacaktır. Herkes fani olacaktır. Sadece senin Zülcelali vel ikram olan Rabbin, işte o, sadece o baki kalacaktır diyor. Kainatı yaratmadan evvel de Allah vardı. Altı alem yaratıyor. Altı alem yaratmadan evvel de Allah vardı. Alemlerin hiçbirisi yoktu. Allah vardı, yokluk vardı. Yerlerle gökler birken onları kopardı mekanlarından ve dağıttı, fethetti, patlattı ve kainatı yarattı. Sonra mı? Sonra melekler, cinler, hayvanlar, bitkiler, her şeyi yarattı. En sonra da insanı. Meleklerden de, cinlerden de sonra yaratılan bir varlıksınız. Ama hepsinden de üstünsünüz. Nereden biliyoruz üstün olduğunuzu? Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor, ona ruhundan üfürüyor ve diyor ki meleklere, şimdi diyor ben ona ruhumdan üfürdüm. Gördüğünüz gibi onu seva ettim, ona hayat verdim ve şimdi de ruhumdan üfürdüm diyor. Hadi bakalım diyor, şimdi hepiniz ona secde edin. Ne demek bu? Yani onu size üstün kıldım diyor. Şeytana da söylüyor bunu, cinlere de söylüyor, meleklere de söylüyor. Onun önünde secde etmenizi emrediyorum diyor. Allah'ın kanunu Allah'tan başkasına secde edilmez. Ama Allah'tan başkasına secde edilmez. Ama eğer emri veren Allah'sa o zaman secde edilir. Bütün melekler derhal Adem Aleyhisselam'a secde ediyorlar. Allah emir vermiştir. Onlar mutlaka emri yerine getireceklerdir. Ama iblis secde etmiyor. Sevgili kardeşlerim, sonra mı ne oluyor? Ezeli düşmanımız Allah Teala tarafından kovuluyor huzurundan Allah'ın. Ama o da intikam almaya kararlı. Allah Teala'ya diyor ki, ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat, bana kıyamete kadar izin ver, yaşat beni, öldürme. Ben bütün bu Adem oğullarının önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara yaklaşacağım. Onların sırat-ı müstakimlerinin üzerine oturacağım ve onları sırat-ı müstakime ulaşmaktan men edeceğim. Eğer beni o güne kadar yaşatırsan, onların hepsini, pek azı hariç, hepsini kendime bağlayacağım diyor iblis. Sözünü tutmuş mu? Evet, tutmuş. Kıyamet Allah'a göre gelecek zaman değildir. Biz mahluklara göre gelecek zamandır. Ve Allah Teala Sebe suresinin 20. ayeti kerimesinde şöyle söylüyor. Diyor ki, şeytan insanlara olan vaadini kıyamet günü yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar, yani 73 fırkadan 72'si şeytana kul oldular diyor Allah Teala. Acaba kim bu kurtulanlar? Sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar, müminler. Nerede başlıyor sırat-ı müstakim? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada başlıyor. İşte önünüzde ufuklar
tül tül açılacak.

en güzel renkler sizin olacak. Sadece bir dilekte bulunacaksınız. Sevgili kardeşlerim, ne kadar çok Kur'an'ın unutulan yönü var biliyor musunuz? Allah Teala buyuruyor, biz bu Kur'an'a her şeyi yerleştirdik. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor. Tatbikata başladığımız zaman Kur'an'dan ne kadar sapıldığını görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala diyor ki, kim bize ulaşmayı dilerse onlar kurtuluşa ermişlerdir. İşte ilk örnek sahabeden geliyor. Allah Teala buyuruyor ki, Zübeyr suresinin 17. ayet-i kerimesi, وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar ki şeytana kul olmaktan iştinab ettiler ve Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele. Demek ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse hem Allah'a kul oluyor hem de müjdeleri var. Kullarımı müjdele diyor. Müjdeledikleri ne yapıyor Allah Teala müjdelediklerini? O müjdelediklerim var ya diyor, onları altlarından ırmaklar akan cennetlerimize ulaştırırız diyor. Altlarından ırmaklar akan cennetler. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, eğer size bir kalp gözü verirse, bir gönül gözü verirse, bunun ne kadar büyük bir mutluluk olduğunu yaşadığınız zaman göreceksiniz. Allah'a çok şükredeceksiniz, çok hamd edeceksiniz. Allah'ın kapılarından bir kapıda olduğunuz için, ana kapıda olduğunuz için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle görünüyor? Ne dersiniz? Eğer Allah Teala size diyorsa ki, mutluluk mu istiyorsun? Evvela bana söyle, cennet mutluluğu mu, dünya mutluluğu mu? Cennet mutluluğu diyecek insanların çoğu. Neden? Çünkü cennet mutluluğu bir sonsuzluktur. Düşünemeyeceğimiz kadar sonsuz bir hayat. Milyarlarca sene, trilyonlarca sene ilk bir hayat, sonsuz bir hayat. Hem de hiç ihtiyarlamadan enerji bedenlerle yaşayacağınız bir hayat. Öyleyse cennet hayatı diyecek. İkisinden de bahsedelim. O zaman Allah Teala da diyecek ki size, tamam, madem ki bunu istiyorsun, hangi kat cenneti istersin? Birinci katı, ikinci katı, üçüncü katı istiyorsan, bunların karşılığı bir tek dilektir. Bana ulaşmayı dileyeceksin, ben de seni mutlaka üçüncü kat cennetime ulaştıracağım. Bu Allah'ın diyor, benim sözüm diyor. Ve diyor ki arkasından, Allah'ın sözünde hurf olmaz. Allah'ın sözünü tutmaması mümkün değildir. Şimdi sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa. Bir dileğiniz var. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Göreviniz bitti. Geri kalan mı? Geri kalan sizin işiniz değil. Dilediğiniz an Allah Teala kalbinizdeki
Allah'a ulaşma talebini bir, işitir. İki, bilir. Üç, görür. Görür, işitir ve bilir. Sonra mı? Sonra hiç beklemeden harekete geçer. Derhal harekete geçer, üzerinizde rahim esmasını tecelliye başlar. Bu tecelli, o güne kadar gözlerinizin üzerinde bulunan hicab-ı mestur adlı bir engeli, bir perdeyi gözünüzden alır. Kulaklarınızda bulunan vakra isimli bir başka engeli alır. Kalbinizde bulunan ekinnet isimli bir başka engeli alır. Sevgili kardeşlerim, hiç akıllarına gelmiyor. Bundan 14 asır evvel biz size bugün ne anlatıyorsak bütün sahabe bunların hepsini yaşamışlar. Hayır, hadislerden bahsetmiyorum. Kur'an-ı Kerim söylüyor yaşadıklarını. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Madde 1. İslam denilen müessese 7 tane safhadan oluşuyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. safha, mürşide ulaşıp tabi olmak. Hani şu inkar edilen husus. 2. safha, ruhu Allah'a ulaştırmak. 3. safha, buraya kadarını Allah garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah'a ulaşmayı dilediği an 1. kat cennetin sahibi. 12 tane ihsanla mürşidine ulaşıp da tabi olduğu zaman 2. kat cennet saadeti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ruhunu da Allah Teala kendisine ulaştırıyor. O kişinin ruhunu da Allah kendisine ulaştırıyor. 3. kat cennet. Cennet saadetinin 3 katı garantide. Karşılığı mı? Bir tek dilek. Hepsi bu kadar. Bize ilk defa dinleyenlere masal anlatıyormuşuz gibi geliyor, öyle değil mi? Ama her birinin ayeti var Kur'an-ı Kerim'de, ayetleri var. Bütün sahabe bunların hepsini yaşamışlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Madde 1. Kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmışlar. Tabi olmuşlar. Madde 2. Hepsinin ruhu Allah'a, Allah tarafından ulaştırılmış. Madde 3. Ama onlar bununla kalmamışlar. Fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Yeter mi? Yetmez. Nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Yeter mi? Gene yetmez. İrşada ulaşmışlar. En sonra da iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Hakkul yakinin sahibi olmuşlar. Masal gibi değil mi? Bir varmış, bir yokmuş. Bundan 1400 küsur yıl evvel başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere sahabe adını verdiğimiz kişilerin hepsi 7 safa 4 teslimden oluşan İslam'ı yaşamışlar. Osmanlı'da bir söz vardır. 7 iklim 4 bucak diye geçer. Aslında buradan geliyor. 7 safa 4 teslim. 1. safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Bütün sahabe dilemişler mi? İşte ayet-i kerime. Sümer 17. Vellezîn eştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilâllâhi lehmül büşrâ ve beşir ibâdî. Onlar diyor Allah Teala, sahabe şeytana kul olmaktan iştinam ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonra onlara müjdeler vardır diyor. Cennet müjdesi ve dünya müjdesi. Müjde vardır demiyor. İkisinin de beraber olduğunu ifade etmek için müjdeler vardır diyor. Bir müjde daha veriyor. Kullarımı müjdele diyor. Sahabenin hepsi Allah'a ulaşmayı diledikleri anda Allah-u Teala'ya kul oldular. Ne oldu?
Birinci safa bitti. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular mı? Hamdolsun ki zamanınızda bu tartışılmıyor. Herkes burasını kabul ediyor. Harika. Geçiyoruz. Bütün sahabe ikinci safayı da gerçekleştirdiler. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemeleri üçüncü basamak. İkinci safa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşıp tabi olmaları 14. basamak. Allah Teala Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde diyor ki orada sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Sana biat etmek Allah'a biat etmek demektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Söylediklerimizin Kur'an hakikatleriyle ispatından bahsediyoruz sevgili kardeşlerim. Üçüncü safa hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. İşte Zümer Suresinin bir sonraki ayet-i kerimesi, 18. ayet-i kerimesi. Onlar sözün en güzeline tabi oldular. Hepsi hidayete erdiler diyor Allah Teala. Hidayet ruhun Allah'a ulaştırılması. İşte Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Hepsi hidayete erdiler. Ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Üçüncü safa. Allah'ın garantisi buraya kadar. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah da hepsini Allah'a ulaştırmış. Hepsi Allah'ın evliyası olmuşlar. Dost olmak, evliya olmak, üçüncü kat cennetin sahibi olmak ve dünya saadetinin yarısından fazlasına sahip olmak. Yeter mi? Hayır, yetmez. Daha öteye geçmek mecburiyetindeyiz. Çünkü hepsi 25. basamağa ulaşmışlar. 21. basamakta ruhlarını Allah'a ulaştırdıktan sonra 25. basamakta fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Veçlerini Allah'a teslim etmişler. Etmişler mi? İşte Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerime. Habibim onlara de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Bitti mi sevgili kardeşlerim? Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Dördüncü safa fizik vücudun teslimi, bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler. Nefsin teslimi nerede gerçekleşir? Nefsin teslimi daimi zikirde gerçekleşir. Daimi zikrin sahiplerine, nefsleri Allah'a teslim edenlere ulul elbab diyor Allah Teala. Bütün sahabe ulul elbab olmuşlar. Yine Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesi, onlar ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Kimdir ulul elbab? Ali İmran 190 ve 191 tarif veriyor Allah Teala. Li ulul elbab yeskurullah kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. E bütün sahabenin ulul elbab olduğunu söylüyor Allah Teala. 27. basamak. Nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bütün sahabe irşada da ulaşmışlar. Nefslerini Allah'a teslim ettikten sonra irşada da ulaşmışlar. İşte Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesi. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizi dinleseydi bundan çok zarar görürdünüz. Belki Allah'ın lanetine de uğrardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Ve hepinizin kalplerini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. Ve şöyle bitiyor ayet-i kerime. İşte onlar, o sahabe var ya, işte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. 27. basamağın 4. kademesindeki 6. safa da tamamlandı. Bütün sahabe irşada da ulaşmış. Ne kaldı geriye? İradenin teslimi. Ne yapar insanı?
Allah'ın irşat makamına tayin etmesine sebebiyet verir. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle Allah Teala kişiyi irşat makamının o müstesna mutluluğuna ulaştırır. Bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı ise muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Bir kısmı Mekke'den Medine'ye göç edenler, muhacirin. Bir kısmı Medine'deki ev sahipleri, yardımcılar, ensar. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlar, ister ensar olsun, ister muhacirin, her ikisine de tabi olunduğu kesin. Hepsi irşat makamının sahibi. Feyzül Azim'in, Ecrül Azim'in, Hazzül Azim'in sahibi. Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde sahabenin Ecrül Azim'in sahibi olduğunu söylüyor Allah Teala. Fussilet 35'te Hazzül Azim'in sahibi olduğunu söylüyor. Bu şimdi söylediğimiz Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde de Fevzül Azim'in sahibi olduğunu söylüyor sahabenin. İrşat makamının sahiplerinin üç belirgin unsuru Fevzül Azim, Ecrül Azim, Hazül Azim. Sevgili kardeşlerim, İslam 7 safha 4 teslimden ibarettir. Bütün sahabe 7 safhayı da 4 teslimi de yaşamışlar. Ayetler kesin. Ha, 14 asır sonra mı? Sadece hepsi unutulmuş. Sevgili kardeşlerim, 14 asır evvel değil, bundan 4 asır evvel 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun büyük kısmı bunların hepsini yaşadılar. Akıncılar da, sipahiler de, yeniçeriler de, bütün esnaf da, ilmiye sınıfının büyük kısmı, halkın çok büyük bir kısmı. Onlar Avrupa'ya ilim götürürler, irfan götürürler, Avrupa'ya adalet götürdüler. Onların adaletine hayran olanlar onlardan olmak kararını verdiler. Kendi çocuklarını götürüp devşirme olsunlar diye Osmanlı'ya teslim ettiler. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresine bakarsanız, onu dikkatle detaylarıyla incelerseniz size verdiğimiz bu 7 safhayı Osmanlı'nın yükselme devresinde bütünüyle tespit edeceksiniz. Onlar Kur'an'ı yaşadılar. Onlar bütün Avrupa'ya adalet götürdüler, hak götürdüler ve insanlara ispat ettiler ki Allah'la beraber olununca bütün problemler çözülür ve üstün olan onlardır. Daha yeni yeni bizim insanımız tasavvufu öğreniyor. Tasavvuf deyince İslam'dan başka bir şey zannediliyor. Oysa ki tasavvuf bu 7 safhanın da yaşanmasının, hayata geçirilmesinin adıdır. Acaba anlatabildim mi sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Sizleri öylesine seviyoruz ki, mutluluğunuzu öylesine istiyoruz ki, Allah Teala mutlaka bunu gerçekleştirecektir. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, hepinizi zülcenahen kılmasını,
Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki. El-Fatiha me'as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. Konumuz ayetlerin sırları. Ayet Ali İmran Suresinin 64. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya ehlel kitâbi teâlev ilâ kelimetin sevâin beynenâ ve beynekum. Ellâ nâude illallâhe ve la nüşrike bihi şey'en. Ve la yettehize ba'duna ba'den erbaben. Min dunillah. Ve in tevellev ve kul uşhedu bi enna müslimun. Allah Teala Ali İmran Suresi'nin 64. ayet-i kerimesinde bunları söylüyor. Kul ya ehlel kitabı de ki ey kitap ehli. Te'alev. Gelin ila kelimetin kelimeye sevain eşit olan beynena bizimle ve beynekum ve sizin, bizim ve sizin aranızda eşit olan bir kelimeye gelin. Ellâ nâbude illallâhe. Ancak sadece Allah'a kul olalım. Ya ellâ nâbude illallâhe. Allah hariç hiçbir şeye kul olmayalım. Sadece Allah'a kul olalım şeklinde de tercüme edilebilir. Allah hariç Allah'tan başka hiçbir şeye kul olmayalım. İlla Allah'a, sadece Allah'a. Başlangıçtaki la negatif muhteva taşıyor. Sadece Allah'a kul olalım, Allah'tan başka hiçbir şeye kul olmayalım. Ve la nüşrike bihi şey'a. Şey'en. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Ve la nüşrike. Ortak koşmayalım. Bihi ona şey a. Hiçbir şeyi. Başka bir şeyi Allah'a ortak koşmayalım. Ya hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Ve la yettehize ba'duna ba'den erbaben. Ve la yettehize ittihaz etmeyin. Ba'duna ba'den bir kısmınız bir kısmınızı erbaben Rabler. Tanrılar edinmesinler. Min dunillah, Allah'tan başka, Allah'ın dışında. Allah'tan başka bazınız bazınızı
Allah'tan başka Rabler edinmesinler. Ve in tevellev, ve eğer dönerseniz, eğer dönerlerse, yüz çevirirlerse, yani sözlerinden dönerlerse, ve kul, ve o zaman, ve o zaman kul deyin ki, eşhedü. Şahit olun. Ve enna müslimin. Müslimun. Enne muhakkak ki demek. Ve enna, enna, ennena. Muhakkak ki biz müslimun. Teslim olanlarız. Müslümanlarız. Kime teslim olanlarız? Allah-u Teala'nın adı geçmiyor. Ama ifadeden çıkan sonuç bu. Allah'a teslim olanlarız. İfadeden çıkan sonuç o ki biz Allah'a teslim olanlarız. Ayet-i Kerime'de evvela kitap ehlinden bahsediliyor. Kimdir bu kitap ehli? Önce devirler itibariyle Museviler, Yahut kavmi. Sonra Hristiyanlar. Bunlar kitap ehli, kitap ehli. Ama mesela Budistler de Buda'nın kitabına tabi olanlar. Bütün inanç biçimleri eğer yazılı bir kitap varsa buna dayalı olarak kitap ehli olarak geçiyor. Fakat bugüne kadar devam edebilen kitaplara baktığımız zaman dini insanlara öğreten üç grup kitap görüyoruz. Hazreti Musa'nın Tevrat'ı, Hazreti İsa'nın İncil'i ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Peygamber Efendimizin Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim kainatın son peygamberine indirilen son kitaptır. Allah Teala peygamberlerine şeriat kitabı indirir. Onunla hükmetsinler diye. Bu sadece nebilere verilir. Onunla hükmetsinler diye kitap sadece nebilere verilir. Peygamberlere verilir. Bütün peygamberler aynı zamanda mutlaka resuldürler. Yani Allah'ın elçisidirler. Öyleyse peygamberlik, nübüvvet ayrı bir şey. Elçi olmak, resul olmak ayrı bir şey. İkisi bir kişide birleşir mi? Evet. Bütün peygamberler aynı zamanda mutlaka resuldür. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka resuldür. Ama madalyonun öbür tarafı aynı değil. Bütün resuller nebi değildir. Resuller ikiye gruba ayrılıyor. Veli resuller, yani evliya olan resuller, bir de nebi resuller, peygamber olan resuller. Öyleyse peygamber olmak, veli olmakla eşdeğer bir şey değildir. Bütün kavimlerde çok sayıda veli bulunur. Allah dostu, dostu. Düşünün ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah'ın dostu olur. Evliyadan
birisi olur. Ama daha birinci aşamasındadır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ne var ki Allah Teala onu ermiş evliya mutlaka yapacaktır. O kişiyi öyle bir şekilde Allah Teala disipline edecektir ki ona o kadar güzel şeyler yaşatacaktır ki 7-8 aylık bir süreç içerisinde o kişinin ruhu mutlaka Allah tarafından Allah'a ulaştırılacaktır. Ne dedik? Allah tarafından Allah'a ulaştırılacaktır. Allah o kişinin vücudunu kendisine ulaştırır. Affedersiniz. Vücudunu diyoruz. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Allah'a ulaşanlar sadece ruhlardır. Allah Teala Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve nefaha fihi min ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Bu Allah'ın ruhundan üfürmek sadece insana has bir olgu. İnsandan başka kainat üzerinde hiçbir mahluka Allah ruhundan üfürmemiştir. Ne geliyorsa aklınıza, havada uçanlar, denizlerde, sularda yaşayanlar, karada yaşayanlar, her türlü mahluku sokun konunun içine ama onların hiçbirinde Allah'ın ruhu mevcut değildir. Allah'ın ruhu sadece insan adı verilen bu mahluka Allah-u Teala tarafından üfürülmüştür. Ve de bize ait değildir. Sahibi Allah'tır. Ve Allah-u Teala ruhunu geri istiyor. Ve de geriye mutlaka bütün ruhlar gidiyor. Ölümle beraber eğer o vücutta ruh varsa ölüm olayının tahakkuk ettiği andan itibaren fizik vücut ne nefse ne ruha bir mesken olmak imkanının dışına çıkar. Artık o ruhun ve nefsin meskeni değildir. Sığınağı değildir. O onlara hiçbir şey ifade etmez. Ölen bir fizik vücut nefs içinde, ruh içinde sadece bir görüntüdür. Halbuki canlı iken elektromanyetik bir güçle nefsi de ruhu da kendisine bağımlı tutuyordu. Manyetik alanlar nefsi ve ruhu fizik vücudun içinde tutuyordu. Ama fizik vücut öldüğü zaman manyetik alanlar yok. Ve fizik vücut artık ne nefse ne ruha bir örtü değil. Bir görüntü, hiçbir fizik vasfı yok. Ruh, emr aleminin varlığıdır. Nefs, berzah aleminin varlığıdır. Sadece fizik vücut zahiri alemin varlığıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse burada Allah Teala bizlerden ne istiyor? Bir tek şey istiyor. Allah'a kul olmamızı. Allah'a kulluk meselesine baktığımız zaman 7 tane safha görürüz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ın kuludur. Ondan evvel Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemezse şeytanın kuludur. Allah Teala
Zümer suresinin 17. ayet kerimesinde buyuruyor ki onlar tağutun kuluydular. Sonra Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele. Vellezî neştenevut tağute. Onlar tağuttan, insan ve cin şeytanlardan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. An yavuduha, ona kul olmaktan. Vellezî ve onlar neştenevut tağute, tağuttan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. An yavuduha, ona kul olmaktan, tağuta kul olmaktan. Onlar, yani sahabe, tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve enabu ilallahi, ve Allah'a yöneldiler. Yani Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilediler. Bu dilek onların Allah'a yönelmesidir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'a yönelmiştir. Enavilallahi, Allah'a münip oldular, Allah'a ulaşmayı dilediler. Lehumül büşra, onlara, onlar için müjdeler vardır. Ve öyleyse o takdirde beşşir, müjdele, tebşir et. İbadi, kullarımı, diyor Allah Teala. Öyleyse ne oldu? Bütün sahabe başlangıçta tağutun kuluymuş. İnsan ve cin şeytanların kuluymuş. Ama Allah'a ulaşmayı dileyince, Allah'a yönelince şeytanın kulu olmaktan kurtulmuşlar. Allah'ın kulu olmuşlar. Bu konunun başlangıcı. Sadece Allah'a mülaki olmayı dileyen insanlar Allah'ın kulu olabilirler. Yoksa bütün insanlar şeytanın kuludur. Allah'a kul olmayı dilemeyen, ruhunu hayattayken Allah'a mülaki etmeyi, mülaki kılmayı dilemeyen hiç kimse Allah'ın kulu olamaz. O bir ömür boyu şeytanın kulu olmakta devam edecektir. Öyleyse Allah'ın kulu olmak, şeytanın kulu olmaktan farklı bir müessese. Herkes doğuştan itibaren şeytanın kuludur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şeytanın kulu olmak insanlar için kaçınılmaz bir olay. Doğar doğmaz insanlar şeytanın kulu olarak doğarlar. Şeytan onların hepsine tesir sahasının sahibidir. Neyi yapmak istiyorsanız İki sese muhatap olursunuz iç dünyanızdan. Bir ses size Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi söyler. Bunun bir zevk olduğunu söyler. Sizi o suçu işlemeye davet eder. İşte o şeytanın sesidir. Herkesin etrafında bir tane değil, birkaç tane şeytan var.
Hiçbir saniye sizi boş bırakmazlar. Kendi kendinize düşünün. Şu anda ne düşünüyorsunuz? Eğer negatif bir şeyi, Allah'ın yasak ettiği bir şeyi yapmak istiyorsanız veya tersi, Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamak istiyorsanız, her ikisine sizi teşvik eden sizin sesiniz değildir. O şeytanların sesidir. Sizi Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamaya davet eder, yasak ettiği şeyi ise yapmaya. Onun için hayatınız kesintisiz bir mücadeleyle geçecektir. Hep şeytana ve onun dostlarına karşı çıkmak mecburiyetindesiniz. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürse gideceği yer cehennemdir. Çünkü şirktedir. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki "Mini bineyyehi ve tekuhu ve kumusalat ve la tekunu minel müşrikin." Allah'a yönel. Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dile. Böylece takva sahibi ol. Ve müşriklerden olma. Yani sen Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel müşriklerdendin. Ama dilediğin an takva sahibi olursun. Peki dilemediği takdirde müşriklerden olduğunu nereden anlıyoruz? Müşriklerden olma dedikten sonra Allah-u Teala diyor ki o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. İşte o Allah'a ulaşmayı dileyen tek bir fırkanın dışındaki Allah'a yönelen, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyen bir tek fırkanın dışındaki bütün fırkalar şeytanın kulu olanlardır. Sadece o tek fırka Allah'ın kulu olmuştur. Şeytanın kuluydu baştan. Doğuştan itibaren bütün insanlar şeytanın kuludur. Peygamberler dahi bundan müstahni değillerdir. Allah-u Teala diyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a, seni dalaletteyken bulup da hidayete erdirmedik mi diyor. Herkes dalalettedir. Bu gayet eşyanın tabiatına uygun bir şey. İnsan bilmedikçe elbette doğuş standartları içinde kalacaktır. O ise dalalette olmaktır. Aynı zamanda şirkte olmaktır. Çünkü Allah-u Teala devam ediyor Rum 32'de. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Kaç fırka? 73. Şu anda dünya üzerinde 72 tane fırka var. Bunların hepsi Allah'a ulaşmayı dilemeyen, dilemedikleri için takva sahibi olamayan, gidecekleri yer cehennem olan insanlar şirkteler. Bütün insanlar şirkteler. Sadece onların içinden bir tek grup Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dileyenler, onlar şirkte olmayanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bize bu ilmi öğretti. İşte kim şeytana kul iken Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman
Dilediği anda tağuta kul olmaktan kurtulmuştur. Allah'a kul olmuştur. Birinci kulluk. Sonra bu kişi mürşidine Allah-u Teala tarafından ulaştırılacaktır. Allah ona mürşit sevgisi verecektir. Ve mürşidine tabi olacaktır. Bu tabiyetten sonra Allah-u Teala ona ibadet zevkini verecektir. Namaz kılmak onu mutlu eden bir olay olacaktır. Namazın vaktini iple çekecektir. Namaz kılarken kıldığı süreç içerisinde dünyadaki en mutlu insanlardan biri olacaktır. Eskiden oruç tutmaya kalkarsa açlıktan perişan olan kişi oruç tuttuğu zaman açlığı hissetmeyecektir. Allah hissettirmeyecektir. Zekat vermekten kaçınan pinti birisi olan bu kişi zekatı büyük bir zevkle veren birisi haline gelecektir. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra zikir onun için vazgeçilemez, çok cazip bir ibadet şekli haline gelecektir. Çünkü o huzuru ve mutluluğu yaşayacaktır. Allah'ın katından gelen rahmetle faz, Allah-u Teala'nın salavatının getirdiği rahmet ve fazl nurları o kişinin göğsüne gelecektir. Allah-u Teala evvela kişinin göğsünü yaracaktır. O kişinin göğsünü İslam için, Allah'a teslim için yaracaktır. Göğsünden kalbine bir nur yolu açacaktır. Ve bu nur yolu açıldıktan sonra Allah-u Teala o kişinin Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikretmesi üzerine Allah'ın katından rahmet ve fazıl gönderecektir. Önce kalbe sadece rahmet nuru girebilecektir. %2 rahmet kalbe girdikten sonra öncü kuvvetler kalbi ilk işgalle işgal ettikten sonra %2'lik bir nur birikimi o kalbin içine fazıllar girmeye başlayacaktır. Kalbin %100 nurla kaplanmasında %98'lik kesim bu fazıllardan oluşacaktır. İşte bu muhtevada bir bütünlük söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kulluğun sahibidir. Şeytanın kul olmaktan kurtulmuştur. Allah'a kul olmuştur. Burada da gelin Allah'a kul olalım diyor Allah-u Teala. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Ayet-i Kerime ne diyor? Ortak koşanlar, şirkte olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Rum 31 ve 32. ayetler bunu söylüyor. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. İşte dinlerinde fırkalara ayrılanların hepsi Allah'a şirk koşanlardır. O müşriklerden olma ki Allah-u Teala diyor. Anlaşılıyor ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes Allah'a şirk koşanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes müşriktir. İşte Allah-u Teala
Kişi nefsini kendisine ilah ittihaz ettiği için Allah'tan başkasına tabi oluyor, onu kendisine Rab ediniyor. Bu ayet-i kerimede de Allah'tan başka Rabler edinmesinler insanlar diyor Allah Teala. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilemezlerse onlar Allah'a teslim olmaları mümkün olmayanlar. Çünkü ayet-i kerime ve biz Allah'a teslim olanlarız diye bitiyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyenler takva sahibi olur, cehennemden kurtulur, birinci kat cennetin sahibi olurlar. Sonra bu kişi mürşidine ulaşıp tabi olacaktır, ikinci kat cennetin sahibi olacaktır. Ruhu vücudundan ayrılacak, Allah'a doğru serüsülük isimli bir yolculuğunu tamamlayacak, Allah'ın zatına ulaşacak, ulaştığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Sonra fizik vücudunu teslim etmek için kişi zikrini 18 saate çıkaracaktır. Çıkarabilirse dördüncü kat cennetin sahibi olacak, fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Daha sonra bu kişi için Allah öyle bir zemin hazırlayacaktır ki bu kişi daimi zikrin sahibi kılınacaktır. Elbette o noktaya ulaştıran da Allah'tır. Ve o kişi böylece nefsini de Allah'a teslim eden bir kişi olacaktır. Daimi zikir nefsin teslimini ifade eder. Sonra kişi tövbe-i nasuh'a davet edilecektir. Ve tövbe-i nasuh'la o kişi yeni mükafatlara nail olacaktır. Allah onun tövbe-i nasuh'un arkasından günahlarını örtecek. Başının üzerine onun kendi ruhunu gönderecek. Ve onun örttüğü günahlarını bir defa daha sevaba çevirecektir. Günahların sevaba çevrilmesi işlemi iki defa gerçekleşen bir olgudur. Bir, mürşidimize tabi olduğumuz zaman Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince günahlarımız sevaba çevrilir. Allah-u Teala Furkan 70'te onları söylüyor. Kim

sevaba çevirir diyor Allah Teala. Ne kadar günah varsa o günahların hepsi yok olur ve sevaba çevrilir. Ne karşılığı? O kişinin mürşidine tabiyeti karşılığı. Öyleyse daha ötesi bu kişi nefs tezkiyesine başlar. Nefsinin kalbi adım adım %7, %7 nurlarla dolmaya başlar. Bu Allah'a doğru serisi ikisinin bir yolculuğu başlatır. Vücuttan ayrılan ruh, diğer ruhlarla birlikte Devrin İmamı'nın dergahından yola çıkarak 7 tane gök katını birer birer aşar. Evvela 1. kata kadar çıkar, ötekiler 2., 3., 4. bütün katlara yükselir. Her ruh kendi yükselebileceği kata kadar yükselir. Orada diğerlerini bekler yukarıdan geri dönmelerini. Böylece 7 tane gök katı açılır. 7. gök katında 7 tane alem geçilir. 7.'si Sitret-i Müntaha'dır. Sitret-i Müntaha'ya ulaşan kişi ondan evvelki devrede zikir hücrelerinde zikirlerini tamamladıktan sonra dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Bu fena fillah'tır. Fena fani olmak ve içinde Allah. Allah'ın içinde zatında yok olmaktır. Ne olmuştur? Allah ruhunu üflemiştir. Sadece insana üfler. İnsan olmak şerefine haiz oluruz. Ve Allah'ın ruhu içimizde bulunduğu için bu bir dünyadaki en büyük şereftir. İnsandan başka hiçbir mahluka Allah Teala ruh üfürmemiştir. İşte o ruhun sahibine iadesi Allah Teala tarafından emrediliyor ki bu dünya hayatında gerçekleşecektir. 1. safhada Allah'a ulaşmayı dileriz. Ruh hala bizdedir. Sonra mürşidimize tabi oluruz. Tabi olunca ancak ruhumuz vücudumuzdan ayrılır ve ana dergaha ulaşır. Ana dergahtan evvela göğün 1. katına kadar çıkabilir. Diğerleri yükselirler. Sonra 2. katına. 1. katta sadece açıkta bir secde olayı vardır. 2. gök katında suvarılma havuzlarında suvarılmak söz konusudur. Üçüncü gök katında 2 katlı bir köşk mescitte secde söz konusudur. 4. gök katında Beytül Makdes'in aslında, 6. gök katında Beytül Haram'ın aslında secde edilir. 7. gök katında 7 tane alem açılacaktır. 1. alem zikir hücre, kader hücreleridir. Herkesin karşısındadır. Altıgen, yarına, öbür güne, daha öbür güne ait olan, böylece ömrü boyunca devam edecek olan kader hücreleri önünde ulaşır, önünde uzanır kişinin. Kader hücreleri aşıldığı zaman Ümmül Kitab'a ulaşılır. Ümmül Kitab'da gerekli ders alınır. Ondan sonra kudret denizine ulaşılır. Denizin derinliklerine dalınıp sırlar öğrenilir. Ondan sonra Makam-ı Mahmud'da gelir ruhlar. Ondan sonra Divane Salih'ine ulaşır. En sonra ulaştığı yer zikir hücreleridir. Zikir hücrelerinde zikrini tamamlayan kişi oradan tek başına ayrılarak uçarak Sitret-i Müntaha'ya ulaşır.

Fitretini müntehadan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. İşte biz Allah'a teslim olanlarız ifadesi Ali İmran 64'te. Bu teslimlerin birincisinden sonuncusuna kadar hepsini ifade eder. İlk teslim ruhun teslimi, ikinci teslim fizik vücudun teslimi, üçüncü teslim nefsin teslimi, dördüncü teslim iradenin Allah'a teslimi. Hiç kimse iradesini Allah'a teslim etmeden irşada memur ve mezun kılınmaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ayetlerin arkasında yatan gerçekleri, ayetlerin ihtiva ettiği gerçekleri sizlere açıklayabilmek bizim için bir büyük zevk sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bizi başkalarıyla mukayese ettiğiniz zaman bizimle birlikte olanların farklı yapısını hissedeceksiniz. Çünkü biz ilmi Allah'tan alırız. Dünya üzerinde hiç kimse bize ilim öğretmedi. İlmi Allah'tan alarak 19 yıllık 8536 sayfalık Kur'an-ı Kerim'i biz talim ettik. Hiçbir din adamından, hiçbir yardım almadan. Hiçbir din adamından hiçbir şey öğrenmedik. Bilmemiz Allah'a ve Allah'ın Kur'an'ına aittir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Sonsuz mutluluklar diliyorum hepinize. Allah hepinizden razı olsun. Ve huzurlarınızdan ayrılıyoruz inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Üsküdar Üniversitesi Tıp Merkezi'nden psikiyatri araştırmalarından varılan sonuçlara şöyle özetleyebiliriz. Beyinden salgılanan bir kimyasal olan ve halk arasında zevk hormonu olarak bilinen dopamin, beyin için hayati bir kimyasal madde. Davranışsal bağımlılık dediğimiz yemek bağımlılığı, oyun bağımlılığı, spor bağımlılığı veya sosyal medya bağımlılığı gibi aktivitelerde dopamin normalde olduğundan çok daha yüksek seviyelerde salgılanıyor. Normalde keyif veren aktivitelerde dopamin normal seviyelerdeyken bağımlılık tarzındaki aktivitelerde normalin çok üzerinde seyrediyor. Ve bir süre sonra dopamin seviyesinin vücutta yeterli gelmediğini görüyoruz. Bunun da beraberinde yoksunluk ve depresif süreci birlikte getirdiğini ifade ediyorlar araştırmacılar. Yine Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri araştırmasında alınan sonuç ise madde, sigara, alkol ve kumar bağımlılığı gibi sosyal medyanın kontrol dışı kullanımı da artık bağımlılık sınıfında yer alıyor. Hatta durumun hastaneye yatış sürecine kadar giden sonuçları da oluyor. Çünkü kişi günlük rutinini yaşamındaki önemli noktaları kaçırabiliyor. Gerçeklikle arasındaki bağ açılıyor ve gerçeği değerlendirme yetisini kaybediyor. Bu sonuçlar insanların gerçekte dengeli bir hayat sürebilmeleri ancak Allah'ın kutsal kitaplarda vaaz ettiği kanunları hayatlarına tatbikiyle mümkün. Allah, herkesin Allah'ın zikri ve insanlara verdiği mutlulukla mutlu olmasını hedeflemişken, insanlar tam tersi, şeytanların insanlara zevk gibi gösterdiği nefsin arzu ve isteklerinde mutluluğu arıyorlar ki, Mevla'nın ifade ettiği gibi, mutluluğu bu yanlış adreste aramaktır. Mutluluğun ait olduğu adres, kutsal kitaplardır, Allah sevgisidir ve insan sevgisidir. Ama bunun dışındaki dünyevi zevklerde mutluluğa ulaşmak hiç kimse için mümkün değil. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölüm bir teslimiyettir. Allah Kur'an-ı Kerim'de ölmeden evvel ölün. Yani hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Bu da sadece bir dilektir. Kim bu dileğin sahibi olursa Allah Teala onu bütün bu davranış bozukluklarından, negatif bağımlılıktan kurtaracağını garanti ediyor. Tek bir dilek o kişinin vücuduna şeytanın giriş yollarını daraltıyor. Arkasından Allah sevgisiyle oluşan bu dileğin hemen akabinde çevresindeki insanlara mutluluk vererek mutlu olmak o kişiyi bütün bu bağımlılıklardan kurtaracak olan yegane anahtardır. Evet, hepimiz Allah'ı sevmeliyiz. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah sevgisinin alameti farikasıdır. Allah'a teslim olmanın da yegane kavramıdır. Bu dileği Allah kimin kalbinde Allah görürse mutlak surette onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu o kişi için 3 tane cennet dünya saadetinin yarısıdır. İşte kalbindeki %51 nurla, Allah'ın nuruyla sosyal hayatta etrafındaki insanlara mutluluk veren bu kişi, onlara verdiği mutluluk kadar daha da mutlu olacaktır. Ve her gün biraz daha mutluluğu artan bir dizayn içerisinde, el ele gönül gönüle, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hep mutluluğu yaşayan, mutlu olan ve etrafına mutluluk veren bir toplum oluşacak. Allah'ın insanlar için gösterdiği hedef bu. Sevmek ve sevilmek. İşte onun için Yunus, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim sevileni, bu dünyayı kimseye kalmaz. Hedef sevmek ve seven insan mutlaka sevilen insandır, sevilmek. Hepinizin bu güzel hedeflere hayattayken ulaşmanızı ya Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun.

Bismillahirrahmanirrahim. Onun kavminden kibirlenenlerin ileri gelenleri şöyle dediler: Ya Şuayb, seni ve seninle beraber amenu olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka ülkemizden çıkaracağız. Ya da siz mutlaka bizim milletimize, dinimize dönersiniz. Şuayb aleyhisselam, şayet biz kerih görüyorsak da mı? Dedi. Allah'ın bizi ondan kurtarmasından sonra eğer sizin milletinize, dininize dönersek Allah'a yalanla iftira etmiş oluruz. Ve Rabbimiz Allah'ın dilemesi hariç bizim oraya geri dönmemiz olamaz. Rabbimiz ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Allah'a tevekkül ettik. Rabbimiz kavmimiz ile bizim aramızı hak ile aç, ayır. Sen fethedenlerin, fatihlerin en hayırlısısın. Kavminden kafir olanların ileri gelenleri şöyle dediler: Eğer gerçekten Şuayb'a tabi olursanız, o takdirde siz mutlaka hüsranda olanlardan, nefslerini hüsrana düşürenlerden olursunuz. Böylece şiddetli bir sarsıntı onları yakaladı. Bunun üzerine kendi yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Şuayb aleyhisselamı tekzip edenler, yalanlayanlar sanki orada hiç var olmamış gibiydi. Şuayb aleyhisselamı yalanlayanlar, onlar hüsranda oldular, nefslerini hüsrana düşürdüler. Şuayb aleyhisselam böylece onlardan yüz çevirdi, döndü ve şöyle dedi: Ey kavmim, andolsun ki Rabbimin risalelerini, gönderdiklerini size tebliğ ettim, ulaştırdım. Ve size nasihat ettim. Artık kafir bir kavme nasıl, niçin üzüleyim? Ve biz hangi ülkeye bir peygamber gönderdiysek, onun halkını darlık ve sıkıntıya uğratmadığımız ülke yoktur. Böylece onlar yalvarıp yakarırlar. Sonra seyyiatin yerini hasenatla değiştirdik. Ne zaman ki çoğaldılar ve şöyle dediler: Babalarımıza da şiddetli darlık ve ferahlık dokunmuştu. Allah'tan bilmediler, ders almadılar. Bunun üzerine onları farkına varmadan, şuurunda değilken aniden onları aldık. Ve o ülkelerin halkı eğer amenü olsalardı ve takva sahibi olsalardı, elbette onlara semadan ve yerden bereketler, bolluk açardık. Fakat onlar yalanladılar. Böylece kazanmış olduklarından dolayı onları aldık, cezalandırdık. Yoksa o ülkelerin halkı şiddetli azabımızın onlara, onlar gece vakti uyurlarken gelmesinden, gelmeyeceğinden emin mi oldular? Ve o ülkelerin halkı şiddetli azabımızın onlara, onlar oynarlarken, oyalanırlarken, kuşluk vakti gelmesinden, gelmeyeceğinden emin miydiler? Yoksa Allah'ın hilesinden emin miydiler? Artık hüsranda olan kavim ancak onlar, Allah'ın hilesinden, Allah'ın kendilerine azap vermeyeceğinden emin olamaz. Ve de onun o ülkenin halkından sonra yeryüzüne varis olanları hidayete erdirmez mi? Eğer dileseydik, günahları sebebiyle onlara musibetler isabet ettirirdik ve kalplerinin üstünü tab ederdik, açılamaz damga vururduk de artık onlar işitemezlerdi. Sana haberlerini anlattığımız, durumlarından bahsettiğimiz ülkeler işte bunlar. Ve andolsun ki onlara onların resulleri beyinelerle, ispat vesikaları ve mucizelerle geldi. Artık daha önce tekzip ettikleri, yalanladıkları şeyden dolayı iman etmediler. Böylece Allah kafirlerin kalplerini tab eder. Ve onların çoğunu ahdlerini yerine getirir, ahdlerine vefa eder bulmadık. Ve onların çoğunu gerçekten fasıklar olarak bulduk. Bir zaman sonra da onlardan sonra onların arkasından Firavun'a ve onun kavminin ileri gelenlerine Musa aleyhisselamı ayetlerimizle, mucizelerimizle gönderdik, görevlendirdik. Fakat ona zulmettiler. Bundan sonra bak, fesat çıkaranların akıbeti nasıl oldu? Ve Musa aleyhisselam, ey Firavun, muhakkak ki ben bir Resulüm. Alemlerin Rabbinden,
onun tarafından görevlendirilmiş, dedi. Hak olan, doğru olan Allah'a karşı haktan başka bir şey söylemememdir. Size Rabbinizden beyyine açık delil, mucize ile geldim, gelmiştim. Artık İsrailoğullarını benimle beraber gönder. Firavun şöyle dedi. Eğer bir ayet mucize getirdinse, sadıklardan, doğru söyleyenlerden isen onu getir. Bunun üzerine Musa aleyhisselam asasını atınca o asa açıkça bir yılan, ejderha oldu. Ve elini göğsünden çekip çıkardığı zaman bakanlar onun elinin beyaz, nurlu olduğunu gördüler. Firavun kavminden ileri gelenler, bu gerçekten alim, çok iyi bilen bir sihirbazdır, dediler. Firavun, Musa aleyhisselam hakkında kavminin ileri gelenlerine sordu. Sizi topraklarınızdan, arzınızdan çıkarmak istiyor. O halde ne dersiniz? Ne yapılmasını istersiniz? Onu ve kardeşini geri bırak, beklet. Ve şehirlere toplayıcılar yolla, dediler. En iyi sihir bilenlerin hepsini sana getirsinler. Ve sihirbazlar Firavun'a geldiler. Eğer galip gelenler biz olursak, muhakkak bize bir ecir, mükafat vardır, dediler. Firavun şöyle dedi. Evet, ve siz mutlaka en yakın olanlardan olacaksınız. Ya Musa, sen mi önce atacaksın, yoksa biz mi atacağız, dediler. Musa aleyhisselam, atın, dedi. Sihirbazlar attıkları zaman, insanların gözlerini büyülediler ve onları korkuttular ve büyük bir sihirle geldiler. Ve Musa aleyhisselama asasını atmasını vahyettik. Attığı zaman o, onların uydurdukları sihirle yaptıkları şeyleri yuttu. Böylece hak, gerçek vuku buldu, ortaya çıktı. Ve onların yapmış oldukları şeyler batıl oldu, yok oldu. Böylece orada yenildiler ve zelil olarak geri döndüler. Ve sihirbazlar atılarak secde ettiler. Alemlerin Rabbine biz iman ettik, dediler. Musa aleyhisselamın ve Harun aleyhisselamın Rabbine. Firavun şöyle dedi. Benim size izin vermemden önce mi ona iman ettiniz? Muhakkak ki bu, şehirde onun halkını oradan çıkarmanız için kurduğunuz bir hiledir, tuzaktır. Artık yakında bileceksiniz, öğreneceksiniz. Mutlaka sizin ellerinizi ve ayaklarınızı karşılıklı çapraz keseceğim. Sonra mutlaka sizin hepinizi asacağım. Muhakkak biz Rabbimize dönen kimseleriz, dediler. Rabbimizin ayetleri bize geldiği zaman ona iman ettik diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz, bize sabır yağdır, ver ve bizi ruhumuz, fizik vücudumuz, nefsimiz ve irademiz teslim olmuş olarak vefat ettir, öldür. Ve Firavun'un kavminden ileri gelenler şöyle dedi. Musa aleyhisselamı ve onun kavmini yeryüzünde fesat çıkarsınlar ve seni ve ilahlarını terk etsinler diye bırakacak mısın? Firavun, onların oğullarını keseceğiz, öldüreceğiz ve kadınlarını sağ, canlı bırakacağız. Ve muhakkak ki biz onların üstünde kahharız, onlara güç kullanacak, tutup yakalayacak kuvvetteyiz, dedi. Musa aleyhisselam kavmine şöyle dedi. Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz yeryüzü Allah'ındır. Kullarından dilediğini ona varis kılar ve sonuç zafer takva sahiplerinindir. Şöyle dediler. Sen bize gelmeden önce de ve bize getirdiğin şeyden sonra da bize eziyet edildi. Hazreti Musa da dedi ki, umulur ki Rabbiniz sizin düşmanınızı helak eder, yok eder ve yeryüzünde sizleri halifeler yapar. Onların yerine hakim kılar. Böylece nasıl amel edeceğinize, davranacağınıza bakar. Ve andolsun ki Firavun'un ailesini yıllarca ürünlerden kıtlığa uğrattık. Böylece onlar tezekkür etsinler diye. Artık onlara bir hasene geldiği zaman, bu bizim hakkımızdır, dediler. Ve eğer onlara bir kötülük isabet ederse onu
Musa aleyhisselam ve beraberindekilerin uğursuzluğu sayıyorlar. Fakat onların uğursuzluğu Allah'ın katından değil mi? Ve lakin onların çoğu bilmiyorlar. Ve şöyle dediler: onunla bizi büyülemek için bize ayetlerden, mucizelerden ne getirsen gene de biz sana inanacak değiliz. Bundan sonra onların üzerine ayrı ayrı zaman zaman mucizeler, tufan, çekirge afeti, bit afeti, kurbağa afeti ve kan gönderdik. Buna rağmen kibirlendiler ve mücrim, günahkar ve suçlu bir kavim oldular. Ve azap üzerlerine geldiği, vuku bulduğu zaman, ya Musa, Allah'ın seni sahip kıldığı ahd, nübüvvet ahdi sebebiyle bizim için Rabbine dua et. Eğer bizden azabı kaldırırsan, biz sana mutlaka inanırız ve mutlaka İsrailoğullarını seninle beraber göndeririz, dediler. Böylece onlar, o ecele, sona ulaşana kadar, onlardan azabı kaldırdığımız, açtığımız zaman, onlar sözlerini nakzediyorlar, sözlerinden dönüyorlar. Ayetlerimizi yalanlamaları ve ondan gafil olmaları sebebiyle, artık onlardan intikam aldık ve böylece onları denizde boğduk. Ve zayıf bırakılmış kavmi, arzın bereketlendirdiğimiz doğusuna ve batısına varis kıldık. Ve İsrailoğullarına sabırlarından dolayı Rabbinizin güzel sözü tamamlandı. Firavun'un ve onun kavminin yapmış olduklarını ve kurdukları çardakları, köşkleri, binaları harap ettik. Ve İsrailoğullarını denizden geçirdik. Kendilerinin olan, yalnız onlara ait putlara devamlı tapan bir kavimle karşılaştılar. Şöyle dediler: ey Musa! Onların ilahları gibi bize de bir ilah yap. Musa aleyhisselam, muhakkak ki siz cahillik eden bir kavimsiniz, dedi. Muhakkak ki bunlar, onların içinde bulundukları şey din sebebiyle helak olacak olanlardır. Ve yapmış oldukları şey batıldır, boştur. O, sizi alemlere üstün kılmışken size Allah'tan başka bir ilah mı isteyeyim, dedi. Ve sizi kötü azaba maruz bırakan Firavun ailesinden kurtarmıştık. Oğullarınızı öldürüyorlar, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Ve işte bunda Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Ve Musa aleyhisselama 30 gece vaat ettik ve onu 10 gece daha ilave ederek tamamladık. Böylece Rabbinin kararlaştırdığı zaman 40 geceye tamamlandı. Ve Musa aleyhisselam kardeşi Harun'a şöyle dedi: kavmim içinde bana halef ol, benim yerime geç ve ıslah et ve müfsitlerin, fesat çıkaranların yoluna tabi olma. Musa aleyhisselam tayin ettiğimiz, belirlediğimiz zamanda gelince Rabbi onunla konuştu. Musa aleyhisselam şöyle dedi: Rabbim, bana kendini göster, sana bakayım. Allahü Teala, beni asla göremezsin ve fakat dağa bak. O zaman o dağ mekanını kararlı tutabilirse, yerinde durabilirse o zaman sen beni görürsün, buyurdu. Fakat Rabbi dağa tecelli ettiği zaman onu paramparça etti. Musa aleyhisselam bayılarak yere düştü. Sonra ayıldığı zaman, sen Sübhansın, seni tenzih ederim, sana tövbe ederim, ben müminlerin ilkiyim, dedi. Allahü Teala şöyle buyurdu: ey Musa! Muhakkak ki ben risaletimle ve kelamımla seni insanların üstüne seçtim. Artık sana verdiğim şeyleri al ve şükredenlerden ol. Ve biz ona, Hazreti Musa'ya levhalarda her şeyden vaaz ederek, öğüt vererek ve her şeyi tafsil ederek kesin hükümle ayrı ayrı açıklayarak yazdık. Artık onu kuvvetlice tut ve kavmine emret. Onu en güzel şekilde alsınlar, uygulasınlar. Yakında size fasıklar yurdunu göstereceğim. Yeryüzünde haksız yere kibirlenen kimseleri ayetlerimizden çevireceğim. Ve bütün ayetleri görseler,
ona inanmazlar. Eğer rüşt yolunu görseler, onu yol edinmezler. Ve eğer gay yolunu görseler, onu yol edinirler. Bu, onların ayetlerimizi yalanlamaları ve ondan gafil olmaları sebebiyledir. Ve onlar ki, ayetlerimizi ve ahirete ulaşmayı, hayatta iken ruhun Allah'a ulaşmasını tekzip ettiler, yalanladılar. Ve onların amelleri heba oldu, boşa gitti. Onlar, yaptıklarından başka bir şeyle mi cezalandırılır? Ve Musa aleyhisselamın kavmi, ondan sonra Musa aleyhisselamın Tur Dağı'na gitmesinden sonra ziynet eşyalarından böğüren, ses çıkaran bir buzağı heykeli yapıp onu ilah edindiler. Onun onlarla konuşmadığını ve onları yola hidayet etmediğini, hidayete erdirmediğini görmüyorlar mı ki onu ilah edindiler ve zalimler oldular? Ve akılları başlarına gelince dalalete düşmüş olduklarını gördüler. Eğer gerçekten Rabbimiz bize merhamet etmez ve bizi mağfiret etmezse, mutlaka biz hüsrana düşenlerden oluruz, dediler. Ve Musa aleyhisselam, Allah-u Teala'nın huzurundan üzüntülü ve öfkeli olarak döndüğü zaman, Allah-u Teala ona kavminin saptığını söylemişti. Taha suresi ayet 85. Onlara şöyle dedi: benden sonra benim yokluğumda bana ne kötü halef oldunuz. Rabbinizin emrine acele mi ettiniz, beklemediniz? Ve levhaları bıraktı. Kardeşinin başını tuttu. Onu kendine doğru çekiyorken Harun aleyhisselam şöyle dedi: ey annem oğlu! Muhakkak ki bu kavim beni zayıf, güçsüz buldu ve neredeyse beni öldürüyorlardı. Artık benimle bana böyle yaparak düşmanlarımın yüzlerini güldürme, sevindirme ve beni zalim kavim ile beraber kılma. Musa aleyhisselam şöyle dedi: Rabbim, beni ve kardeşimi mağfiret et ve bizi rahmetinin içine al, dahil et. Ve sen rahmet edenlerin en çok rahmet edenisin. Muhakkak ki buzağı ilah edinen kimseler, Rablerinden bir gazaba ve dünya hayatında bir zillete uğrayacaklar. Ve işte böyle iftira edenleri cezalandırırız. Ve seyyiat, derecat kaybettiren amelleri işleyenler, sonra da onun arkasından o seyyiatten sonra mürşid önünde tövbe ettiler ve ameni oldular ise, muhakkak ki senin Rabbin ondan ameni olduktan sonra elbette gafurdur, mağfiret edendir, günahları sevaba çevirendir ve rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve Musa aleyhisselamın öfkesi yatışınca levhaları aldı. Onun levhaların bir nüshasında hidayet, hakka hidayet, Allah'a ulaşma vardır. Ve o, Rablerinden korkan kimseler için bir rahmettir. Ve Musa aleyhisselam, bizim belirlediğimiz buluşma zamanımız için kavminden 70 adam seçti. Fakat onları şiddetli bir sarsıntı yakalayınca şöyle dedi: Rabbim, şayet dileseydin daha önce onları ve beni helak ederdin. İçimizden sefihlerin yaptıklarından dolayı bizi helak mı edeceksin? O ancak senin bir imtihanındır. Onunla dilediğini dalalette bırakırsın ve dilediğini hidayete erdirirsin. Sen bizim dostumuzsun. Artık bizi mağfiret et ve bize rahmet, merhamet et. Ve sen mağfiret edenlerin en hayırlısısın. Ve bize bu dünyada ve ahirette, yevmil ahirde, kıyamet gününde, hayat gününde haseneler, güzel ameller, derecat kazandıran ameller yaz. Pozitif derecelerimizi negatif derecelerimizden daha çok kazandır. Gerçekten biz tövbe edip sana döndük. Allahü Teala şöyle buyurdu: azabımı dilediğime isabet ettiririm ve rahmetim her şeyi kuşattı. Böylece onu haseneyi takva sahiplerine ve zekatı veren kimselere yazacağım. Ve onlar ki, onlar ayetlerimize iman ederler, müminlerdir.
Onlar ki yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları Ümmi Nebi Resul'e tabi olurlar. Onlara maruf ile irfanla emreder, onları münkerden nehyeder ve onlara tayyip olanları, temiz ve güzel olan şeyleri helal kılar. Habis olanları, kötü ve pis şeyleri onlara haram kılar. Ve onların ağırlıklarını, günahlarını sevaba çevirip günahlarının ağırlığını kaldırır. Ve üzerlerindeki zincirleri, ruhu vücuda bağlayan bağ ve fetih kapısının üzerindeki 7 baklalı altın zinciri kaldırır. Artık onlar ona iman ettiler ve ona saygı gösterdiler ve ona yardım ettiler. Ve onunla beraber indirilen nura, Kur'an-ı Kerim'e tabi oldular. İşte onlar felaha, kurtuluşa, cennet mutluluğuna ve dünya mutluluğuna erenlerdir. De ki, ey insanlar, muhakkak ki ben sizin hepinize gönderilen Allah'ın Resulüyüm. O ki, semaların ve arzın mülkü O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. O hayat verir, yaşatır ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve O'nun ümmi, nebi, Resulüne iman edin ki O, Allah'a ve O'nun kelimelerine, sözlerine inanır, iman eder. Ve O'na tabi olun ki böylece siz hidayete eresiniz. Ve Musa aleyhisselamın kavminden bir ümmet vardır. Hakk'a hidayet ederler, Allah'a ulaştırırlar. Ve onunla hak ile adaletle hükmederler. Ve onları ümmet olarak 12 sıpta ayırdık. Ve kavmi ondan su istediği zaman Musa aleyhisselama asasını taşa vurmasını vahyettik. Hemen ondan 12 pınar fışkırdı. Her grup insan içeceği yeri bildi. Ve onların üzerini bulutla gölgeledik. Ve onlara kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Sizi rızıklandırdığımız helal şeylerden yiyin. Ve onlar bize zulmetmediler. Fakat kendi nefslerine zulmediyorlardı. Ve onlara, bu şehirde yerleşin ve ondan dilediğiniz yerden yiyin. Af dilediğinizi söyleyin ve kapıdan secde ederek girin denilmişti. Sizin hatalarınızı mağfiret edelim. Muhsinlere ihsanlarımızı daha da arttıralım. Böylece onlardan zulmedenler sözü onlara söylenenden başka bir sözle değiştirdiler. Bunun üzerine yapmış oldukları zulümler sebebiyle semadan onların üzerine bir azap gönderdik. Ve onlara bir zamanlar deniz kenarında olan beldeden sor. Balıkları onlara yasak uygulama günlerinde cumartesi günü akın akın geldiği zaman, o gün cumartesi gününde haddi aşıyorlardı, yasağı uygulamıyorlardı. Ve yasak uygulamama günü onlara balıklar gelmiyorlardı. İşte böyle fıska düşmüş olduklarından dolayı onları imtihan ediyorduk. Ve onlardan bir ümmet, Allah'ın helak edeceği, yok edeceği veya şiddetli bir azapla azap edeceği bir kavme niçin öğüt veriyorsunuz dedikleri zaman şöyle dediler. Rabbinize karşı bir özür olsun ve böylece onlar bu öğütle takva sahibi olurlar diye. Artık onunla öğüt verildikleri şeyi unuttukları zaman kötülükten men, nehi edenleri kurtardık. Ve zulüm edenleri fıska düşmüş olduklarından dolayı şiddetli bir azapla aldık, yakaladık. Böylece onlar ondan nehyedildikleri şeyde haddi aşınca onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Ve senin Rabbin kıyamet gününe kadar onlara azabın en kötüsünü yapacak kişileri mutlaka göndereceğini bildirmişti. Muhakkak ki senin Rabbin elbette ikabı, cezası çabuk olandır. Ve gerçekten o elbette gafurdur, rahimdir. Ve yeryüzünde onları ümmetlere, topluluklara ayırdık. Onlardan bir kısmı salihlerdir ve bir kısmı bunların dışında olanlardır, salih olmayanlardır. Ve biz onları hasenat, pozitif derece kazandıran ameller ve seyyiat,
negatif derece kazandıran ameller ile imtihan ettik ki böylece Allah'a dönsünler diye. Artık onlardan sonra sonraki nesil halef oldu, onların yerine geçti. Kitaba varis oldular. Ve yakında bize mağfiret edilecek, günahlarımız sevaba çevrilecek diyerek bu değersiz dünya malını alırlar, aldılar. Ve onun gibi bir misli daha dünya malı onlara gelse onu da alırlar. Allah'a karşı haktan başka bir şey söylememeleri için onlardan kitabın misakı alınmadı mı? Ve onun içindekileri onlar okudular, öğrendiler. Takva sahibi olanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hala akıl etmez misiniz? Ve onlar ki kitaba sımsıkı sarılırlar ve namazı ikame ederler. Muhakkak ki biz salih olanların ecrini zayi etmeyiz. Ve dağı bir gölge gibi onların üstüne çekip kaldırdığımız zaman onu üzerlerine düşecek zannettiler. Size verdiğimiz şeyi kuvvetle tutun ve onun içinde olanı, emir ve yasakları hatırlayın, uygulayın. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. Ve kıyamet günü gerçekten biz bundan gafildik, gafilleriz dersiniz diye dememeniz için senin Rabbin Adem oğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini aldığı zaman onları nefsleri üzerine şahit tuttu. Allahu Teala şöyle buyurdu: "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" Dediler ki: "Evet, sen bizim Rabbimizsin. Biz şahit olduk." Veya: "Fakat daha önce atalarımız da şirk koştu ve biz onlardan sonraki nesiliz. Hal böyleyken batılla amel edenlerin yaptıklarından dolayı mı bizi helak edeceksin?" dersiniz diye dememeniz için. Ve işte böyle ayetlerimizi ayrı ayrı açıklıyoruz ki böylece onlar Allah'a dönsünler diye. Ve onlara ayetlerimizi verdiğimiz kimsenin haberini oku, anlat. Sonra o ondan ayetlerden ayrıldı, artık şeytan onu kendisine tabi kıldı. Ve böylece o zarar görenlerden, azgınlardan oldu. Ve şayet dileseydik onu, onunla ayetlerimizle elbette yükseltirdik. Ve fakat o dünyaya meyletti ve hevasına, nefsinin afetlerine tabi oldu. Artık onun hali köpeğin hali gibidir ki onunla ilgilensen de solur, onu terk etsen de, kendi haline bıraksan da solur. Ayetlerimizi yalanlayan kavmin hali işte böyledir. Artık bu kısası anlat. Umulur ki böylece onlar tefekkür ederler. Ayetlerimizi yalanlayan kavmin hali ne kötü. Ve onlar nefslerine zulmetmiş oldular. Allah kimi hidayete erdirirse, kendisine ulaştırırsa artık o hidayete ermiştir. Ve kim dalalette bırakılırsa o takdirde işte onlar artık hüsrana uğrayanlardır. Nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Ve andolsun ki cehennemi insanların ve cinlerin çoğuna hazırladık, yarattık. Onların kalpleri vardır. Onunla fıkıh idrak etmezler. Onların gözleri vardır. Onunla görmezler. Onların kulakları vardır. Onunla işitmezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha çok dalalettedirler. İşte onlar gafillerdir. En güzel isimler Allah'ındır. Artık ona, onunla esmaları ile dua ediniz. Onun, Allah'ın isimlerini, manasını saptıranları terk et. Yapmış oldukları şeylerden dolayı yakında cezalandırılacaklar. Ve yarattıklarımızdan bir ümmet vardır ki Hakk'a, Allah'a ulaştırırlar ve onunla adaletle hükmederler. Ayetlerimizi yalanlayanları, onların derecelerini bilemeyecekleri bir yerden yavaş yavaş azaltacağız, böylece yavaş yavaş helake yaklaştıracağız. Ve onlara mühlet veririm. Muhakkak ki benim tuzağım hilem metindir, çetindir, katlanması zordur. Ve onların sahibinde, arkadaşında cinnetten, delilikten yana bir şey olmadığını tefekkür etmezler mi?
O ancak apaçık bir nezirdir. Onlar yerlerin ve göklerin hükümranlığına, sünnetullah'a, idaresine ve Allah'ın yarattığı şeylere ve ecellerinin yaklaşmış olması ihtimaline bakmıyorlar mı? Bundan sonra artık hangi söze inanırlar, mümin olurlar? Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi, hidayete erdiren yoktur. Ve onları azgınlıkları, isyanları içinde şaşkın bir halde terk eder, bırakır. Sana saati, kıyameti ne zaman olacağını, karar kılındığını soruyorlar. De ki, onun ilmi ancak Rabbimin katındadır. Onun vaktini ondan başkası açıklayamaz. Yerlere ve göklere ağır geldi. O size ansızın gelir. Ansızın olmaktan başka bir şekilde gelmez. Sen sanki ondan haberdarmışsın gibi soruyorlar. Onun ilmi yalnızca Allah'ın katındadır de. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. De ki, Allah'ın dilemesi hariç ben kendime fayda ve zarar verecek güce malik değilim. Eğer ben gaybı bilseydim, hayrı mutlaka çoğaltırdım. Bana bir kötülük dokunmazdı. Ben ancak mümin bir kavim için bir nezir, uyarıcı ve bir müjdeleyiciyim. Sizi bir nefsten yaratan ve onunla sükun bulmanız için ondan onun eşini yaratan O'dur. Böylece onu sarılıp örtünce hafif bir yük yüklendi, hamile kaldı. Artık onunla dolaştı. Ağırlaştığı zaman ikisinin Rabbi Allah'a ikisi dua ettiler. Eğer bize gerçekten salih bir evlat verirsen, mutlaka şükredenlerden oluruz. O ikisine salih bir evlat verdiği zaman, o ikisine insanlardan bir çifte verdiği şeylerle hakkında ona ortaklar kıldılar. Oysa Allah-u Teala onların şirk koştukları şeylerden yücedir, âlidir. Onlar kendileri yaratılıyorken bir şey yaratamayan şeyleri mi şirk koşuyorlar? Ve şirk koştukları şeyler putlar, onlara bir yardıma güç yetiremezler. Ve onlar kendilerine de yardım edemezler. Ve eğer onları hidayete, Allah'a ulaşmaya çağırırsanız, size tabi olmazlar. Onları davet mi ettiniz, yoksa siz sessiz mi kaldınız? Sizin için birdir, sizin durumunuz aynıdır, fark etmez. Muhakkak ki Allah'tan başka dua ettikleriniz sizler gibi kullardır. Öyleyse onları çağırın. Eğer siz doğru sözlü iseniz, o zaman size sizin duanıza icabet etsinler, duanızı yerine getirsinler. Onların onlarla yürüdükleri ayakları mı var? Veya onlarla tuttukları elleri mi var? Veya onlarla gördükleri gözleri mi var? Veya onlarla işittikleri kulakları mı var? Söyle onlara, ortaklarınızı çağırsınlar. Sonra bana tuzak kursunlar. Böylece göz açtırmayın, fırsat vermeyin. Muhakkak ki kitabı, Kur'an-ı Kerim'i indiren Allah benim dostumdur. Ve O salihlere velilik yapar, dosttur. Ondan başka dua ettiğiniz şeyler, çağırdıklarınız size yardım etmeye muktedir değillerdir, güç yetiremezler ve kendilerine de yardım edemezler. Ve onları eğer hidayete, Allah'a ulaşmaya çağırırsanız işitmezler. Ve onları sana bakar görürsün ve onlar görmezler. Affı ahzet, affı kendine usul edin ve irfanla emret ve cahillerden yüz çevir. Ve fakat şeytandan sana bir dürtü gelirse hemen Allah'a sığın. Muhakkak ki O en iyi işitendir, en iyi bilendir. Muhakkak ki takva sahibi kimseler, şeytandan onlara gözü bürüyen bir vesvese dokunduğu zaman Allah'ı tezekkür ederler, Allah'la tezekkür ederler. İşte o zaman onlar basar edenlerdir, kalp gözlerinin basar hassası ile görürler. Ve onların, şeytanların kardeşleri onları cehenneme sürüklerler. Sonra bundan vazgeçmezler. Ve onlara bir ayet getirmediğin zaman, onu derleyip toplasaydın, bir ayet düşseydin olmaz mıydı dediler.
De ki, Rabbimden bana ne vahyolunursa ben ancak ona tabi olurum. Bu Rabbinizden basiretlerdir. Kalp gözlerinizin görmesini sağlayacak olan yardımlardır ve hidayete erdirendir, Allah'a ulaştırandır. Ve mümin olan, kalplerine iman yazılan bir kavim için rahmettir. Ve Kur'an okunduğu zaman artık onu dinleyin ve susun ki böylece rahmete kavuşturulursunuz. Ve sabah ve akşam vakitlerinde Rabbini kendi kendine korkarak ve yalvararak sözün sesli olmayanı ile zikret ve gafillerden olma. Muhakkak ki Allah'ın katında olanlar, huzur namazı kılanlar, ona kul olmaktan, ona ibadet etmekten kibirlenmezler. Ve onu tesbih ederler ve ona secde ederler. Enfal Suresi Medine'de nazil olmuştur, 75 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Sana ganimetlerden sorarlar. Ganimetler Allah'ın ve Resulündür de. Artık Allah'a karşı takva sahibi olun ve aranızdaki durumu sahip olduğunuz hali ıslah edin, düzeltin. Eğer müminlerseniz Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Gerçek müminler onlardır ki Allah zikredildiği zaman kalpleri titrer, cezbelenir. Ve onlara Allah'ın ayetleri okunduğu zaman onların imanlarını artırır ve Rablerine tevekkül ederler. Onlar namazlarını ikame ederler, kılarlar ve rızık olarak verdiğiniz şeylerden infak ederler. İşte onlar gerçek müminlerdir. Onların Rablerinin yanında dereceleri vardır ve onlar için mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi vardır ve kerim bir rızık vardır. Bu durum Rabbinin seni hak ile evinden çıkardığı zaman müminlerden bir kısmının kesinlikle kerih görmeleri gibi. Onlar sanki göz göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi durum açığa çıktıktan sonra da hak hususunda seninle tartışıyorlar. Ve Allah iki taifeden birinin sizin olmasını size vaat ediyordu. Ve siz silahsız olanın silah sahibi olmayanın sizin olmasını temenni ediyorsunuz. Ve Allah da onun kendi sözleriyle hakkın gerçekleşmesini ve kafirlerin arkasının neslin devamının kesilmesini istiyor. Mücrimler kerih görse de hakkın gerçekleşmesi ve batılın yok olması için. Rabbinizden yardım istediğiniz zaman böylece o size icabet etti. Muhakkak ki ben birbirini izleyerek gelen bin melekle size yardım edenim. Yardım eden benim. Ve Allah bu yardımı sadece bir müjde ve onunla kalplerinizin tatmin, mutmain olması için yaptı, başka bir şey için yapmadı. Allah'ın katından başka yardım yeri yoktur. Yardım ancak Allah'ın katındandır. Muhakkak ki Allah aziz, üstün izzet sahibi ve hakimdir, hikmet sahibi, hüküm sahibi. Onun Allahü Teala tarafından emin olmanız için sizi bir uyuklama hali bürüyordu. Ve sizin onunla temizlenmeniz ve şeytanın murdarlığını, vesvesesini sizden gidermek ve kalplerinizi bağlamak ve onunla ayaklarınızı sağlamlaştırmak, sabit kılmak için semadan su indiriyordu. Senin Rabbin meleklere vahyetmişti. Muhakkak ki ben sizinle beraberim. Artık amenü olanlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere sebat verin, destek olun. Kafirlerin kalplerine korku vereceğim. Artık boyunlarının üzerine vurun ve onların bütün parmaklarına vurun. Bu, onların Allah'a ve onun Allah'ın Resulüne karşı gelmeleri sebebiyledir. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne karşı gelirse, bu takdirde bundan sonra muhakkak ki Allah'ın ikabı, azabı şiddetlidir. İşte böylece artık onu tadın ve muhakkak ki kafirlere ateşin azabı vardır. Ey amenu olanlar! Kafir olanlarla topluca karşılaştığınız zaman artık onlara arkanızı dönmeyin.
ve savaş için tekrar dönmek üzere veya bir gruba katılmak üzere dönmesi hariç, kim o gün onlara arkasını dönerse, artık Allah'tan bir gazaba uğramıştır, hak etmiştir. Ve onun yeri cehennemdir. Ve ne kötü bir dönüş yeridir. Onları siz öldürmediniz ama onları Allah öldürdü. Ve attığın zaman da sen atmadın ama Allah attı. Ve Allah müminleri kendisinden ahsen bela ile imtihan eder. Muhakkak ki Allah en iyi işitendir ve en iyi bilendir. İşte böyle ve muhakkak ki Allah kafirlerin tuzağını, hilesini bozandır. Şayet fetih istiyorsanız, işte size fetih, kerim olan orduya gelmiştir. Ve şayet vazgeçerseniz, harp etmekten, karşı gelmekten, artık o vazgeçmeniz sizin için daha hayırlıdır. Ve şayet siz harbe, inkara dönerseniz, biz de döneriz. Ve grubunuz, cemaatiniz sayıca çok olsa bile, size asla bir şey, bir fayda vermez. Ve muhakkak ki Allah, müminlerle beraberdir. Ey amenu olanlar! Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Ve siz, Kur'an'ı işitiyorken, ondan yüz çevirmeyin. İşitmedikleri halde, işittik diyenler gibi olmayın. Muhakkak ki, Allah katında, yerde yürüyen hayvanların en şerlisi, kötüsü, akıl etmeyen sağır ve dilsizlerdir. Ve Allah, onların akıl etmeyen sağır ve dilsizlerin içinde hayır olduğunu bilse, görse, elbette onlara işittirirdi. Ve onlara işittirse bile onlar mutlaka dönerlerdi ve onlar yüz çevirenlerdir. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah ve Resulü sizi, size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman davete icabet edin. Ve Allah'ın kişiyle kalbi arasına girdiğini ve muhakkak sizin ona haşrolunacağınızı bilin. Hepinizin ruhu Allah'ta toplanacak ve Allah ruhlarınıza meab olacak. Ve sizden, içinizden sadece zalim kimselere isabet etmeyen, onlara has özel olmayan, diğerlerine de isabet eden fitneden sakının, takva sahibi olun. Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu biliniz. Ve siz, yeryüzünde az sayıda olduğunuzu, aciz, güçsüz olduğunuzu hatırlayın. İnsanların sizi yakalamasından korkuyordunuz. O zaman sizi barındırdı, yer sahibi yaptı ve sizi yardımıyla destekledi ve sizi tayyip rızıkla, helal, temiz rızıklardan rızıklandırdı. Böylece umulur ki siz şükredersiniz. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin ve siz kendi emanetlerinize de bile bile ihanet etmiş olursunuz. Ve biliniz ki çocuklarınız ve mallarınız sizin için sadece bir fitnedir, imtihandır. Ve Allah ki onun katında muhakkak azim bir ecir, bedel, ücret vardır. Ey amenu olanlar! Allah'a karşı takva sahibi olursanız sizi Furkan, hak ve batılı ayırma özelliği sahibi kılar. Ve sizden sizin günahlarınızı örter ve size mağfiret eder. Günahlarınızı sevaba çevirir. Ve Allah büyük faz sahibidir. Ve o inkar edenler seni tutuklamak ya da öldürmek veya seni sürgün etmek, çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Ve onlar bu tuzağı kuruyorlarken Allah da tuzak kuruyordu. Ve Allah tuzak kuranların, karşılık verenlerin en hayırlısıdır. Ve ayetlerimiz onlara okunduğu zaman, biz işittik, şayet biz dileseydik, bunun gibisini elbette biz de söylerdik. Bu ise ancak evvelkilerin masalıdır, dediler. Ve onlar, Allah'ım, şayet bu Kur'an-ı Kerim, o hak olan kitap, senin indindense, o zaman üzerimize semadan taş yağdır veya bize acı azabı getir, demişlerdi. Ve sen onların arasındayken Allah onları azaplandıracak değildir. Ve onlar mağfiret diliyorken de Allah onları azaplandıran değildir. Ve onlar Mescid-i Haram'dan men ediyorlarken, engel oluyorlarken ve onlar onun Allah'ın dostları değilken Allah niçin onlara azap etmesin?
onun dostları ancak takva sahibi olanlardır. Ve fakat onların çoğu bilmezler. Ve onların salatları, duaları, ibadetleri, beytin, Allah'ın evinin yanında ıslık çalmak ve el çırpmadan başka bir şey olmadı. Artık inkar etmiş olduğunuz şeyler sebebiyle azabı tadın. Muhakkak ki kafirler Allah'ın yolundan alıkoymak, men etmek için mallarını infak ederler, verirler. Bu şekilde devam ederek onu mallarını infak edecekler, sonra bu onlara hasret, pişmanlık, üzüntü olacak. Sonra da onlara galip olunacak, mağlup olacaklar. Ve kafir olanlar cehenneme haşrolunacaklar, toplanacaklar. Bu Allah'ın habis, pis ile tayyibi, temiz birbirinden ayırması ve habis olanları birbirinin üzerine koyup böylece hepsini yağarak bu şekilde onların, murdar olanların cehennemde olması, cehenneme atılması içindir. İşte onlar hüsrana uğrayanlardır. Kafir olan kimselere de ki, eğer vazgeçerseniz geçmiş olanlar mağfiret edilir ve eğer geri dönerlerse,

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Allah-u Teala'nın hepinize mutluluklar ulaştırması hep dualarımız içinde. Allah-u Teala'nın emri bizler için insanları sevmemiz. Onlara Allah'ın yoluna girmeleri için teşvik edici bir davranış içerisinde davranmamız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın 7 kat cenneti söz konusu. Cehennem de 7 kat, cennet de 7 kat. Bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip daha öteye geçemeden ölürse 1. kat cennete girer. Eğer yaşarsa Allah Teala ona mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Kişi hacet namazını kılıp da Allah ona mürşidini mutlaka gösterecektir. O mürşidi gördüğü zaman mürşidine dünyanın neresinde olursa olsun ulaşması ve tabiyetini gerçekleştirmesi gerekir. Ama bulunduğu yerde bizim kardeşlerimizden tövbe veren birisi varsa hiç problem yok. Ona tabi olur ve olay tamamlanır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala

Niçin insanların bir mürşide tabi olmasını istiyor, emrediyor? Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de farz. Arkasında ne var? Şu var. Kim Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide ulaşır da tabi olursa, onun ruhu vücudunu terk edip Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Ve neticede mutlaka bu kişinin ruhu, 7-8 aylık bir ömrü varsa, Allah tarafından Allah'a ulaştırılır. Öyleyse hiç kimsenin ruhu kendi kendine vücudundan ayrılıp da Allah'a ulaşmaz. O kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmayı denemesi lazım. Bunun için hacet namazını kılıp mürşidini Allah'tan sorması lazım. Ve Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşıp tabiyetini gerçekleştirmesi lazım. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala mutlaka uygun bir formasyon uygulayacaktır. Allah'ın istediği şey ne? Herkesin ruhunu Allah'a ulaştırması ve böylece üçüncü kat cennetin, en az üçüncü kat cennetin sahibi olması. Zaten kişi bu istikamette yoluna devam ederse mutlaka ruhunun arkasından fizik vücudunu da Allah teslim edecektir. Daha üst seviyeye ulaşmayı dilerse nefsini de Allah teslim edecektir. İradesini de Allah teslim etmesi Allah'ın yardımıyla mümkün olacaktır. Ne olacaktır? O kişi ermiş evliya. Daha ruhu Allah'a ulaştığı anda olmuştur. Ermiş evliya olmuştur. Ondan sonraki safhalar o kişinin irşat makamına tayinini mümkün kılacak olan sonuçlara her zaman ulaşabilir. Öyleyse bu ne ifade eder? Bu başka insanların da kurtuluşuna, o kişinin bizatihi başarıyla sebep olması söz konusudur. Vasıta olması söz konusudur. Bütün insanlar için Allah Teala kapıları açmış ardına kadar. Tabi olun diyor. Tabi olun ki ruhunuz Allah'a ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için yol aynı yoldur, tek yoldur. Herkes hacet namazını kılacak, Allah'tan mürşidini soracak ve Allah'ın onun ulaşabileceği yerden göstereceği bir mürşide tabi olacak. Allah onun mürşidini gösterdikten sonra başka bir mürşit araması ve başka bir mürşide gitmesi uygun olmaz. Allah'ın bu kişi için uygun gördüğü, o kendisine gösterdiği zattır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah neyi emrederse doğrusu ve mutlaka yapılması lazım geleni odur. Allah Teala ne istiyor? Bütün insanların cennete girmesini istiyor. O kadar kolay bir sebeple insanları cennete almaya hazır ki, hani dışarıdan bakanlar için inanılmaz bir sebep. Kim, ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır demişse, bunu kalpten demişse birinci kat cennetin sahibidir. Kalpten deyip demediği belli olur mu? Tabii olur, mutlaka olur. Kalpten bunu söyleyenlerin iç dünyasında bir mürşit sevgisi oluşacaktır. Ve mürşidi aramak onun için vazgeçilmez bir hedef olacaktır. Mutlaka hacet namazını kılacaktır. Mutlaka Allah'tan mürşidini soracaktır.
Allah da ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Eğer kişi kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilemiş ve hacet namazını kılıp mürşidini sormuşsa Allah'ın ona mürşit göstermemesi mümkün değildir. Mutlaka birkaç namazda Allah Teala ona mürşidini gösterecektir. Öyleyse neyi ifade eder bu? Bu Allah yolundaki ilk adımı ifade eder. Bu mürşide tabiiyettir. Tabiiyet neyi sağlar? Ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılmasını sağlar. 7-8 aylık bir devre o kişinin ruhunun 7 tane gök katını aşmasını diğer ruhlarla birlikte ve neticede 7. gök katında 7 tane alemden geçerek Sittetül Müntaha'ya ulaşmasını ve aradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmasını sağlar. Ne olmuştur? Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşmıştır. Kişi ermiştir artık. Ruhunu Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaştırmıştır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip de, gerçekten kalben dileyip de daha ötelere ulaşamadan ölse birinci kat cennetin sahibidir. Eğer mürşidine tabi olmuşsa ikinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Bu neyi sağlar? Eğer o kişi gerçek anlamda bir tabiiyette bulunmuşsa, gerçek anlamda bir tabiiyet oluşmuşsa bu kişi için, ruhu mutlaka vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılmıştır. Bu ruh 7-8 aylık bir zaman devresinde 7 tane gök katını aşacaktır diğer ruhlarla birlikte. 7. gök katında soldan sağa doğru 7 tane alemden geçecektir. Ve 7. alemden dikey bir yolculukla Allah'a doğru yükselerek Sittetül Müntaha'ya ulaşacaktır. Ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatına ulaşan ruh, Allah'ın ruhudur. Allah da yok olur. Ne olmuştur bu kişi? Bu kişi ermiş evliya olmuştur. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Nereye ermiş? Kime ermiş? Allah'ın zatına ermiş. Allah'ın zatına ulaşmış ruhu. İşte böyle insanlar ermiş evliya adını alırlar. Ermişler denir kendilerine. Allah'ın ruhunu Allah'a ulaştırmış. Yani onun ruhu dünya hayatını yaşarken vücudundan ayrılarak Allah'a ermiştir. İşte Osmanlı İmparatorluğu boyunca bütün padişahlar hepsi ermiş evliya olmayı başardılar. Saray erkanı, askerler, ister Yeniçeriler olsun, ister diğerleri, bütün askerler mutlaka tabiiyetlerini gerçekleştirirlerdi. Padişahlar
tabiyetlerini mutlaka gerçekleştirirlerdi. Padişahların mürşitlerine lala denirdi. Bir padişah mürşidi mutlaka Allah ile her an konuşmak imkanının sahibi olan birisiydi. Her an sualler sorulur, cevap alınıp padişaha ulaştırılırdı. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerde muhtevaya baktığımız zaman gördüğümüz şey şu oluyor. Allah'a ulaşmayı kalben dileyen bir insan 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka onun ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ama bu kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kaçerinin sahibi olmuştur. Yaşarsa mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Tabiyeti ikinci kaçerinin sahibi olmasıdır. Bu tabiyet vücudun ruhtan, ruhun vücuttan ayrılmasına sebebiyet verir ve Allah'a doğru bir yolculuğa çıkar ruh. 7 tane gök katını aşacaktır. 7. katta 7 tane alemden geçecektir. Sitretin-i Müntaha'ya ulaşacaktır. Oradan Allah'ın zatına ulaşacak. Ve Allah'ın zatından gelmiş olan ruh, Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte bütün insanlar için ermiş denilen kişi, bu standardın sahibi olan kişidir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah ona mürşidini göstermiştir. Mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirmiştir ve ruhu vücudundan ayrılmıştır. O ruh diğer ruhlarla beraber, yoldaki diğer ruhlarla beraber, o kişinin zikir seviyesine göre hızlı veya yavaş ama 7-8 aylık bir süre içinde neticeye her zaman ulaşılır. Bu noktada 7 tane gök katını aşmış, 7. gök katında 7 tane alemden geçmiş ve oradan da Sitret-i Müntaha'ya ulaşmış. Oradan Allah'ın zatına ulaşmış birisi olacaktır. Unutmayınız ki bütün padişahlar tasavvuftan da. Ordunun hepsi tasavvuftandı. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın bir cihan hakimiyeti kurması boşuna bir olgu değildir. Osmanlı dünya ülkeleri arasında Allah'a en yakın ülkeydi. Ve her şeyini Allah ile birlikte yapmayı usul itaat etmişti. Allah'ın emriyle yapmayı. Öyleyse neden bu kadar büyük başarılara imza atıldı? Neden Osmanlı bir cihan hakimiyeti kurdu? Arkasında hep Allah vardı sevgili kardeşlerim. İşte Allah'ın olduğu bütün dizayn içerisinde Osmanlı dünyada güzel davranışların sahibi olmakta bir örnekti. Doğrulukta bir örnekti. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı deyince
Hep bunlar aklımıza gelir. Osmanlı deyince hep atalarımıza ibretle ve özenle bakarız, onları hatırlarız. Onlar bütün dünyaya en güzel hüviyette örnek olmayı başardılar. Hepsi tasavvuftandı. Yani asker arasında en az teslim olanı ruhunu Allah'a teslim etmiş olanlardır. Fizik vücudunu teslim edenler çok daha fazla. İradesini teslim edenler onlardan daha az. Ama sevgili kardeşlerim, hepsi hayatları boyunca Allah yolunda en güzel örnekleri vererek yaşadılar. Osmanlı askeri deyince, Osmanlı askeri harama el uzatamazdı. Sevgili kardeşlerim, atalarımız gerçekten tasavvufu en üst boyutta yaşayarak, bütün asker olarak, tüm kumandanlar olarak, saray erkanı olarak, esnaf olarak, üretici olarak, her açıdan, her mesleğin bir tasavvuf bağlantısı mutlak olarak vardı. Her birisi ayrı ayrı ocaklara tabi olurlardı. Ve tabiyetsiz, mürşidine tabi olmamış bir esnaf söz konusu olmazdı. Mürşide tabi olmamış bir üretici söz konusu olmazdı. Daha çocukken insanlar mürşid sevgisiyle yoğrulurdu. Ve her birisi bir an evvel büyüyeyim de ben de mürşidime tabi olayım diye büyürlerdi. Okullarda onlara en çok öğretilen şey tasavvuftu. Padişahlar da bu vasfın sahibiydi. Bütün padişahların mutlaka bir lalası, yani mürşidi Osmanlı tarihi boyunca hep olmuştur. Sevgili kardeşlerim, asker mi? Tasavvuftandı. Saray erkanı tasavvuftandı. Ticaret yapanlar tasavvuftandı. Her biri ayrı bir bölümde ama mutlaka bir mürşide bağlıydılar. O zaman sevgili kardeşlerim, İnsanların neden mutlu olduğu açıkça ortaya çıkmıyor mu? İnsanlar mutluydular. Çünkü hepsi bir mürşide tabi olduğu için nefs tezkiyesini en azından tezkiye mutlaka gerçekleşirdi. Tasfiye içinde herkes daha üst boyuttaki bir gayetin sahibi olurdu. Buna ulaşılabilirdi. Ulaşamayan insanların sayısı azdı. Ama en azından tezkiye Allah-u Teala'nın zaten garantisi altında bir husus. Ne diyordu Allah-u Teala? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Allah-u Teala'nın bu sözü itibariyle
Osmanlı baştan aşağı tasavvuf erbabıydı. Her meslek grubu belki bir başka tarikatta ama mutlaka tarikattaydı. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'yı hep saygıyla yad ederiz. Osmanlı maneviyatı, Allah ile olan ilişkileri en üstün boyutta tutan bir bütünlüğe sahipti. Ve padişahlar savaşlara katılırdı. Askerle beraber padişah da giderdi. Ve o koca saray gibi çadırlar padişah çadırlarıydı. Sefer çadırlarıydı. Sevgili kardeşlerim, herkes kendisine düşeni mutlaka yapardı. İşte Yavuz Sultan Selim'i hatırlayın. Ordusunu arkasına almış ve gidiyor Yavuz Sultan Selim. Ve de o hızlı gidiş bir anda yavaşlıyor ve oldukça yavaş bir tempoyla padişah yürümeye başlıyor ve ordu haber veriyor ilerideki saflara. Ne oldu? Olay ne? Neden yavaşladık diye. Yavuz Sultan Selim onlara cevap veriyor. Görmüyor musunuz diyor. Önümüzde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yürüyor. Onu takip ediyoruz diyor. Bize yol gösteren o. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı deyince bir güzellikler dizisi aklımıza gelir. Onların hepsi asker, ayrı bir tasavvuf grubu içindeydi. Saray erkanı ayrı bir tasavvuf grubu içindeydi. Esnafınsa birçok grupları ayrı ayrı tasavvuf kümelerini ifade ederdi. Sonuç mu? Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve mutlaka mürşitlerine tabi olmuş olan ve neticede de Allah'ın emriyle Allah'a ermiş olanlardı. Hepsi ermişliği tahakkuk ettirirdi. Onlar için bu mutlak bir gereklilikti. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki atalarımız en güzel bir şekilde tasavvufu yaşamışlar. Bozulma sonradan gerçekleşti. Cumhuriyetle beraber bütün tasavvuf yuvaları kapatıldı ve tasavvuf erbabı olan en üst seviyeyi ifade eden o seviyede olan 1500'den fazla insan idam edildi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı Allah içindir. Bu asla dayalı olarak Osmanlı'nın yaşadığı şaşayı, Osmanlı'nın Allah ile olan ilişkisini
Ondan sonraki nesiller aynı seviyede gerçekleştiremezlerdi. Çünkü artık engeller vardı. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, Allah Teala'nın bir emridir. Allah için yaşamak mürşitsiz olmaz. Allah için yaşayacak olan kişi mutlaka Allah'tan hacet namazını kılıp mürşidini sormak mecburiyetindedir. Çünkü tasavvuf mürşitsiz gerçekleşemez. Mutlaka mürşitten el öpülerek cereyan alınacaktır. Böylece ruh vücudu terk edecektir. Ölmeden evvel Allah'a doğru yola çıkacaktır. 7-8 aylık bir devrede de o kişinin ruhu 7 tane gök katını aşıp soldan sağa doğru 7 tane safhadan geçip 7.'den sonra dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte bu Allah'ın zatına ulaşmış olanlar, onlar ermişlerdir. Ermiş olanlardır. Nereye ermişler? Allah'a ermişler. Sevgili kardeşlerim, sizler de tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. Gerçekleştirdiğiniz anda vücudunuz ve ruh birbirinden, ruhunuz birbirinden ayrıldı. Allah'a doğru yola çıkan ruhlarınız 7-8 ayda Allah'a ulaştılar. Ne oldunuz? Ermiş evliya oldunuz. Zikrinizi arttırmaya devam ederseniz ruhunuzdan sonra fizik vücudunuzda daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim etmek sizin için mümkün olur. O zaman damarınızdaki hareket halinde olan Osmanlı kanı sizi de Allah'ın yakın kullarından biri olmaya ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin. Sözü de var zaten. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. O zaman ne oluyor sevgili kardeşlerim? Herkes ulaşmayı dilese Allah onların hepsini kendisine ulaştırır. Böylece ruhlarını Allah'a teslim etmiş olan bir Türk dünyası oluşur. Belki bir İslam dünyası oluşur Türklerin dışında da. İslam alemi aynı şeyleri yapacaktır muhakkak. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın isteği buysa, bunu istiyorsa Yüce Rabbimiz, bizim görevimiz bu güzellikleri gerçekleştirmek değil mi? Yapmamız lazım gelen şey bu değil mi sevgili kardeşlerim? Allah için yaşamak dediğimizde neyi anlıyoruz? Allah için yaşayanlar Allah'a teslim olanlardır. Bu sebeple dinimiz İslam dini yani Allah'a teslim dini adını alır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepinizin görevi odur ki bütün
etrafınızdaki insanları Allah'a ulaşmayı dilemeye davet edin. Onlar bunu kabul ederler veya etmezler. Ama sizin davranış biçimleriniz onların dikkatini çekmişse, siz Allah'ın emrettiği gibi bir davranış biçimleri dizisinin sahibiyseniz, o zaman onlar da sizin gibi olmak isteyeceklerdir. Ve bilerek, isteyerek, severek, mutlu olmanın hedefini taşıyarak tabi olacaklardır. Tabi oldukları zaman ruhlar mutlaka vücudu terk edip Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılırlar. Neticede o ruhlar 7-8 aylık bir devrede mutlaka Allah'ın zatına ulaşırlar ve o kişi ermiş evliya olur. O zaman onlar da her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor diyeceklerdir. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah sizinle beraberse o negatifleri hep önler. Allah Teala sizi seviyorsa iyi sevilmeniz zikir seviyenize bağlıdır. Allah Teala sizi sever. En güzeli doğru yola çıkan birisi olursunuz. Ruhunuzu Allah'a teslim edersiniz. Fizik bedeninizi teslim edersiniz. Nefsinizi teslim edersiniz. Ve iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Hepsi Allah-u Teala'nın yardımıyla mümkündür. Ve o zaman siz de kendisine tabi olunan bir din adamı olursunuz. Ve Allah-u Teala size onunla konuşma seviyesinde olduğunuz için sorduğunuz her sualin cevabını vererek sizi mutlu eder. Sevgili kardeşlerim, Allah ile konuşmak bir mazhariyettir. Allah ile konuşmak Allah'ın en büyük nimetlerinden biridir. Herkes bu yetkinin sahibi olabilir. Yeter ki istesin. Bütün insanlar bu yücelmeyi kendi başlarına asla yaşayamazlar. Mutlaka hacet namazını kılmaları, Allah'tan mürşitlerini sormaları ve Allah'ın kendilerine gösterdiği o mürşide nerede olursa olsun ulaşıp tabi olmaları Allah'ın temel emridir. Tabiyet yoksa ruh vücuttan ayrılamaz. Kişi hiçbir zaman ermiş evliya olamaz. Öyleyse ermiş evliya olabilmek mutlaka mürşidini Allah'tan sormayı gerektirir. Cevabını aldığı zaman kişi mutlaka oraya ulaşıp mürşidine tabi olmak zevkine ulaşacaktır. Eğer gerçekten Allah'a ulaşmayı dilerse bu yapacağı yolculuk onun için sadece bir zevk olur sevgili kardeşlerim. Tabiyetle beraber onun da ruhu vücudundan ayrılacaktır. 7-8 aylık bir devre içinde o kişi de bir ermiş evliya olacaktır. Velilerden
ermiş olan biri. Biliyorsunuz evliya kelimesi aslında veli kelimesinin çoğuludur. Ama tekil olarak da kullanılır. Yanlış da olsa artık dilimize bu şekilde girmiştir. Hacı Bektaş Veli nedir diye sorarsanız evliyadır diye cevap vereceklerdir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala kapıları ardına kadar açmış. Siz de etrafınızdaki insanlara hadi ne duruyorsunuz? Gidin. Allah'tan mürşidinizi sorduktan sonra o mürşide ulaşın. Tabi olun. Tabi olun ki ermiş evliya olmanız gerçekleşsin. Tabi olmayan bir insanın ruhu vücudunu terk edip de Allah'a doğru yola çıkamaz. Tabiyet asıldır. Sevgili kardeşlerim, bu öylesine bir güzelliktir ki Allah Teala herkesi en güzel standartlarda bu istikamette hedefe ulaştırır. Hepiniz için dua ediyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'ın emirlerini yerine getirerek mürşidinize tabi olarak zikirlerinizi ve ibadetlerinizi Allah'ın emrettiği en güzel ölçülerde gerçekleştirmek suretiyle ruhunuzu mutlaka Allah'a ulaştırmalı, mutlaka ermiş evliya olmalısınız. Ondan sonra geçen devrede gayretinize bağlı olan büyük gelişmeler yaşayabilirsiniz. Allah-u Teala'dan hepiniz için duada bulunuyoruz sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala hepinizi ermiş evliyalardan kılsın inşallah. Dünya saadetini yaşayın, ahiret saadetini de yaşayın. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

0: İmam İskender Ali Mihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli bir eser. Kur'an'daki İslam tasavvuf ve mutluluk bu kitapta 7 safha, 4 teslim ve 28 basamaktan oluşan İslam dininin tüm ayrıntıları A'dan Z'ye Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında sizlere sunuluyor. Kainat ve insan nasıl yaratıldı? Ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin özellikleri nelerdir? Peygamberlerin ve Resullerin vazifeleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim ve tüm kutsal kitaplarda hangi emirler verilir? Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl gerçekleşir? Allah'a ezelde hangi yeminleri verdik? Allahu Teala'nın farz kıldığı teslimler nelerdir? Zikir ve diğer ibadetler, irşat ve mürşit, nefsin tasfiyesi, cennet ve cehennem ve daha pek çok konu.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki işte gene birlikteyiz. Birçok şeylerin, olayların ardından gene birlikteyiz. Gene mutluluğu terennüm etmek üzere. Mutluluk şarkıları üzerine, mutluluk sizlerin sembolünüz olsun sevgili kardeşlerim, alameti farikanız olsun. Sizler mutluluğu yaşayarak bütün dünyaya mutluluğu, gerçek mutluluğu, Allah'ın mutluluğunu öğreteceksiniz. Mutluluk bir kuru laf değildir. Mutluluk bir bütünü ifade eder. A'dan Z'ye her şeyinizle mutlu olmak. Yüzeysel de baksanız, derinlemesine de baksanız, boyutlarına baksanız mutluluğun, hepsini ayrı ayrı açıdan değerlendirdiğiniz zaman Allah'ın size verdiği mutluluk reçetesiyle karşılaşacaksınız. O mutluluk reçetesi eksiksiz bir bütündür. Ve kim o reçeteyi tatbik sahasına koyarsa mutlaka bu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Etrafına örnek olur. İnsanlar ondan mutluluğu öğrenirler. Sevgili kardeşlerim, bu bir bütün olaydır. Allah'a ulaşmayı denemekten başlayıp, iradenin teslimine kadar uzanan, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimini, muhtevasını alan bir bütün müessese, bütünleşmiş bir kurum. Mutluluk. Neyle bütünleşmiş? Kimle bütünleşmiş? Neyle bütünleşmiş? Yerlerle, göklerle, kainatla. Kimle bütünleşmiş? Allah'la. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yerler, gökler durdukça insanlar bizim gezegenimiz gibi gezegenlerde yaşayacaklar. Bir defa daha altını çizerek söylüyorum. Sanmayın ki biz bu dünyamızda insan olarak tek başına yaşayanlarız. Allah Teala 17 ayet-i kerimede göklerdeki insanlar buyuruyor, yerlerdeki insanlar buyuruyor ve aralarındaki insanlar buyuruyor. Öyleyse bütün kainatta bizim gibi insanlar var. Hepsi de sadece Allah'ın bütün kainatlardaki tek dinini yaşadılar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, sonra mürşide tabiiyetle, teslimle gelişen, ruhu Allah'a teslimle devam eden, fizik vücudu, nefsi Allah'a teslimle sonuca doğru yaklaşan ve irşada ulaşıp iradeyi teslim etmekle sonuca varan 7 tane safhadan ve 4 tane teslimden olunan bir müessese.
İnsanlar mı? Bütün dinleri yaşayan insanlar, dinsizler. Bunları çoktan unutmuşlar. Dinsizlerin zaten bunlarla alakası yok. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Zamanın hiçbir devresinde ikinci bir din hiç olmamıştır. Sadece bir tek din olmuştur. Din tekamül etmez. Tekamül olgunlaşma seviyesindeki, olgunlaşma hüviyetindeki bir gelişme dinde mevcut değildir. Çünkü din ilahidir. Yani başını ve sonunu bilen tarafından indirilmiştir. Daha ötesi yoktur. Dinde gelişme, dinde tekamül, başka başka dinler, hayır, hiçbiri söz konusu değil. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a din adına ne öğretmişse, son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimize indirdiği kitapta da aynı şeyleri indirmiş. Ondan evvel Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Nuh'a verdiği şeriat da aynı şeriat, hiçbir değişiklik oluşturmamış Allah Teala. Şeriatta, yani Allah ile olan ilişkilerde.

Sevgili kardeşlerim, evvela şunu yer yerine oturtun. Bir kere bilin ki şu kainatta Allah'ın en çok sevdiği varlıklar, en çok sevdiği mahluku insandır. Yani sizlersiniz. Onun için şu kalbinizi huzur içinde hissedin. Mutlu hissedin kendinizi ki siz Allah'ın en sevgili mahluklarısınız. Çünkü insansınız. Sizler üstünsünüz. Hayvanlardan, cinlerden, şeytanlardan, hepsinden üstünsünüz. Allah'ın katında en üstün sizsiniz. Peki neden üstünsünüz? Çünkü ne şeytanlarda, ne cinlerde, ne meleklerde mevcut olmayan bir emanetiniz var. Ruhunuz. Size Allah-u Teala tarafından üfürüldü. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman şeytanın her zamanki üçkağıtçılığını görüyoruz. Allah-u Teala'nın emrine itaat etmiyor. Allah-u Teala buyuruyor ki ona hayat verdim. Ve diyor ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi diyor hepiniz onun önünde secde edin. Ona ruhumdan üfürdüm. Yani o bana ait diyor Allah Teala bir emanet taşıyor ruh. Ve bu emanet ey melekler sizde yok. Ey cinler sizde yok. Ey şeytan sende de yok. İnsanı meleklerden de, cinlerden de, şeytanlardan da üstün kılan Allah'ın ruhunun insanoğluna emanet olarak üfürülmesidir. Bu sebeple İblis'in dışındaki bütün melekler Adem Aleyhisselam'a secde ettiler. Peki Allah Teala ya İblis'u diye başlıyor. Ey İblis, hepinize emretmeme rağmen seni bu emre rağmen Adem Aleyhisselam'a secde etmekten men eden şey nedir? Ey İblis. Ya İblis'u diyor Allah Teala. Şeytanın cevabı diyor ki sen diyor beni ateşten yani dumansız ateşten yani bir başka ifadeyle enerjiden yarattın. Onuysa diyor çamurdan yarattın. Salsalin adı verilen bir balçıktan yarattın. Ben ondan üstünüm diyor. Dikkat ediyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın ölçüsüne ona ruhumdan üfürdüm diyor. Şimdi ona secde edin. İblis de diyor beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Ateşten yaratılan ve çamurdan yaratılan fizik vücutlar. Şeytan da nefs taşıyor, insan da nefs taşıyor. Onda da problem yok. Ama iş ruha geldiği zaman orada durun. Ruh Allah'ın emanetidir. Ve yarattığı bunca mahluktan sadece insana nasip kılmıştır ruhu. İnsana vermeyi uygun görmüştür. Öyleyse İblis fizik vücutlar üzerinde değil, Allah'ın verdiği emanetler açısından bir mukayese yapmamış mıdır? Yapmıştır. Ama doğruyu söylemesi de onun 19 afetin en üst zirvede kapladığı bir mahluk olarak afetler onu bütünüyle sarmış durumda. Kıyamete kadar da o afetlerle hep Allah'ın hoşuna gitmeyen ters işlemler yapacak. Ve mutlaka cehennemde cezalanacak. Cezalandığı da insanlar cezalandığı zaman da insanlar kendisine çarptığı zaman diyecek ki bir dakika bir dakika diyecek. Siz diyecek bana ne diye çatıyorsunuz?
Ben size emrettim mi? Size zorla mı yaptırdım dediklerimi? Hayır. Ben size teklifte bulundum. Şurasını da gene söylemeyecek o gün. Biraz da sizi kandırmak için gayret ettim. Orasını söylemiyor. Çünkü kıyamet günkü olayı Allah Teala anlatıyor. Bu söylediğim kelimeleri kullanacak iblis o gün. O zaman bana levmetmeyin, bana kızmayın, bana kinlenmeyin. Kendi nefsinize kızın. Gerçekten iblis kimseye zorla hiçbir şey yaptıramaz. Ama teklifte bulunur. Süsler püsler Allah'ın yasak ettiği fiilleri ve insanları o tarafa doğru içmeye, kandırmaya çalışır. O içinizdeki iblisin sesine dikkat edin. Sevgili kardeşlerim, ne zaman bir şeyi yapmaya karar verdiyseniz, mesela gözlüğü alacaksınız. Almak istediğiniz

Onlara hakim olmak Allah'ın kesinlikle emretmediği bir şeydir, yasak ettiği bir husustur. Yenmek deyince güreşteki yenmekten bahsetmiyorum. Nefs açısından bir karşılaştırma yapıyoruz. Allah Teala insanları mahcup etmenizi istemiyor. Onları gururunuzla yenerek başkalarının karşısında küçük düşürmenizi istemiyor. Herkese yardımcı olmanızı istiyor. Tevazu sahibi olmanızı istiyor. Gurur ve kibir nefsinizin en büyük afetlerindendir. Ama tevazu ruhunuzun büyük hasretidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmış. İstediği şey bütün insanların şu dünyada dünya mutluluğunu mutlaka yaşamaları, hem de Allah Teala sonuna kadar emretmiş. Yani bir hakkın takvanın sahibi olup da kesintisiz bir mutluluğu iç dünyanızda, dış dünyanızda, Allah ile olan ilişkilerde kesintisiz bir mutluluğu yaşayabilmenizi istiyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, bu kesintisiz mutluluk. Ancak nefsinizdeki bütün afetleri temizledikten sonra gerçekleşebilir. Öyleyse o noktaya gelin. Ruhunuzu teslim edin. Burası nefsinizin yarı yarıya temizlendiği bir yerdir. %51 temizlik. Fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edin. %81 temizlik. Nefsinizi Allah'a teslim edin. %100 temizlik. Bundan sonra iradenizi Allah'a teslim etmek kalır. Teslimler hayatınızın bir parçasıdır. Teslimler mutluluğunuzun bir parçasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bu teslimler müessesesine baktığımız zaman Allah-u Teala'nın neden bizim Allah'a teslim olmamızı istediğine dikkatli bir nazar atfettiğiniz zaman, onu analiz etmek üzere harekete geçtiğiniz zaman muhteşem bir olgu göreceksiniz. Allah-u Teala sizin sadece mutlu olmanızı istiyor. Bunun için diyor ruhunu teslim et. Çünkü burada cennet mutluluğunun üçüncü katındasınız. Dünya mutluluğunun da yarısına sahipsiniz. Diyor ki yetmez, fizik gücünü de teslim et. Dünya saadetinin %80'ini de aştınız. Dördüncü kat cennete ulaştınız. Eğer kıyametten sonra ki dünyadan bahsediyorsak orada dördüncü kat cennetin sahibisiniz. Peki nefsinizi Allah'a teslim ettiniz. Beşinci kat cennetin sahibisiniz. Ama buradaki dünya mutluluğunuz %80 değil, %100. Ondan sonra da hep %100 mutluluğu devam ettireceksiniz sevgili kardeşlerim. Bütün bunlar Allah-u Teala'nın farzı değil mi? Hepsini farz kılmış. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenizi farz kılmış. Muradı ne? Muradı bu muhteşem mutlulukları yaşamanız. Nasıl bir ortamda yaşıyoruz sevgili kardeşlerim? Bu sizlere anlattığım şeyler var ya, bunlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanmış ve yaşandığı kesin. Bütün sahabenin bunları gerçekleştirdiği kesin olarak ayetlere tespit edilmiş Allah-u Teala tarafından. Dikkat edin, Allah-u Teala diyor ki biz bu Kur'an'da her şeyi yerleştirdik. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor Allah-u Teala.

İşte böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, sizlere şu anda içimden gelip bir şey söylemek istiyorum. Sizleri çok seviyoruz. Bizim dünyamız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgi üzerine kurulmuştur. Allah'ın hepinizden istediği şey sevmenizdir. İşte bu Allah'ın hepinizin bilmesini istediği gerçekse, hepinizin mutlu olmak için yaratıldığı. Bir tek şey istiyor Allah Teala. Diyor ki, ben sizleri başka bir şey için değil, insanları da cinleri de bana kul olsunlar diye yarattık. Şimdi kulluk mutluluk mu diye bir sual sormanız lazım sizin. Kulluk mutluluk mu? Kulluğun tam en başındaki başlangıç noktasına bakalım. İnsanı cehennemle cennet arasındaki farka götüren, cehennemden kurtarıp cennet ehli yapacak olan bir tek olay vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilerseniz ne olursunuz sevgili kardeşlerim? Şimdi birçoğunuz biliyorum ki bana net olarak cevap vereceklerdir. Allah'ın kulu oluruz diyeceksiniz. Tamam. Aynen geçerli. Ondan evvel neydiniz? Gene cevapları duyar gibi oluyorum. Tağut'un kuluydunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki. Sizinle beraber biz bir bütünü oluşturuyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada durun. Nefs tezkiyesiyle şeytanın adımlarına tabi olmaktan kurtulmanın kesinleştiği ifade buyuruluyor. Ama bu kalın çizgilerle bir ifade. Şimdi konunun ince çizgilerle çizilen kesimine gelelim. Evet, bakalım Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi ne diyor? Diyor ki, وَالَّذ۪ي نَجْتَنَبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَاد۪ي. Diyor ki onlar, söyledikleri sahabe, çünkü sonunda kullarımı müjdele diyor Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne. Müjdeyi verecek olan Peygamber Efendimiz Hazretleri ise kime verebilir? Sadece sahabeye. Sahabeden bahsediyor Allah Teala. Diyor ki ve onlar sahabe tağuta kul iken Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan kurtuldular ve Allah'a kul oldular. Yani bunu nasıl ifade etmiş Allah Teala? Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele şeklinde ifade etmiş. Kullarım diye hitap ediyor sahabeye. Sahabenin Allah'a kulu, Allah'a kul oldukları kesinleşiyor. Bir de dünya müjdesini de veriyor Allah Teala. Neden? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var. Mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. Bu dünya saadetinin yarısının mutlaka o kişiyi Allah Teala tarafından hibe edilmesidir. Evet, bunun adı hibedir. Karşılıksız. Neden karşılıksız? Çünkü kişi Allah'a ulaşmıyor. Allah kişiyi kendisine ulaştırıyor. Sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah Teala buyuruyor innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'ın ulaştırmasıdır.
Hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır. Nereye ulaştırması? Şura 13 cevap veriyor. Allahu yeştevi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine mutlaka ulaştırır. Burada Allah Teala'nın mutlaka kelimesi kullanması gerekmiyor. Kullanmamış da biz ilave ettik. Çünkü Allah'ın sözünde hulf olmaz. Allah'ın sözünde hulf yoktur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne görüyoruz? İnsanlardan her kim Allah'a yönelirse, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi hidayete erer. Bu hidayet, kişinin elde ettiği bir hidayet değildir. Allah'ın ona bir nimetidir, Allah'ın ona bir ihsanıdır. Allah'ın o kişiye bir büyük hediyesidir. Karşılıksız hibe. Ne yapmış kişi? Aslında kişi hiçbir şey yapmamış. Allah kişiyi kontrolü altına alıyor. Neler yapması icap ediyorsa hepsini Allah yaptırıyor ona. Yeter mi? Yetmez. Sevgi veriyor kişinin iç dünyasına. Kişinin iç dünyasına namaz sevgisini veriyor. Oruç sevgisini veriyor. Allah sevgisini veriyor. Kişi Allah ile olan ilişkilerinde bu muhtevayı taşıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey en güzel bir dizayn içerisinde teşekkür etmiş. İşte böyle bir dünyada hepiniz için bir mutluluk yeri hazırlamış Allah-u Teala. Ve bütün bu mutluluğu, yani ruhunuzun Allah'a teslimini, nefsinizin kalbinde %51 nur birikimini Allah-u Teala hepinize garanti ediyor. Sadece bir talepte bulunacaksınız. Dilinizde söyleyeceksiniz, Ya Rabbi, ben sana ulaşmayı diliyorum. Ey Allah'ım, ben sana ruhumu ölmeden evvel ulaştırmayı diliyorum. Ve böyle bir dilekte bulunurken, şuradan kalbinizden bir dileği Allah-u Teala'ya ulaştırdığınızı düşünün. Yani kalpten, yürekten bir dilek. Ne olur böyle bir dilek, kalpten, yürekten bir dilek? Mutlaka ruhunuzu Allah'ın kendisine ulaştırmasını sağlar. Sonuç bu. Nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi. Ne demek istiyoruz? Ne olacak yani %51 nur birikimi? %51 nur birikimi olmuşsa ne olurmuş yani? Bakınız ne olurmuş yani? O kişinin bütün insanların olduğu gibi kalbi başlangıçta %100 afetlerle doludur.
bütün afetler Allah'ın yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isterler. Bütün afetler Allah'ın emrettiklerini mutlaka yapmak istemezler. Allah'ın emirlerine karşıdırlar, yasaklarını da mutlaka işlemek isterler. İşte böyle bir varlık var ne iç dünyanızda, tam şu fizik vücudunuzun bir benzeri, %100 tıpatıp aynı. Allah'ın bütün emirlerine karşı geliyor, yasaklarını da mutlaka işlemek istiyor. Nefsinizin kalbi tamamen afetlerle dolu. Ama bir de ruhunuz var. O da %100 hasletlerle dolu. Allah neyi emretmişse ruhunuz mutlaka yerine getirmek ister. Allah neyi yasak etmişse ruhunuz asla onu işlemek istemez. İçinizde iki düşman kardeş, nefse ruh. Birisi Allah'ın bütün emirlerine karşı, öteki bütün emirlerini yapmak istiyor. Birisi Allah'ın yasak ettiği her şeyi işlemek istiyor, diğeri yasak ettiği hiçbir şeyi işlemek istemiyor. Ama dengedesiniz. Nefsiniz %100 afetlerle dolu, ruhunuz %100 hasretlerle dolu. Bir denge unsuru var. Kim hakim olursa, akıl onun tarafında. Daha başka bir ifadeyle, akıl hangi alemde şuur kazanmışsa, o aleme göre hükmeder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir mutluluk sohbeti yapıyoruz. Mutlu musunuz sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu musunuz? Biz sizinle beraber olduğumuz zaman bütün mutlulukları daha burada kalbimizde hissederiz. Sizler için yaşıyoruz. Allah Teala hepinizi bu mutluluğu yaşamanız için yaşattı, yarattı. Ve mutluluğunuzu o bir tek dileğe bağladı. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın bir sözü var, demin söyledik, o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracak. Kesin. O ulaştıracak, siz ulaşmayacaksınız. Sizi ona teşne hale getirecek. Sizi Allah'ın emirlerini işlemeye mutlaka büyük istek duyan, yasaklarını işlememeye kesin olarak kararlı bir hüviyete kavuşturacak olan o Allah'tır. Ne yapacak? Nefsinizin afetlerini yok edecek? Hayır. Sadece sizi ilahi nizam kontrolü altına alacak. Allah'ın sevdiklerini sevmeye başlayacaksınız. Şeytanın sevdiklerini sevmemeye başlayacaksınız. Allah'ın emirlerini yerine getirmekten zevk duyacaksınız. Yasaklarını işlemekten zevk duymayacaksınız. Huzursuzluk duyacaksınız. Ve Allah Teala sizi yasakları işlemekten adım adım men edecek. Bir başka ifadeyle tağutun, insan ve cin şeytanların size tesir edip de sizi Allah'ın yolundan ayıramaması için Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah'ın yoluna girdiniz. Bütün insanlar başlangıçta gay yolundadır. Yani sapmış durumdadır Allah'ın yolundan, Allah'ın yolunda değildir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler gay yolundan ayrılırlar, rüşt yoluna girerler. Allah'ın yolunun adı rüşt yoludur. Bir başka adıyla irşat yoludur. İrşat kelimesiyle rüşt kelimesi, mürşit kelimesi, irşat kelimesi birbirinin
devamıdırlar. Aynı kökten üretilirler. Her kökten 28 kelime üretilebildiğini biliyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sizlere o dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle bir kurtuluş reçeti sunuyor. Sizi kendisine ulaştırmayı da garanti ediyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Siz o zaman demeyecek misiniz bana? İyi de ben Allah'a ulaşmayı diledim, namaz kılmayı sevmiyorum. Daha kötüsü zikir yapmayı da sevmiyorum. Zikir yapamazsam, zikrimi yapamadığım takdirde benim nefsim tezkiye olur mu? Olmaz. Nedir nefs tezkiyesi? Nefs tezkiyesi, Allah'a ulaşmayı dileyen birinin kalbindeki işlemler tamamlandıktan sonra o kişinin mürşidine ulaşmasıyla kalbine iman yazılır. Daha evvel Allah kalbine ulaşmıştı. Kalbini Allah'a çevirmişti. Ve göğsünden kalbine, göğsünü yararak göğsünden kalbine nur yolu açmıştı. O kişi zikir yaptı. %2 nur birikimi oldu nefsinin kalbinde. Rahmet birikimi oldu. Bu kişi huşuya ulaştı. Huşuya ulaşan herkesin mürşidini Allah'tan sorma hakkı var. O kişi Allah'tan mürşidini sordu. Allah mutlaka gösterdi. Yetmez. O mürşide karşı o kişinin içine sevgi verdi. Sevgili kardeşlerim, sözlerimize dikkatle bakın. Bizim en çok istediğimiz şey ne biliyor musunuz? Sözlerimizi kuru kuru dinlemeyin. Kur'an ayetleriyle karşılaştırın. Biz sadece Kur'an'ı konuşmak imkanının sahibiyiz. Ve bunları o öğretir. Öyleyse bir kişi eğer zikir yapmazsa şimdi olacağım nefs tezkiyesi olayı gerçekleşmez. Zikir yaparsa ne olur bir kişi? Bu şartların sahibiyse, mürşidine ulaşmışsa, kalbinin nur kapısı açılmışsa, kalbine iman kelimesi yazılmışsa ne olur? Şu olur. O kişi zikir yaptığı zaman Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye kalbinin üzerinde, kalbinin alt tarafında zikretmeye başladığı zaman ki 15 bin zikri burada yapmak mecburiyetindedir. 15 bine kadar. Ne olur? Allah'tan o kişinin mürşidine ulaşmasından sonra o kişinin kalbine Allah'tan rahmetle fazl 2 ve rahmetle salavat 4. 2 rahmetle fazl, 2 rahmetle salavat 4 ayrı nur gelir. 4 nur gelir. Rahmet nurları kargo uçaklarıdır. Aynı zamanda aydınlatıcı nurdur. Diğerleri de taşıdıklarıdır. Fazlı rahmet nuru neden taşıyor? Fazla dikkatle bakın. Fazl, nefsinizin kalbinin %98 aydınlığını, nuru sağlayacak olan bir nurdur. Her ikisi de Allah'tan gelir. Rahmet de, fazl da Allah'ın katından gelir. Rahmetle salavat da Allah'ın katından gelir. Allah'ın nefsinizin kalbine yazdığı iman kelimesi bir cazibe merkezidir. Çeker. Neyi çeker? Fazıl nurlarını çeker. Fazılları çeker. İkisi zıt kutupları oluşturur. Zıt manyetik alana sahiptir. Birisi artı kutbu, birisi eksi kutbu oluşturur, teşkil eder ve birbirini çektikleri için
kalbe kadar gelen bağımsız fazıllar nefsinizin kalbindeki iman kelimesinin çekim gücüne kapılırlar ve yapışırlar. Kalbin duvarına yapışırlar. Nefsinizin kalbi nurlar tarafından işgale %2 rahmet birikimiyle başlamıştı. Burada da %98 fazıllar başlayacaktır. Nefsinizin kalbinde ilk %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman sizin vücudunuza aymış olan ruhunuz zemin kattan birinci kata ulaşır. İkinci defa %7 nur birikimi, ikinci kat. Üçüncü defa %7 nur birikimi, üçüncü kat. Dördüncü defa %7 nur birikimi, dördüncü kat. Beşinci, altıncı, yedi defa, yedinci defa nur birikimi, %7, yedinci kat. Sonra yedinci katın yedi ten alemini geçme, sitetin müntahaya ulaşma ruhunuz tarafından. Ve oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşma. Ruhunuz yedi tane gök katını dikey olarak açmıştır. Yedinci katta yatay bir yolculuk yapmıştır. Yedi alem geçmiştir. Yedinci alem olan indi ilahide sitetin müntahanın o en son noktadaki bulunan o yaprakları anlatılamayacak kadar güzel renklerde donanmış olan bu ağacın bulunduğu noktadan yukarıya Allah'ın zatına ruh ulaşır. Allah'ın zatına ulaştığı zaman da o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur olur. Bu noktada ruh Allah'a ulaşmıştır. Arkasında Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna me'ab olur, sığınak olur. Peki bu kişi namazı sevmiyordu. Oruç tuttuğu zaman açlıktan ölecek gibi hissediyordu kendisini. Hele sigara da içiyorsa başına vuruyordu oruç. Şimdi oruçtan hiç açlık duymuyor. Bu Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan itibaren o kişi için değişimler söz konusu olmuş. Ne yapmış Allah Teala? O kişiye mürşidi sevdirmiş. Ne yapmış Allah Teala? O kişiye namazı sevdirmiş. Ne yapmış Allah Teala? O kişiye zikri sevdirmiş. Siz sevmeyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Allah size sevdirecek. Yani ben namazı evvelce hiç kılmadım. Kılmayı da sevmiyorum. Şimdi ben bu yola girersem namazı sevmediğim kesin olduğuna göre ben ibadetlerimi yapamam. Yapamazsam bu kapıdan kovulurum. İşte şeytan bütün insanlara bu safsatayı işler. Ve zavallı insanlar da inanırlar. Oysa ki unuturlar. Allah Teala diyor ki biz herkese onun ihata ettiği kadar yük yükleriz. Onun çekebileceği kadar yük yükleriz. Hiç kimseye takatinden daha ötede bir şey yüklenilmez diyor Allah Teala. Hepinizi tek tek biliyor. Çünkü hepinizi Allah Teala ilmiyle ve rahmetiyle kaplamıştır. Bu yüzden her şeyinizden haberdardır. Size bu sebeple ilmiyle ve rahmetiyle hepinizi kapladığı için şah damarınızdan daha yakındır. Ama o size yakın olan Allah'ın sizden haberdar olmasını temin eden Allah'ın rahmeti ve ilmidir. Kendisi mi o kaplamaz. Kaplayan onun ilmi ve rahmetidir. O yokluktadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah-u Teala sizi Allah'a ulaşmayı dilerseniz kendisine ulaştırmak konusunda söz vermiş ve sözünü böyle yerine getirir. Sizi namazı sevdirir size, zikri sevdirir. Zikir yapmaktan büyük
haz duyarsınız. Bilin ki kimin kalp gözü açılmışsa mutlaka virtte açılmıştır. Virt, zikrin bir özel çeşididir. Sayısal bir zikirdir. Aslında Allah Teala hepinizin daimi zikre ulaşmasını istiyor. Ama virde de daimi zikre ulaştıktan sonra gene devam etmek lazım. Çok küçük rakamlarda da olsa bir şeyler yapmak lazım Allah Teala'nın kısmında. Öyleyse Allah Teala garanti ediyor. Sizin zikrinizin 33 bine kadar çıkacağını garanti ediyor. Ruhunuzu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Daha evvel kalbinize imanı yazacağını da. İşte sevgili kardeşlerim, hidayet insan ruhunun o kişi hayattayken Allah'a ulaşmasıdır. Bu noktada ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman nefsinizin kalbindeki afetlerle dünyadaki mutluluğunuz ters orantılıdır. Nefsinizin kalbinde yüzdüğünüz afet bulunduğu sürece siz mutluluktan nasibini alamamış birisiniz. Ne zaman nefsinizin kalbindeki afetler %51 azalırsa şeytanın hakimiyeti %100'den nefsinizin kalbinde %49'a düşmüştür. Bu noktadaki dizayna dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bu garantisinde sizin nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur. Yani mutluluk oranınız %100'lerinden 51'dir. Ya davranışlarınızın yarısına yakını yanlış, yarısından fazlası doğru. Yani bir davranışınızın arkasında hissettiğiniz şey %51 oranında mutluluk. Bedava aldınız. Hiçbir şey karşılığı olmaksızın. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah da sizi kendisine ulaştırdı. Buraya kadar garantili bir yolculuk. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Üçüncü basamaktasınız. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman 14. basamaktasınız. İkinci kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim ettiğiniz zaman 3. kat cennetinizsiniz. 21. basamaktasınız. 7. ve 14. basamaklarda 7. basamakta nefsinizin kalbinde hiç nur yok. 14. basamakta %2 nur var. %21. basamakta bu %2, %49, %2 rahmet nuruna %49 fazıl nuru eklenmiş durumda. Ve de sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunda yarısı Allah-u Teala tarafından size teslim edilmiş. İşte ne karşılığı bu mutluluk, yaşayanlar bilir mutluluğun nasıl bir mutluluk olduğunu. Ne karşılığı? Bir hiç karşılığı. Allah-u Teala hepinizi o kadar çok seviyor ki, ben kullarımı diyor o kadar çok severim ki, onların bir dileği benim onları dünya zahiretinin yarısıyla şereflendirmem için ve üçüncü kat cennetimle şereflendirmem için bana yeterlidir diyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi koşun. Eni göklerle yerler kadar olan cennetlere koşun. Böyle söylüyor Allah Teala. Hadi koşun diyor. Eni göklerle yerler kadar olan cennetlere. Her katta, her gök katında bir cennet sevgili kardeşlerim. Her yer katında bir cehennem. 7 kat cennet, 7 kat cehennem.
sevgili kardeşlerim, sizlere karşı öylesine sevgimiz var ki, Allah bizim kalbimizi sizler için sevgiyle doldurdu. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah'ın sevgisi bizim sevgimizin sonsuz kadar fazladır hepiniz için. Siz Allah'ı bir ünite severseniz, Allah Teala sizi onun en az 1000 katı kadar sever. Siz Allah'ı 2 ünite severseniz, Allah Teala sizi 1000 kat sevmişse, o noktadan itibaren 2000 kat sever. 3 ünite severseniz, 3000 ünite sever. Öyleyse, neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Mutluluk sizin de hakkınız, sizin de hakkınız. Öyleyse, buyurun, ayaklarınızın altına Allah'ın serdiği o altın yoldan yürüyün. Allah'ın cennetine koşuşun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Bakalım dünyada mutluluk var mıymış, yok muymuş? Kendiniz yaşayın. Sonra da bize bunu başaranlar mutluluk mektuplarını yazsınlar. Onları dergimizde yayınlamak istiyorum sevgili kardeşlerim. Sizin mutluluğunuz bizi şu dünyada en çok mutlu eden husustur. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, nasıl oluyor da şu insanların %90'dan fazlası bu güzellikleri hiç yaşamadan cehenneme gidecekler? Sevgili kardeşlerim, şuram sızlıyor. Üzerime düşen vazifeyi layıkı veçile yapamıyorum diye üzülüyorum. Şu anda elimizdeki vasıtalar bunlar. Bunlarla sizlere sesleniyoruz. Hepiniz için kurtuluş o kadar kolay, o kadar yakınınızda bir şey ki sevgili kardeşlerim. Bu şeytanın taraftarları size bunları ulaştırmamamız için neredeyse her şeyi yapacaklar. Sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuzdur. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şuramızda bir yeriniz var, hiç unutmayın. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi hem cennet saadetine ulaştırsın, hem dünya saadetine ulaştırsın. El-Fatiha me'as salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, daha Allah'ın zikir sohbetinde birlikteyiz. Bu akşam sizlere gene hurafelerden birinden bahsedeceğim. Kur'an ayetlerinin nasıl, ne ölçüde insanlar tarafından değiştirildiğini, tatbikatın Kur'an'a ne kadar ters olarak geliştiğini göreceksiniz. Buradaki bu akşamki konumuz, insanlar bir süre cehennemde cezalanırlar, ondan sonra da oradan cennete alınırlar. Cehenneme giren insanlar orada devamlı kalmazlar. Ne kadar günahları varsa cehennemde kalırlar. Ne kadar da sevapları varsa onların karşılığında cennette mutlaka alacaklardır. Öyleyse mutlaka birazcık sevap olduğuna göre en de sonunda insanlar mutlaka cennete gideceklerdir. İşte bu bir hurafedir sevgili kardeşlerim. Dinimize sokulan bir yanlış bilgi ve merkezinde gene her zamanki gibi şeytan var. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakarsak görüyoruz ki bir yalanla karşı karşıyayız. İblis insanları her açıdan kandırdığı gibi bu açıdan da kandırmış. İnsanlara böyle bir imaj vermiş. Yani madem ki günahlarınız var. Günahlarınızın karşılığı kadar cehennemde kalacaksınız. Ama mutlaka sevaplarınız da var. Sevaplarınızın karşılığında mutlaka cennette alacaksınız diye insanları iblis uyutmuş ve dinimize bu hurafe yerleşmiş. Cehenneme girenler bir süre cehennemde kaldıktan sonra mutlaka cennete girip geri kalan hayatlarını, oradaki uhrevi hayatlarını cennette tamamlayacaklardır. Kur'an-ı Kerim'e bunun ne kadar ters düştüğünü 29 tane ayet-i kerime ispat ediyor sevgili kardeşlerim. Tam 29 ayet-i kerime. Şimdi bunları birer birer görelim beraberce. Birinci ayet Araf 36. Allah Teala buyuruyor: Vellezine kezzebu bi ayatina ve stekberu anha. Onlar ki ayetlerimizi tekzip edenler, ederler, yalanlarlar ve onunla büyüklenirler, tekebbür ederler. Ülaike ashabün nar hum fiha halidun. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır.

Ne diyor Allah Teala? Ayetlerimizi tekzip ederler, yalanlarlar ve onunla kibirlenirler. Onlar ebediyen cehennemde kalacaktır. Kim bunlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Onlar Allah'ın ayetlerini tekzip edenler, yalanlayanlar. Allah'ın ayetleri ne diyor? Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Allah'ın ayetleri bunu söylüyor. Ama bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemeyince ne yapmış oluyorlar? Allah'a ulaşma konusundaki ayetlerini tekzip etmiş, yalanlamış oluyorlar. Bugün artık üniversitelerimizde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramdan hiç bahsedilmiyor. Bütünüyle devre dışı kalmış. Unutulmuş Kur'an'ın bütün hakikatleri sevgili kardeşlerim ve insanlar bir cehenneme itilmiş durumdalar. Evvela şunu kesin olarak söyleyelim ki kıyamet günü kimin günahları sevaplarından çoksa onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Kimin de sevapları günahlarından çoksa onların gideceği yer cennettir. Onlar da ebediyen Allah'ın cennetinde kalacaklardır.

Öyleyse Allah'ın ayetlerini tekzip edenler kimlerdir? Büyüklenenlerdir. Allah'ın rüşt yolunu, irşat yolunu yol olarak kabul etmeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dinemeyenlerdir. İşte onların durumunu anlatıyor Allah Teala. O Allah'ın ayetlerini tekzip etmek istediğinde şunu söylüyor Allah Teala. A'raf suresi 146 ve 147. ayetler. Se'asrifu an ayetiyellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı.

onları ayetlerimizden çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirlenenlerdir. Ve in yerev külle ayetin la yu'minu biha. Ve in yerev sebiler rüşdi la yettehuzu sebila. Ve in yerev sebiler gayyi yettehuzuhu sebila. Zalike biyennehum kezzebu bi ayatina ve kânu anha gafilin. وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ. Allah Teala bundan sonrası için şunları söylüyor. Onlar rüşt yolunu, irşat yolunu, Allah'a ulaştıran yolu gördükleri zaman o yolu yol ittihaz etmezler. Gay yolunu, kendilerini cehenneme götürecek olan yolu gördükleri zaman onu kendilerine yol edinirler. Bunun sebebi onların ayetlerimizi tekzip etmeleri ve ayetlerden gafil olmalarıdır. Yani bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'ın ayetlerinden gafiller. Sonra diyor ki Allah Teala, onlar ki ayetlerimizi tekzip ederler ve Allah'a mülaki olmayı tekzip ederler. Ahiret, Allah'ın zatına ulaşmayı ifade ediyor. Lika ile ahirete, Allah'ın zatına ulaşmayı inkar ederler, tekzip edenler, onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Allah'ın ayetlerini tekzip ediyorlar. Gidecekleri yer cehennem. Ebediyen orada kalacaklar. Şimdi Ahzab 64 ve 65'e bakıyoruz. Muhakkak ki Allah innallâhe le'anel kafirine ve a'delehum se'îrâ. Muhakkak ki Allah kafirleri lanetlemiştir ve onlara ateş hazırlamıştır. Ahzab 65 Hâlidîne fîhâ ebedâ. La yecudune veliyen ve la nasira. Orada ebediyen kalacaklardır. Onlar için ne bir dost bulabilirler onlar, ne de bir yardımcı. Ne bir dost bulabilirler, ne de bir yardımcı. Neymiş olay? Allah kafirleri lanetlemiş ve onlar için ateş hazırlamıştır. Orada ebediyen kalacaklardır. Üçüncü görünüyor olay ki kafirler için kimdir kafirler? Allah'a inansalar da inanmasalar da Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere Allah Teala kafirler diyor. Allah'a inanmak kişiyi mümin kılmıyor. Kafirler, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkestir ve ebediyen kalacakları yer cehennemdir. Üçüncü grup ayet, Âl-i İmran 116. İnnellezîne keferû len tûniye anhum envâlühüm. Ve lâ evlâdühüm minallahi şey'a. Muhakkak ki o kafirlere ne malları ne evlatları Allah'tan gidecek bir şeye karşı yetmez. Ve ulaike ashabinnâri hum fîhâ hâlidûn. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. Gene kafirlerden bahsediyor Allah Teala. Evlatları var, malları var ama
Allah'tan gelecek herhangi bir şeye karşı ne evlatları ne malları onlara bir imkan vermiyor. Bakara 39 Ellezine keferu ve kezebu bi ayatina ilâki ashabinler hüm fîhâ hâlidûn. Araf 36'da da böyle diyordu Allah Teala. Burada söylediği, onlar ki kafirdirler ve ayetlerimizi tekzip ederler, yalanlarlar. Onlar ateş ehlidirler, orada ebediyen kalacaklardır. Allah'ın ayetlerini tekzip edenler ve

İnkar edenler ve tekzip edenler. Onlar ki kafirdirler ve ayetlerimizi tekzip ederler diyor Allah Teala. Ateş ehlidirler, orada ebediyen kalacaklardır. Bu 4. ayet. 5. ayet Bakara 81. Bela men kesebe seyyiyeten ve ehatat bihi hate etuhu ve ulaike ashabun nar hum fiha halidun. Hayır. Yani durum hiç de onların iddia ettiği gibi değil. Kim günah kazanmış da hataları kendisini kuşatmışsa işte onlar ateş halkıdır ve orada devamlı kalacaklardır. Günah işlemiş de günahları kendisini kuşatmışsa, bir başka ifadeyle günahları sevaplarını aşmışsa, onlar ateş halkıdırlar ve orada devamlı kalacaklardır. Yani cehennem halkıdırlar diyor Allah Teala. Bu 5. ayet-i kerime. Dikkat ediyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hep aynı sonuç. Hüm fiha halidun. Orada ebediyen onlar kalacaklardır. 6. ayet-i kerime Bakara suresinin 217. ayet-i kerimesi. Yes'elûneke ani şehril harami kıtalin fihi. Sana haram, hürmetli aydan ve onun içinde yapılan savaştan sorarlar. Kul kıtalin kıtalun fihi kebir. De ki o ayın içinde savaşmak büyük bir günahtır. Fesaddün ansebillillahi ve küfrün bihi vel mescidil harami ve ihracu ehlihi minhü ekberi indallahi vel fitneti ekberu minel katl. İnsanları Allah yolundan saptırmak, alıkoymak ve onu inkar etmek, Mescid-i Haram'ı yasaklamak ve kendi halkını oradan Mekke'den sürüp çıkarmak ise Allah katında daha büyük bir günahtır. Fitne, adam öldürmekten daha büyük bir suçtur, günahtır. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّكُمْ عَنْ دِينِكُمْ اِنْ اِسْتَاتُ. Eğer onların güçleri yetse, yapabilseler yani, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri kalmazlar. وَمَنْ يَرْتَدِتْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرُونَ فَاُولَٰئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Sizden kim dininden döner de ölürse, dininden dönmüş vaziyette ölürse, o kafirdir, kafir olarak ölmüştür. O takdirde onların amelleri dünyada ve ahirette boşa gitmiştir. Heva olmuştur. İşte ve ulaike ashabun nari hum fiha halidun. İşte onlar ateş halkıdır. Ve onlar orada ebedi kalacaklardır. Burada başka gruplardan bahsediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yaşadığı devirdeki Mescid-i Haram'daki olaylar,

Kim dininden döner de mürtet olursa, öyle ölürse, o zaman onların amelleri boşa gider. Onlar ateş halkadır, ebediyen orada kalacaklardır diyor Allah Teala. Görülüyor ki ayrı ayrı gruplardan insanlara Allah Teala ayet yazmış, yazdırmış, ayet indirmiş. Ayrı ayrı gruptalar ama eğer gidecekleri yer cehennemse ebediyen orada kalacaklarını Allah Teala mutlaka sergiliyor. 7. ayet-i kerime Bakara 257. Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahumit tagute yuhricinehum minen nuri ile zulümati ulaike ashabin nari hum fiha halidun. Burada çok net olarak Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin cehenneme gideceği ifade ediliyor. Allah Teala diyor ki onlar ki amenudurlar. Yani Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Amin olanlardır. Allah onların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Ne yapar? Allah onlarla meşgul olur. Nefs tezkiyesi yapmalarını sağlar. Ve nefslerinin kalbi kapkaranlıkken, zulmet içindeyken yarıya kadar nurla doldurur Allah Teala onların kalplerini. Sonrası da kişi devam ederse yoluna sonra tamamen nurla kaplanacaktır kalpleri. Ve kafirlere gelince diyor Allah Teala onlar da tağutun dostlarıdır.

İnansalar da inanmasalar da Allah'a ulaşmayı dilememişlerse kafirler ve tağutun dostları. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse Allah'ın dostu olamaz. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinin standartlarına girmez. Ne diyordu Allah Teala orada? Onlar ki sahabeden bahsediyor. Tağutu devre dışı bırakırlar. Tağuttan kurtulurlar. Neden? Onlar Allah'a yönelmişlerdir. Onun için onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Tağutun kulu olmaktan, tağutun kulu olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar diyor ve Allah'a kul oldular diyor. Kullarımı müjdele yapmışlar. Allah'a yönelmişler, Allah'a ulaşmayı dilemişler. İşte muhteva bu standartlarda. Tağutun dostu iken Allah'ın dostu olmuşlar. Tağutun kulu iken Allah'ın kulu olmuşlar. Allah'ın kullarının gideceği yer cennettir. Allah'ın kulu olamayanların, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin yani tağutun kullarının gideceği yer cehennemdir. Allah'ın dostlarının gideceği yer cennettir. Tağutun dostlarının gideceği yer cehennemdir. Ve ebediyen orada kalırlar. Bakara 275. Ellezine yekulunner riba la yekumune illa kema yekumullezi yetehabbetuhu şeytanu minel mes. O kimseler ki faiz yerler, onlar kabirlerinden ancak şeytan çarpmış bir kimse gibi kalkarlar. Zalike biennehum kalu innemal beyu mislül riba. İşte onların bu duruma düşmeleri şüphesiz ki alışveriş faiz gibidir demelerindendir. Ve ehallahül bey'a ve haramer riba. Ve Allah beyi, alışverişi, ticareti helal ve ribayı, faizi haram kılmıştır. Açık ve kesin. Allah Teala faizi haram kıldığını söylüyor. Bu kadar basit olay. Femen caehu mev'izatun min rabbihi fenteha felehuma selef. Artık Rabbinden bir öğüt gelir de ona uyarak faizden vazgeçerse artık geçmişi kendisine, işi de Allah'a kalmıştır. Yani Allah kuvvetli bir ihtimalle onu affeder.

ve emruhu ilallah. Onun için Allah'a kalmıştır. Ve men ade fe ulaike ashabun nar hum fiha halidun. Kim de faize dönerse, yani önceki gibi faizciler devam ederse, işte onlar ateş ehlidir ve onlar orada ebedi kalacaklardır. Allah Teala cehenneme girecek olan bütün insanları sayıyor birer birer. Bütün bu cehenneme girecek olan insanların müşterek özelliği ne? Allah'a ulaşmayı dilememek. Allah'a ulaşmayı dileselerdi faizcilikten zaten derhal vazgeçerlerdi. Allah Teala onların içine öyle bir inanç verirdi. 9. ayet-i kerime Beyne suresinin 6. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala innellezine keferu min ehli kitabi vel müşrikine fi nari cehenneme halidine fiha. Ulaike şerrul berriye. Onlar ki kafirlerdir kitap ehlinden ve müşriklerden kafirlerdir. Kitap ehlinden kafirler ve kitap ehlinden müşrikler.

kitap elinde bir müminler var. Allah'a ulaşmayı dileyenler, yani Hristiyanların içinde de Yahudilerin içinde de vardı 14 asır evvel. Bir de böyle olmayanlar, yani şirkte kalanlar, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için şirkte kalanlar ve tabiatıyla Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için küfürde kalanlar. Bakara 257'de nasıl amin olanlarla kafirler karşılaştırılıyorsa, amin olmayanların kafir olduğunu oradan net olarak anlıyorsak, inansalar da Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mümin olamadıkları gerçeği çıkıyor ortaya.

Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır diyor Allah Teala. Yani bu 9. ayet-i kerime kim cehenneme giderse mutlaka ebediyen orada kalıyor. 10. ayet-i kerime Cin 23 İlla belagan minallahi ve risalatihi. Ben ancak Allah'tan onun gönderdiklerinden tebliğ yaparım. Ve men yasullâhe ve resûlehu, kim Allah'a ve Resulüne asi olursa, fe inne lehu nâre cehenneme haline fîhâ ebedâ. Onun için cehennem ateşi vardır, orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah Teala. Onun için içinde ebediyen kalacağı cehennem ateşi vardır. Allah'a asi olan ve Resulüne asi olan. Kim onlar? Her ikisi de Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dilemedikleri anda Allah'ın emrine asi olmuşturlar. Ve küfürdedirler, şirktedirler, dalalettedirler. Gidecekleri yer cehennemdir. Allah'ın ayetlerinden gafildirler. On birinci ayet-i kerime Enbiya 99. Lev kâne hâulâhi âliheten mâ veredduhâ kullun fîhâ hâlidûn. Eğer onlar ilahlar olsalardı cehenneme girmeyeceklerdi. Ve hepsi orada ebediyen kalacaklardır. Eğer onlar ilah olsalardı cehenneme girmeyeceklerdi. Ama onlar ilah değil ve gidecekleri yerde gene aynı sebep, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için cehennem, ebediyen orada kalacaklar. 12. ayet-i kerime Haşr 17. Fekkâne akıbetehuma ennehuma finnâri hâlidine fîhâ ve zâlike cezâü zâlimîn. İkisinin akıbeti de ebedi olarak kalacakları cehennem ateşidir. İkisinin akıbeti de ebedi olarak kalacakları cehennem ateşi olmuştur. İşte bu zalimlerin cezasıdır. On yedi ayet-i kerime oldu sevgili kardeşlerim. 11 ayet-i kerime bununla beraber, Haşr 17 ile beraber 12 ayet-i kerime oldu. Bu Haşr 16'da bahsettiği iki kişinin de gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah Teala ve orada ebediyen kalacakları ifade ediliyor. On üçüncü ayet-i kerime Mücadele Suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki لَنْ تُوْنِيَ anhum emvaluhum ve la evladuhum min Allahi şey'a ilayke ashabun nar fihum fiha halidun. Malları ve evlatları onlara hiçbir fayda vermez. Malları ve evlatlarının onlara hiçbir, Allah'ın nezdinde hiçbir yararı olmaz. Onların evlatları, malları ve evlatları Allah'tan gelecek olan bir şeye, bir cezaya karşı onları korumaz.
onları kurtarmaya yetmez. Onlara faydası olmaz.

Bu Ali İmran suresinin 116. ayet kerimesiyle bu ayet-i kerime çok benziyor. Orada Allah Teala diyordu ki: İnnellezine keferu, onlar ki kafirlerdir, len tuğniye anhum envalühüm ve la evladühüm min Allah'ın şey'a. Allah'tan gelecek herhangi bir şeye, herhangi bir cezaya karşı cezadan onların evlatları ve malları onları koruyamaz, kurtaramaz. Kurtarmaya yetmez. Burada da ben tuniye anhum envalihum ve la evladihum min Allah'ın şey'a ilahi ashabın nari hum fiha halidun. Gene aynı malları ve evlatlarının Allah'tan gelecek bir şeye karşı bir şeyden onları korumaz. Onlara bir yararı, bir faydası olmaz. Gidip kalacakları yer ebediyen cehennemdir. Onlar ateş ehlidirler, ebediyen orada cehennemde kalacaklardır. Ve 14. ayet, dikkat edin, 29 tane ayet-i kerime hep bunu söylüyor. Cehenneme girenin bir daha cehennemden çıkmasının imkanı olmadığını. Hiçbir ayette cehenneme girenler oradan çıkarlar, bir süre kaldıktan sonra oradan çıkarlar, cennete giderler demiyor Kur'an-ı Kerim'de. Böyle bir ayet söz konusu değil. 14. ayet-i kerime, Muhammed 15. Meselül cennetilleti vu'idel muttekûn fîhâ enhârun min mâin gâyre âsin ve enhârun min lebenin lem yetegayyer tâmuh ve enhârun min hamrin lezzetin lişşâribîn ve enhârun min aselin musaffâ ve lehum fîhâ min kulli semerâti ve mağfiretun min rabbihim kemen hüve hâlidûn fînnâri ve sukû umayen hamîmen fekatta emâehum. Allah'a karşı takva sahibi olanlara vaat edilen cennet şöyledir: orada tat ve kokusu bozulmayan temiz su ırmakları, içenlere zevk veren, sarhoş etmeyen şarap ırmakları, süzme bal ırmakları vardır. Onlara orada her çeşit yemiş, bir de Rablerinden mağfiret vardır. Hiç bunların durumu ateşte ebediyen kalan ve bağırsaklarını parça parça eden kaynar suyun içirildiği kimseler gibi olur mu? Hüve halidun finnari. Onlar ateşte devamlı ebediyen kalacak olanlardır. Ateşte ebediyen kalacak olan, kalan kişilerin durumuyla bunların durumu aynı olur mu diyor Allah Teala. Gene cehenneme girenin orada ebediyen kaldığı kesinlikle tespit edilmiş durumda. 15. ayet-i kerime müminin 103. Ve men hafet mevazinuhu fe ulâike'llezîne hâsire enfusuhum fî cehenneme hâlidûn. Tartları hafif gelenler ise onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir ve cehennemde ebediyen kalacaklardır. Kalacak olanlardır. Kimler? Hüsranda olanlar. Hüsranda olanlar kimler? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onların günahları mutlaka sevaplarından çok. Ve gidecekleri yer cehennem. Bu ayet-i kerime Mü'minun suresinin 103. ayet-i kerimesi gereğince günahları sevaplarından çok olan insanlar gidecekleri yer cehennem. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri Allah Teala buyuruyor: İnnellezîne la yercüne likâena. Onlar muhakkak ki bize mülaki olmayı dilemezler. Ve radu bil hayatet dünya ve atmayın biha ellezîne hum an âyâtina gâfilûn. Ulâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn buyuruyor Allah Teala. Onlar muhakkak ki bize mülaki olmayı,
ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdır. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetleri bilselerdi, Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi. Hepsinden kurtulacaklardı bunların. Allah'ın ayetlerinden gafil oldukları için dilemiyorlar. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Buradaki o kazandıkları derecelerin durumu söylüyor. Durumu anlatılıyor müminin yüzü işte. Tartıları hafif gelenler, yani sevapları günahlarından az olanlar. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Ebediyen orada kalacaklardır. İşte onlar hüsranda olanlardır. Günahları sevaplarından fazla olanlar. Sebebi Allah'a ulaşmayı dilememeleri. Bu yeterli sebep. 16. ayet-i kerime اُدْخُلُوا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ حَالِدِينَ ف۪يهَا فَب۪يسَ مَسْفَ الْمُتَكَبِّر۪ينَ Ebediyen kalacağınız cehennem kapılarından girin denir onlara. Kibirlenenlerin dönüp gidecekleri yer ne kötü. 17. فَدْخُلُوا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ حَالِدِينَ ف۪يهَا فَلَب۪يسَ مَسْفَ الْمُتَكَبِّر۪ينَ O halde içinde ebediyen kalacağınız, kalmak üzere hepiniz cehennem kapılarından girin. Büyüklük taslayanların yurtları ne kötüdür diyor Allah-u Teala. O büyüklük taslayanlar kimler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Hep Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin tekebbür edenler olduğunu söylüyor, kibirlenenler olduğunu söylüyor. Onların irşat yolunu seçmediklerini, tağutu inkar etmediklerini, tağutla birlikte olduklarını, Allah'ın yoluna girmediklerini söylüyor. Tekebbür edenler. 18. ayet-i kerime Nebe 21, 22, 23 İnne cehenneme kânet mirsâden. Şüphesiz cehennem bir gözetleme merkezidir. Gözetleme merkezi oldu. Gözetleme merkezidir. Lid tâgîne ve âben cehennem azgınların varacakları bir sığınaktır. Nebe 23 Lâbisîne fîhâ ahkâba Orada bütün zamanlar boyunca kalacaklardır. 18. ayet-i kerime Kimdir tâgîn? Bu tâgîn olanlar uzun zamanlar boyunca cehennemde kalacak olanlar, azgınlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, azgınlar safında mütalaa ediliyor. Nisa suresinin 14. ayet-i kerimesi, bu serinin, yani cehennemde kalma serisinin 19. ayet-i kerimesini oluşturuyor. وَمَنْ يَاسِ اللّٰهَ وَرَسِلَهُ Kim Allah'a ve Resulüne asi olursa ve يَتَعَدَّ حُدُودَهُ ve onun Allah'ın sınırlarını aşarsa, tecavüz ederse يُدْخِلْهُ نَارًا حَالِدًا ف۪يهَا daimi kalmak üzere ateşe alınır, ateşe atılır. Ve lehu azabin muhin, onun için alçaltıcı bir azap vardır. Allah'a ve Resulüne kim asi olursa, Allah'ın emrine, Resulünün tebliğine Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemeyen Allah'a ve Resulüne asi olmuştur.

Nisa suresinin 93. ayet-i kerimesi. Ve men yaktül müminen müteammiden ve cezahü cehennemü haliden fiha. Kim bir müminü kasten öldürenin cezası ebediyen cehennemde kalmak, ebediyen içinde kalmak üzere cehennemdir. Ve gadiballahu aleyhi ve lanehu ve addelehu azaben azima. Allah ona gazap etmiş, lanet etmiş ve büyük bir azap hazırlamıştır. Bir mümini kasten öldüren bir insanın Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan olması zaten mümkün olmaz. Devam ediyoruz. 21. ayet-i kerime Nisa 169. İlla tarike cehenneme halidine fiha ebeda. Allah onları sadece cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Ebu ve kâne zâlike alâllâhi yesîrâ ve bu Allah için kolaydır. Nisa 168'de diyor ki Allah Teala innellezîne keferû ve zalemû lem yekunullâhi liyâfire lehum ve lâ liyehdiyehum tarika illâ tarika cehenneme hâlidine fîhâ ebedâ. Onlar kâfirlerdir ve zalimlerdir. Niçin zalimlerdir? 167'de anlatıyor. İnnellezîne keferû ve saddû an sebilillâhi kattâli dalalen ba'îdâ. Onlar ki muhakkak surette kafirdirler ve insanları Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. İşte bu insanlar için Allah Teala diyor ki onlara sadece cehennem tariki vardır. Allah onları sadece cehennem yoluna ulaştırır. Ebediyen orada kalacaklardır diyor. Rad 5 22. ayet-i kerime ve in taceb fe acebün kavlühüm ey izâ künnâ turâben ey nâlefî halkın cedîd ülâikellezîne keferû bi rabbihim ve ülâikel ağrâlu fî anâkihim ve ülâike ashabinlâri hüm fîhâ hâlidûn. Eğer şaşıyorsan kafirlerin seni yalanlamasına, asıl şaşılacak şey onların biz toprak olduktan sonra mı yeniden yaratılacağız demeleridir. İşte bunlar Rablerini inkar edenlerdir. İşte bunlar kıyamet gününde boyunlarına demir halkalar vurulanlardır. Bunlar cehennemliktirler. Orada ebedi olarak kalacaklardır. 22. ayet-i kerime. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki eğer kişi cehenneme giriyorsa hemen arkasından Allah-u Teala yapıştırıyor. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. 23. ayet-i kerime Tegavin 10 Vellezine keferu ve kezevu bi ayatina ilaike ashabin nari halidine fiha ve bisel masir. Kafirler ve ayetlerimizi yalanlayanlar var ya, işte onlar cehennemliktirler. Orada ebedi olarak kalacaklardır. O ne kötü bir varılacak yerdir. Kafirler ve Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar. Tövbe 17. Mâ kâne lil müşrikîne en ya'mürü mesâcidallâhi şahidîne alâ enfüsihim bil düfr. Ülâike habitat amalühüm ve fîn nârühüm hâlidûn. Onlar ki şirktedirler, küfürlerine bizzat kendileri şahitlik ederler. Allah'ın mescitlerini onaramazlar, tamir edemezler. Onların
yaptıkları işler, yaptıkları boşa gitmiştir. Ve onlar ateşte ebedi olarak kalacaklardır. Şirkte olanlar, kimdir şirkte olanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri bunu söylüyor. O da diyor, Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel ve takva sahibi ol ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar gruplara ayrılmışlardır, fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a yönelmeyenler. Kalacakları yer ebediyen cehennem. Tevbe 63, 25. ayet-i kerime. أَلَمْ يَعْلَمُ اَنَّهُ مَنْ يُحَدِّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَاَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ حَالِدًا فِيهَا ذَٰلِكَ الْحِزْيُ الْعَظِيمُ. Hala bilmediler mi ki Allah'a ve peygamberlerine karşı koyanların ebediyen içinde kalacakları cehennem ateşi vardır. İşte bu en büyük rezilliktir. İçinde ebediyen kalacakları cehennem ateşi. 26. ayet-i kerime Tevbe 68. وَاَدَ اللّٰهُ الْمُنَافِق۪ينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ حَالِدِينَ ف۪يهَا. Allah münafık erkeklere, münafık kadınlara ve kafirlere içinde ebedi olarak kalmak üzere cehennem ateşini vaat etmiştir. Yunus 27, 27. ayet-i kerime وَالَّذ۪ينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْكُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا اُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Seyahat işleyenlere gelince yalnız seyahatleri kadar ceza verilir. Onların yüzlerini bir zillet kaplar. Onları Allah'tan kurtaracak hiç kimse yoktur. Sanki yüzleri karanlık geceden bir parçayla örtülmüş gibidir. İşte bunlar cehennemliktirler. Orada temelli kalacaklardır. Her cehennem katında ayrı bir ceza uygulanır. İnsanlar kazandıkları derecelere göre ayrı ayrı cehennemlere konulurlar. Burada da onlara kötülükleri kadar ceza verilir den Allah-u Teala'nın muradı. Onların konuldukları cennette, cehennemde kalacakları, alacakları ceza onların suçlarına paraleldir. Ama ebedi olarak mutlaka cehennemde kalırlar. İşte bunlar cehennemdikler. Orada temelli ebediyen kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Ülâike ashabinler hüm fîhâ hâlidun. 28. ayet-i kerime Zümer 72 Kîlet hûle evvâbe cehenneme hâlidine fîhâ febîse mesfel mütekebbirîn. Onlara şöyle denilir, içinde ebediyen kalacağınız cehennemin kapılarından girin. İşte bak, büyüklük taslayanların geri ne kötüdür. Öyleyse, büyüklük taslayanların geri ne kötüdür. Ve 29. ayet-i kerime, son ayet-i kerime, İnnel mücrimine fî azâbi cehenneme hâlidûn. Doğrusu, muhakkak ki suçlular cehennemde ebediyen kalacaklardır. Zuhruf 74'te bu, Zuhruf 75. Orada azaba hiç ara verilmez. Onlar orada tamamen umutsuzdurlar.

Hicr 48'de de var böyle bir husus. Onlara orada bir yorgunluk dokunmaz. Onlar orada oradan çıkarılacak değildirler şeklinde. Hicr 48'de. Bu da 30. ayet-i kerime. Sevgili kardeşlerim, bu kadar 30 tane, 29 tane ayet-i kerime kesin olarak cehenneme girenlerin oradan bir daha çıkmayacaklarını söylüyor. Peki bu insanlar acaba neye dayanarak söylüyorlar ki cehenneme girenler bir süre ateşte kavrulduktan sonra, hafif ızgara olduktan sonra Allah-u Teala tarafından alınıp tekrar cennete konulurlar? İşte bir iddiaları Hud suresinin 107. ayet-i kerimesi. Halidine fiha ma dametis semavatü vel ardu illa ma şa'e Rabbim. Onlar Rabbin cehennemi Rabbin dilemesi hariç cehennemin gökleri bir yeri durdukça ebediyen orada kalacaklardır. İnne rabbeke fealun lima yurid. Muhakkak ki Rabbin dilediğini dilediği an derhal yapandır. Burada Rabbinin dilediği şey hariç diyor. Dilediği kişi hariç demiyor. Cennetin gökleri ve yerleri kaldığı sürece onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır. Rabbinin dilediği şey hariç, yani cehennemi yok etmesi hariç, ki cehennemle beraber cennet de yok olacak. Rabbinin cehennemi yok etmeyi dilemesi hariç, cehennemin gökleri ve yeri durdukça onlar ebediyen orada kalacaklardır. Öyleyse Allah Teala cehennemi yok ettiği zaman, ki bir gün mutlaka yok edecek, nasıl önce enerjiyi yaratmışsa, enerjiden bütün varlıkları yaratmışsa, önce cehennemi de içindekileri de enerjiye döndürecek, sonra da yok edecek. Ama aynı anda cennet de yok olmuş olacak. Onun için oradan öbür tarafa geçme ihtimali sıfır. Buradaki maşa kelimesine dikkat edin. Rabbinin dilediği şey hariç. Burada Allah Teala zamandan bahsediyor ve diğer ayet-i kerimede Enam 128. Orada da Allah Teala diyor ki: Ve yevme yahşurhum cemia ya meşerel cinni kad istekseltum minel ins ve kale evliyauhum minel insi rabbena istema'a ba'duna bi ba'din ve belagna ecelennellezi eceltelena kalen naru mesvakum halidine fiha illa maşallah. İnne rabbike hakimin alim. Halidine fiha illa maşallah. Orada ebediyen kalacaklardır. Allah'ın dilediği şey hariç. Allah insan ve cinlerin hepsini bir araya topladığı günde şöyle diyecek onlara: Ey cinler, şeytanlar topluluğu, insanların çoğunu aldatarak kendinize bağladınız. İnsanlardan olan dostları da, onlar olmuş olanlar da şöyle diyeceklerdir: Rabbimiz birbirimizden faydalandık ve bizim için takdir etmiş olduğun ecele, kıyamet gününe kavuştuk. Allah da onlara: yurdunuz cehennemdir. Allah'ın dilediği şey, yani cehennemi
cehennemin yok olma zamanı hariç hepiniz ebedi olarak oradasınız. O ebediyette bir gün sona erecektir. Allah Teala diyor ki her şey fani olacaktır, yok olacaktır. Yalnız senin Zülcelal-i Velikram olan Rabbinin, Rabbin hariç. Rabbin baki kalacaktır. Öyleyse Allah Teala cenneti de cehennemi de aynı anda yok edecektir. Cehennem yok olduğu için, cehennem enerjiye döndürüldüğü için içindeki insanlar da her şey enerjiye döndürülecektir. Aynı anda cennet de yok olacaktır. O da enerjiye döndürülecektir. Ve Allah nasıl yaratmadan evvel sadece Allah varsa gene sadece Allah kalacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu iki ayet-i kerimede de Allah Teala Allah'ın dilediği kişi demiyor. Allah'ın dilediği şey diyor. Enam 128'de de öyle söylüyor Allah Teala. Hud 107'de de aynı şeyi söylüyor. Allah'ın dilediği şey illa ma şa'a hariç. İlla ma şa'a Allah. Allah'ın dilediği şey hariç. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse safsatalarla uğraşmayın. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dinlemedikçe Allah'ın cehennemine giremez, cennetine giremez. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi cehenneme gireceklerdir ve ebediyen orada kalacaklardır. Öyleyse neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Sevgili dostlarım, kardeşlerim, eğer siz de Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin arasındaysanız hemen Allah'a ulaşmayı dileyin ki sizin için de Allah'ın cenneti hazır olsun. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

الفاتحه مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اياك نعبد واياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde gene beraberiz. İslam nedir, tasavvuf nedir, Kur'an kavramları konusundaki açıklamalardan, zikrin karşısına bir şeytanın sahtekarlığı olarak çıkarılan bir kavramdan transandantal meditasyondan bahsetmek istiyorum. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki zikir Allah'ın isminin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar edilmesidir. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah da sizi 10 tane ihsanla mürşidinize ulaştırmışsa, onun önünde diz çöküp tövbe ettiğiniz an Allah Teala kalbinizin mührünü açar, kalbinizdeki küfür kelimesini dışarıya alır ve kalbinizin içine imanı yazar. Bunun manası ne? Manası şu: zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelecek olan nurların iman kelimesinin etrafında toplanmasını temin etmek, yani sizi nefs tezkiyesine başlatmak. Allah'ın muradı bu. Nefs tezkiyesi sizi sulh ve sükûne götürecek olan en sağlam vasıtadır. Öyleyse ne olur? Bu şartların sahibiyseniz, kalbinize Allah-u Teala imanı yazdıysa, daha evvel kalbinizin nur kapısını Allah'a döndürdüyse, ondan sonra da göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açmışsa ve kalbinizin içine imanı yazmışsa ne olur? Zikir yapıyorsunuz Allah, Allah, Allah, Allah diye. Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat isimli iki grup nur önce göğsünüze ulaşır, sonra göğsünüzü Allah-u Teala'nın şerh ederek kalbinizi açtığı yolu takip eder ve kalbinizin Rabbani kapısına ulaşır. Bu kapının üzerinde artık hareketli hale gelmiş olan mühür var. Oraya ulaşan rahmet nurları, fazl ve salavat nurları bu mührün üzerine baskı yaparlar. Rahmetle fazl, rahmetle salavat, yani dört grup enerji ve mührü kalbinizin alt boyutundaki zülmani kapıya kadar indirirler. Ve o mühür zülmani kapıyı da kapatmaya uygun standartta yaratılmıştır, daireseldir. Her iki kapıda, Rabbani kapıda, zülmani kapıda. Ne olur? Zülmani kapı kapatılınca şeytanın karanlıkları artık oradan kalbinize giremez. Çünkü o kapı mühürlüdür. Ve bu mühürlü kapıdan içeriye şeytanın karanlıklarının girmesi mümkün değildir. Öyleyse zikir yaptığınız sürece
şeytanın karanlıkları asla nefsinizin kalbine giremez. Ve böylece Allah'ın katından gelen rahmetle, faz ve rahmetle, salavat nurları siz zikir yaptığınız zaman göğsünüzden kalbinize ulaştıkları zaman kalbinizin Rabbani kapısı artık açıktır. Mühür aşağı indiği için oradan içeriye rahmetle faz ve rahmetle salavat dolmaya başlar. Onlar nefsinizin kalbine doldukça nefsinizin kalbindeki karanlıklar dışarıya çıkmak mecburiyetindedirler. Çünkü Allah'tan gelen rahmet, faz ve salavattan fazılları kendisine yapıştıracak olan bir çekim kuvveti iman kelimesinde, Allah'ın kalbinize yazdığı iman kelimesinde mevcuttur. Allah kalbiniz içine iman kelimesi yazmıştır. Küfür kelimesini dışarıya almıştır. Bu iman kelimesi bir manyetik alan sahibidir. Ve buna duyarlı olansa karşıt kutbu içeren fazıllardır, faziletlerdir. Böylece faziletler kalbinize ulaştığı zaman iman kelimesinin çekim gücüne kapılarak oraya ulaşırlar. İman kelimesinin üzerine gelirler ve iman kelimesine yapışırlar. Böylece iman kelimesinin etrafında faziletler yavaş yavaş toplanmaya başlarlar. İşte iman kelimesinin etrafındaki faziletlerin toplanması olayı. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, nefsinizin kalbine Allah-u Teala'dan gelen faziletler nefsinizin kalbinde %1, %2 derken %7'yi bulacak bir şekilde nefsinizin kalbini işgal ederler. Ve vücudunuzdan ayrılan ruhunuz Allah'a doğru yaptığı yolculukta birinci gök katına ulaşır. Nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi olmasaydı ruhunuz hiçbir zaman birinci gök katına ulaşamayacaktı. İkinci bir %7 nur birikimi nefs-i levvame, ruhunuz ikinci katta. Sonra her %7 nur birikiminde 3., 4., 5., 6., 7. katlara ulaşan ruhunuz Allah'a vasıl oluyor. Nefsinizin kalbi ise devamlı bir nurlanmayla aydınlanıyor. İşte bir insanın nefsinin kalbinin karanlıklardan kurtulması ve aydınlanması, nurlanması sadece zikir adlı bir işlemle mümkündür. Bu zikrin sonuna ulaştığınızı, yani daimi zikre vasıl olduğunuzu düşünelim. Yani öyle bir noktaya ulaştınız ki kalp zikri yapıyorsunuz artık. Kalbinizin her çift atışında Allah kelimesini kalbinizdeki bir sesle, iç sesinizle devamlı tekrar ediyor iç dünyanız. Kesintisiz bir şekilde daimi zikirle meşgulsünüz. Ve Allah'ın zikrini öyle bir tempoda oluşturuyorsunuz ki kesintisiz bir Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah tarzındaki zikriniz kalbinize devamlı fazılları taşıyor ve fazıllar nefsinizin kalbini hiç boş bırakmıyor. %100 nefsinizin kalbi neticede daimi zikirle, fazıllarla doluyor. Bir daha kararması da mümkün değil. Neden mümkün değil? Karanlıkların nefsinizin kalbine girebileceği yer zülmani kapı. Öyleyse zülmani kapı mühürle
mühürlenmiş olduğu için ve daimi zikirdeyseniz Allah'ın katından gelecek olan rahmetle, faz rahmetle, salavat nurları devamlı olarak o mühürün üzerine baskı yapacağı için mühür hiçbir zaman açılamaz. Açılamadığı için de nefsinizin kalbine karanlıkların tekrar dönmesi, kalbinizi işgal etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Peki bunun sonucu ne olur? Bunun sonucu nefsinizin kalbinin bir daha asla kararmamasıdır. Peki kararmadığını kabul edelim. Bu durumda sonuç nedir? Sonuç kesintisiz bir mutluluk halidir. Sevgili kardeşlerim, mutluluğu çeşitli şekillerde tarif ederler. Ama Allah'ın dizaynında mutluluk, iç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Yani kavganın iç dünyanızda tamamen bitmesi. Kavga neredeydi iç dünyanızda? Nefsinizle ruhunuzun arasında. Çünkü nefsiniz başlangıçta afetlerle doluydu ve şeytan nefsinizin kalbindeki bütün afetlere tesir etmek imkanının sahibiydi. Ruhunuz da tamamen hasletlerle doluydu ve ruhunuzla nefsinizin hasletleri ve afetleri birbirine tamamen zıt hedefler taşıyordu. Ruhunuzdaki hasletler Allah'ın verdiği bütün emirleri mutlaka gerçekleştirmek isterlerdi ve Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemezler. Öyleyse Allah'ın bütün emirlerine ve nehiylerine tam itaat halinde olan ruhunuzun hasletleridir ve ruhunuz %100 hasletlerle doludur. Nefsinizin afetleri ise Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, asla o emirleri yapmak istemeyen, yasak ettiği bütün fiilleri işleyen bir yapıdadır. Öyleyse Allah'ın emirleri mi? Nefsiniz asla yapmak istemiyor. Nefsinizin afetleri asla yapmak istemiyor. Ruhunuzun hasletleri mutlaka yapmak istiyor. Allah'ın yasakları mı? Nefsinizin afetleri mutlaka yapmak istiyor. Ruhunuzun hasletleri asla yapmak istemiyor. Öyleyse ikisi, nefsiniz ve ruhunuz, hedefleri birbirine %100 zıt olan iki varlık ve sizin iç dünyanızda bunlar. Öyleyse nefsiniz ve ruhunuz devamlı bir kavga halindedir. Neden? Vücudunuzun kumandanı akıldır. Akla ikisi de müracaat ederler. Ruhunuz Allah'ın emrini yerine getirmek istikametinde, nefsiniz Allah'ın emrini çiğnemek istikametinde ulaşır ve aklınız ikisinden birisini kabul eder. Ama ikisi de yapıları icabı aklı devamlı ikna etmeye çalışırlar. İkisi de karşı tarafın kazanmasını istemez. Ruhunuzun başka yapacak bir şeyi olmadığı için nefsinizin de öyle. Ve dikkat edin, doğuşunuzdan itibaren şeytan size devamlı telkin etmek imkanının sahibidir. Ve şeytanın istekleriyle nefsinizin afetlerinin istekleri aynı paraleldedir. Şeytan da Allah'ın bütün emirlerine itaat etmemenizi ister, nefsinizin afetleri de. Şeytan da Allah'ın yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemenizi ister, nefsinizin afetleri de mutlaka işlemek isterler. Öyleyse şeytan kendisinin emirlerini dinlemeye amade bir imkanla karşı karşıya ve şeytan doğuşunuzdan itibaren size vahyetmek imkanının sahibidir. Ama Allah-u Teala siz Allah'ın size vahyetmesi standartlarına sahip olmadan evvel Allah size vahyetmez.
zikrin belli bir noktasından evvel Allah'tan vahiy alamazsınız. Öyleyse burada bir dengesizlik var. Şeytan doğuşunuzdan itibaren size vahyetmek imkanının sahibi olduğu için iç dünyanızdaki sesinizi taklit ederek, iç sesinizi taklit ederek sizi devamlı Allah'ın emirlerini çiğnemeye, yasaklarını da çiğnemeye davet eder. Ve zaten nefsinizin afetleri aynı şeyi istediği için hemen itaat ederler. Ve isterler ki akıl da her seferinde evet desin bu işe. Ve Allah neyi emretmişse yapmayın, Allah neyi yasak etmişse onları da işleyin isterler. İşte nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasretleri arasında bu yüzden kesintisiz bir kavga vardır. Bu yüzden iç dünyanızda mutlu değilsiniz. Nefsinizin afetleri şeytanla birlikte size hakim olduğu zaman çoğunlukla kötü davranışlarda bulunacaksınız. Etrafınızdaki insanlar da bundan pay alacaklar elbette. Kötü davranışlarınızla onların kalbini kıracaksınız. Onları huzursuz edeceksiniz. Ve her kötü davranışınızın arkasından onlar huzursuz olurken siz de huzursuz olacaksınız. Çünkü Allah Teala her şeytanın adımlarına tabi olduğunuz an üzerinize riçs bırakır. Yani azap bırakır. Allah Teala her olaydan sonra mutlaka size azap eder. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, demin anlattığım sebeplerle iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sebebiyle huzursuz olan siz, dış dünyanızda da başka insanlarla kavga halindesiniz. Çünkü şeytan ve nefsiniz devamlı olarak başka insanların kalbini kırmanızı, devamlı olarak başka insanlardan üstün olduğunuzu onlara ispat etmenizi, onlara emretmenizi, onları küçük görmenizi ve onlardan büyük olduğunuzu üstün olduğunuzu ispat etmenizi ister. Devamlı böyle bir sinsi faaliyetin içerisinde şeytan devamlı olarak etrafınızdaki insanları kırmanızı temin eder. Ederse ne olur? Ederse etrafınızdaki insanların hepsinin kalbini kırarsınız. Kırdıktan sonra o insanlar size düşman olurlar. Her kalp kırışınızdan sonra Allah-u Teala bir defa size mutlaka azap eder. Ruhunuz da nefsinizi azap edecektir. Onun Allah'a dönme imkanını bu davranışlarınızla kısıtladığınız için, imkansız hale getirdiğiniz için. Etrafınızdaki insanlar sizin onlara kötü davranmanızın arkasından sizden intikam almak sevdasına düşeceklerdir ve intikam alacaklardır. Onlara kötü davrandığınız zaman, onlara zulmettiğiniz zaman Allah Teala'nın size azap vermesi birinci defa üzülmenizi ifade eder. Ondan sonra o kişilerin sizden intikam alması ikinci defa sizi üzer. Bu sefer nefsinizdeki intikam afeti faaliyete geçecektir. Siz de onlardan intikam almak isteyeceksiniz. İntikamınızı alacaksınız. Üçüncü defa üzüleceksiniz. İntikamınızı almanız mümkün olmazsa ne olacak? Stres oluşacak. Gene üzüleceksiniz. İntikam alsanız da üzüleceksiniz. Almasanız da üzüleceksiniz. Nefsinizin içinde afetler var olduğu sürece şeytan o afetlere devamlı, afetler buna müsait olduğu için devamlı bir şekilde tesir edecektir. Devamlı sizi Allah'ın emirlerini çiğnetecek, devamlı size Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletecektir. Öyleyse her zaman huzursuzsunuz dış dünyanızda da. Dış dünyanızda başka insanlarla ilişkileriniz açısından huzursuzsunuz. Devamlı onlara zulmediyorsunuz, onlar da size zulmediyorlar. Devamlı insanlarla aranızda düşmanlık var, kin var.
Ya Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın emirleri mi yerine getirmiyorsunuz? Şeytan nefsinize tesir edip emirlerin çiğnenmesini istiyor ve bunu başarıyor. Ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri de devamlı işliyorsunuz. Çünkü şeytanın bu konudaki talepleriyle nefsinizin afetlerinin talepleri aynı. Öyleyse iç dünyanızda mutsuzsunuz. Nefsinizle ruhunuz arasında kesilmeyen bir kavga sebebiyle. Her an iç dünyanızda devamlı bir kavga var. Birisi hayra çağıran, bir şerre çağıran, iki sıs arasında bitmeyen bir diyalektik kavga. Huzursuzsunuz iç dünyanızda. Dış dünyanızda da huzursuzsunuz. Başka insanlarla devamlı çekişme halinde olduğunuz

ve insanların başlangıçta mutsuz olduğunu kesinleştirir. Peki, diyelim ki daimi zikre ulaştınız, nefsinizin kalbindeki bütün afetleri kapı dışarı ettiniz. Ve nefsinizin kalbi Allah'ın faziletleriyle doldu. Ne olur? Nefsinizin kalbi de artık ruhunuzun kalbi gibi oldu. Nefsinizin kalbinde de hasletler değil ama faziletler var. Hasletlerle paralel bir dizaynın sahipleri. Eğer ruhunuzun kalbinden nefsinizin kalbine gelseydi atları haslet olacaktı. Nefsinizin ruhunuzun kalbinden değil de Allah'ın katından geldiği için isimleri fazilet, fazıl. Nefsinizin kalbini onlar daimi zikre ulaştığınız zaman %100 işgal ederler. İşgal ederlerse ne olur? Nefsinizin kalbi artık Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özellik kazanmıştır. Ruhunuzun özelliği aynıdır. Öyleyse iç dünyanızda artık kesintisiz bir mutluluğun sahibi olacaksınız. Sulh ve sükun hali iç dünyanızda. Nefsiniz de ruhunuz da Allah'ın bütün emirlerini yapmak istiyor. Nefsiniz de ruhunuz da Allah'ın bütün yasaklarını asla işlemek istemiyor. Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyorsunuz. Hep mutluluğu yaşıyorsunuz. Çünkü her itaatinizden sonra Allah size huzur veriyor. Ruhunuz da nefsinize sürür veriyor. Her yasağı işlemediğiniz noktada aynı huzuru, mutluluğu bir defa daha yaşıyorsunuz. Öyleyse siz iç dünyanızda mutlu bir insansınız. Nefsinizle ruhunuzun arasında kavga bittiği için. Dış dünyanızda da mutlu bir insansınız. Çünkü artık başkalarıyla kavganız bitmiştir. Kimseye kötü davranamazsınız. Çünkü afetleriniz yok artık. Ruhunuzla nefsiniz de Allah'ın bütün emirlerine itaat edecek, başkalarının kalbini kıracak hiçbir davranışın sizden sadır olması mümkün olmayacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu durumda olay nedir? Bu durumda dış dünyanızda başka insanların hiçbirinin kalbini kırmadığınız için sizinle onlar arasında hiçbir anlaşmazlık olmayacak, düşmanlık oluşmayacaktır. Herkes sizden memnun olacaktır. Böylece başkalarına kötü bir davranışta bulunmadığınız için, her davranışınız onların hoşuna giden bir davranış olacağı için Allah-u Teala devamlı olarak size huzur verecektir. Sonra onların sizden intikam alması diye bir olay asla tahakkuk etmeyecektir. Çünkü onların intikam almasını gerektiren bir olay sizden onlara asla ulaşmayacaktır. Peki bunun manası ne? Bunun manası hiç kimse sizden intikam almayacağı için kendisinden intikam alınan bir kişinin duyduğu huzursuzluğu asla duymayacaksınız. Evvela başkalarına huzursuzluk veren bir insanın Allah-u Teala tarafından azap görmesi olayını hiç yaşamayacaksınız. Birincisi bu. İkincisi hiç kimse sizden intikam almayacak. Çünkü intikam almalarını gerektiren bir olayı siz asla vücuda getirmeyeceksiniz. O zaman intikam alınan bir insanın yaşadığı huzursuzluğu asla yaşamayacaksınız. Kendisine intikam alındığı için, intikam almaya çalışan ve intikam alan kişi bir günah işlediği için bir defa daha azaba uğrayacaktır Allah-u Teala tarafından. Siz onu da yaşamayacaksınız. Ve intikam alamadığınız için alınamamış intikam, yani kin oluşması ve bu kinin stres oluşturması
asla sizde

mümkün olmayacaktır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse siz dış dünyasında da başka insanlarla ilişkilerinde de kesintisiz bir sulh ve sükun halinin sahibisiniz. Dış dünyanızda da mutlu bir insansınız. Neticeye ulaşalım. Ya Allah ile olan ilişkilerde durum ne? Nefsinizle, ruhunuzla Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmak istiyor ve yapıyorsunuz. Nefsinizle, ruhunuzla Allah neyi yasak etmişse onu asla işlemek istemiyor, siz de asla işlemek istemiyorsunuz. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerde hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde siz yine kesintisiz bir sulh ve sükun halini yaşıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, neyle sağladınız bunu? Zikir adı verilen bir müesseseyle. Zikrin bir insanda tesir sahası oluşturabilmesi için mutlaka kalbinizin gerekli şartlara sahip olması lazım. Bir, kalbinizin nur kapısı Allah'a dönük olacak. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra siz bunu yaptırıyor. İkincisi, göğsünüzden kalbinize Allah bir nur yolu açıyor. Üçüncüsü, kalbinizin kapısını açıyor, kalbinizdeki küfür kelimesini dışarıya alıyor. Kalbinizin mühürünü açıyor, küfür kelimesini dışarı alıyor, kalbinizin içine Allah imanı yazıyor. Ancak bundan sonra zikir yaptığınız takdirde söylediklerimiz geçerlidir. Bunlardan başlangıçtaki iki tanesi ancak Allah'a ulaşmayı dilerseniz mümkündür. Kalp şartlarınızın birincisi kalbinizdeki ekinetin Allah-u Teala tarafından alınmasıdır. İdrak müessesesi, idraksizlik müessesesinin kalbinize ihbat konulmasıdır. Ki kalbinizin nur kapısının Allah'a çevrilmesidir. Üç, göğsünüzden kalbinize nur yolunun açılmasıdır. Dört, sonra kalbinizin mührünün Allah-u Teala tarafından açılmasıdır. Beş, kalbinizdeki küfür kelimesinin alınmasıdır. Altı, kalbinizin içine iman kelimesinin yazılmasıdır. Yedi. Yedi tane kalp şartının sahibi oldunuz. Ancak bu şartlar varsa zikir yaptığınız takdirde nefsinizdeki afetlerin azalması ölçüsünde mutluluğu yaşarsınız. Bu şartlar varsa daimi zikre ulaştığınızda bu söylediğimiz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerde de mutluluğu yaşarsınız. Bir tek anahtarı var, Allah kelimesini ard arda tekrar etmeniz. Kur'an'daki şifre Allah kelimesi. Ve söylediğimiz gibi o size Allah'ın katından rahmet, faz ve salavat nurlarını bu kelimeyi tekrar etmeniz gönderir ve nefsinizin kalbine dolan faziletler nefsinizin kalbindeki afetleri birer birer kapı dışarı atar. Neticede tamamen afetlerden kurtulmuş olursunuz. Şimdi sevgili kardeşlerim, bu tarifleri yaptıktan sonra gelelim şu transandantal meditasyon denen zikir sahtekarlığına, iblisin. İblis biliyor ki eğer siz iman sahibiyseniz ve zikir yaparsanız şeytanın pençelerinden kendinizi kurtaracaksınız. İblis bunu ister mi? Sonsuza kadar yaşayacak olan, kıyamete kadar yaşayacak olan bu sahtekar sizin de kendisiyle beraber cehenneme girmenizi ister. Ama zikrin böyle bir kurtuluş olduğunu da biliyor. Ne yapabilir? Bir, zikri unutturabilir. Unutturmuş mu? Evet sevgili kardeşlerim.
Kur'an-ı Kerim'de zikir farzdır. Çok zikir de farzdır. Daimi zikir de farzdır. Zikir farz mıdır? Allah-u Teala buyuruyor. Vezkür ismi Rabbike. 108. Allah'ın ismiyle zikret. Allah'ın ismiyle zikretmemiz üzerimize farz. Peki çok zikir farz mı? Evet, farz. İşte Ahzab 41. Ya eyyühellezine aminizkürallâhe zikren kesîrâ. Ey amin olanlar, çok zikirle Allah'ı zikredin. Günün yarısından daha fazla zikir farz. Peki daimi zikir farz mı? O da farz. Nisa 23. Yeskürallâhe feskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de, yani bulunabileceğiniz üç halin üçünde de daima Allah'ı zikredin diyor Allah-u Teala. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de. Öyleyse zikir farz. Neden farz? Çünkü Allah-u Teala sizi seviyor. Kainatta en çok sevdiği mahluksunuz ve sizin sadece mutlu olmanızı istiyor. İblis ne yapacak? Bu farzları yok edecek. Etmiş mi? 14 asır geçmiş Kur'an-ı Kerim'in indirildiğinden bu tarafa. Artık 32 farzın içinde de, 54 farzın içinde de zikir yok. Zikir farzların içinden çekilip alınmış. Peki ne yapmış iblis? İnsanlara zikrin yerine onun bir sahtekarlığını getirip tatbikat alanına sokmayı başarmış. Bugün sevgili kardeşlerim, aşağı yukarı bütün hastanelerde transandantal meditasyon ve yoga bir tedavi vasıtası olarak kullanılıyor. Adamlar, yani şeytana tabi olanlar, şeytana tapanlar tam 8 tane televizyondan bütün dünyaya yayın yapıyorlar. Transandantal meditasyonu bütün dünyaya bir mutluluk vasıtası diye yutturmak üzere. Başarıyorlar mı? Evet sevgili kardeşlerim, başarıyorlar ve çok başarılılar. Zikrin neyi vücuda getirdiğini gördük. Şimdi gelelim transandantal meditasyona. Onların nasıl yaptığını gördüyseniz bilirsiniz. Genellikle om kelimesini kullanıyorlar. Om, om, om, om diye. Bu Sanskritçe kelime hepsinin birden ağzından çıkmaya başlıyor ritmik bir şekilde. Ne oluyor? Bu insanların zaten kapkaranlık olan kalplerine ayaklarından yukarıya doğru çıkan karanlıklar ulaşıyor. Ve kalbin, demin sizlere anlattığım, zikir yaptığınız zaman mühürle kapanan, kilitlenen o kapısı açık. Tam aksine Allah'ın kapısı kapalı bütün insanlarda. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe nefsinizin kalbindeki kapı, Rabbani kapı daima kapalıdır. Yetmez, bir de şeytana dönük. Zaten mühürlü, bir de şeytana dönük. Yani çalışması mümkün değil. Ama şeytanın kapısı açık. Kalbinizde ekinnet var, idrak edemiyorsunuz. Göğsünüzden kalbinize açılan bir yol mevcut değil. Sevgili kardeşlerim, bu yol sadece Allah'tan gelecek olan rahmetin, fazlın ve rahmetin, salavatın girmesi için. Şeytanın karanlıklarının yolu her zaman açık. Ve ne oluyor? Siz transandantal meditasyon yapmasanız da kalbiniz zaten karanlıklarla dolu. Nefsinizin afetleri, baştan aşağı Allah'ın bütün emirlerine karşı gelen, yasak ettiği bütün fiilleri işlemeye hazır karanlıklar zaten. Bir de transandantal meditasyon yaptığınız zaman o zülmani kelimeyi tekrar ettikçe aşağıdan gelen karanlıklar
nefsinizin kalbini daha konsantre bir şekilde karartıyor. Karanlık olan nefsinizin kalbi afetlerle daha çok doluyor, daha çok konsantre oluyor ve Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı gelen, yasak ettiği bütün fiilleri işleyen, devamlı stres halinde bir insan oluyorsunuz. O süreç içerisinde bir tek kelimeyi tekrar ediyorsunuz ve o kelime üzerine konsantre olmanızı istiyor iblis sizin. Olabilirseniz geçici bir süre için, belki 5 dakika, belki 10 dakika o kelimenin üzerine yoğunlaştığınız için diğer olayları unutuyorsun. İşte bunun bir mutlulukmuş gibi insanlara yutturulduğunu görmenin huzursuzluğunu yaşıyoruz. Bu bir sahtekarlıktır. İnsanların mutluluk hedefinin iblis tarafından saptırılmasıdır. Sevgili kardeşlerim, transandantal meditasyonun bir insanın sağlayabileceği bir tek şey var. Daha büyük bir stresle transandantal meditasyonun sona ermesi. Bu insanların birçok üniversitesi var. Ve insanlara mutluluk aşılayacağız diye üstelik de paralı olarak yapıyorlar bu işi. Ve sizi mutlu edeceğiz diye insanlar kandırılıyor. Daha mutsuz insanlar onları birkaç defa mahkemeye verdiler. Ama küçük cezalarla hep kurtuldular bu insanlar. Sevgili kardeşlerim, transandantal meditasyon sadece nefsinizin kalbindeki karanlıkları arttırır. Bir defa Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifre kullanılmadıkça Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat kalbinize gelmez. Siz Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemedikçe Allah kalbinizdeki ekinleti almaz. Yani idraksizliği almaz. Bu transandantal meditasyon yapanların hepsinin kalbi idraksiz. Kalplerinde ekinlet var. Ekinnet olan kalplerin kör, sağır ve dilsiz insanlar için geçerli olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Bütün insanlar diyor Allah-u Teala başlangıçta ölüdürler. Gözlerinde hicab-ı müstüre vardır. Görmezler, bakarlar. İrşat makamını görmezler, tanıyamazlar. Bu transandantal meditasyon yapan insanlardan hiçbirisi mürşidi tanımazlar. İrşat makamının muhtevası hakkında da en ufak bir fikirleri yoktur. İrşada mütalik hususları, hidayete mütalik hususları idrak edemezler çünkü kalplerinde ekinnet vardır. Ve kalpleri mühürlüdür. Kalplerinde de küfür kelimesi yazmaktadır. Ve kalpleri baştan aşağı sadece afetlerle doludur. Hiçbir zamanda bunların değişmesi mümkün değildir transandantal meditasyonla. Yani bu insanlar hem iç dünyalarında mutsuz, hem dış dünyalarında mutsuz, hem de Allah ile olan ilişkilerinde mutsuz. Neden iç dünyalarında mutsuzlar? Çünkü iç dünyalarında nefsleriyle ruhları kesintisiz bir kavganın içinde. Her olayda ikisi birden saldırıyorlar ve benim dediğim olacak, benim dediğim olacak diye ve akıl %90'dan yukarıda nefsin taleplerini kabul ediyor ve kişi her seferinde yaptığı her yanlışlığın akabinde Allah-u Teala tarafından cezalandırıldığı için o huzursuzluğu, vicdan azabını, sıkıntıyı kesintisiz bir şekilde yaşıyor kişi. Nefsiyle ruhu arasında devamlı kavga var. Kavga sebebiyle huzursuz birinci de. Birinci sebep
nefsiyle ruhu arasındaki kesilmesi mümkün olmayan bir diyalektik kavga, o kişiyi bu kavga sebebiyle huzursuz ediyor evvela iş dünyasında. Bundan kurtulmak için kişiler transandantal meditasyon yapıyorlar. Transandantal meditasyon boyunca gelen karanlıklar konsantre oldukça daha kesif bir şekilde şeytani talepler artacağı için kişi iç dünyasında daha çok huzursuz oluyor. Bir taraftan nefsiyle ruhu arasındaki kavga, öbür taraftan her yaptıkları, nefsleri sebebiyle yaptıkları her yanlış davranışın arkasından Allah'ın azabı ulaşıyor onlara. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmiyorlar, Allah azap ediyor. Yasaklarını devamlı işliyorlar, devamlı Allah-u Teala onlara azap ediyor. Peki sonra? O kadar değil. Dış dünyalarında da mutsuzlar. Neden? Dış dünyalarında da başka insanlarla ilişkilerinde hep bu insanlar sıkıntılı, stresli ve etrafındaki insanlara karşı aynı standartlarda davranıyorlar. Sıkıntılı ve stresli. Etraflarındaki insanların kalplerini kırıyorlar. Arkasından Allah-u Teala onlara azap ediyor.

ruhları da nefslerine azap ediyor. Yetmez. Bundan huzursuzlar. Arkadan o insanlar kendilerine kötü davranıldı diye öfkeleniyorlar ve bu kişiden intikam alıyorlar. İntikam alındığı zaman bir defa daha huzursuz kişi. Arkasından dayanamıyor. O da onlardan intikam alıyor. İntikam aldığı zaman yeni bir günah işlemiş olduğu için Allah Teala o intikam sebebiyle de ona azap ediyor. Kişi hep huzursuz, hep sıkıntılı dış aleminde. Bütün insanlarla arası açık. Herkese kötülük etmiş, herkesten de kötülük görüyor. Şeytanın elinde bir oyuncak, transandantal meditasyon yapıyorum diye daha çok nefsinin kalbindeki afetleri sadece azdırıyor. Çünkü kalbine giren karanlıklarla, yeni giren karanlıklarla beraber kalbindeki karanlıkların konsantrasyonu artıyor. Yanlışlıklar yapması imkanı daha büyüyor. Bütün şartlar onların biraz daha huzursuz olması istikametinde gelişiyor. Bu insanlar Allah ile olan ilişkilerinde de gün geçtikçe daha çok huzursuz. Madde 1, Allah'ın hiçbir emrini yerine getirmiyorlar. Ne namaz kılıyorlar, ne oruç tutuyorlar, ne zekat veriyorlar, ne hacca gidiyorlar. Ama özellikle ne de zikir yapıyorlar. Zikir diye transandantal meditasyon yapıyorlar. Ve bütün insanları da aldatıyorlar ki bu transandantal meditasyon var ya, sen bunu yap, baştan aşağı huzur içinde olacaksın. Sevgili kardeşlerim, zikrin ne olduğunu bilmeyen, bunun o muhteşem güzelliğini, huzurunu yaşayamayan insanlar hastaneleri idare ediyorlar. Ve onlar da transandantal meditasyonun bir marifet olduğunu zannediyorlar. Bir zikir sahtekarlığı aslında sadece. Şeytanın bütün insanları bu sonsuz mutluluktan mahrum etmesi için şeytanın bir tuzağı. İnsanlık tarihi boyunca şeytan bütün insanlara tuzak kurmuştur, tuzak kurmuştur, tuzak kurmuştur. Bu tuzağın muhtevasına bakın sevgili kardeşlerim. Sadece huzursuzluk ve sıkıntı. Transandantal meditasyon boyunca kalbe giren, zulmani kapıdan giren karanlıklar sadece kesafetini, konsantrasyonu arttırır. Daha karanlık, daha çok afetlere bürünmüş bir nefs kalbi. Kişinin iç dünyasında kavganın daha da büyümesi, devamlı yanlış davranışlar, arkasından devamlı Allah-u Teala'nın o kişiye azap vermesi, ruhun da nefse azap vermesi, kişinin dış dünyasında başkalarının kalbini kırmak, başkalarına hakaret etmek, başkalarına en kötü davranışlarda bulunmak, hep üstün olduğunu kanıtlamaya çalışmak ve devamlı etrafına sıkıntı veren bir insan. Ama bu sıkıntı onlara sıkıntı verirken kendisi de sıkılıyor, çünkü ne zaman kime sıkıntı verse bu insan, kimin canını sıksa Allah-u Teala da onun canını sıkıyor. Ona azap ediyor. Kişi devamlı Allah'ın azabı üzerinde olan bir zavallı. Ve transandantal meditasyon yaptıkça bu azap daha da büyüyor. Çünkü nefsindeki afetlerin kötülük yapma oranı daha da büyüyor. Stres büyüyor. O başkalarına kötülük yapınca başkaları ondan intikam alıyorlar. Bu onlardan intikam alamazsa eğer stres oluşuyor. İntikam alabilirse bu sefer de Allah-u Teala azap ediyor intikam aldı diye, insanlara kötü davrandı diye. Yani transandantal meditasyonun sahipleri her an huzursuz olmak mecburiyetinde. Hiçbir çıkış kapısı yok sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve
Allah-u Teala mutluluğun anahtarlarını Kur'an-ı Kerim'de insanlara teslim etmiş. Daha evvel İncil'le teslim etmiş. Daha evvel Tevrat'la teslim etmiş. Daha evvel bütün peygamberlerin indirdiği aynı kitaplarla oluşturmuş ve bu kadar açık ve kesin bir olgudan bahsediyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse daimi zikre ulaşan bir insanın iç dünyasında da, dış dünyasında da, yani başkaları ilişkilerinde de, Allah ile olan ilişkilerinde de nasıl bir mutluluğa muhatap olduğunu beraberce gördük, yaşadık. Sonsuz, kesintisiz bir mutluluk iç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de, Allah ile sonsuz bir dostluk içinde olmak, üç aleminizde de kesintisiz bir sulh ve sükun halini yaşamak, işte Allah'ın mutluluk dediği olay budur. Dünya mutluluğu. Cennette de aynı mutluluğu yaşayacaksınız. Ama zikri bir kenara bırakıp da Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın transandantal meditasyon yapması hali, onu sadece korkunç bir huzursuzluğun içine atar ve o kişi bu huzursuzluktan hiçbir şekilde kurtulamaz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Transandantal meditasyon bütün insanlarda kalpteki afetlerin oranını arttıran, konsantrasyonu daha kötüye götüren, afetlerin kalpteki kesafetini arttıran ve bu sebeple insanı daha çok kötülükler işlemeye yönelten bir korkunç tuzaktır. Aradaki farkı iyi anlayın sevgili kardeşlerim. Allah Teala hiçbir şeyi boşuna yapmaz. Allah abesle iştigal etmez. Eğer zikri farz kılmışsa, söylediğimiz standartlarda zikri daima ulaştığınız zaman iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de kesintisiz bir sulh ve sükun hali yaşamanız her zaman mümkündür. Bu şeytanın tuzaklarına düşen insanlar bir süre sonra anlıyorlar nemene bir tuzağa düştüklerini. Ama ne var ki onu bir şey sanıp da başkalarını da davet etmişlerdir. O başkaları kendilerine böyle bir tuzağa sen düştün, beni de düşürdün demesin diye etrafındaki insanları hissettirmemek mecburiyetinde hissediyorlar kendilerini. Ve herkes, kendisinden sonra geleni davet eden herkes, şeytanın emrinde olduğunu anladığı noktadan itibaren etrafındaki insanlara söylemek istiyor. Ama iblis, sen onlara bunu söylersen rezil olursun sloganını kullanarak o kişilere yeni zulmani yola girenlere doğruları söyleme imkanını tanımıyor. Bunu önlüyor iblis. Sonra insanlar daha üst boyutta şeytanın zulmani ilimlerini öğrenmeye başladıkça şeytana daha çok tabi olmak mecburiyetinde kalıyorlar. Şeytan hiçbir şeyi İnsanın mutluluğu için yapmaz, hiçbir şeyi de bedava vermez. Ve en kötüsü, şeytani ilimleri öğrenen insanların bunu öğrendikten sonra kendi kendilerine bunu gerçekleştirdiklerini iblis onlara telkin ediyor ve zannettiriyor. Oysa ki her zulmani ilmin arkasında o kişi yoktur, o kişi onu beceremez. Ama şeytan vardır.
mutlaka onlara yardım edecektir. İllüzyonda da, sihirde de, büyüde de, manyetizmada da İpnozda da, falda da, bütün zulmani ilimlerde hep iblis var ve onun yardımıyla gerçekleştiğini fizik ötesi olayların asla o insanlara söylemez. Hayatı aldatmakla geçecektir kıyamete kadar yaşayacak olan bu sefil mahlukun. Sevgili kardeşlerim, transandantal meditasyon bütün insanlığı sadece daha çok, daha çok, daha çok stres altına sokan korkunç bir tuzaktır. İblisin zikir sahtekarlığı, bütün insanları zikrin onlarda sağlayacağı o müstesna muhteşem, sonsuz sülfe sükun haline onları ulaştırmamak için iblisin dünyaya, bütün dünyaya yaymaya çalıştığı ve çok büyük ölçüde başarı kazandığı bir zikir sahtekarlığı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir güzelliği daha Allah-u Teala bizlere beraberce yaşamak imkanını bahşettiği için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Tekrar beraber olmak ümidiyle Allah-u Teala'nın hepinizi ama hepinizi can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Eyyâke nestaîn ihdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gayr-ı magdubi aleyhim ve lezzal. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Teyzeu ilahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala bütün insanları sever. Hiç kimseyi üzmek istemez. İnsanların huzursuz olmalarını istemez. Bunun için bütün insanları güzele çağırır. İşte Allah'ın çağırdığı güzelliklerin üst ucunda daimi zikre ulaşmak söz konusudur. Kim daimi zikre ulaşırsa onun adı Ulul Elbap'tır. O, Elbap'ın yani lüplerin sahibidir. Lüplerin sahipleri, Ulul sahipleri, Elbap, lüpler. Onlar Ulul Elbap'tır. Ulul Elbap makamı, makamlardan bir makamdır. Bütün sahabe, Ulul Elbap olmak şerefine ermişlerdir. Allah Teala Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki sahabe için onlar sözü dinlerler ve sözün aksen olanına tabi olurlar. Onlar

hidayete erdiler ve onlar ulul elbab oldular diyor. Bütün sahabe ulul elbab olmak şerefine ermiş. Ulul elbab seviyesi daimi zikrin seviyesidir. Daimi zikre ulaşmayan hiç kimse normal standartlarda lüplerin sahibi olmaz. Belki bu sır hazinelerinden bir tanesinin sahibi olabilir. Sadece kalp gözü açılır veya sadece kalp kulağı açılır. Ama daimi zikre ulaşmadıkça bu muhtevanın hepsine sahip olamaz kişi.

Ulul Elbap noktasına ulaşmak demek, kişinin daimi zikre ulaşması demektir. Ne olur? Böyle bir noktada o kişinin birinci özelliği daimi zikrin sahibi olmaktır. Bu her şeyi şekillendiren temel faktördür. O kişi daimi zikrin sahibi olmuştur. Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Daimi zikre ulaşan kişinin kalbine kesintisiz bir şekilde Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı ulaşacağı için bunlar da ulaştıkları zaman o alanı kaplamak üzere nefsin kalbindeki bütün karanlıkları kapı dışarı edecekleri için, zulmü kapıdan dışarı atacakları için nefsin kalbi %100 rahmet, fazl ve salavat nurlarıyla dolmuştur. Burada önemli olan nurlardan fazıllardır. Bu kişinin nefsinin kalbinde %98 fazıl oluşmuştur, fazıl nuru. Ki bu fazıl nurları o kişiyi faziletin sahibi yapacak olan nurlardır. Kişinin nefsinin kalbinde bu nurlar oluştuğu zaman bu kişi için %100 nura ulaştığı cihetle daimi zikrin sonucunda o kişinin nefsinin kalbinde hiç afet kalmaz. Nurlar %100 nur olunca afetlerin hiç kalmadığı bir zemini ifade eder. O kişinin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. Böyle bir statüde o kişi demek ki başlangıçta daimi zikrin sahibidir. Daimi zikir devamlı o kişinin kalbine, o kişi ölene kadar hep Allah'ın nurlarını taşıyacağı cihetle kişinin kalbi daimi olarak Allah'ın nurlarıyla dolu olacaktır. Bu kalbin nurlarla dolu olması, daimi zikir, o kişiyi iki tane faktörün sahibi kılar. Bir, o kişi Allah-u Teala tarafından kalp gözüyle mükafatlandırılır. İki, o kişi Allah-u Teala tarafından kalp kulağıyla mükafatlandırılır. Bir başka ifadeyle Allah-u Teala'nın söylediği her sözü bu kişiye söylediği her sözü o kişinin nefsinin kalbi mutlaka işitir. Allah-u Teala'nın kendisine gösterdiği her şeyi o kişinin nefsinin kalbi mutlaka görür. O kişinin nefsinin kalbinde hem Allah'ın göstermek istediklerini gören bir manevi göz hem de Allah'ın söylediklerini işiten bir manevi kulak Allah-u Teala tarafından oluşturulmuştur. Bu kişinin kalp gözü açıktır, kalp kulağı da açıktır. Öyleyse Allah'ın söylediklerini işiten ve Allah'ın gösterdiklerini gören bu kişi burada dört tane şartın, dört tane faktörün sahibidir. Daimi zikrin sahibidir. Bir, daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. İki, kalp gözü açılmıştır. Üç, kalp kulağı açılmıştır. Dört, yani Allah'ın söylediklerini işitebilen ve Allah'ın gösterdiklerini
kalp gözüyle gören birisidir. Allah neyi göstermek isterse gösterir. Sadece onları görebilir kişi. Sonra bu kişi bu dört temel şartın ardında üç tane de sonuç şartının sahibi olur. Birisi o kişi ehli tezekkür olmuştur. Ehli tezekkür demek Allah ile müzakere edebilen konularını tezekkür eden bir kişi demek. Allah ile karşılıklı mükaleme etmek, konuşmak manasına gelir. Dilediğini Allah'a sormak yetkisinin sahibi kılınmıştır. Bu önemli bir müessese mi? Evet, bu kişi ehli zikirdir. Ehli zikir, bu tarafa tekrar dönüşü sağlayacağı için burada izah edilmesi lazım. Yani bu noktada izah edilmesi gereken bir konudur. Ehli zikir, zikir ehli demektir. Yani daimi zikre ulaşmış kişi manasına gelir. Ama daimi zikre ulaşmış olan kişinin özelliği Allah ile tezekkür edebilme yetkisidir. Ehli zikir, ehli tezekkür olmak manasını tazammun eder. O kişi dilediği konuyu Allah'a sormak yetkisinin sahibidir. Allah Teala da onu cevapsız bırakmaz. Genel anlamda. Başkalarının sorduğu suallere Allah Teala'nın vereceği cevaplarda bazen sual cevapsız bırakılabilir. Bu Allah'ın bileceği bir husustur. Ehli tezekkür olan, ehli zikir olan kişi her sorduğu sualin cevabını almak yetkisinin sahibi değildir. Kendisinin sorduğu suallerin cevabı genel olarak verilir. Ama başkasının onun vasıtasıyla sorduğu bütün suallerin cevabı Allah-u Teala tarafından verilmeyebilir. Bu kişi ehli tezekkürdür. Konuyu Allah-u Teala'ya açar. Karşılıklı aralarında konuşma geçer. Kişi diliyle ve ses çıkararak konuşmaz. Kalbiyle konuşur Allah-u Teala ile. Peki bu kişinin başka özelliği var mıdır? Evet vardır. Ehli hayırdır. Ehli zikir olmak, ehli hayır olmak demektir. Neden? Ehli zikir daimi zikrin sahibinin adıdır. Daimi zikir söz konusuysa, kişi zikir boyunca her saniye 700 derece kazanan birisidir artık. Her Allah'ı zikrettiği her an, her saniye 700 derece kazanır. O bu sebeple derecat kazanmak hayır olduğu cihetle ehli hayırdır. Kesintisiz bir hayrın sahibidir. Ömrü boyunca kesintisiz bir hayrın sahibidir. Devamlı olarak derecat kazanır. Kiramen katibe melekleri onun için her saniye 700 dereceyi otomatik olarak gerçekleştirirler amel defterinde. Ehli hayır olan kişi ehli zikirdir. Daimi zikrin sahibidir. Ve Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de ehli zikir diye, zikir ehli diye birileri geçiyor. Kimdir bu zikir ehli? Bilmiyorsunuz onlara sorun demekle Allah Teala ne demek istiyor? Şunu demek istiyor. Bilmediğiniz şeyleri öğrenmek için etrafınızdaki insanlara soracaksınız. Onlardan cevap alamayacağınız daha üst manalar taşıyan sualleriniz olabilir. Onların cevabını etrafınızdaki normal insanlardan alamazsanız o zaman ehli zikre sorun. Yani
Allah'tan sormak yetkisinin sahibi olan kişiye sorun diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne zaman bir kişi bir probleme sahipse, Allah'tan yardım istiyorsa, böyle bir kişi sualinin cevabını alabilmek için bilmek istediği bir konuda ehl-i zikre müracaat edecektir. Ehl-i zikir bilir mi? Hayır, bilmez. Ehl-i zikir her şeyi bilmek mecburiyetinde de değildir. Bir insanın hüviyeti, mameleki, yani alabildiği kapasite bir insaninki kadardır. Ehl-i zikir de olsa netice değişmez. Onun için kişi bilmiyor, geliyor ehl-i zikirden soruyor. Ehl-i zikiri de bilmiyor. Bilmesi şart değil. Ne yapacak? Allah'tan soracak. İşte ehl-i zikre sorun demekten Allah-u Teala'nın muradı, ehl-i zikrin Allah'a sorma yetkisidir. Allah'a soracaktır, cevabını alacaktır ve kişiye iletecektir. Cevap verilmiyorsa cevabın verilmediğini söylemekte gene onun vazifesidir. Ama cevabın verilmemesi nadir bir olaydır. Fakat tahakkuk edebilir. Öyleyse ehli hayır olan bu kişi, daimi zikrin sahibi olan bu kişi, ehli zikirdir ve insanlar bilmedikleri zaman, bir sualin cevabını alamadıkları zaman, ehli zikirden sorarlarsa, ehli zikir onu Allah'tan sorup cevabını iletecektir onlara. Onun için Allah Teala, bilmiyorsanız zikir ehline, ehli zikre sorun diyorlar. Din adamları da, bilmiyorsanız ehline sorun diye bu Kur'an ayetini değiştirmişler.

Allah Teala Ali İmran Suresinin 7. ayet-i kerimesinde Ulul Elbab'tan bahsediyor. Diyor ki, sana kitabı indiren, Kur'an'ı indiren O'dur, Allah'tır. O kitapta muhkem ayetler de var, müteşabih ayetler de var. Muhkem ayetler, manası ayette açıkça belli olan, hükmü ifade eden ayetlerdir. Allah Teala müteşabih ayetler için diyor ki, aynı ayet-i kerimede, Ali İmran 7'de müteşabih ayetlere gelince onların manasını Allah gerçek manasını Allah'tan başka kimse bilmez diyor. Öyleyse Allah Teala bilmiyorsanız zikirlerine sorun, Ulul Elbab'a sorun diyor ama bu ayette de Allah Teala onun müteşabih ayetlerin manasını Allah'tan başka kimse bilmez diyor. Doğrusu da budur. Zikir ehli Allah'ın kendisine öğrettiğini bilir sadece. Müteşabih ayetlerin herhangi bir ayetin manasını Allah Teala o ulul elbaba öğretmişse o onu Allah'tan öğrendiği için bilir. Yoksa bilmez. Ulul elbap olmak, daimi zikre ulaşmak kişiyi her şeyi bilmek noktasına ulaştırmaz. Burada önemli olan şey ulul elbap makamında olan kişinin Allah'tan sorma yetkisinin sahibi olmasıdır. Böyle bir insan ehli hayırdır daimi zikir sebebiyle, aynı zamanda ehli hükümdür, ehli hikmettir. İkisi de aynı kökten geldiği için ehli hükmü ve ehli hikmeti aynı bir kabul ediyoruz. Bu sebeple kişi dört tane vasıf şartının ötesinde üç tane sonuç şartının sahibi oluyor. Bu üçüncü sonuç şartı ehli hüküm veya ehli hikmet olmak. Bu kişi Allah-u Teala'dan devamlı ilim aldığı için, bilgi aldığı için, suallerinin cevabını aldığı için eğer hakim veya hakem olursa mutlaka Allah'tan sorarak cevap alır. Öyleyse Allah Teala ona mutlaka konuların doğrusunu ulaştıracaktır. O kişi ehli hükümdür. O kişi ehli hüküm olduğu için hüküm vermek yetkisinde olursa hakem veya hakim olarak mutlaka Allah'tan sorarak cevap vereceği için doğruları cevap olarak ulaştırır. Bu kişi aynı zamanda ehli hikmettir. Hikmet ehlidir. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine baktığı zaman o ayetlerin manasına ulaşır. Ne yapar? Kendi ilmi içerisinde ve irfanı içerisinde o sualin cevabı varsa zaten kişiye cevabını verir. Ya Kur'an'ın bir ayetine baktığı zaman oradaki manayı anlayabiliyorsa bir problem yoktur, anlamıştır. Ama anlayamadıysa çözüm gene vardır. Allah'a soracaktır. Genel çerçeve içerisinde böyle bir kişi, ulul elbap olan kişi
Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine baktığı zaman, onunla alakalı olan ayetleri de incelediğinde mutlaka bir hüküm çıkaracaktır oradan. Çünkü hüküm çıkaramadığı noktada mutlaka Allah-u Teala'dan sorarak neticeye gidecektir. Ama sonuca mutlaka ulaşacaktır. Hem başkaları ona sual sorduğunda Allah'tan sorup sonuca gidebilir. Hem de kendisinin o ayeti anlamak konusunda bir problemi varsa yine Allah'tan sorarak neticeye gidecektir. Bütün kapılar açıktır. Bu sebeple ehli tezekkürle ehli tefekkürün birbirinden büyük farklılığı vardır. Ehli tefekkür fikir sahibidir. O tefekkür eder, düşünür ve kendi kendine sonuçlar oluşturmaya çalışır. Ve de ufku nereye kadar uzanabilirse oraya kadar gider ama orada durmak mecburiyetindedir. Allah-u Teala ona bir şeyler söyleyip ufkunu açmaz. Kişi kendi düşüncesinin ve o düşüncesine dayalı olarak çıkarabildiği hükmün sahibidir. Düşüncelerinin ufkuna kadar ulaşabilir, daha ötesi onun için yoktur, geçerli değildir. Ama ehli tezekkür için durum aynı değildir. O ulaşamadığı noktada, sonucuna ulaşamadığı herhangi bir düşünce platformunda bir noktadaysa Allah'tan soracaktır. Allah Teala uygun görürse cevabını verecektir ve ufku genişleyecektir. Daha ötede ufkunu Allah Teala dilerse gene genişletir. Bu bir sonsuzluktur. Ulul elbab olan kişi Allah'ın ilmini Allah'tan tahsil etmiştir. Elbette bilmeyeceği pek çok şey vardır. Bilemeyeceği, cevap veremeyeceği. Onun için Allah Teala eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. Çünkü zikir ehli bilinmeyen şeyleri Allah'tan sorarak geniş bir gayet

Nihayetleri gelince onların gerçek anlamını Allah'tan başka kimse bilmez. Sonra Allah Teala iki grup insandan bahsediyor. Bir, kalplerinde zevk olanlar. Kalplerinde diyor zevk olanlar. Yani insanları fitneye sokma temayülü olanlar. Kim bunlar? Asli cepheden bakarsak bir grup insan görüyoruz sadece. Kendileri Allah'a mülaki olmayı dilemeyen, fakat bununla kalmayıp başka insanları da Allah'a mülaki olmayı dilemekten men eden insanlar. İşte bunlar kalplerinde zevk olanlar. Allah Teala diyor ki kalplerinde zevk olanlar o müteşabih ayetleri tevil ederek onları diledikleri istikamette ve kalıpta yorumlayarak, diledikleri manaya çevirerek başka insanların dalalette kalmasına sebebiyet verirler diyor. Başka insanları aldatırlar diyor. Onların Allah'ın söylediği esaslardan sapmasına sebebiyet verirler diyor. İşte kim Allah'a mülaki olmayı dilemedikten başka, kendisi dilemiyor. Ama başka insanları da Allah'ın yolundan men eden bir hüviyeti varsa, işte o kişi bu müteşabih ayetleri kendine göre yoruma tabi tutmak suretiyle başka insanların da hidayet ermesine mani olan bir hüviyet taşıyor. Bu insanlar omuzlarında vebal taşıyanlardır. Allah Teala Rad suresinin 25. ayet-i kerimesinde böyle olan insanlardan bahsediyor. Onlar diyor Allah'a misak vermelerine rağmen Allah'ın misakini bozarlar. Yani Allah'a verdikleri misakta Allah'a ruhlarını ulaştıracaklarına dair söz vermişler. Ama misaklerini bozarlar. Başka insanların da dalalette kalmalarına sebebiyet verirler diyor Allah Teala. Kendileri kendilerine ait olan misaklarını bozuyor, Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ama başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani oluyorlar ve omuzlarına vebal alıyorlar. Kim başkasının hidayetine hangi sebeple olursa olsun, bilerek, isteyerek mani olursa, o omuzlarına vebal alır. O kişinin hidayete ermesine mani olduğu için, o kişi için de derecat kaybeder. İşte böyle olan insanların daha üst kesimi, Allah-u Teala'nın hidayet ayetlerini Allah'ın kitaplarda belirtmesine ve ispat vasıtalarıyla ispatlamasına rağmen başka insanlardan gizleyen insanlar için Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesi şunları söylüyor. Onlar ki diyor Allah'ın ispat vasıtaları koymak suretiyle insanları ulaştırmak istediği hidayeti, yani insan ruhunun ölmeden hemen Allah'a ulaşmasını bu kitap indirdiği kitaplardaki beyinelere ispat vasıtalarına rağmen insanlardan gizlerse
Allah da onlardan lanet et, Allah da

onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor Allah-u Teala. İşte böyle bir noktada bu kalplerinde zevk olanlar başka insanları dalalette bırakan insanlardır. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir noktada kalplerinde zevk olanların durumlarını açığa koyuyor Allah Teala. Niyetleri kötü, Allah Teala'nın bütün insanları kurtarmak istemesine, ayetlerini buna dair yerleştirmesine rağmen Kur'an-ı Kerim'e, bu insanlar Allah'ın temel hedeflerinden başka insanları saptırmak için şeytanla işbirliği yapanlardır. Bilerek, isteyerek başka insanların da dalalette kalmasına sebebiyet veriyorlar. Onları Allah'a ulaşmayı dilemekten, Allah'a mülaki olmayı dilemekten men ediyorlar ve onların da kendileriyle beraber cehenneme gitmesine sebebiyet veriyorlar. Bu sebeple Allah'ın lanetine muhatap oluyorlar. Allah Teala Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki: Bunların ötesinde ve kalplerinde zevk olanların ötesinde başkalarından da bahsediyor Allah Teala. Rusuh sahipleri diyor, rasihun diyor. Rusuh sahibi olmuş insanlar incelemişler, araştırmışlar ve bir hükmün sahibi olmuşlar. Rusuh sahipleri derler ki diyor Allah Teala, bunlar, bu ayetler muhakkak ki Allah'ın katındandır. Ama bu rusuh sahipleri de din konusunda onca inceleme yapmalarına rağmen, araştırma yapmalarına rağmen, çalışmalar yapmalarına rağmen müteşabih ayetlerin sırrına eremezler diyor Allah Teala. Rusuh sahipleri de diyor, onları o ayetleri tezekkür edemezler. Onların müteşabih ayetlerin arkasındaki manaya ulaşamazlar. İlla ulul elbab diyor. Sadece ulul elbab tezekkür edebilir diyor. Ulul elbabın tezekkürünün de arka cephesini, asli cephesini artık öğrendiniz. Ulul elbab kendiliklerinden bilmiyor bunu. Allah'a soruyorlar. Allah Teala hangi konuyu ne kadar isterse o boyutta onlara açıklıyor. O zaman ehli zikir ulul elbaptır. Zikir ehli ve tezekkür kelimesi de zikir kelimesiyle aynı kökten geliyor. Zikir, tezekkür, ehli zikir. Aynı kökten gelen kelimeler.
Onları diyor Allah Teala, rasihun da rusuh sahipleri de din konusunda dinin hükümlere müteallik konularını iyi bilen, hatta çok iyi bilen rusuh sahipleri de müteşabih ayetler konusunda bir hükme sahip olamıyorlar. Öyleyse Ulu'l-Elbab'a baktığımız zaman Ulu'l-Elbab'ın Allah-u Teala'nın özel bir noktasına ulaşmış kulları olduğunu görüyoruz. Daimi zikrin sahipleri ve kendilerine 7 tane yer katı gösterilenler. Yani onlar Ulu'l-Elbab 7 kat cehennemi görenlerdir kalp gözleriyle. Onlar gene Ulu'l-Elbab zemin kattaki devrin imamının dergahını ve o dergahtaki olayları kalp gözleriyle Allah'ın kendilerine gösterdiği kişilerdir. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayn. O dizayn içerisinde İnsanlar var, o dizayn içerisinde bunlar gruplara ayrılıyor. Kalplerinde zevk olanlar, rasihun ve ulul elbab ayrı ayrı kademeleri teşkil ediyor bunlar. Rusuh sahipleri gerçekten müteşabih olmayan ayetler konusunda çok ciddi, derin bir ilmin sahipleri. Ama daimi zikrin sahibi olmadıkları için müteşabih ayetler konusunda bir fikrin sahibi olamıyorlar. Diyorlar ki, biz kesin şekilde, kalben kesin şekilde inanıyoruz ki, bu müteşabih ayetler Allah'ın katındandır. Ama onların gerçek anlamını biz bilemeyiz diyor rusuh sahipleri. Bu ayetler de Allah'ın katındandır. Müteşabih ayetler de. Ama biz onların muhtevasını bilemeyiz. Allah-u Teala rusuh sahipleri için diyor ki onlar müteşabih ayetlerin sırrını bilemezler. Ama ulu'l-elbab bilir. Aslında ulu'l-elbab'ın bilmesi de Allah'ın kendilerine bildirmesiyle gerçekleşen bir olaydır sevgili kardeşlerim. Allah kendilerine bildirirse ancak o zaman bilirler. Öğrendikleri zaman da bu konuda hüküm verebilecek olan bir kuvvet taşırlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın bilmiyorsanız zikir ehline sorun ifadesi çok net bir şekilde zikir ehlini yani ulul erbabı ifade ediyor. Ehle zikir daimi zikrin sahibi olan 3 grubu ifade eder. Ulul erbab olanlar, muhlis olanlar ve salihler. Ulu'l-Elbab olanlar 5. kat cennetin, muhlisler 6. kat cennetin, salihlerse 7. kat cennetin sahipleridir.
Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili izleyenler, dinleyenler, El-Fatiha me'as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir zikir sohbeti yapmak üzere birleştirdi. Konumuz Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. Kimdir Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar? Bunlar iki grupta toplanabilir. Allah'ın ayetlerini hiç bilmeyenler. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Allah'ın ayetlerini bilmiyorlar. Bilmedikleri için mecburi bir gaflet içinde olmaları söz konusu. Ki ayetleri duyduğu halde onları büyük tehlikesine rağmen uygulamaktan imtina edenler. Öyleyse Allah'ın ayetleri var. Ayetler Kur'an-ı Kerim'in bütününü oluşturur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala ayetlerinden emredici olanları insanlar gerçekleştirsinler diye vaz eder, koyar. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, ayetleri bilip de ben bunu uygulamasam bana bir zarar olmaz diye düşünenler, bir de ayetleri hiç bilmeyenler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bütün Kur'an-ı Kerim'i indirmekten bir tek muradı var. Biz insanları cennet mutluluğuna ve dünya mutluluğuna ulaştırmak. Allah'ın gayesi bu kadar kesin, bu kadar gerçek. Bütün insanları Allah Teala cehennemden mutlaka kurtarmak istiyor. İnsanlara akıl vermiş. Aklı bütün insanlar kendi çaplarında kullanabiliyorlar. Akıl müessesesi bütün insanların kademe kademe kullandığı bir fenomeni içerir. Akıl herkesle ilişkidedir. Herkese eşit standartlarda verilir. Herkes akla kullanır ama doğuşundan beri kendisinde bulunan yeteneklerle kullanır. Yani beyninin seviyesi neyse o seviye üzerinden kullanabilir aklı. Onun için beynimizdeki dizaynlara göre, merkezlere göre kimisi zeki insandır, kimisi aptal insandır, kimisi kurnaz insandır, kimisi akıllı insandır. Böylece herkesle biz insanlar farklı bir iletişim
kurmak imkanının sahibiyiz. Aklı en çok kullananlar akıllı insanlardır. Fakat beynimizin fakültelerinde zeki insan, aptal insan, hafızası kuvvetli insan, hafızası zayıf insan, hepsi ayrı ayrı gruplar oluştururlar. İşte aklını kullanamayan insan gaflettedir. Akıl niçin verilmiştir? Herkesi kurtuluşa ulaştırsın diye verilmiştir. Bütün insanlar akli bir dizayn içinde yaratılmışlardır. Akılla devamlı ilişkidedirler. Herkes aynı akılla ilişkidedir. Herkese bütününü kullanma imkanı verilir. Ama herkes kendi yetenekleri kadar kullanabilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, aklını kullananlar kimlerdir? Aklını kullananlar Allah'ın emirlerine ve nehirlerine dikkat edenlerdir. Emirleri yerine getirenler, nehirlerden kaçınanlardır. Bu emirleri yerine getirmek deyince Allah'ın ibadet emirlerini yerine getirmek diye anlıyor herkes. Hayır, o kadar basit değil. Allah'ın ibadet emirlerini yerine getirmek demek, İslam'ın 5 şartıyla amel etmek demek. Hiç kimse için cennete gitmenin yeterli şartını oluşturamaz. İslam'ın 5 şartıyla hareket etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, hiç kimseyi cehennemden cennete alamaz. Şeytan her zamanki hünerini, ustalığını kullanmış ve bu 5 şarta indirgemiş. Aslında bundan başka zikretmek var. Bir de Allah'a ulaşmayı dilemek var. 7 şart. Nikahihi, ona mülaki olmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerimizde her şeyin en güzeline ulaşmak için yaratıldığımızı sakın unutmayın. Allah Teala bütün insanları mümkün olsa 7. kat cennetine alırdı. Ama 7. kat cennet nebilerin ve devrin imamlarının, veli resullerin ve irşat makamına ulaşmış olanların kesimidir. Öyleyse Allah'ın bu konudaki hedefi belli ölçeklerle tahdit edilmiştir. Hudutlanmıştır. Bir insan Allah'ın kanunlarında neye ne kadar layıksa onu o kadar alabilir mükafat olarak veya mücazat olarak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile ilişkilerinizde evvela ilmin sahibi olmak mecburiyetindesiniz. İlmin sahibi olmak Kur'an'ın gerçeğini bilmekten geçer. Sakın siz de bizim Diyanet İşleri gibi olmayın. Kur'an'ı bildiklerini zanneden insanlar aslında Allah'a ulaşmayı dilemenin farz olduğundan haberdar değiller. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi dalalettedir,
küfürdedir, takva sahibi değildir, hidayette değildir, Allah'ın kulu değil, tağutun kuludur. Allah'ın dostu değil, tağutun dostudur. Gideceği yer kesinlikle cehennemdir. Ve de konumuzla alakalı olan noktaya ulaştık. Allah'ın ayetlerinden gafildir. Bu kişiler aynı zamanda hüsrandadır. Ama bu günkü konumuz Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. Bu gafil insanların, Allah'ın ayetlerinden gafil olan insanların hususiyetlerine biraz girersek, o zaman ayet-i kerimelerin temel içeriklerine bakmamız lazım. Bakıyoruz. A'raf suresi 146 ve 147. ayetler. Allah Teala buyuruyor. Se'asrifu an ayetiyellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı. Ve in yerev sebilel rüşdi ve in yerev sebilel gayi yettehuzuhu sebila ve in yerev sebilel sebiller rüşdi la yettehuzuhu sebila zalike miyennehum kezebu bi ayatina ve kânu anha gafilin vellezine kezebu bi ayatina ve likail ahireti habitat amaluhum diyor Allah Teala. Onları ayetlerimizden çevireceğiz ki, yani ayetlerimizin gerçek manasını onlara göstermeyeceğiz ki, onlar idrak edemeyecekler ki. Ne demek istiyor? Bütün insanlara tebliğ yapılıyor. Tebliğ yapıldığı sırada insanların hiçbir negatif etkeni yok. Gözlerinde hicab-ı mestire yok, engel. Kulaklarında vakra yok, engel. Kalbinde ekinnet yok, engel. Hiçbir negatif faktör yok. Tebliğ yapılıyor. Deniyor ki kendisine Allah'laşmayı dile, yoksa gideceğin yer cehennemdir. Bu tebliği hiç dikkate almayan, kendisine tebliğ yapılması o kişi için bir değer ifade etmeyen insanlar var. Bu insanlardan bahsediyor Allah Teala Bakara Suresi'nin 6 ve 7. ayetlerinde. Diyorlar ki Habibim, diyor ki Allah Teala Habibim, sen onlara söylesen de söylemesen de, tebliğini yapsan da yapmasan da birdir, eşittir. O kafirler mümin olmazlar. Allah onların Basar isimli görme hastalarının üzerine ışığa ve tatlı bir perde çeker. Ne olmuş? Tebliğe muhatap olmuşlar ama ilgilenmemişler. Ki Allah onların işitme hastalarını mühürler. Üç, Allah onların kalplerini mühürler. Bundan sonra kim o kişiyi hidayet erdirebilir ki diyor Allah Teala. Başlangıçta ilk tebliğe muhatap olduklarında o insanlar gözleri, kulakları, kalpleri ya da görme, işitme ve idrak etme hastaları mühürlenmemiş durumda. Ama ilgisiz kalırlarsa, tebliğe evet diye mukabele etmezlerse, o zaman Allah Teala engeller koyuyor. Bu engeller evvela hastalara, bu insanlar Allah'a alışmayı dilememişler ama öfkelenmemişler, kızmamışlar, karşı çıkmamışlar. Bir de karşı çıkanlar var. Bu konuda Allah'ın Resulleriyle tartışanlar var.
İşte onlardan bahsediyor İsra suresinin 5 ve 46. ayetleri. Allah Teala buyuruyor ki Habibim sen onlara Allah'ın tekliğini zikrederek Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman o yevmül ahire insan ruhunun ölmeden evvel Allah'laşma gününe inanmayanlarla senin arana hicabı mesture koyarız. Gizli bir perde çekeriz. Yani onların görme hastalarının görme uzuvlarının gözlerinin üzerine hicab-ı mestura adlı bir perde kapatırız manası var burada. Seni görmelerine mani olmak için diyor Allah Teala. Yani irşat makamı olarak görmelerine mani olmak için. Onların kulaklarına vakra koyarız. Seni işitmelerine yani söylediklerinin manasına varmalarını engellemek için. Onların kalplerine ikinet koyarız. Seni idrak etmelerine, seni fıkıh etmelerine mani olmak için. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler. İşte sevgili kardeşlerim, bu ikinci grup insan nefret ediyor. Allah Teala'nın Resulü'nün ister peygamber resul olsun, ister veli resul olsun tebliğinden nefret ediyor. Nefretle arkalarını dönüyor insanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

bütün insanlar için söz konusu olan bir belli dizayndır. Allah Teala dizaynını koymuş ortaya. Bu dizayn mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeyi gerektirir. Kim dilemezse o Allah'ın ayetlerinden gafildir. Öyleyse konumuz buradan başlıyor. İki tane alternatifiniz var sevgili kardeşlerim. Bizleri dinleyen, sevgili dinleyenler, izleyenler, sadece iki tane alternatifiniz var. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. İki, dilememek. Dilerseniz mutlaka cennete girersiniz. Dünya saadetinde yarısı mutlaka sizin olur. Mutlak olarak olur. Her ikisi de mutlak olarak gerçekleşir. İki, dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir ve seçim sizin kişisel iradenize bırakılmıştır. Öyleyse gelin bakalım Allah'a ulaşmayı dileyen ve dilemeyen insanların Allah'ın ayetlerinden gafil olmak konusundaki muktesebatı nedir? Neyi iktisap ederler? Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah Teala buyuruyor: İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdû bil hayâted dünyâ vatme'ennü bihâ ellezîne hum an âyâtina gâfilûn ulâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksebûn. Allah Teala diyor ki onlar muhakkak ki onlar kesin surette bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler.

insanlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. İşte Allah'ın ayetlerinden gafil olanların birinci özelliği Allah'a ulaşmayı dilememeleri. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa onlar Allah'ın ayetlerinden gafillerdir. Sonuç ne olur? Bir sonraki ayet-i kerime sonucu veriyor. Onların girecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar kimler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Eğer dileselerdi, gidecekleri yer mutlaka Allah'ın cenneti olacaktı. Dilemedikleri için gidecekleri yer cehennem. Ama bu insanlar cehenneme gideceklerini bilmiyorlar. Öyle bir gafletin içindeki koskoca Diyanet İşleri Başkanlığı böylesine bir gafletin içinde Allah'ın ayetlerinden gafil olan insanlardan kurulu bir ümmi koğuşu. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynında açık ve kesin olarak Allah-u Teala, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor. Bir başka ifade kullanalım. Cehenneme gidecek olanlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onlara göre Allah'ın ayetleri yok. Onlara göre hadisler var. Kur'an-ı Kerim'i rafa kaldırmışlar. Onunla hiç ilgilenmiyorlar. Bir üniversite tahsili yapıyor insanlar. Din okuyorlar ilahiyat fakültelerinde. Ama Allah'ın ayetlerinden gafiller olarak mezun oluyorlar. Bu mezun olan insanların hiçbirisi Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramdan haberdar olmadan okullarını bitiriyorlar. Hepsi gafil. Allah'ın ayetlerinden hepsi gafil olarak okulları bitiriyorlar. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İlahiyat fakülteleri öğrenci yetiştiriyor, cehenneme gitmek üzere. İlahiyat fakültelerinin öğretim üyeleri var, gidecekleri yer cehennem. İlahiyat fakültesinin varoluşunun nedeni bu insanları cennete götürecek olan ilimle teçhiz etmek. Ama öyle olmuyor. Herkes kendi branşında ilim sahibi ve diyor ben ilmimi öğretirim. Benim öğrendiğim ilim bu. Aslında haklı mıdırlar? Evet, salt bu cepheden bakarsanız onların kendi geleceklerini düşünmemeleri kendilerinin problemi diye düşünürseniz o zaman haklılar. Onu öğrenmişler, o ilmi öğrenmişler, onu öğretebilirler. Hiç kimse bilmediği bir ilmi öğretemez. Öyleyse eğitim sistemimizi değiştirmek mecburiyetindeyiz. Dini eğitim sistemimiz hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştırabilecek olan bir yapıda değil. Türkiye'deki bütün üniversiteler için aynı şeyi söylüyoruz. Üniversitelerimizden mezun olan kişi, İmam Hatip liselerinden mezun olan kişi, din konusunda kendisini kurtarabilecek olan ilimle mücehhez değildir. Teçhiz edilmemiştir, cihazlandırılmamıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şeye baştan başlamak mecburiyetindeyiz. Üniversitelerimizin müfredat programlarını değiştirmeliyiz ve üniversitelerimizden, İmam Hatip liselerinden mezun olanların dinlerini bilen insanlar, kurtuluşu bilen ve tatbik eden kurtulabilecek olan insanlar olmasını temin etmeliyiz. Öyleyse
Yine siz de Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine bakalım. Ne diyor Allah Teala? Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenlerin, yani nefslerin afetleriyle hareket edenlerin, onları görüyor musun diyor Allah Teala. O hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Biz onları onların ilmi üzere dalalete bırakırız diyor. İşte ilmin sahibi insanlar, üniversite mezunları, master yapmışlar, doktora yapmışlar, doçent olmuşlar. Önce asistan olmuşlar, sonra doçent olmuşlar, sonra profesör olmuşlar. Ama dinlerini bilmiyorlar. Yetmez, kurtulmaları da mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, burada kökten bir değişim asrımızın temel hedefidir. Mutlaka insanlara onları kurtuluşa ulaştıracak olan din ilmini göstermekle ve öğretmekle hepiniz vazifelisiniz. Tamam, şimdiye kadar bilmiyordunuz ama şimdi öğrendiniz. Allah'ın öğrettiği kişiden, bizden öğrendiniz dininizi. Dininizin sizi cennete götürebilecek olan, cehennemde mutlaka kurtaracak olan hükümlerini. Öyleyse o Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne diyor? Hevalarını kendilerine ilah edinenler. Yani nefslerin afetleriyle hareket edenler. Emir ve kumanda mevkiinde kim var? Rab var. Allah, kainatın en büyük terbiyecisi, mürebbiyesi. Ve emirler koymuş, yasaklar koymuş. Mutlaka Allah'a dileyeceksiniz diyor. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir diyor Allah Teala. İnsanlar bu emri unutmuşlar. Asırlardan beri din öğreticileri bunları öğrenmiyor ve öğretmiyor ve insanların gideceği yer bu sebeple cehennem. İşte bu insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, kesin olarak gördük ki Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Şimdi ilimleri üzerine Allah'ın onları delalete bıraktığı insanlara bakıyoruz. Her nefslerinin, hevasının istediği alanda hareket ettikleri zaman Allah'ı ilah mevkinden indiriyorlar. Nefslerinin o afetini onun yerine koyuyorlar. Allah'ın emrine değil, nefslerinin afetinin emrettiğini gerçekleştiriyorlar. Her olayda Allah'ı Rab mevkinden indirmiş ve yerine nefslerinin o afetini, herhangi bir afetini, hangi afete dayalıysa olay, onu geçirmiş oluyorlar. Allah'a ulaşmayı dileseler de ne olacaktı? Tağut onları kumanda edemeyecekti, insan ve cin şeytanlar. Allah'ın emirlerini tatbik edeceklerdi. Çünkü Allah Teala her Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi mutlaka kontrolü altına alır. Şeytanla o kişinin arasına, şeytanın yardakçılarıyla o kişinin arasına bir engel koyar Allah Teala. Şeytanın o kişiye tesir edip de onu Allah'ın yolundan caydırmasına asla müsaade etmez. Ne zamana kadar? Ta ki Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırsın. Burası cennetin üçüncü katıdır. Burada dünya saadetinin %51'i vardır. Allah'ın garantisi altında. Öyleyse ilimleri üzere dalalette kalan insanlar, işte onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Câsiye 23'ün devamına bakıyoruz. Allah onların basar asalarının üzerine gışavet adlı bir perde çeker diyor. Görmeyi, görmelerini engeller. Onların semi isimli işitme asalarını mühürler. Onların kalplerini de mühürler diyor Allah Teala
aslında kalplerindeki idrak kasasını mühürlüyor. Kalplerini mühürlemekle o kişiyi idraksiz hale getiriyor Allah-u Teala. Öyleyse bu insanlar kör, sağır, dilsiz ve idraksiz. Ve bu insanların, bu vasıftaki insanların Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu görüyoruz. Hangi ayet-i kerimede görüyoruz? Demin gördük ayet-i kerimeyi, Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesinde, 7. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Allah'a milaki olmayı dilemeyen herkes Allah'ın ayetlerinden gafildir. Burada Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Ne görüyoruz? Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Ve dilemediği için Allah'ın ayetlerinden gafil olması sebebiyle Allah Teala o kişi için diyor ki onları ilimleri üzere dalalette bırakırız. Eğer o ilim onları dalaletten kurtarabilecek bir ilim olsaydı o zaman Allah'ın ayetler ilmine vakıf olacaklardı. İlimleri onları dalalette bıraktığına göre o ilim onlar için faydasız ilim. Yani o ilimin sahibi olan kişi dalalette. Nitekim bunun paraleli olan A'raf suresi 179'a beraberce bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor, biz insanları ve cinlerin büyük kısmını cehennem için yarattık. Yani insanların ve cinlerin büyük kısmının Allah Teala cehenneme gideceğini daha onları yaratmadan evvel biliyor. Allah'a göre zaman mefhumu olmadığı için zamanın başı ve sonu onun için aynı. Ama anne babalardan devamlı insanlar doğuyor. Onların hangisinin cennete gideceği, hangisinin cehenneme gideceği belli. İnsanları yaratansa Allah, kişi cennete de gitse yaratacak, cehenneme de gitse yaratacak, yaratmak istediği için. İnsanların faaliyetinin gerçekleşmesi, Allah'ın o gerçekleşmeyi yaratmasıyla mümkündür. Yani onlara o gerçekleşmeye müsaade etmesiyle mümkündür. Onun uygun görüp, onu bir nevi Allah Teala yaratmış oluyor, vücuda gelmesine müsaade vermiş olmakla. Sonra Allah Teala devam ediyor. Onlar var ya diyor, o cehenneme gidecek olanlar, onların diyor gözleri vardır, onun o gözlerle görmezler. Onların kulakları vardır, o kulaklarla işitmezler. Onların kalpleri vardır, o kalplerle fıkıh edemezler, idrak edemezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Bu insanların kimliklerini veriyor bir evvelki ayet-i kerimede. Araf 178'de onlar hüsrandadırlar ve dalalettedirler diyor. Hüsranda olanlar dalalette olanlardır diyor. Hüsranda olan kişi, dalalette olan kişi, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafil olan kişidir. Ve burada dilemeyen kişinin gözlerine hicab-ı mestüre konulmuş, kulaklarına vakra konulmuş, kalbine ekinnet konulmuş. Görmeyi, işitmeyi ve idraki engellesin diye. İsra suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimeleri.
bu insanlar Allah'ın ayetlerinden gafil insanlar.

Şimdi muhtevaya baktığımız zaman gaflet çizgisinin cehennem çizgisiyle bir paralellik arz ettiğini görüyoruz. Kim Allah'ın ayetlerinden gafilse onların gidecekleri yer mutlak olarak cehennem. İşaretler, gözler kör, kulaklar sağır, kalpler idraksiz. Görme hastaları gıçavitisinde perdeyle örtülü, işitme hastaları mühürlü, kalpleri de mühürlü. İki ayrı cepheden uzuvlar veya hastalar tamamen kapalı. Tebliğ yapılmış, tebliğe ya tepki göstermeden tebliği kabul etmemişler ya da tepki göstererek kabul etmemişler. Her iki halde de bu insanların görmesi mümkün değil, işitmesi mümkün değil, idrak etmesi mümkün değil. Bu insanlar Araf suresinin 179. ayet-i kerimesine göre Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Şimdi bu gaflet uykusundaki insanların muhtevasına gene Araf suresinin 146 ve 147. ayetleri açısından bakalım. Allah Teala buyuruyor ise asrifu an ayeti ellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkın. Onları ayetlerimizden çevireceğiz ki onlar haksız yere yeryüzünde kibirlenirler. Onlar yeryüzünde haksız yere kibirlenirler. Kimlerden bahsediyor? İşte o kendilerini alim sanıp da ilimleri üzere dalalette kalan insanlar. İşte o kendilerini alim sanıp da Allah'a ulaşmayı dinemedikleri için Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. İşte onlar ilimlerinin kibiri içinde kibirlenenler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın güzelliklerine dikkatle bakın. Eğer insanlar tebliğ yapıldığı zaman hemen kabul etseler, Allah Teala hemen bir tane ihbat ilave edecek kişiye ve mekanı derhal o anda ölse Allah'a ulaşmayı diledikten sonra o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cenneti. Çünkü o anda Allah Teala verdiği derecelerle o kişinin bütün günahlarını örtüyor. Allah'a ulaşmayı dilemiş diye. Kim Allah'a ulaşmayı dileyenler? Allah'ın ayetlerinden gafil olmayanlar. Şimdi bu Araf suresinin 146. ayet-i kerimesine dikkatle bakalım. Onlar Allah'ın bütün ayetlerini görseler onlara inanmazlar diyor Allah Teala. Yani onların inandıkları Allah'ın ayetlerinin dışında bir şeyler. Tevatürlere inanıyorlar. Kulaktan kulağa yayılmış olan Kur'an'a aykırı tabirlere inanıyorlar. İşte mesela bunlardan bir tanesi Allah ile kul arasına kimse giremez. Şeytanın korkunç bir tuzağı. Allah Teala da diyor ki Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde onlardan imamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Allah'ın emriyle insanlarla Allah'ın arasına girerek Allah'ın emriyle insanları hidayete erdirmeye vesile olan Allah Teala'nın imamları. İşte o imamlardan birisi şu anda karşınızda. Bu devrin imamı. Öyleyse ne anlatıyoruz sevgili kardeşlerim size 28 senedir? Size 28 senedir hidayeti anlatıyoruz. Allah bizi hidayete sahip kıldı. Hidayetin sahibiyiz.
evvela bizi hidayete erdirdi. Şimdi biz de sizleri hidayete erdirmekle vazifeli kılındık. Hidayete erdirmekle vazifeliyiz. Öyleyse ilmin alınacağı kaynak o biziz. Biz Allah'tan alırız ve sizleri bu istikamette Allah'ın öğretisiyle eğitiriz ve hidayete erdirmekle vazifeliyiz. Öyleyse bu insanlar, bu kibirlenenler yeryüzünde Allah'ın bütün ayetlerini görmelerine rağmen inanmayanlar, ne demek istiyor Allah Teala orada? Diyorlar ki ruh insana hayat verir. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Allah Teala da diyor ki biz Adem Aleyhisselam'ı yarattık, sonra ona ruhumuzdan üfürdük. Ona evvela Allah Teala hayat bahşediyor, ondan sonra ruhundan üfürüyor. Ve bütün insanlara da doğdukları zaman ruh üfürülmesi söz konusudur. Öyleyse önce hayatta olmak söz konusu ruh, kişiye embriyoken değil, bebek dünyaya geldiği zaman üfürülüyor. Öyleyse ayetler o insanlar tarafından geçerli değil. Allah Teala diyor ki bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Hayır diyorlar. Hadislerde diyorlar. Böyle bir konuyu biz hiç görmedik. Öyleyse bu geçerli değildir diyorlar. Ve bütün Kur'an öğrenmekte

Napolyon söyleşisinde beraberdik. Profesör de değil, daha doçent o kardeşimiz. Ve bize dedi ki, aslında ben sizinle beraber olmaya tenezzül etmem dedi. Ben bir doçentim dedi. Sonra biz hay Allah razı olsun dedik. Allah Teala sonra ona bir sual sordurttu. O bize sualler sordu. Biz de ona bir sual sorduk. Hidayet nedir dedik. Kendi kafasından cevaplar verdi. Bize dedi ki hayır, söyledikleriniz gibi değil. Hidayet doğru yol falan değil. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır hayattayken. Tam itiraz edecekken oradan Kur'an-ı Kerim sahibi Ali Bulaç müdahale etti olaya ve doçent, bizim sevgili doçentimiz gururla, kibirle, benim söylediğim doğru öyle değil mi dedi. Ve de Ali Bulaç dedi ki hayır dedi, senin söylediğin doğru değil, onun söylediği doğru dedi. Sevgili kardeşlerim, din adamlarının arasında da Allah'ın hakikatlerine hamdolsun ki bilenler var. Öyleyse güneş balçıkta sıvanmaz. Biz hidayet güneşiyiz. Bizi balçıkla sıvamaya kalkanlar hep hüsranda kalmışlardır. Şimdi bu Allah'ın bütün ayetlerini görüp de beğenmeyen, kibirlerinden yanlarından geçilmeyen, yeryüzünde haksız yere kibirlenen bu insanlar ne yapıyorlarmış? İki yolda görüyorlar. Rüşt yolunda görüyorlar. Yani irşada ulaştıran, ruhu ve çi, nefsi, iradeyi Allah'a teslim etmeye götüren yol, rüşt yolu. Gay yolunda görüyorlar. Rüşt yolunu gördükleri zaman onu yol edinmiyorlar kendilerine. Çünkü edindikleri ilim o yolu kabul etmelerini engelliyor. Ne kadar azim bir şey biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İnsanların ilim tahsil etmeleri, profesörlüğe kadar yükselmeleri ve yanlış bir ilmi lanse etmeleri, doğruyu görünce de doğruyu kabul etmemeleri, ilim taassubu içinde, ilim sarhoşluğu içinde, ilim kibiri içinde. İrşad yolunu görüyorlar, onu yol olarak kabul etmiyorlar. Gay yolunu gördükleri zaman insanları cehenneme götürecek yolu, işte o yol Allah'ın ayetlerinden değil, insanların o birikimlerinden geçen yol. Bugüne kadar yazılan binlerce kitap insanlara hep bir şeyler öğretmiş. Kur'an'ı unutmuşlar. O öğrendikleri ilimle ilimlenmişler ve ilimleri üzere dalalette kalmışlar. Câsiye Suresi'nin 23. ayet-i kerimesine göre. Bu ayette daha açık bir şekilde söylüyor Araf 146. Onlar irşat yolunu gördükleri zaman o yolu edinmezler diyor. Gay yolunu gördükleri zaman edinirler, yani gidecekleri yer cehennemdir diyor. Niçinmiş? Bunun sebebi diyor Allah Teala, onların Allah'ın ayetlerini yalanlamaları. Ve Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları. Demek ki rüşt yolunu yalanlayanlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Gayet olmasalardı, gafil olmasalardı ne yapacaklardı? Rüşt yolunu kabul edeceklerdi. Gay yolunu inkar edeceklerdi, devre dışı bırakacaklardı. Allah Teala ve yenire sebiler rüşdi la yettehuzu sebila ve yenire sebiler gayye yettehuzu sebila diyor. Zalike bi ennehum kezzebu bi ayatina ve
kânû anha.

gafilin. Bunun sebebi onların ayetlerimizi yalanlamaları, tekzip etmeleri, yalanlamaları ve onlardan ayetlerimizden gafil olmalarıdır diyor Allah Teala. Sonra da diyor ki: "Vellezine kezzebu bi ayatina ve likail ahireti habitat amaluhum." Ve onlar ki ayetlerimizi tekzip ederler, yalanlarlar ve Allah'a insan ruhunun hayattayken mülaki olmasını, yevmil ahireyi yalanlarlar, onların amelleri habitat amaluhum diyor. Onların amelleri boşa gider diyor, heba olur diyor. Onların amelleri boşa gider. İşte sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah'ın ayetlerinden gaflet müessesesi bir insanı sadece cehenneme yolcu ediyor, cehenneme ulaştırıyor. Ve bugün ilim ehli olarak geçinenlere dikkatle bakın, bir korkunç tuzağa düşmüş durumda Diyanet İşleri Başkanlığı, profesörlerimiz, doçentlerimiz Allah'ın ayetlerinden gaflette ve ilim sandıkları o asırlardır öğrendikleri şeylerle kibirleniyorlar. Türkiye'deki 23 tane Kur'an-ı Kerim mealini aldık. Hidayet konusunda 23 tane Kur'an-ı Kerim meal vericisinin, ki bunların arasında Diyanet Vakfı da var, Diyanet'in Kur'an-ı Kerim'i de var. Sevgili kardeşlerim, ne halde olduklarını görmeniz için, hidayet için doğru yol diyorlar veya dost doğru yol diyorlar. Sırat-ı müstakim için de aynı şeyi söylüyorlar. Ve sevgili kardeşlerim, özellikle Allah'ın ayetlerinin gizlenmesi söz konusu. O zaman öğretim üyesi olup da, insanlara öğretmekle vazifeli olup da Allah'ın hidayetini gizleyenler için Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Onlar ki biz insanlara indirdiğimiz kitaplarda beyinelerle, ispat vasıtalarıyla anlatmamıza, işaret etmemize rağmen, onlar ki Allah'ın ayetlerini ve hidayeti gizlerler. İnsanın ruhunun, veçinin, nefsinin ve iradesinin Allah'a teslim olması 4 tane teslimi içerir. Onu gizlerler. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder," diyor Allah Teala. Ve bu lanetin içinde kalmış bir toplum, Allah'ın ayetlerinden gafil bir öğretim kadrosu. Elbette hepsi değil. Hamdolsun ki biz İzmir'deki üniversitede konferans verdik. Bütün söylediklerimiz, birkaç sual elbette soruldu. Suallerin cevaplarını verdiğimiz zaman oradaki profesör kadrosu söylediklerimizi tasdik ettiler. Erzurum Üniversitesi de kabul etti talebimizi. Onlar da o gece, o gün konferansta itirazlar ettiler. O gece sabaha kadar onlarla birlikte olduk. Oradan ayrıldığımız zaman aramızda hiçbir ihtilaf kalmamıştı. Çünkü söz konusu olan şey bizim sözlerimiz değil, Kur'an ayetleriydi. Onların hepsinin Kur'an'a dayalı olduğunu kesin olarak gördüler. Ve sonuca ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Görüyorsunuz ki Allah'ın ayetlerinden gafil olanların yaptıkları şey
gay yolunu seçmek, rüşt yolunu kabul etmemek. Bunlar sadece kendileri kabul etmeseler bir problem değil, nihayet cehenneme girerler. Ama öğrettikleri insanlara da bu ilmi öğretiyorlar. Onları Allah'ın cennetine değil, cehenneme ulaştıracak olan ilimle öğretiyorlar. İşte Allah'ın ayetlerinden gafil olmak çok büyük bir vebal altına sokar kişiyi. Çünkü omuzlarına başkalarının vebalini alırlar. İşte Ashab suresi 67 ve 68. ayetler. Cehennemdekiler derler ki, ya Rabbi, biz devrimizin küberasına, yani büyüklerine ve saadatlarına, yani ilmin önde gelenlerine itaat ettik. Ve onlar bizi yoldan saptırdı. Bu yüzden dalalette kaldık. Onlara en büyük lanetiyle, lanetinle, onları lanetle ve onlara iki kat azap ver, diyor. Başkaları sebebiyle cehenneme girenler orada. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın ayetlerinden gafil olup da yeryüzünde ben biliyorum diye kibirle dolaşanlar, işte onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardır, tekzip edenlerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Kur'an'ın Furkan olduğunu söylüyor. Oysa ki onlar hadislerle Kur'an'ı yargılıyorlar. Hadislerle ve asırlardan beri insanların yazdığı kitaplarla, hem de Kur'an'ın insanları kurtuluşa ulaştıracak olan hükümlerinden yoksun olan kitaplarla. Ve iblis dünyayı korkunç bir karanlığın içine atmış. Başta din adamları olmak üzere herkesin gideceği yer cehennem olmak üzereyken, hamdolsun ki Allah Teala bize bir vazife vermiş. İşte o vazifeyi yapmanın huzuru ve şuuru içinde inşallah görevimize devam ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne mutlu Allah'ın ayetlerinden gafil olmayanlara. Sizleri ömrümüz boyunca Allah'ın ayetlerinden gafil olmayasınız diye hep Allah'ın ilmiyle ilimlendirmekle vazifeliyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Allah'ın huzurunda hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha sizlere bir güzelliği anlatmak için. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala 99 tane ismin sahibidir. Kur'an-ı Kerim'de 99 tane ismi geçiyor Allah-u Teala'nın. Her biri ayrı bir cepheden insan için bir nimettir. Allah-u Teala'nın her esması insanın kendisine tayin ettiği hedeflere ulaşmak için bir vasıtadır. Sevgili kardeşlerim, Esma-i Hüsna'nın çekilmesi de, zikrin yapılması da aslında Allah'ın isminin veya isimlerinin tekrarıdır. Nasıl biz zikir yaptığımız zaman Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak veya diye sessiz olarak veya elimizi nabzımıza koyarak kalbimizin her atışında içimizdeki sesle dilimizi de kımıldatmadan nasıl içimizdeki sesle kalbimizin atışlarına paralel olarak Allah diyorsak o da bir zikirse, birincisi açık zikir, cehri zikir, ikincisi hafi zikir, gizli zikir, üçüncüsü kalp zikri. Ama kullandığımız kelime sadece Allah kelimesi. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler, öyleyse Allah-u Teala'nın isminin tekrarı bir şeylere sebebiyet veriyor. Neye sebebiyet veriyor? Nefsimizin kalbindeki bütün afetlerin derece derece yok olmasına ve yerini faziletlerin almasına nefsimizin kalbinde, nefsimizin de Allah'ın emri gereğince ruhun hüviyetine bürünmesine. Nefsimiz Allah-u Teala'nın emir mi almış ruhun hüviyetine bürünmek için? Allah-u Teala diyor ki biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safillerle dedik. Yani iki ihtimal de burada aslında geçiyor. Nefsin ahsen olması hali veya en kötüye giderek sahibini esfel-i safiline götürmesi, cehennemin en kötü yerine götürmesi. İkisi de geçerli. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın ismiyle zikir yaptığınız zaman nefsinizin kalbindeki faziletler giderek artar. Arttıkça nefsinizin afetlerinin yerini alır. Nefsinizin afetlerinde her nefsinize yerleşen %7 fazilet birikiminde nefsinizdeki afetlerin hepsinde aynı oranda %7 oranında azalma olur. Bütün afetleri birden tesir eder Allah kelimesi. Allah kelimesi yani el ilah kelimesi harfi tarifiyle beraber
el ilah. Allah oluyor. Biz de Allah diyoruz Türkçe. Ne zaman zikir yaparsanız nefsinizin kalbine mutlaka faziletler yerleşir. Ne kadar fazilet yerleşmişse, mesela %7 oranında fazilet yerleşti. Nefsinizin bütün abetlerinde kendi standartları içinde %7 azalma söz konusu olur. Bütün afetlerde onların yerini alan faziletler ruhun hasletlerinin eşidi olan bir işlem yaparlar. Peki Esma-ül Hüsna çekersek ne olur? Esma-ül Hüsna çekersek nefsimizin kalbinde hangi esmayı çekiyorsak sadece onunla ilişkili olan afette azalma olur. Tabiatıyla ruhta da onunla ilişkili olan haslette çoğalma olur. Sadece bir afet, bir haslet faaliyettedir. 99 esmanın her birisi, belki birçoğu bir hasletle alakalıdır. Böyle bir dizaynda Allah'ın ismini tekrar etmek, bütün afetlerde azalma sağladığı halde Esma-ül Hüsna ile harekete geçmek, Esma-ül Hüsna çekmek sadece bir tek afette azalmayı, bir tek hasrette çoğalmayı temin eder. Öyleyse Allah-u Teala'nın isminin tekrarı belli hudutlara bağlanmıştır. İlk aşamada 7000 zikirden başlanır normal zikirde. Sonra ikişer ikişer arttırılır. 9000, 11000, 13000, 15000. 15000'e kadar sol göğsün altında çekilir. Sonraki 2000 sağ göğsün altında çekilir. Sonraki 2000 sol göğsün üstünde çekilir. Sonraki 2000 sağ göğsün üstünde çekilir. Sonraki 2000 köprücük kemiklerimizin birleştiği yerde çekilir. Sonraki 2000 kaşlarımızın birleştiği yerde çekilir. Sonraki 2000 de saçlarımızla alnımızın birleştiği yerde çekilir. 2000 ve devamı 47000 zikre kadar böyle gider. Bunun adı virttir. Virdimizi yaptığımız zaman dünyadan ayrı olmanın standartlarında olmamız daha güzel bir sonucu doğurur. Eğer beyaz bir çarşafın altında zikrederseniz, dünyadan ayrıldığınızı, tamamen Allah-u Teala ile baş başa kaldığınızı hissedeceksiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Esma-ül Hüsna çektiğiniz zaman esmalardan bir tanesini çekersiniz. Bir kısım esmalar çekilmez. Mesela El-Kabiz esması çekilmez. El-Kahhar esması çekilmez. Biz insanların bu esmadan alacağımız bir taraf yoktur. Tam aksine onlar Allah'ın adaletle davranmasının gereğini ifade eder. Ama biz insanlarla adaletli bir davranışın içine girmek için onlardan intikam almak mecburiyetinde değiliz. El-Müntekim esması çekilmez. O taraflarda kuvvetlendirilmesi gereken bir tarafımız yok. Tam aksine o taraflarımızın sıfır olması lazım. Şimdi Allah-u Teala'nın esmalarına gelin beraber bakalım. Birinci esma El-Muni. Bismillahirrahmanirrahim. Gani kılan, zengin eden demek. İkincisi Es-Sabur.
sabır sahibi. Eğer fakirsek, elimize daha çok para geçmesini istiyorsak, el-muni çekmemiz lazım. Eğer sabırsızsak, es-sabur çekmemiz lazım. El-vedud, seven, sevilen demek. El-vehhab, hibe eden, karşılıksız veren. Es-semi, işiten. El-fettah, fetih yaptıran. El-muhyi, hayat veren. El-kayyum, kaim olan. El-mu'iz, izzet veren. El-mukaddim, öncelik taşıyan, önce olan. El-hamid, kendisine hamd edilen. Eş-şekür, kendisine şükredilen. El-muktedir, iktidar sahibi. El-hakim, hikmet sahibi. Ve hüküm sahibi. El-gafur, mağfiret eden, günahları sevaba çeviren. El-kadir, her şeye gücü yeten. El-rahman, herkese ihsan sahibi. El-azim, azamet sahibi. Es-samet, dertlere derman. El-Rahim, yola girenlerde tecelli eden, rahmet esmasının sahibi. El-Halim, hilm sahibi, yumuşak. El-Ehad, eşi olmayan, tek. El-Habir, haberdar olan. El-Vahid, tek olan. El-Müheymin, gözetici. El-Latif, hoş, güzel olan. El-Vali, idare eden. El-Batın, gizli olan. El-Raşid, irşat sahibi. El-Varis, kainatın mirasçısı. El-Vasi, geniş olan. El-Mümin, imanın sahibi. El-Zahir, görünen, açıkta olan. Es-selam, teslim olan, selamete erdiren. El-mukit, ikate eden. El-ahir, sonraki, sonu olmayan. El-kuddüs, mukaddes olan, kutlu olan. El-hafiz, hıfz eden, saklayan, muhafaza eden. El-evvel, evvelki, başlangıcı olmayan. El-melik, hükümran olan. El-kebir, büyük olan, yüce olan. El-muahir, tehir eden, geriye alan, erteleyen. El-bari, uyumlu yaratan. El-ali, yüksek olan, yüce olan. El-rauf, rafet, nimet veren. El-halik, halk eden, yaratan. El-kerim, ikram eden. El-Afü, affeden. El-Kavi, kuvvetli olan, sağlam olan. El-Vekil, vekil olan. Güvenilen. El-Tevvab, tövbeleri kabul eden. El-Aziz, aziz olan, izzet sahibi. El-Hak, hakkın sahibi. El-Ber, kul lehine davranan. El-Rezzak, rızık veren, doyuran. Eş-Şehit, şahit olan. El-Müteali, her şeyden üstün olan. El-Ati, geleceğin sahibi. El-Vedi, açık olan, ayan beyan olan. El-Mucib, icabet eden. El-Rakib, hıfz eden, saklayan. El-Gaffar, mağfiret eden. El-Ba'is, be'as eden, yaratan. El-Gani, müstani olan.
El musavvir, tasvir eden. El mecid, şanı, gücü olan. El cami, bir araya toplayan. El rafi, yükselten. El muid, aslına iade eden. El mübdi, başlangıcı olmayan. El basit, bast eden, genişleten. El muhsi, her şeyin sayısını bilen. Malikül mülk, mülkün sahibi. El veli, yardımcı, dost. El hadi, hidayete erdiren. El alim, bilen. El metin, dayanıklı olan. El nur, nur olan. El adl, adaletle hükmeden. El macid, şan ve şeref sahibi. El nafi, fayda sağlayan. El hakem, hükmeden. El vacid, istediği an bulan. El dar, yurt. El basir, gören. El hay, sonsuz hayatta olan. Bunlar Allah-u Teala'nın çekilmekte olan esmaları. Ama El Müntekim esması, El Kahhar esması, El Kabiz esması çekilmez. Biz insanlar bunları çekersek, bunlar biz insanların nefslerinin afetleridir. Allah-u Teala bunları insanlardan intikam almak için değil, adaleti tahakkuk ettirmek için kullanır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her esmanın bu listede bir numarası var. El Masir, seyreden, hareket halinde olan esmanın numarası 535. Bunu 535 defa çekeceksiniz. El Muni esması 1337 defa çekilecek. Es Sabur esması 519 defa çekilecek. Bu da ne demek diyeceksiniz. Daha biz bunları ilk defa duyan bir kardeşimiz herhalde böyle diyecek. Neden falanca 530 defa çekiliyor, öteki 519 defa çekiliyor, bilmem El Fettah 1082 defa çekiliyor. Öyleyse bunun arkasında bir bilgi olması lazım. Sevgili kardeşlerim, Arapçada Ebced hesabı diye bir hesap var. Arapçada 28 tane harf var. Bir kısım harfler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye tekli rakamları oluşturur. Her harf bir rakamı ifade eder. Ebced'de öyledir. Elif, B, C, P, sonraki harfler ard arda gelir. Ebced kelimesini oluşturur. Birincisi 1, ikincisi 2, üçüncüsü 3, dördüncüsü, beşincisi de 4, 5 diye gider. Bu Ebced hesabı harf sıralamasının alfabetik sıralamaya göre yapılmayan, Allah'ın bir sırrı olan bir dizayna göre vücuda gelmesi söz konusudur. Harfler 1'den 9'a kadar evvela tek rakam ifade ederler. Ondan sonra 10, 20, 30, 40, 50, ondan sonra 11 gelmez. Ondan sonra 20 gelir. 20'den sonra 30 gelir. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ve 100. 100'den sonra 110 gelmez. 200 gelir. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900.
1000 sayısıyla 28 harf tamamlanır. Her bir harf bunlardan bir tanesini ihata eder. Bir kelimenin muhtevasına girdiğiniz zaman o kelimenin harflerini evvela birer birer yazacaksınız. Ondan sonra Arapça'da her harfin bir okunuşu var. Mesela elif harfi bir tek harftir ama elif diye okunur. O zaman onun açılışını da yapmak mecburiyetindesiniz. B harfi B harfiyle elif harfinden teşekkül ettiği halde B'den B'nin bir rakamı var. Rakamı 2'dir. 2'den sonra E için elif harfini kullandınız. Elif harfini açacaksınız. Elif, lam, elif, fe. Öyleyse bir elif harfinin açılışında evvela birinci harf E'dir. Elif'i ifade eder. Bir elif rakamı oraya koyacaksınız. Bir. Lam, lamın değerini koyacaksınız. İki. Tekrar elif. Ondan sonra da F değerini koyacaksınız. Elif için bir, F için F'nin epçeteki rakamı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu açılım da yapıldıktan sonra elde edeceğiniz rakam bir günde o esmanın çekim rakamıdır. Rakamı değiştiremezsiniz. Bu Allah'ın ebced hesabı, Allah'ın bir şifresidir. Bu şifre Allah'a göre çalışır ve Allah'tan alınan bilgiyle gerçekleştirilmiştir asırlar boyunca. Böylece ebced hesabının dizaynında Allah'ın bir kanunu hüküm fermadır. Allah kanunlarını koymuş, insanlar onu sadece tatbik ederler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada Allah-u Teala'nın dizaynına iyi bakın. Allah'ın dizaynında Allah'ın bizlere bir ihsanı var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ebced hesabı lügatlarda yer almış durumda. Buradan beraberce bakalım. Ebced'den bahsediyor Osmanlıca, Türkçe, ansiklopedik, büyük lügatta. Diyor ki Arapça eski Sami alfabesindeki harf sırasının sayı değerine göre tertiplenmesinden meydana gelen birinci kelime. Bu tertip İbrani ve Süryani alfabesindeki harfleri içine alır. İbaredeki kelimelerin sırası ve harflerin rakam değerleri şu suretle gösterilmelidir. Birinci kelime ebced, yani elif, b, c, elif, d. İkinci kelime hevvez. Üçüncü kelime hutti. Dördüncü kelime kelemen. Beşinci kelime safes. Altıncı kelime kareşet. Yedinci kelime seas. Sekizinci kelime dazik. Bu 8 kelime bütün hurufu heca denen 28 harfi içine almış ve sırayla eliften gayne harfine kadar birden bine kadar her harfte aşağıdaki sırayla gösterildiği gibi değerler verilmiştir. Elif 1, ba 2, cim 3, dal 4, he 5, vav 6, z 7, ha 8, t 9, ya 10. Kef 20, lam 30, mim 40, nun 50, sin 60, ayn 70, f 80, sat 90, kaf 100, d
Dikkat ettiniz mi sevgili kardeşlerim? Evvela birden başlıyor Elif'te. T'ye geliyor 9, ya 10. Ya'dan sonra ne gelmesi lazım normal sırayı takip etsedik? 11. Hayır. Ya'dan sonra, yani 10'dan sonra kef geliyor 20. Bundan sonra hep onarlı sıra olarak gidiyor. 20, lam 30, mim 40, nun 50, sin 60, ayn 70, fe 80, sat 90, kaf 100. Kaftan sonra gelen harfin 110 olması lazım gibi görünüyor. Hayır. 110 değil, 200. Kaftan sonra r geliyor, 200. Ondan sonra şın 300. T 400, S 500, H 600, Z 700, Dat 800, Z 900, Gayn 1000. Şimdi lügat şu ilaveyi yapıyor. Şimdiki Arapçada alfabe bu sırayı tutmuyorsa da harflerin rakam gibi kullanıldığı zaman yine eski sıraya uymak için ebced sırasında devam ettirmişlerdir. Hem birbirine benzeyen harfler bu sırada dizilmiştir. Eskiden İslamlarda matematik ve fizikte bu harflerin rakam yerine kullanıldıklarını biliyoruz. Bazı camilerde gidersiniz, caminin hangi yıl yapıldığına dair bir rakam göremezsiniz. Yüzlerce yıl evveline ait olan bir cami. Ama caminin kitabesini okuduğunuz zaman oradaki harflerin özel bir sıra içinde size o tarihi verdiğini göreceksiniz. Caminin hangi yılda inşa edildiğini harflerden çıkaracaksınız. Gördüğünüz gibi harfler evvela birden ona kadar devam ediyor. Ondan sonra 11 gelmiyor. Ondan sonra 20 geliyor. 100'e kadar devam ediyor. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100'den sonra 110 gelmiyor. 200 geliyor. Ve 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. 900'den sonra da 1000 geliyor. Ve olay tamamlanıyor. 20 alfabenin 28 harfinin her biri bir rakam değerine müncer oluyor. Ama Allah'ın isimlerini eğer çekiyorsanız o zaman her harfi ayrıca açmak mecburiyetindesiniz. Elif harfine bir değer vereceksiniz, verdiniz. Ondan sonra elif harfini açacaksınız. E için elif vereceksiniz. Elif'in değeri gene bir. Ama aynı harf için, elif harfi için lamı da hesaba katmak mecburiyetindesiniz. Tekrar elifi ve tekrar ve ondan sonra da F'yi hesaba katmak mecburiyetindesiniz. Öyleyse elif harfinin kendi değeri 1. Lam harfinin değerini bulacaksınız buradan. O değeri ilave edeceksiniz. Tekrar elif koyacaksınız. Bir de F harfinin değerini koyacaksınız. Onların toplamı daha birinci kelime, birinci harfi ifade edecek elif. Öyleyse bir elif harfinin normal ebced'deki Allah'ın Esma-i Hüsna'sındaki sayısal değerlemeyi yapması için harflerin hepsinin açılarak değerlendirilmesi lazım. Mesela dal harfinde hem D var, hem elif var, hem de lam var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah Teala acaba bu isimleri niçin vermiş? Şimdi ebced hesabı konusunda enteresan bir açıklama koymuş Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Büyük Lügat. Bu konuyu da size burada ifade etmek isterim. Ebced hesabı konusunda şunu söylüyor. Ebced harf tertibinde görüldüğü gibi Kur'an-ı Kerim daha nazil olmadan harflere rakam değeri verilerek tarih yazılır ve hadiseler kaydedilirdi. Bundan böyle Arap, Fars ve Türk edebiyatında hadiselerin tarihleri ebced hesabıyla yazılırdı. Birçok muharebe, zafer, büyüklerin doğum ve ölümü, yüksek mevkilere geçiş,
cami, köprü, çeşme, yapılış ve açılış tarihleri bu hesaba uyularak mısralarla ifade edilirdi. İşte bu ebcede göre harflere sayı değerleri verilerek kuvve-i kutsiye sahibi ve büyük evliya ve alimler demek. Ama alimlerin de en değerlerinden bahsediyor. Gerçek alimlerden bahsediyor. Ve ehli sünnet vel cemaat ashabı birçok müellifler Kur'an-ı Kerim'den ayet ve hadis-i şeriflerden de manalar çıkarmışlardır. Ebced hesabının Kur'an'a tatbikinden çıkan şudur ki, Kur'an'ın her kelimesi ve kelimelerdeki her harf bile Allah'ın ilim ve iradesiyle bilhassa belli maksatlarla seçilmiştir. Her harfin bile yerine göre hususi bir vazifesi vardır. Mesela Elmalı tefsiri sahibe 3956'da Molla Cami merhumdan şu tarihi nakil vardır. Kur'an-ı Kerim'in 34. sure 15. ayetinde beldetün tayyibetün, iyi bir beldedir, tayyip temiz bir beldedir ifadesiyle İstanbul kastedilmiştir. Ve İstanbul'un fetih tarihi bu cümlenin ebcediyle haber verilmiştir diye gösteriliyor. Bu cümledeki harfleri sırayla hesap edersek şu netice görmekteyiz. B, lam, dal, rakamlar şöyle sıralanıyor. 2 artı 30 artı 4 artı 400 artı 9 artı 10 artı 2 artı 400 eşittir 857. 857 Hicri senesi oluyor. Bu tarih İstanbul'un Sultan Fatih Mehmet Hazretleri tarafından miladi 1453 tarihinde fethine tevafuk etmektedir. Yani 857. Hicri sene. Hicretin 857. senesi çıkıyor. Şimdi bir takım insanlar Hazreti İsa'nın takviminin, İsa'nın doğuşundan bu tarafa geçen yılların takviminin bütün dünyada kullanıldığını söylüyorlar. Ve birisi çıkıyor, Hicri tarihin hiçbir değeri yoktur diyor. Hazreti Ali zamanında onun teklifiyle kabul edilmiştir deniyor. Oysa ki Kur'an-ı Kerim'in bu hakikatlerinden Hazreti Ali haberdardı. Bunların değerlerinin yerli yerine oturacağı bir takvimi Allah ona emretti. Ve hicret özellikle o tarihte yaptırıldı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ki bir tarih başlangıcı olsun diye. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğum tarihi değil, hicret. İslam'ın hayatının yapılanmasının temeli olan işlev. Bir başka misali veriyor aynı lügat. Mektup, Rumuzat-ı Semaniye'de Kur'an-ı Kerim'in 108. suresinde Ebced rakamı 850 olarak aynen Belletün Tayyibetün gibi İstanbul'un İslam eline geçmesi olan 857 tarihine tevafuk etmekle işaret ediyor. Kur'an-ı Kerim'in 108. suresine beraberce bakalım. 108 Kevser. O burada lügatın çıkardığı rakam gene 857 ve gene İstanbul'un İslam eline geçmesi olan 857 tarihine işaret ediyor. Bundan başka Fetih suresinde bir başka ayet Fatih Sultan Mehmet'in uzun asrına galip geldiği tarih 878 olarak çıkıyor. Bundan başka Temürleng'in Şam-ı Şerif'i harap ettiği tarihi hesap edecek olursak, Kur'an-ı Kerim'in 2. suresinin 114. ayet-i kerimesindeki Arap kelimesinden aynı hesapla 600 artı 200 artı 1 artı 2, 803 Hicri tarihi çıkıyor.
Risale-i Nur Külliyatı'ndan Şualar Mecmuası'nda ve İmam-ı Buhari tarihinde Ebu Ali İbni Cerir ve İbni Hatem'den nakledilen ve Kadı Beyzavi tefsirinde de mezkür bulunan aşağıdaki rivayet dahi Ebced hesabının Kur'an-ı Kerim ile olan şeksiz alakasını ispat etmektedir. Bir zaman Beni İsrail alimlerinden bir kısmı huzuru peygamberi de surelerin başlarındaki mukatat-ı hurufiyi işittikleri vakit hesabı cifir ile dediler ki, ya Muhammed, senin ümmetinin müddeti azdır. Hazreti Resul-i Ekrem onları mukabil dedi ki, az değil. Sair surelerin başlarındaki mukatatı okudu ve ferman etti, daha var. Onlar sustular. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Esma-ül Hüsna hangi konuda bir şeylerin eksik olduğunu hissediyorsanız hayatınızda, onları güçlendirecek olan, sizin o yönünüzü güçlendirecek olan bir esma mutlaka vardır. O esmayı çekmeyi usul haline getirmelisiniz. Ne zamana kadar? O eksikliğiniz giderilene kadar. Mesela hafızanızda bir aksama var diyelim. El Hafiz esmasını çekeceksiniz. El Hafiz esmasını bakalım, bulalım şimdi. El Hafiz 1140. Bir günde 7 defa çekmeniz lazım. Öyleyse 7 tane 1140 defa El Hafiz çekeceksiniz. Hafızanızın kuvvetlendirilmesi istikametinde varmanız lazım, gelen netice bunun arkasında. Öyleyse 99 esmanın her biri başka bir cepheden insanın kendisini tamamlaması için, daha güzele ulaşması için Allah-u Teala'nın bir lütfu, bir ihsanıdır. Sevgili kardeşlerim, hiçbir şey sebepsiz değildir. Kur'an'ın her harfi bir sebeple inmiştir. Bütün mukatta'at harfleri Ebced hesabının özelliklerine işaret eder. Ve Kur'an-ı Kerim'deki mukatta'at harfleri Elif, Lam, Mim diyor mesela, falanca ayetin, falanca surenin başında Elif, Lam, Mim. Bunun manası o ay, o suredeki Elif harfleri toplamı, Lam harfleri toplamı, Mim harfleri toplamı 19'un katıdır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in şifresini 19 rakamı olarak koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Normal standartlarda bu rakamlar çıkıyor ama bazı surelerde çıkmadığını görüyoruz. O zaman henüz biz insanların bilmediği Allah'ın bir başka sırrı devreye giriyor. Biliyorsunuz, her şey Allah'ın elinde. Barbaros Ayet'in Paşa Andre Dora ile Preveze Savaşı'nı yapacak. O gece uyumuyor. Sabaha kadar Allah-u Teala'ya yalvarıyor. Diyor ki, ya Rabbi, ben şan olsun diye insanlara, zulüm olsun diye onlarla harp etmiyorum. Ben ilahi kelimetullah için yapıyorum savaşlarımı. Ya Rabbi, böyle olduğunu sen benden daha iyi biliyorsun. Eğer öyle değilsem, bir kuru gurur için bunu yapıyorsam, emanetini teslime hazırım. Ama öyle değilsem, senin için varsam, savaşlarım senin içinse, o zaman bana yardım et. Beni bu savaşta galip getir. Sabaha karşı Allah Teala buyuruyor ki, gemilerin bordalarına Allah dilerse rüzgarları başka istikametlerden estirir ayetini yazın diyor. Ve yazıyorlar bütün gemilerin bordalarına.
katranlığa yazılıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler ve Andrea Doria'nın gemileri Barbaros Aydın Paşa'nın gemilerinden fazla. Askeri 3 katı yetmez ve gemileri yüksek bordalı. Osmanlı donanması alçak bordalı gemilerden oluşuyor. Gene yetmez. Andrea Doria savaşa rüzgarı arkadan olarak başlıyor ki bu onun için büyük bir nimet. Ve Osmanlı donanması büyük kayıp veriyor, birçok şehit veriyor. İkindiye kadar geçen süreç içerisinde ikindide savaşın kaderi değişiyor. Rüzgar arkadan alınmaya başlanıyor Osmanlı donanması tarafından. Ve Osmanlı donanması Andrea Doria'yı perişan ediyor. Üç kat askeri denize döküyor Osmanlı'nın Leventleri. Neyle? Allah'ın yardımıyla. Allah'ın ihsan ettiği bir zafer sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Osmanlı Allah'a çok yakındı. Her zaman Osmanlı'nın yükselme devri boyunca tam bir tasavvuf hayatı yaşanmıştır. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı hayat. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Osmanlı öyle bir Osmanlıydı ki bütün askeri Allah'ın askeriydi. Osmanlı asker ocağına acemi olan olarak, acemi olan derlerdi ilk defa. Bizde de acemiler koğuşu hala vardır. Acemi olan olarak Yeniçeri Ocağı'na adım atacak olan herkes mutlaka bir mürşide tabi olmak mecburiyetindeydi. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olmak mecburiyetindeydi. Bütün asker Allah'ın askeriydi. Genel teamül Allah'ın evliyası olmadan subay olunmazdı. Daimi zikre ulaşmadan paşa olunmazdı. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın esnafında da aynı şey söz konusuydu. Allah'ın evliyası olmadan evvela çırak olarak bir esnafın yanına ister zanaatkar olsun, ister esnaf olsun, onun yanına çırak olarak girmek için mutlaka tabiiyet gerekliydi. Bütün işlerini zikirle yaparlardı. Kalfa olabilmek için mutlaka evliya olmak gerekirdi. Yani ruhunu Allah'a ulaştırmak gerekirdi. Usta olmak içinse daimi zikir. Osmanlı esnafı tarihlerinde bütün dünyaya ün salmıştı doğruluklarıyla. Harama asla el uzatmazlardı. Çünkü esnaf standardında olan, usta standardında olan kişi daimi zikrin sahibiydi nefsinde. Bütün afetleri yok etmiş olanlardı. Öyleyse sevgili öğrenciler, dinleyenler, böyle bir dizaynda her şeyin en güzele dönüştüğünü görüyoruz. Çeliğe çifte su veren

700 yıl evvelki kumaşları görüyorsunuz. Renkleri hala bozulmamış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah-u Teala'nın Esma-i Hüsna'sı sizler için bir kıymettir. Onun kıymetini bilin. Nerede eksikliğiniz varsa, gözleriniz mesela az görüyorsa el basir çekin. Kulaklarınız ağır işitiyorsa es-semi çekin. Fakirseniz el-muni çekin. Allah Teala sizi gani kılsın, zengin kılsın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala her şeyinizi düşünmüş. Her şeyinizin, her probleminizin hali için çözüm getirmiş. O her şeye kadirdir. Her şeyi en güzel standartlarda uygulayandır. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki her şeyin en güzeli ondadır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'yı çok zikredin ve Allah-u Teala'nın Esma-i Hüsna'sının kıymetini bilin. Hepsi sizin için. Allah'ın muhtevası, bu muhteva her şeyi sizler için yaratmış. Ne diyor? Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi, canlı ve cansız her şeyi sizleri için yarattım. Sizlerin emrine musahhar kıldım ey insanlar diyor Allah Teala. İnsanı yeryüzünün halifesi olarak yaratmış. Yani Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi insan. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala sizi çok seviyor. Bu sevgiye layık olmaya çalışın. Sizin bu hedefe kolayca ulaşmanızı temin edecek olan Allah'tır. Bunun için bütün şartları Kur'an-ı Kerim ile hazırlamış ve size vermiş Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı sevin, çok sevin ve ona güvenin. İşte Allah Teala diyor ki, eğer beni seviyorsanız, bana inanıyorsanız, bana tevekkül edin, güvenin. Bilin ki o zaman en kuvvetli sizsiniz diyor. Bilin ki diyor o zaman sizi yenecek yoktur. Öyleyse Allah'a güvenin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a güvenin. Allah için olun. Ve Esma-i Hüsna'dan hangi tarafınızda eksiklik hissediyorsanız mutlaka faydalanın. Allah-u Teala'nın sevgili kardeşlerim, hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Esma-i Hüsna kullananlara hayırlı olsun. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: 14 asır evvel yeryüzünün halifesi, yeryüzünün hükümdarı, Allah'ın uğruna kainatı yarattığı Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'di. O ki bir Allah dostu kendisi için buyuruyor, canım kurban olsun. Senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Şefaat eyle bu aciz kuluna, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası, ama ahirette olur zevk-i sefası. 18 bin alemin Mustafa'sı, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yedi gökleri seyran eyleyen, kürsü üstünde oturup cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetini dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte biz insanlar neyleriz sensiz? Sen hak peygambersin, şeksiz şüphesiz. Sana uymayanlar gider imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte o iki cihan serveri Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bize neyi miras bıraktı? Kur'an-ı Kerim'i. Sevginin kaynağı Kur'an-ı Kerim, bütün insanlar için Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar tamamıyla sevgi kaynağı, sevgiye dönük. Sevgiden başka ne var ki? Yaratılışın özüne baktığınız zaman, Allah size öğrettiği zaman göreceksiniz ki hayat tamamen sevgiden ibaret. Yani Allah'la aramızdaki ilişkide daima sevginin türevleri var. Her gün daha fazla Allah'a yaklaştıkça sevgimiz artar, sevgimiz aşka dönüşür, sevgimiz hayranlığa dönüşür. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. Hayatımızın mutsuzluk noktalarında sevgisizlik hakim. Ama eğer sevgiyi öğrenmişseniz, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, akabinde Rabbimiz en sevdiğinin sevgisini kalbinize yerleştirmişse, o zaman mutlunuza diyecek yok. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman kainata sevginin gözlükleriyle, o zaman kainata sevginin dürbünüyle, o zaman kainata sevginin teleskobuyla bakarsınız. Allah'ın gözlükleriyle. Çünkü Rabbimizden sadece bize akan sevgidir. Emin olabilirsiniz.
1: Fatiha.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühüm. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu konuda bizleri Allah bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'a erenlerden olmak için Allah'ın emirleri. Birinci sual, erenlerden olmak belli kişilere özgü müdür? Yoksa her kul bu hedefe ulaşabilir mi? Her kul bu hedefe ulaşabilir. Bir kere ezeli ve ebedi tek bir din var. Rum 30'da فَاَقِمَا شَكَرْدَ dini hanife. Şimdi vesini hanif olan dine yönel dendiği zaman yaratılışımıza bakmamız lazım. Yaratılışta Allah-u Teala bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenle bizi yaratıyor. Berzah alemine ait olan bir nefse bizi dizayn ediyor. Ve secde 9'da Allah zatından bize ruh üfürüyor. Öyleyse kadın erkek herkes 3 vücudun sahibidir. Ama nefs başlangıç noktasında 19 afette mücehaz. Şeytan da bu 19 afette %100 tesir ediyor. Allah Teala da katından hidayetçiler gönderiyor. Bir tarafta afetlere tesir eden şeytan, öbür tarafta hasletleri aktif hale getiren Allah'ın mürşidi, Allah Teala. İşte hemen ruhun yanına da mürşidi de ekleyelim ve böylece fizik beden bu zahiri aleme ait ve insanoğlu iki kanaldan besleniyor. Tercih irade ve tercih yapabilme etkisi. Cüz-i irade, serbest irade bunu ifade ediyor. Mürşid ruh istikametinde insanı besliyor. Şeytan nefs istikametinde. Şeytanın gayesi bütün insanları kendisiyle birlikte cehenneme götürmek, bu dünyada ona cehennemi yaşatmak. Mürşidin görevi insanlara bu dünyada mutlu kılmak, ahirette de cennetin sahibi kılmak. Akıl dediğimiz karar organı da bulunduğu ortamda şuur sahibi olur. Allah'ın emirlerinin yerine getirildiği, yasakların işlenmediği bir ortamda akıl şuurlanıyorsa, o zaman ruhun talebine Allah'ın emirlerinin yerine getirilmediği, yasakların işlendiği bir ortamda akıl şuurlanıyorsa, o zaman nefsin talebine yeşil ışık yakacak. Yani nefs aklı ikna ederse şeytanın emrini yerine getirir insan. Ruh aklı ikna ederse Allah'ın emirlerini yerine getirir. Allah Teala bizden daima Allah'ın emirlerini yerine getirmemizi istiyor. İşte Allah'ın zatından üfürülen ruhu Allah Teala 73 ayet-i kerime daha açıklıyor ve 12 kere üzerimize farz kılıyor. O zaman kimdir bu farzları yerine getirebilecek olanlar? Ruhun talebine uyarak Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ruhun talebine uyarak Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan Allah Teala ikinci safhada mutlaka mürşide ulaştırıyor. İşte buradaki mutevada 12 tane farz görüyoruz. Bir emanet taşıyorsunuz. Bu emanet ruhtur. İşte o üfürdüğü ruhu Allah Teala bütün insanlardan hayattayken geri istiyor. Kim ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırırsa o kişi ermiş bir evliya olur. Bu kişi nereye ermiştir? Allah'a ermiştir. Ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Allah'ın zatında ruh yok olmuş, fani olmuştur. Allah'ın bütün evliyasına ulaşacağı yer orasıdır. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı, Allah'a ermeyi hepimize farz kılmıştır. 12 tane ayet-i kerimede. Nitekim şu anda aranızda yüzlerce evliya vardır. Olmadığı devirde hiçbir zaman olmamıştır. Her devirde insana %10'dan azı mutlaka Allah'a ulaşmayı diliyor, tabiyetini gerçekleştirip 7 sabah 4 teslimi yaşıyor. Ama her devirde insanın %90'dan fazlası ulaşmayı dilemiyor. Mürşide tabi değil, şeytanın yolunda bir hayatı yaşıyor. İkinci sual, Allah'a erenler fiziksel bir yolla mı Allah'a ulaşırlar? Hayır, bir manevi yolla, içsel yolculuk. Erenlerin yolu da, Allah'a ulaşanların, Allah'ın evliyasının yolu da sırat-ı müstakimdir. Yedi safa sırat-ı müstakim var. Bu yedi safa sırat-ı müstakimde özellikle insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol sadece tarik-i müstakimle sırat-ı müstakim ruhun fiziksel yoludur. Onun dışında kesinlikle fizik ucunun sırat-ı müstakimi sanaldır. Nefsin sırat-ı müstakimi sanal, iradenin sırat-ı müstakimi sanal. Eğer kişi sırat-ı müstakime dahil olmazsa, yani mürşidine ulaşıp diz çöküp el öpüp tövbe etmezse, ruhu ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşamazsa, o benim kalbim Allah'a ulaşmak istiyor diye Allah'a ulaşamaz. Mutlaka gönlünde bir talebi Allah-u Teala istiyor. Kişinin kalbinden Allah'a ulaşma konusunda bir talep geçerse, bu talebi Allah işitir bilir ve görür. O zaman da kişiyi mutlaka Allah-u Teala ona 12 tane ihsan vererek mürşidine ulaştırır ve ruhu ucundan ayrılıp sırat-ı müstakime, yani erenlerin yoluna dahil olur. Gerçekten de mürşidine tabi olduğu zaman 7 nimet alıyor. Bu 7 nimetten bir tanesi devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. İkincisinde kalbine iman yazılıyor. Üçüncüsünde o güne kadar işlediği günahları Allah sevaba çeviriyor. Dördüncüsünde ruh vücudundan ayrılıyor. Sırat-ı müstakime ulaşıyor. Beşincisinde fizik vücut zikre başlıyor. Kul olmaya başlıyor. Altıncısında zikirle salih amel, nefsi salih amel, iki çift nur kalbe ulaşıyor. Rahmet ve fazıl, rahmet ve selavat. Nefs eskesi söz konusu. Ve üçüncüsünde de irade güçleniyor. Dördüncüsünde. Dolayısıyla 7 tane nimet. Nisa 175'te فَاَمَّنْ لَذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَاَعْتَسَمُوا بِهِ. Kim Allah'a amen olur ve ona sarılmayı dilerse, ulaşmayı dilerse, فَيَسُلْكُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْ وَفَدْلٍ. Allah onu kendinden bir rahmet ve fazlın içine koyacak. وَيَهْتِي مِلَا سِرَاتٍ مُسْتَكِمْ. Rahmetin içine koyması Allah'a ulaşma dileğiyle, fazlın içine koyması mürşide tabiyetle ve kendisine ulaştırması da ruhun Allah'ın zatında yok olmasıyla olay bu şekilde ifade edilebilir, gerçekleşebilir inşallah. Allah razı olsun. Üçüncü sual, Allah'a erenlerden olmakta nefs seskesinin, nefs terbiyesinin etkisi var mıdır? Elbette. Zaten nefs seskesiyle ruh Allah'a ulaşır. Ruhu Allah'a ulaştıran şey nefs seskesidir. İşte Fatır 18'de men tezekka fe ennemâ tezekka li nefsihi ve ilallâhi mesîr. Kim tezkiye olursa kendi nefsi için tezkiye olur. Ve ilallâhi mesîr, ve ruh Allah'a seyreder, Allah'a ulaşır. Yani nefs tezkiyesiyle nefsi emmâre, levvâme, mühime, mutmainâ, râziye, marziye tezki kademeleri, her kademede nefsin manevi kalbinde biriken %7 fazıl toplam %49'a ulaşınca ruh da buna paralel 7 tane gök katı yükseliyor ve 7 alim geçtikten sonra Allah'ın zatında ifna oluyor, yok oluyor. O kişinin ruhunun bir gök katı yükselmesini ifade ediyor. Nefs eskisinin sonunda ruh Allah'a dönüyor. İşte Medine'de oluşan bir depremde Allah Resulü yere elini koyuyor ve diyor ki Allah sizi ikaz ediyor, Allah'a dönmenizi istiyor. İşte Medine'de bir deprem oldu. Nebilal Sultanı Peygamber Hazreti Muhammed'e elini yere koydu ve şöyle buyurdu. Rabbiniz sizi ikaz ediyor, artık ona dönün. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri ikaz ediyor. onlar ulaşmayı dilesinler diye ikaz ediyor. Allah'a dönün. İşte kimdir ikazlananlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Deprem bunlar için bir ikazdır, bir uyarıcıdır. Sırf Allah'a ulaşmayı dilemeleri için. Depremler Allah'ın kullarına bir nasihati, bir uyarısıdır. Kimler için uyarısıdır? Ulaşmayı dilemeyenler için. Kimler için nasihattir? Ulaşmayı dileyenler için. Allah bir kavme azap etmek istediği zaman onlara deprem ve sarsıntı verir. Allah razı olsun. Ne zaman depremler çoğalır? İlim ortadan kalktığı zaman. İlim ortadan, yani Kur'an ilmi ortadan kalktığı zaman. Kıyamet kopmadan önce ilim kaldırılır, depremler çoğalır. Zaman kısalır, fitneler ortaya çıkar ve öldürmeler artar. Demek ki ilimlerin kaldırılmasıyla depremlerin çoğalması birbirine paralel bir olay tahakkuk ediyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Türkçe'de ermiş kelimesi ruhunu hayattayken Allah'a ulaştıran kişi manasına geliyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala hayattayken ruhumuzu ona ulaştırmamızı, erenlerden olmamızı emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Allah Celle Celaluhu'nun yanına kabre girmek gibi olsun, öldükten sonra hesap vermek gibi şeyler olur.
3: Allah'a ulaşmak deyince biz anladığımız iyilik, ibadet, namaz, Kur'an, her şey İyisini istiyoruz ama işte bunları tam tamamıyla yapamıyoruz. Eksiklerimiz çok. Yine de Rabbim bizi affetsin yani.
4: Bütün mürşitler, evliyalar, ermişler hepsi aynı yola çıkıyor. Ama ne var, o zamanın zamanındakiler evliya. Tabii biz onlara çok zor ulaşabiliriz. Bizler çok şeyi bilmiyoruz.
2: İlk başta şehadet edersiniz ölmeden önce. Ondan sonra kelime-i tevhid, la ilahe illallah Muhammed Resulullah dedikten sonra ruhumuzu Allah Celle Celaluhu'ya teslim ederiz.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
3: İyiliğimiz, iyi niyetimiz, dinimiz,
4: amelimiz, temiz kalp, iyi yürek, Kur'an, namaz, her şey bizim için. Ama bizler yapmıyoruz. Allah bizleri affetsin.
1: Bu duayı birlikte yapalım mı?
2: Ey Yüce Allah'ım,
4: bana emanet olarak verdiğin ruhumu
2: ölmeden önce sana ulaştırmak istiyorum.
3: Senin erenlerinde olmak istiyorum.
2: Senin müminlerine olmak istiyorum.
4: Ne olur ya Rabbi, duamı kabul eyle.
3: Bu duayı kalbine nakşeyle.
2: Amin.
1: Dua yaptığında kendini nasıl hissettin?
3: Çok mutlu hissettim.
4: Çok güzel. Sizi de Allah çıkardı karşıma. Çok Allah razı olsun.
0: Bir misafirimiz, bütün mürşitler, evliyalar, ermişler hepsi aynı yola çıkıyor. Ama biz onlara çok zor ulaşabiliriz. Biz de çoğu şeyi bilmiyoruz dedi. Ermişlerin, evliyanın izledikleri yol günümüzde yeterince bilinmiyor mu? Din konusunda bir kültürü olmayan insan, evliyalar eskiden insanlar nasıl olmuşsa olmuş, evliya olmuşlar ama artık bugün evliya olmak mümkün değildir diye bir neticeye ulaşıyorlar. İblis insanlarda bu kanaati oluşturmayı başarmış. Oysa ki sevgili kardeşlerim, şu dünyadaki din adına en kolay sonuç evliya olmaktır. Çünkü siz evliya olmayacaksınız. Siz sadece evliya olmayı dileyeceksiniz. Allah sizi evliyası yapacak, bütün şartları pozitif istikamette sizde oluşturacak olan Allah'tır. Bu bir dileğinize bakar. Öyleyse evliya olmayı, Allah'a dost olmayı biz diliyoruz. Onun için evliyalık bir dilektir. Ondan sonrasını Allah-u Teala gerçekleştiriyor. Allah-u Teala'nın dizaynı bu istikamette. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda erenlerin yolundan, yani Kur'an-ı Kerim'de geçen sırat-ı müstakim üzerinden ruhumuzu ona ulaştırmamızı emrediyor. Sırat-ı müstakim üzerinden ulaşmamız için de bir mürşide, Allah'ın bizim için tayin ettiği mürşidi bulup ona tabiyetimizi farz kılıyor. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
2: Allah dostu, yol gösteren.
5: Yol gösteren.
3: Allah'ın dostları peygamberlerimizdir, meleklerimizdir, iyi insanlar, dua eden insanlar.
4: Allah'ıma tabii ki çok inanıyorum ama hani bağlanacağım bir şey yok.
1: Bu zamanda da yaşayan erenler, evliyalar, mürşitler var mıdır sizce?
2: Yoktur bence. Hiç duymadım ama.
5: Olabilir ama herkese de güvenemiyoruz şu an.
3: O kadar ileriyi bilmiyorum.
4: Mürşitlere evet ama ben şu an bunu bilmiyorum.
1: Bizim için ezelde tayin ettiği mürşidi, yani manevi öğretmenimizi Allah'tan sormamız için hacet namazı kılıyoruz. Allah'a soruyoruz. Eşe, dosta, bizi yönlendirdikleri yere değil, Allah'ın bizim için tayin ettiği kişiyi Allah'a soruyoruz. Böyle bir talepte bulunup Allah'a sormak ister miydiniz? Manevi öğretmeninizi bulmak ister misiniz?
2: Tabii bulmak isterim manevi öğretmenin kim olduğunu. Zaten bence belli, Allah Celle Celaluhu bizim manevi öğretmenimiz ya da Peygamber Efendimiz olabilir. Ben öğrenmek isterdim.
5: Ben de öğrenmek isterdim, merak ederdim yani. Başta yol gösteren tabii Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ama mürşidimi de öğrenmek isterim tabii.
3: İsterdim. Bunu kim istemez?
4: Tabii ki isterim.
0: Bir misafirimiz mürşid konusunda Allah'ın dostları peygamberlerimizdir. Meleklerdir, iyi insanlardır dedi. Melekler de insanlara yol gösterici üyete midir? İnsanlar Allah'tan bize yol gösteren bir melek olsun diye talepte bulunuyorlar. Allah Teala diyor ki yeryüzünde yaşayan melekler olsaydı elbette biz onlara melek mürşitler gönderdik. Ama yeryüzünde insanlar, dolayısıyla Allah Teala'nın insanlar için vazifeli kıldığı insan mürşitler. Melekler de insanlara yol gösterici üyete midir? Resuller haritasına baktığımız zaman Allah Teala kainatı 3 asır ve 3 lakaş olmak üzere 6 alemden oluşturarak yaratmış. Ve asıllar zahiri alem, gayb alemi ve emr alemi. Zahiri alemde insanlar, gayb aleminde cinler, emr aleminde melekler var. Ve bu alemlerde yaşayanlardan Resuller var. İşte vazifeye baktığımız zaman zahiri alemde yaşayan insan Resuller, gayb alemde yaşayan cin Resuller, emr alemde yaşayan melek Resuller var. Şimdi Resuller haritasına baktığımız zaman ne görüyoruz? Zahiri alemdeki insan Resuller iki türlüdür. Nebi Resuller ve Veli Resuller. Ama gayb alemdeki cinlerden Nebi Resul söz konusu değil. Emr alemindeki meleklerden de Nebi Resul söz konusu değil. Nebi Resullük sadece insanlara mahsus. İşte cinler, melek Resuller, insan Resuller. Melek Resullerden Allah'ın hidayet göreviyle vazifeli yükeldiği vermediği melek Resuller, kiramen katibe melekleri ve ölüm melekleri. Ama Allah'ın hidayetle görevli kıldığı melek Resul Cebrail Aleyhisselam. Öyleyse iki tür melek Resul var. Birisi hidayetle görevli Cebrail Aleyhisselam melek Resul. Bir de hidayetle görevli olmayan melek Resuller. Cinlerden de cin Resuller var. Ama insanlardan da hidayette görevli kavim Resulleri var. Allah'ın hidayette görevli kıldığı Nebi Resuller var. Peygamberler, Veli Resuller. Bir de insanların görevleri kıldığı Resuller var. Alarda insanlar. Kur'an'ın elçisi Yusuf 50, Seben Melikesi, Belkıs elçisi Nemr 35. Görüyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'deki Resuller haritası bu minval üzere. O zaman meleklerden de insanlara yol gösterici hüviyete midir? Peygamberlerin mürşidi Cebrail Aleyhisselam'dır. Her mürşid evvela zamanında mutlaka kendi mürşidine tabi olandır. Aynı yollardan geçmiştir. Herkesin mürşidi vardır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın da mürşidi var. Cebrail Aleyhisselam'dır. Hazreti İsa'nın da, Hazreti Musa'nın da mürşidleri hep Cebrail Aleyhisselam'dır. Öyleyse kim Allah'ın güzelliklerini yaşamak istiyorsa, kim Allah'ın yolunda olmak istiyorsa, o kişi mutlaka kendi mürşidine Allah'tan sorarak onu bulmak ve ona tabi olmak mecburiyetindedir. Mürşitsiz Kur'an'daki İslam'ı yaşamak hiç kimse için mümkün değil. İşte zahiri alemde insanlar, gayb alemde cinler, emr alemde melekler ve meleklerden hidayette görevli Cebrail Aleyhisselam, hidayette görevli olmayan kiremen katiben melekleri ve ölüm melekleri. Cin Resullerden Enam 130 ve insanlardan da hidayette görevli kavim Resulleri, hidayette görevli kıldığı Nebi Resuller, peygamberler ve de insanların görevli kıldığı Resuller söz konusu. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü sevgili Cabbar Hocam. Hasretle ve hürmetle gül kubur ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Ben Kocaeli'den Enver Dündar. Muhterem Hocam izniniz olursa bir sorum olacak inşallah. Allah'ın bir emrini yerine getirirken içimizde taşıdığımız niyet önemli midir? Muhterem Hocam hasretle ve hürmetle ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, şöyle de ifade edebiliriz. İlim, amel ve ihlas. İlim niyeti, amel, ihlas da teslimiyeti ifade ediyor. Dolayısıyla herkesten bulması gereken şey bu. Niyet daima ilmin muhtevası içerisinde değerlendirilir. Amel, sahip olduğu ilmin tatbikatı hayata geçirilmesi ama bu amelin kim için olduğu önemli, Allah için olması halinde ancak ihlas söz konusu. Niyet İslam'da amelden daima üstündür. Allah-u Teala her talebinizde iç dünyanızdaki niyete bakar. Niyetiniz ne? Kendi kendinizi de aldatamazsınız, Allah'ı da aldatamazsınız. Allah'la olan ilişkilerinizde hep üstün niyet sahibi olarak Allah'tan hep güzellikleri isteyin. Eğer niyetiniz halisse, o zaman Allah-u Teala sizin için yardımcıdır. Allah'ın koyduğu kanun böyle. İlim, amel ve ihlas. Yani niyetinizin ilim standartlarına uyması gerekiyor. Bidatlere dayalı bir din hayatı yaşıyorsanız niyetiniz yoktur. Amel etseniz ameliniz boşa gider. Hiçbir zaman Allah'a teslim olamazsınız. Öyleyse Allah'ın bir emri yerine getirirken örneğin ruhumuzu Allah Teala ruhun 12 kere üzerimize farz kıldığını biliyoruz. Bu okun farz emrinin gereğini yerine getirirken niyet etmemiz lazım. Bu niyet hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmak. İşte Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Dilek bizden ama geri kalanını Allah gerçekleştiriyor. Niyet amelden üstün. Öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gidecekler. Öyle insanlar var ki cehennemlik amel işlerler ama cennete gidecekler. Cehennemlik amel işlemesine rağmen cennete giden kişi niyeti sebebiyledir. Cennetlik amel işlemesine rağmen cehenneme giden kişi de yine niyetinden dolayıdır. Niyet ağaçlar amelden üstündür. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'de insanların Allah'a ulaşması için, sırat-ı müstakim üzerinde yol kat edebilmesi için Allah'ın ismini zikretmeyi Kur'an-ı Kerim farz kılmış. Zikrullah diyor Allah-u Teala. Zikir hakkında ne düşünüyorsunuz?
2: Allah Celle Celaluhu'yu zikrederiz. Onun adını daha fazla duyururuz. Adını duyurduktan sonra da işte bilmeyen insanlar olur. Onlara öğretmeye çalışırız. Hem de Allah Celle Celaluhu duyduğuma göre bir sözü de benden istediğiniz ya da bana zikrediniz. Ben de istediğinizi ya da siz zikrediniz falan öyle bir şey var.
4: Ben her zaman mesela tesbih alırım, zikrederim. Kendi kendime la ilahe illallah çekerim. Zikir konusuna gelince şu an ben yani o başka söylüyor daha doğrusu. O başka söylüyor. Hangine inanacağım da şaşırıyoruz.
1: Allah'ı zikretmek bir kişide neleri değiştirir sizce?
3: Yüzünü değiştirir, imanını, yolla gitmesini, her şeyini, her konuda her şeyini değiştirir. Her kötülükten uzak tutar, gıybetten, tüm kötülüklerden, depremden, afattan, yangından, her şeyden ne kadar desen korur Rabbim.
5: Kalbi İslam'a daha yakın olur. Allah'a yakın olma konusunda bence yine ilerlemiş olur.
4: Her şey değişir. Allah'a yakınlığı. Ne demek yani Allah'ın şeylerinden biri olmak. Gurur duyulur. Her şeyden temizlenirsin. Günahlarından hiç olmadık. Allah'a sürekli tevekkül ettiğin zaman, zikrettiğin zaman daha güzel bağlanıyorsun. Daha çok istiyorsun. Şu an benim içimde çok istek var. Ama kime bağlanacağımı bilmiyorum. Tabii ki önce Rabbim.
0: Misafirimiz zikir konusunda o başka söylüyor, o başka söylüyor. Hangisine inanacağımızı şaşırıyoruz dedi. Her verilen zikir dersi insanlarda farklı etkiler mi oluşturur? Allah-u Teala sebirlerin tayini ve tespiti Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Allah sizi hangi sebile ulaştıracak? O sebile ulaştıracak. Tayin ona ait. Kalp hastasını kalp doktoruna gönderir. Mide hastasını mide doktoruna gönder. Allah bütün nefs hastalıklarının doktorunu yakından tanır. Bütün peygamberler nefs hastalıklarının doktoru da, veli mürşitler, veli resuller de nefs hastalıklarının doktorudur ve yolun tayini Allah'a ait. Öyleyse her konuda insanlar birbirinden farklı yaratıldıkları için yetmez mürşidin herkes için onun ulaşabileceği yerde olması gerektiği için Allah-u Teala Allah'a ulaştırana ulaşın demiyor. Allah'a ulaştırmaya vesile olana ulaşın diyor. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Allah'a ulaştıran daima bir kişi devrin imamıdır ve diğerleri vesiledirler. Vesileye ulaşın. Ya Maide 35'te ya eyyühellezine amenu takullaha vebtegu ileyhi vesilete. Takva sahibinin ulaşmayı dileyin ve vesileyi Allah'tan isteyin. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem Hocam, hürmet ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizleri çok ama çok kalbimden seviyorum inşallah. Müsaadenizle sorumu arz ediyorum. Allah-u Teala neden erenlerle birlikte olmamızı öğütler? Allah razı olsun.
0: Ağzından razı olsun. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Allah-u Teala neden erenlerle birlikte olmamızı öğütler. İsa 69. Men yutullahu ve yutur Resul'e ve ulaka ma'alle zina enamallahu aleyhim minelle zina enamallahu aleyhim minen nebiyyine ve siddikine ve şuhedai ve salihin. Kim Allah ve Resul'e itaat ederse o takdirde işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle beraberdirler. İşte onlar ne güzel arkadaştır. Dört grup insan. Nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihler. Herkes kendi dizaynına uygun kişilerle arkadaşlık edebilir. İnsanların arkadaşları onun kimliği hakkında kesin bir hüküm verir. Din açısından değerlendirmesine gelelim. Mürşitler, mürşitlerin arkadaşıdır. Sahabe, sahabenin arkadaşıdır. İşte uzun süreli bir arkadaşlık devresinde kişi gerçekten arkadaşının dinindendir. Çünkü aynı statüde olanlar birbirlerine arkadaşlık edebilir. Hadis-i şerifte kişi arkadaşının dini üzeredir. Hadis, hikmet sahibi ulemanın meclisinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinde farzdır. Muhakkak Allah meclisinde ölü kalpler hikmet nuru yedirilir. Tıpkı kuru toprakları yağmurla yeşerttiği gibi. Hikmet nuru, salah nurudur. Yani ölü kalpleri Allah-u Teala salah nuruyla diriltir. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın irşad ve vazifeli kıldığı kişilerle beraber olun. Salihler, şehitler, sıddıklar ve nebiler. Allah hepinizden razı olsun. Bir başka Haram Kur'an-ı Haram programında tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazli selavatı, bütün güzelliklerimiz üzerinize olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha maaselavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
8: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, niyazlarımızla sözlerimize başlamak isteriz. İşte bir daha bir aradayız. Bir kere daha bir güzelliği yaşamak üzere, bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde Allah'tan bahsetmek üzere. Ve bu akşamki konumuz nefs. Nefs, hiç nefsinizi gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Sakın bana görmedik demeyin. Hepiniz yüzlerce defa, binlerce defa nefsinizi gördünüz. Öyleyse fizik vücudumuzun içinde bu fizik vücudumuzun aynı olan bir başka vücut daha var. Adı nefs. Bu fizik vücudumuz değişemez. Şu anda ne görüyorsanız bu fizik vücut. Bundan yarım saat sonra da, bir saat sonra da, iki saat sonra da, yarın da aşağı yukarı bu vaziyetidir. Değişmez. Hemen 20-30 yaş ihtiyarlayamaz. Hemen 20-30 yaş gençleşemez. Bu standartlarda kalmak mecburiyetindedir, mahkumiyetindedir. Ama nefsiniz öyle değil sevgili kardeşlerim. O her an değişik hüviyette olabilir. Kendinizi 8-10 yaşlarında ilkokulda imtihana girerken görebilirsiniz. Kendinizi bulunduğunuzdan çok daha yaşlı olarak görebilirsiniz. Hasta görebilirsiniz. Her türlü hüviyete nefsiniz rahatça girer. Nefsiniz, rüyalarınızı yaşadığınız vücudunuzun adıdır. Şu anda ben fizik vücudumun içinden şu gözlerimle size bakıyorum. Fizik vücudumla, fizik vücudumun gözleriyle bakıyorum. Ama rüyada olduğum zaman da nefsimin gözleriyle bakıyorum her tarafa. Nefsinizin gözleri, şu başınızdaki gözler kapalı da olsa, açık da olsa görür. O zaman anlarsınız ki başka bir vücudunuzda görüyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin elektron devir sayısıyla fizik vücudunuzun arasında farklılık var. Yarı yarıya bir farklılık. Ve fizik vücudunuzun elektron devir sayısı gerçek uykuya daldığınız an derhal düşer. Nefsinizin elektron devir sayısı derhal yükselir. Ve ikisinin eşit olduğu noktada nefsiniz vücudunuzu terk eder. Siz uykuya dalmış olduğunuz için bu terki hatırlamazsınız bile. Ama bir gün tayin mekanı yaşayacaksınız. O zaman fizik vücudunuzun idrak sahasından ayrılacaksınız. Nefsinizin idrak sahasına ulaşacaksınız. Bakacaksınız ki aşağıda seccadenin üzerinde oturan sizsiniz. Ama uykudasınız.
O zaman ölümü yaşamış olacaksınız. Çünkü öldüğünüz zaman da aynı şeyi göreceksiniz. Belki fizik vücudunuz bir yatakta ölmüş durumda. Ama siz yaşamakta devam ediyorsunuz. Aklınız gene size kumanda ediyor. İşte uykuya daldığınız zaman fizik vücudunuz uyur. Ve otomatik sistemler fizik vücudunuzu kontrol altına alır. Midenizin, bağırsaklarınızın, kalbinizin, beyninizin, akciğerinizin, karaciğerinizin, böbreklerinizin, bütün uzuvlarınızın çalışmasını kontrol eden, vücudunuzdaki kontrol noktaları harekete geçer. Artık aklınızın kontrolünden fizik vücudunuz çıkmıştır. Fizik vücudunuz uyku haline girmiştir. Sonra mı? Aklınız nefsinize kumanda eder. O zaman hudutsuz bir imkana kavuşacaksınız. Sonsuz hızla dilediğiniz her yere gidebilirsiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, o nefsinizdir. Bu akşam konusunu ettiğimiz nefsiniz. Unutmayın, nefsiniz baştan aşağı afetlerle dolu bir varlıktır. Doğduğunuz andan itibaren nefsiniz afetlerle donatılmıştır. Bu afetler Allah'ın emirlerine mutlaka karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri de mutlaka işlemek isteyen bir özellik taşır. 19 afet nefsinizin kalbini tamamen karanlıklar olarak doldurur. Ve küfür kelimesi nefsin kalbinde o karanlıkları, afetleri kendisine çeken ve orada kalmalarına sebebiyet veren bir özellikle oradadır. Demek ki nefsin kalbinde başlangıçta 19 grup afet var. Öfke, kin, kıskançlık, haset, nefret, iptilalar, isyan, düşmanlık, cehalet. Ve diğer afetler. 19 grup afet. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhunuzda ise 19 grup haslet var. Nefsinizde hangi afet varsa onun tam zıttı olan haslet ruhunuzun kalbindedir. Ruhunuz tekamülün son aşamasına göre, son safhasına göre yaratılmıştır. Ve ruhunuz Allah'ın bütün emirlerine mutlak olarak itaat eder. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemez. Hiçbir kuvvet ruha Allah'ın yasak ettiği bir fiili işletemez. Bu sebeple ruhunuz siz hangi yanlış fiili işlerseniz işleyin, vücudunuzdan derhal dışarı çıkmıştır. Asla iştirak etmez. Tabii ruhunuz Allah'a gitmediyse bu söylediklerim geçerli. Ruhunuz vücuttan her zaman çıkmak yetkisinin sahibidir. Her zaman tekrar fizik vücuda girme yetkisinin sahibidir. Kontrol kendisindedir. Ama sizi terk edip de bu yetkiyi kullanarak Allah'a gidemez. Allah'a ulaşan sırat-ı müstakim üzerinde ruhlar saf halinde uçarlar. Bir taraflarında sağ kanat velisi, bir taraflarında sol kanat velisi, en solda ise Hanım Sultan vardır. Öyleyse böyle bir dizaynda ruhun tek başına sizden ayrılıp da Allah'a doğru yola çıkması hiçbir şekilde mümkün değildir. Nefsiniz, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, başlangıçta bütün afetleri sinesinde toplayan zavallı bir mahluktur. Şeytan afetlerin hepsine
tesir etmek imkanının sahibidir. Nefs ona bu imkanı verdikçe, yani onu dinledikçe. Bir başka ifadeyle şeytanın nefsin afetleri üzerinde, nefsin üzerinde hiçbir sultası yoktur. Ama kandırmayı çok iyi bilir. Nefsi birçok açılardan ikna eder ve ona devamlı zaten onun da istediği, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletmeye çalışır. Veya gene onun istediği, Allah'ın emrettiği şeyleri yaptırmamaya çalışır. Daha başka bir ifadeyle şeytan nefste zaten mevcut olan afetleri, bütün afetler Allah'ın emirlerine karşı çıkar, Allah'ın emirlerini asla yapmak istemez. Bütün afetler Allah'ın yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isterler. Zaten tabiatlarında bu vardır. Yaratılışları bu standart içindedir. Şeytansa onları daha da azdırarak Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletmeye, emrettiği hususları da yaptırmamaya çalışır. Zaten nefsin afetleri de buna göre dizayn edildiği için pek çok açıdan istediklerini nefse rahat rahat yaptırabilir. Bu sebeple insanların çoğu cehenneme gidecek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin tesiriyle başlangıçta hep günahlar işlersiniz. İşlediğiniz bütün günahlar şeytanın nefsinize tesiriyle, azdırmasıyla veya nefsinizin direkt olarak Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamayı istemesiyle veya yasak ettiği bir fiili işlemek istikametindeki talebiyle olgunlaşır ve devamlı derecat kaybedersiniz. Allah Teala buyuruyor ki biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Ahsene bir takvim içerisinde ulaşabilecek olan bir dizaynla yarattık diyor Allah Teala. Sonra onu esfeli safiline reddettik diyor. Nefslerin çoğu ne yazık ki böyle bir maksat için yaratıldıklarını anlamadan ömürlerini tüketirler. Hep yasak edilen fiilleri işlerler, emirleri gerçekleştirmezler. Bilmezler ki Allah Teala yasak ettiği fiilleri kişinin mutluluğu için yasak ediyor. Emrettiği şeyleri de gene aynı maksatla, gene kişinin mutluluğu için emrediyor. İşte böyle bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse nefsinize dikkatle bakın. Nefsiniz bütün günahları işleyen ve işleten afetlerle doludur başlangıçta. Peki Allah Teala ne demek istiyor? Biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Yani her nefse göre değişen bir zaman parçasında aslında o nefs değişebilir. Ruhun hasletlerine paralel bir şekil, hüviyet kazanabilir. Yani nefsinizin afetlerinin hepsi yok olabilecek olan bir özellik taşırlar. Yerlerine ruhun hasletlerinin paralelinde olan, ruhun hasletleriyle aynı özellikleri taşıyan fazilet, fazıllar, yani fazilet girip yerleşsin diye. İşte belli bir takvim içinde, herkese göre değişen bir zaman parçası içinde insanların nefslerindeki afetler azalarak neticede sıfırlanır. Daimi zikirle sıfırlanır. Daimi zikre ulaşan bir kişinin nefsi hasletlerle eşit standartlarda yaratılmış olan faziletlerle dolar. O zaman o kişi ahsen hüviyete girer. Allah'ın bütün emirlerini nefsi de ruhu da yerine getirir. Allah'ın yasaklarını nefsi de ruhu da asla işlemez. İşte o noktada nefsiniz ahsen hüviyete gelmiştir. Nefsiniz ezelde Allah'a yemin vermiştir. Tezkiye ve tasfiye olacak. Yani nefsinizin kalbindeki afetler yaradan daha fazla temizlendiği zaman
Nefs tezkiyesi tamamlanmıştır. Nefsinizdeki afetler tamamen yok olduğu zaman, yerlerini tamamen %100 faziletlerle rahmetler almışsa, o zaman ahsen hüviyete girdi demektir nefsiniz. Bütün nefslerin hedefi budur. Eğer olmazsa, nefsiniz böyle bir istikamette kendine düşeni yapmazsa, o zaman esfeli safiline kadar cehennemin çeşitli katlarında bulunmak böyle durumda olanların harcıdır. Allah Teala onlar için onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır diyor. Öyleyse bir insan eğer cehenneme gidiyorsa nefsinin afetleri sebebiyle gidiyor. Şeytanın nefsini azdırması sebebiyle gidiyor. Öyleyse bir takım insanlar

Allah-u Teala'dan gelen bir mukaddes mahluktur. Allah-u Teala'nın kutsal bir emanetidir. Ruh Allah'tan gelir, Allah'ın zatından gelir size emanet olarak ve tekrar Allah'ın zatına döner. Ve şu dünya hayatında dönmesi asıldır. Öyleyse ruh Allah'tan gelen ve Allah'a dönecek olan varlıktır. Ama nefs Allah'tan gelmemiştir. Allah'ın bir yaratığıdır ve doğduğunuz zaman sizinle beraber kılınır Allah-u Teala tarafından. Ölünceye kadar beraberdir. Ölünce sizi terk eder. Öldüğünüz zaman berzah alemine gider. Kıyamete kadar berzah aleminde yaşar. Kıyamet günü sura üçüncü üfürülmesiyle tekrar canlandığınız zaman, ikinci defa hayata getirildiğiniz zaman kıyamet günü nefs tekrar içinize girer. Cennet veya cehennem hayatını sizinle beraber yaşar ve sizinle beraber nefsiniz de hesaba çekilir. Orada indi ilahideki hayat filminizi seyrettiğiniz yerde nefsiniz fizik vücudunuzun içindedir. Çünkü işlediğinden bütün hataların müsebbibi nefsinizdir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsiniz Allah'tan gelmedi, Allah'a dönmeyecek de. Nefsiniz bir yaratıktır. Allah-u Teala onu sevva ettiğini söylüyor. Fizik vücudunuzu halk ettiğini söylüyor. Ve nefsinizi sevva ettiğini söylüyor. Ve nefsin ve ma sevvaha diyor. Şems 7. Allah-u Teala diyor ki اَمَا حَلَقْنَا الْاِنْسَانِ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمِيٍ مَسْنُونَ Biz insanı şekillenmiş ve kuru bir balçıktan halk ettik diyor. Halk edilmişiz. Fizik vücudumuz halk edilmiş, yaratılmış. Nefsimiz mi? Sevva edilmiş. Ruhumuz üfürülmüş. Ve nefaha fihi ruhihi diyor. İnsanın içine ruhumuzdan üfürdük. Öyleyse ilk farklılık. Ruhumuz Allah'tan gelmiştir, Allah'a dönecektir. Nefsimiz Allah'tan gelmemiştir. Nefsimiz bizde sevva edilmiştir ve ölünceye kadar bizimle beraber olacaktır. Her gece uykuya dalmamız halinde ayrılabilir vücudumuzdan bir, bayılmamız halinde ayrılabilir vücudumuzdan iki, ölmemiz halinde vücudumuzdan ayrılır. Üç, bunun dışında fizik vücudun içinde bir esirdir nefsimiz. Söylediğimiz gibi, cehennem hayatı da olsa bizim için, cennet hayatı da olsa, nefsimiz mutlaka bizim içimizde, bizimle birlikte aynı acıları çekecektir veya aynı sevinçleri paylaşacaktır. Öyleyse, nefsle ruh arasında kesin farklılıklar var. Ruhun statüsü hep hasletlerle donatılmış olmaktır. Tekamülün son noktasına göre dizayn edilmiştir. Ve nefsimiz hasletlerle değil, afetlerle donatılmıştır. Ruhumuz ne teskiye olur, ne tasfiye olur. Tasfiyenin son standartlarında yaratılmıştır. Kemalatın sonuncu dizaynı içerisinde yaratılmıştır. En üstün dizaynı içinde yaratılmıştır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsiniz afetlerle %100 doludur. Ruhunuz hasletlerle %100 doludur. Ne kadar büyük bir farklılık. Birisi şeytanın bütün emirlerine itaat ediyor. Şeytanın yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Öteki Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Bu ruh. Diğeri şeytanın emrinde. Onun için Allah-u Teala nefs şeytanın emrinde olduğu için Allah-u Teala

bir açıklama getiriyor Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidü şeytane innehu leküm adûn mübîn ve eni budûni hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır diyor Allah Teala. Niçin bizden ahd almış Allah Teala? Şeytana kul olmaktan kurtulalım diye. Ve devam ediyor. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Yani şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olmanız için ben sizden ahd almadım mı diyor ezelde Allah Teala. İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Öyleyse bütün insanlar başlangıçta şeytanın kulu olarak hayata başlarlar. Yani şeytanın emrinde olan insanlar olarak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şeytanın insanlar üzerinde bir sultası yok. Yani emrettiği zaman nefs onu yapmak mecburiyetinde değildir. Öyleyse nefslerimiz başlangıçta şeytanın emirlerine neden itaat ediyor, Allah'ın emirlerine itaat etmiyor? Çünkü yapısı ona göre. Öfke, kin, nefret, gayz, intikam, düşmanlık, hepsi nefsin afetleri. Buna göre dizayn edilmiş. Yani Allah'ın emirlerini yerine getirmemeye, yasak ettiği fiilleri de işlemeye göre dizayn edilmiş nefsimizin afetleri. Şeytan da nefsimize tesir etmeye çalıştığı zaman zaten afetlerin tabiaten yapmak istediği şeyleri ona emreder, yaptırmak ister. Nefse zaten yapmak istiyor onları. Öbür taraftan nefsin yapmak istemediği Allah'ın emirlerini de özellikle yapmaması için şeytan da nefsi tazdik eder, ona tesir etmeye çalışır. Ama nefsin yapısı zaten bu. Nefsin afetleri Allah'ın bütün emirlerini yapmamaya yöneliktir. Öyle yaratılmıştır. Nefsin afetleri Allah'ın yasaklarını işlemeye yöneliktir. Allah neyi yasak etmişse nefs mutlaka onu yapmak ister. Allah neyi emretmişse onu yapmamak ister. Yani Allah'ın emirlerine ve yasaklarına tamamen ters bir yapıyla yaratılmış. Yaratılışı bu. Şeytan da aynı istikamette, nefsin yaratılışının istikametinde nefse yol gösterdiği için, nefs de zaten aynı şeyleri yapmak üzere yapılandığı için, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye dönük olarak yaratıldığı için, Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamaya, yerine getirmemeye yönelik yaratıldığı için Allah'ın emirlerini yerine getirmek zaten istemiyor. Şeytan da bastırıyor yerine getirmemesi için. O da zaten yapısının da gereği olarak, şeytanın da esrarıyla hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyor. Emrettiği şeyleri yapmıyor, gerçekleştirmiyor, yerine getirmiyor. İşte öyleyse şimdi kıyamet günü şeytana bakalım ne diyor etrafındaki bütün insanlara. Ey insanlar diyor ve ey cinler diyor. Ben diyor size bu günahları, buraya gelmenizi icap ettiren bu günahları zorla mı işlettim? Size teklif ettim. Siz de nefsinizin afetleri zaten buna müheyya olduğu için benim talebimi kabul ettiniz, yerine getirdiniz. Size zorla mı yaptırdım ben bunları? Öyleyse diyor, bana kızmayın, beni kınamayın, nefsinizi kınayın diyor, nefsinizin afetlerini kınayın.
Aslında iblisin söylediği de bir bakıma yanlış değil. Neden yanlış değil? Çünkü nefsin afetleri zaten ona göre dizayn edilmiş. Şeytan da birazcık onlara yol gösterince zaten yapılarının gereği olarak Allah'ın emirlerine itaat etmeyecekler. Yasak ettiği fiilleri işleyecekler. Şeytanın tesiriyle biraz daha geniş kapsamlı olarak yapıyorlar suçlarını. Öyleyse şeytan hiç kimseye dediklerini zorla kabul ettiremez. Ama bütün dedikleri de genel anlamda çoğu zaman insanlar tarafından işlenir. Çünkü arkasında nefsin afetleri zaten Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek ister. Emrettiği şeyleri de işlemek istemez. O zaman şeytanın talebiyle nefsin talebi aynı ve şeytan devamlı insanı kandırır. Yani devreye akıl girse, devreye ruh girse, nefsi ikna etmeye çalışsa, nefs yapısı ona müsait olduğu için, iblis de devamlı ısrar ettiği için yasak ettiği fiilleri Allah'ın işlemeye çalışır. Böyle bir varlık. Şimdi nefsimiz afetlerle dolu. Peki nefsimizin ulaşması lazım gelen bir yer var mı? Elbette var. Allah Teala ahsene takvim içinde yarattım diyor. Yani ahsene ulaşabilecek olan bir zaman parçasıyla o ahsene ulaşabilir özelliğiyle yaratılmış. Ahsene ulaşmak demek nefsin Allah'a teslim olması demek. Nasıl? Bütün afetlerden kurtularak afetlerin yerini nefs tezkiye ve tasfiyesiyle ruhun hasletlerine paralel olan faziletlere terk ederek. Bu nasıl bir işlemdir? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dostları, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğinizi düşünüyorum. Dilediğiniz andan itibaren kurtuldunuz. Nefsiniz mutlaka size yenilecektir. Bunu Allah gerçekleştirecektir. Nasıl? Size 10 tane Allah Teala ihsanda bulunacak. Allah'a ulaşmayı dilediniz diye. Konuyu uzatmamak için kısa kesiyorum. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan 3. basamaktadır. 4. basamakta Allah Teala görmüştür o kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma dileğini, ona rahim esmasıyla tecelli etmeye başlar. 5. basamakta o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır Allah Teala. 6. basamakta kulaklarındaki vakrayı alır, 7. basamakta kalbindeki ekinleti alır. 8. basamakta o kişinin kalbine ulaşır. 9. basamakta kalbin nur kapısını Allah'a çevirir. 10. basamakta o kişinin göğsünden kalbine, göğsünü şerh ederek yararak Allah nur yolunu açar. Kişi bunların hiçbirisini hissetmez normal standartlarda. Sonra mı ne yapar Allah Teala? Sonra o kişinin zikir yapması üzerine Allah'tan gelen rahmet ve fazl o kişinin göğsüne gelir, şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Ama kalp mühürlüdür. Fazıllar kalbe hiç giremezler mühür sebebiyle. Rahmet de giremez. Ama rahmet nurları sızabilir. İşte bu sızma onuncu basamakta sızma başlar. 11. basamakta sızma %2'yi bulur ve kişi huşuya ulaşır. Ondan sonra da Allah Teala 13. basamakta o kişiye mürşidini gösterir. Nefs tezkiyesi nasıl başlar? Sualinin cevabı bu. Allah'tan aldığı bu 10 tane ihsanla, her biri ayrı bir ihsandır. 3. basamakta başlar, 13. basamakta tamamlanır. 10 ihsanla kişi mürşidine ulaşıp tabi olur. Tabi oldu, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir.
Allah kişinin kalbinin mührünü açar. Kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Kalbin içine imanı yazar. Kişi böylece mümin olmak şerefine erer. Sonra o kişinin ruhu vücudundan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. Nefs, anlatacağımız şekilde tezkiye olmaya başlar. Konumuz nefs. Nasıl tezkiye olur nefs? Kişi bu kademede zikir yapar. Allah'tan sadece rahmetle fazl gelmez, rahmetle salavat da gelir. Rahmetle fazl ve rahmetle salavat beraberce gelirler. O kişinin göğsüne şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşırlar. Kalbin mühürünü artık Allah-u Teala açmıştır. Mühür hareketli hale gelmiştir. Bu mühürün üzerine rahmetle fazl ve rahmetle salavat dört grup enerji baskı yaparlar. Bu baskı mührü kalbin alt kapısına kadar indirir. Kalbin alt kapısı şeytanın karanlıklarının nefsimizin kalbine girdiği kapıdır. Ve aşağı kadar inilen üzerinde dört tane enerjinin baskısı bulunan mühür, zulmani kapıyı mühürler. Yani zikre başladığınız andan itibaren nefsinizin kalbine şeytanın karanlıkları artık giremez. Ve kalbin içinde şeytanın karanlıklarını nefsinizin kalbinin içinde tutacak olan küfür kelimesi mevcut değildir. Yerine fazılları kendisine çekecek olan iman kelimesi gelmiştir. Karanlıkları nefsin kalbinde tutacak olan bir kuvvet artık mevcut değildir. Ve zikirle nefsin kalbi birkaç dakika içinde Allah'ın rahmetiyle, fazlıyla, salavatıyla tamamen dolar. Ve bütün karanlıklar, bütün afetler kapı dışarı edilir. Zikir boyunca nefsinde afet olmayan bir insansınız. Zikriniz boyunca, zikir dereceniz ne olursa olsun, diyelim ki nefsinizin kalbinde sadece %7 nur birikimi var. Ama zikre başladığınız zaman %100 oluyor. Zikir devam ettiği sürece siz daimi zikirde olan birisinin düşünce yapısına ve kalp yapısına sahipsiniz. Ve nefsinizin kalbinde Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurları beraberce gelirler, bütün kalbinizi işgal ederler. Sonra nefsinizin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesinin çekim gücü, nefsinizin kalbine ulaşan fazılları, faziletleri etrafında toplamaya başlar. Kendisine yapıştırır. Böylece %1, %2, %3 derken nefsinizin kalbinde faziletler birikmeye başlar. İşte bu birikimin adı nefs tezkiyesidir. Hani Allah Teala ne diyordu? Biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline gönderdik. Kimleri gönderiyor? Bu işlemlerden geçmeyen insanları. Ama siz bu işlemlerden geçiyorsunuz. Ve nefsinizin kalbine Allah'ın nurları geliyor. Ve nefsinizin kalbine adım adım yerleşiyor. İlk %7 nur birikimiyle nefsinizin kalbinde nefsi emmare teşekkür eder. Peki nefsinizin kalbindeki bu nefs tezkiyesine paralel olarak ruhunuz ne olur? Tabi olduğunuz an mürşidinize 10 tane ihsanla gelerek tabi olduğunuz an ruhunuz vücudunuzdan otomatik olarak ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar. Ve bu yola çıkışın 7 tane gök katını aşması asıldır. Birinci gök katına ruhunuz ilk %7 nur birikimini nefsinizin kalbinde oluşturabildiğiniz takdirde ulaşır. Unutmayın, nefsiniz vücudunuzun içinde bir rehinidir. Hiçbir zaman dışarıya çıkamaz kendi arzu ediyor diye. Dışarıya çıkamaz. Ya
uyumanız lazım, ya bayılmanız lazım, ya da ölmeniz lazım çıkması için. Başka bir alternatif yok. Öyleyse kendi arzusuyla vücudu terk edemeyecek olan bir rehine var vücudunuzda, nefsiniz. Allah-u Teala söylemiştik demin Müddessir suresinin 38, 39, 40. ayetlerinde söylüyor. Küllü nefsin bima kesebet rehinetün. Bütün nefsler iktisap ettikleri dereceler itibariyle rehinedirler. Bütün nefslerin kaybettikleri dereceler mutlaka kazandıkları derecelerden fazladır. Doğuşunuzdan itibaren. Ne zaman ki nefs tezkiyesine başlarsınız, durum ondan sonra değişecektir. Şimdi nefs tezkiyesine başladınız. İlk yüzdeydi nur birikimi gerçekleşti. Ruhunuz birinci gök katına ulaştı. Saflar halinde yukarıya yükselme başladı ruhlar arasında. Nefsinizin ilk yüzyılda nur birikiminde bir rehine olan nefsiniz, birinci gök katının kapısını remote kontrol ile açmak imkanının sahibi olur. Bu hak rehineye verilmiştir. Ve kapı açılır. Allah-u Teala ne diyordu? Araf 40'ta Allah'ın ayetlerine ve resullerine dil uzatanların, onlarla alay edenler için gök kapıları açılmaz diyor Allah-u Teala. Allah'ın ayetlerini yalanlayanlara gök kapıları açılmaz diyor. Neden? Zaten onu yalanlıyorlar. Dünya hayatını yaşarken insanın ruhunun Allah'a ulaşması mümkün değildir diyorlar. Ruh ölümden sonra ancak Allah'a ulaşır diyorlar. Ama eğer o kişi nefs tezkiyesine başlamışsa o zaman rehine gök kapılarını açmak imkanının sahibidir. Gök kapıları kime açılır? Allah'a ulaşmayı dileyene açılır. Hangi vasıtayla? Rehine olan nefs vasıtasıyla. Nefs ilk kez %7 nur birikimiyle birinci gök katının kapısını açar. Ruh birinci gök katına kadar diğerleriyle beraber ulaşır. Orada ruh tarafından bu yetkinin kazanılıp kazanılmadığı devamlı kontrol edilir otomatik aletlerle. Oradaki elektronik sistemler nefsin kalbindeki nur birikimini kesin ölçülerle ölçmek imkanının sahipleridir. Ve ikinci kata %14 fazilet, %2'de rahmet birikimiyle ruh ulaşır. İkinci katın kapısını gene rehine olan nefs açar. Nefsi levamede, yani nefsinizi kıradığınız kademede. Üçüncü defa %7 nur birikimi. Nefsi mülkimidesiniz. Nefsi emmare için Yunus suresinin, Yusuf suresinin 51. ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf Allah-u Teala'ya diyor ki وَمَا أُبَرُّ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٰيِ اِلَّا مَا رَحِيمَ رَبِّي. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte rahim esmasıyla Allah'ın tecelli ettiği nefsler ilk etapta %7 nur birikimiyle ruhu birinci gök katına ulaştırıyor. İkinci etapta rahim esmasıyla tecelli bir defa daha tesirini gösteriyor. İkinci bir %7 fazilet birikimi ruh ikinci gök katında, yani Kıyamet Suresinin ikinci ayet-i kerimesine göre nefsini levmeden bir kişi bu. وَلَا اُقْسِمُ بِنْ نَفْسِ لَوَامَةِ. O levame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Levmedilen, kınanan bir nefs söz konusu. Hata yapmak istemiyor kişi ama nefsi hatalara uygun şekilde yaratılmış ve onun ikazlarını dinlemiyor, şeytanın emirlerine uyuyor. Zaten nefs bunu istiyor. Allah'ın yasak ettiği fiilleri. Sonra üçüncü defa %7 nur birikimi, ruh rehine tarafından açılan üçüncü gök katının kapısından da geçiyor. Üçüncü gök katı açılıyor ve üçüncü kata ulaşıyor ruh. Nefsi mülkime, Allah'tan ilham alıyor Kıyamet Suresi
Şems suresi 8. ayet-i kerimesi. Fe'elhamaha fücuraha ve takvaha. O nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir diyor. Artık Allah'tan da ilham almaya başlıyor kişi. Ruh 3. gök katında. Sonra 4. kat. 4. defa %7 nur birikimi. Nefsi mutmainne. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü diyor Allah Teala. Ey mutmain olan nefs. Fecir 27. Radiyeten mardiye. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Fecir 28. Rad 28. Ellezine aminu ve tatmeinnu kulubuhum bi zikrullahi. Ela bi zikrullahi tatmeinnul kulubu. Onlar ki aminu olmuşlardır ve nefsleri mutmain olmuştur. Allah'ın zikriyle. Bilin ki kalpler Allah'ın zikriyle mutmain olur diyor Allah Teala. Mutmain olmak doyuma ulaşmak demek. Nefsinizin kalbi doyuma ulaşıyor. Sonra bir merhale daha, bir %7 nur birikimi daha Allah'tan razı oluyorsunuz. Ruhunuz 5. katta. Radiye diyor Allah Teala. Bir daha %7 nur birikimi ruhunuz 6. katta. Nefsiniz Allah'ın da kendisinden razı olduğu bir noktada. Mardiye kademesi. Ve 7. defa %7 nur birikimi ruhunuz Allah'a ulaşıyor. 7. gök katının 7 alemine geçiyor. Sitretin müntahaya ulaşıyor. Oradan Allah'ın zatına ulaşıyor. Ve Allah'ın zatına ulaşan bir ruh söz konusu. Allah'ın zatına geri dönen ruh. Ne diyordu Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde? Diyordu ki Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. İşte burada ruh Allah'a ulaşıyor. Nefs tezkiye olmuştur. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Fatır suresi 18. ayet-i kerime. Femen tezekka fe innemâ yetezekkerli nefsihi ve ilallâhil masîr. Kim nefsini tezkiye ederse kendi nefsi için tezkiye olur. Neden? Çünkü Allah'a nefs yemin vermiştir tezkiye olacağına dair. Ve ruhu Allah'a ulaşır diyor. Zaten demin söyledik Allah'a ulaşma faslını. Ruh Allah'a ulaşıyor. Burası tezkiye noktası. Nefsi tezkiye. 14. basamakta başlayan yolculuk 21. basamakta tamamlanır. Ruhunuz Allah'a ulaşır. Nefsiniz ne oldu? Tezkiye oldu. Nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşti. Bu süreç içinde şeytanın hakimiyeti, yani tesir etme imkanı demek daha doğru, %100'den %49'a düştü. %2 nur kişi huşuda huşuda kazanmıştı. Rahmet nuru %2. Ondan sonra 7 defa %7 fazıllar, fazilet birikti kişinin nefsinin kalbinde. 7 kere 7 %49 artı %2 rahmet %51. Nefsin kalbindeki karanlıklar %100'den %49'a düştü. Şeytan yalnız karanlıklara tesir etmek imkanının sahibi olduğu için tesir etme imkanı da %100'den %49'a düştü. Hakimiyet artık şeytanda değil, tesir etme imkanı artık Allah'ın nurlarında. Peki bu arada fizik vücut ne oldu? Fizik vücut eskiden Allah'ın yasak ettiği hep bütün fiilleri işlerken, emrettiklerini gerçekleştirmezken, şimdi emirlerin %50'den fazlasını yerine getiriyor. Yasakların da %50'den fazlasını işlemiyor. Öyleyse fizik vücut şeytana kul olmaktan
%51 oranında kurtuldu ve Allah'a kul oldu. %50'yi geçtiği için artık şeytanın kulu değil, Allah'ın kulu sayılıyor. İşte Allah-u Teala'nın emrettiği şey, Allah'a kul olma keyfiyeti iki safhalı. %51 nurda kişi şeytana kul olmaktan olma safhasında hakimiyet şeytandayken şeytana kul sayılıyordu. Şimdi hakimiyet Allah'a geçti. Allah'a kul olmanın başlangıç kademesinde. Nefs tezkiyesi yolun yarısı. Ondan sonra kişi daha çok zikretmeye başlıyor. Ruh Allah'ın zatında yok oluyor. Meap olan, sığınak olan Allah'ın zatına ruh sığınıyor. Ve böyle bir sığınmada fenafillah makamının sahibisiniz. Nefsinizin kalbindeki nurlar %51'den %65'e kadar bu makamda oluşuyor. Sonra Allah Teala size bir taht ihsan ediyor ve %61 nurdan %71 nura kadar beka makamında, beka billah makamında nefsiniz tasfiyesine devam ediyor. Sonra zikriniz günün yarısını aşıyor, zühd makamının sahibi oluyorsunuz. %71'den %81'e kadar nur burada birikiyor nefsinizin kalbinde. Ve %81 nurdan itibaren fizik vücudun teslimi noktasına ulaşıyorsunuz. Ve fizik vücudun teslimi makamında da, yani muhsinler makamında da, zühd makamından sonraki makamın adı, fizik vücudunuz Allah'a teslim oluyor ve nefsin kalbinde hala %9 karanlıklar var. %81'den 91'e kadar nur bu noktada oluşuyor nefsinizin kalbinde. Peki sonra ne oluyor? Fizik vücudunuz Allah'a teslim oluyor. Allah'a verdiği ahdi, Allah'a kul olma olayını %100 başarıyor. Nefsin kalbinde hala %9 karanlık var. Ama fizik vücudunuz artık onunla ilgili değil. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Yasak tevfiileri işlemiyor. Nefsinizin kalbi %91 nurla dolu. Ve fizik vücudun Allah'a tesliminden sonra bir de bakıyorsunuz daimi zikrin sahibi olmuşsunuz. Daimi zikrin sahibi olduğunuz andan itibaren artık nefsinizin kararması mümkün değil. Çünkü şöyle oluyor. Daimi zikre ulaştığınız an nefsinizin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla dolu olduğu bir noktada daimi zikre ulaşıyor. Yani o noktadan itibaren rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı nefsinizin kalbinde artık kesintisiz olacak daimi zikrin sahibi olduğunuz için. Bir başka ifadeyle nefsinizin kalbindeki zulmani kapının açılması mümkün değil. Karanlıklar kalbinize artık dolamaz. Ve böylece nefsinizin Allah'a teslim olmasının birinci aşamasına geldiniz. Ulul Elbab makamındasınız. Burası hikmet makamı. Nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolu. Çünkü daimi zikrin sahibisiniz. Hiç afet kalmamış nefsinizin kalbinde. Bunun tabii neticesi olarak nefsinizin kalp gözü açılır. Bunun tabii neticesi olarak nefsinizin kalp kulağı açılır. Böylece kalbinizle Allah'ın söylediklerini nefsinizin kalbinde duyabilirsiniz. Ve nefsinizin kalbinde Allah'ın gösterdiklerini görebilirsiniz. İşte burası hikmet makamıdır. Artık ilmel yakini bitirdiniz. Aynel yakinin sahibi oldunuz. Hikmet sahibi oldunuz, hayır sahibi oldunuz, tezekkür sahibi oldunuz. Ulul Elbab makamında nefsinizin kalbi daimi zikre ulaşmış ve bir mertebe, sadece zemin katı görebilirsiniz, bir mertebe nefsinizin kalbi müzeyyen olmuştur. Ne zaman ki Allah-u Teala size birinci gök katını gösterir, o zaman Ulul Elbab makamını geçtiniz, İhlas makamına geldiniz. Burada birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında Allah ne hangi işlemler yapıldığını birer birer size detaylarıyla gösterir. En son yedinci gök katının
yedinci alemi olan indi ilahinin son noktasını Sitretül Münteha'yı görürsünüz. Gördüğünüz zaman ihlas makamı tamamlanmıştır. Nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Bu çerçeve içerisinde nefsinizin kalbindeki temizliğe paralel olarak her kademede bir üst cennete ulaşmış oluyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Dünya mutluluğu sıfır. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman 10 tane İslam'la ikinci kat cennetin sahibisiniz. Dünya mutluluğu sıfır. Ne zaman nefsinizin kalbi %51 nurla dolarsa, ruhunuz Allah'a ulaşırsa, üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya mutluluğunuz %51. Ne zaman fizik vücudunuzu Allah'a teslim ederseniz, 25. basamakta, dördüncü kat cennetin sahibisiniz. Mutluluğunuz, dünya mutluluğunuz, nefsinizin kalbindeki afetlere paralel olarak %91. Ne zaman nefsinizi Allah'a teslim ederseniz, beşinci kat cennetin sahibisiniz, dünya saadetiniz %100. Sonra bir mertebe Ulu'l-Elbab makamında, yedi mertebe İhlas makamında, aklanan nefsiniz, yani müzeyyen olan nefsiniz, son mertebeye ulaştığınız zaman, Sitretül Münteha'yı gördüğünüz zaman, Allah Teala sizi tövbe-i nasuha çağırır. Ve bundan sonra salah makamının sahibi olursunuz. Salah makamında da nefsinizin kalbi dört mertebe daha müzeyyen olur. Ve irşada ulaşırsınız. İrşada ulaştığınız zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iradenizi Allah'a teslim etmek için hazır hale geldiniz demektir. Ve iradenizi Allah'a teslim etmeyi orada teklif ettiğiniz an derhal kabul görür talebiniz. Allah iradenizi kendi iradesine bağlar. O noktadan itibaren devamlı Allah'tan emir olan ve sadece Allah'tan aldığı emirleri yerine getiren bir pir-i fani olursunuz. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir mürşit. Allah Teala size irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle burada iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz noktada, bir hakkın takvanın sahibi olduğunuz noktada, hakkül yakin takvasının sahibi olduğunuz noktada Allah sizi irşad makamına tayin eder ve burası yolculuğunuzun sonudur. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki nefsinizdeki aklanmalara paralel bir seyirle bütün mutlulukları yaşamak için bütün imkanların sahibisiniz. Allah Teala hepinizin kalplerinizi müzeyyen kılsın. Allah Teala hepinizi irşat makamına ulaştırsın. Hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi kılsın sizleri dualarımızla. Sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bu bir mutluluk sevgili kardeşlerim. Sizlere hitap etmek, sizlerle birlikte olmak, kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. İnsanlar hep mutlu olmak isterler. Herkesin temel arzusu budur, mutlu olmak. Ama mutluluğu hep aranması lazım gelen yerin dışında ararlar. Zannederler ki mesela benim çok param olursa ancak mutlu olabilirim. Mutluluk parayla mümkündür. Ne ihtiyacın varsa onu alırsın ve de hiç problemin olmaz. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir gönül işidir. Para işi değildir. Nice zenginler var ama mutlu değiller. Huzur içinde yaşayamıyorlar. Tam aksine sıkıntılı bir dünya yaşantıları söz konusu. Öyleyse insanlar için mutluluk bir uyum halidir. Kişinin iç dünyasında mutlu olması lazım. Dış dünyasında, yani başka insanlarla ilişkilerinde mutlu olması lazım. Allah ile olan ilişkilerinde mutlu olması lazım. Bu üç ayrı cepheden mutluluğa baktığımız zaman mutluluğun tamamının yakalanması bir takım şartlara bağlı oluyor. Dünyadaki en mutlu insanlar daimi zikrin sahipleridir. Neden öyle? Çünkü nefslerinde afet kalmamıştır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptiralar vesaire. Bu afetlerden hiçbirisi o kişinin iç dünyasında artık mevcut değildir. Buna karşılık o Allah ile olan o çok yakın beraberliği sebebiyle, daimi zikri sebebiyle nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok etmiştir. Zikir nefsin kalbindeki afetleri yok edici en sağlam silahtır. Kim daimi zikre ulaşırsa o kişinin nefsinde afetler sıfıra iner. İşte bu kişinin çok mutlu olmasını sonuçlandıran bir özel durumdur. Allah Teala zikri farz kılmış. Eskürünallâhe kıyamen kuvuden ve alâ cünübim diyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikredin diyor. Bir insan kaç halde bulunabilir? Ayaktadır, oturuyordur veya yatıyor haldedir. Ama Allah Teala bu üç halin üçünde de Allah Teala'yı zikretmemizi istiyor. Öyleyse zikirle uyuyacağız ve uyandığımız zaman da zikretmekte olduğumuzu yaşadığımız bir noktaya ulaşacağız. Uyanırken kişinin zikri kaybettiği anda zikirsizlik sebebiyle kendine gelmesi ve derhal yeniden zikre başlaması kolaydır.
Ama bir insanın uyandığı an Allah-u Teala zikretmekte olduğunu tespit etmesi dünyadaki en mutluluk verici olaydır. Bir insan uyanırken hala Allah'ı zikrettiğini tespit ettiği zaman, her uyanışında bunu yaşadığı zaman, uyurken de zikretmekte olduğunun artık kesin şekilde farkına varmıştır. Zaten uyanıkken her an Allah-u Teala'yı zikreden bu kişi geriye uyku kalıyor sadece. O noktada ne yapabilir? İşte Allah-u Teala o noktada kişiye yardım ediyor. Onun dışındaki bütün zaman parçalarında Allah-u Teala'yı zikretmeyi gerçekleştirebilen bir insan bunu kendi başına yapamaz. Allah'ın yardımı temel faktördür. Allah Teala mutlaka o kişiye yardım edecektir. Zikrini arttırdıkça Allah'ın yardımı artacaktır. Ve bir sabah kişi zikirle uyandığını görecektir. Ve her sabah da aynı standart geçerli olacaktır. Günün hangi saatinde olursa olsun kendini kontrol ettiği zaman içindeki sesin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye devam ettiğinin farkına varacaktır. Bu onu sonsuz bir mutluluğa ulaştıracaktır. Her an Allah'a tesbih eden, her an Allah'ı zikreden bir insan zikir, insanın kalbindeki afetleri yok eden tek silah olduğu cihetle Allah kelimesinin tekrarı. Bu kesintisiz olduğu sürece insanın nefsinin kalbindeki afetler yavaş yavaş azalacak, azalacak. Daimi zikir sebebiyle yenilerin oluşması mümkün değil. Bir gün tamamen yok olacaktır. İşte o kişi daimi zikrin sahibidir ve nefsinin kalbindeki afetler tamamen yok olmuştur. O insan dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. İnsanı mutsuz eden şey afetlerin tesiriyle yaptığı yanlış davranışlardır. Öfke afetinin tesiriyle bir insan bir başkasının her zaman kalbini kırabilir. Belki ona zarar da verebilir. Birbirini öldüren insanlar bile var. Öyleyse her öfkeyle kalkan kişinin zararla oturduğu vakasıyla karşı karşıyayız. Allah Teala ise sükuneti emreder, sakin olmayı emreder. Allah Teala zikri de farz kılmıştır, çok zikri de farz kılmıştır, daimi zikri de farz kılmıştır. İfade aynen açık. Feskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Bunun manası yatınca daha uykusu zikre devam eden bir kişi uyuyana kadar iradi bir yapıyla zikrini devam ettirir. Ama
Bir süre sonra bu kişi uyanırken Allah-u Teala'yı zikrettiğini fark edecektir. Allah-u Teala bu konuda herkese yardım eder. Bir kişi uyandıktan uyuduğu noktaya kadar hep Allah-u Teala'yı zikrediyorsa, bunda bir eksiklik söz konusu değilse, o kişi bir süre sonra uyanırken de Allah-u Teala'yı zikrettiğini fark edecektir. Ve zikrini bu standartlarda devam ettirdiği sürece uykuda da zikreden bu kişi daimi zikrin sahibi mutlaka olacaktır. İşte zikir mi sevgili kardeşlerim? Nefsinizin kalbindeki afetleri yok eden tek silahtır. Allah kelimesini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya ses çıkarmadan diye Allah'ı zikretmek veya dilini de kullanmadan iç sesiyle diye Allah-u Teala'yı zikretmek. Üçü de Allah'ın katında makbuldür. Kabul görmüştür. Nereden biliyoruz kabul gördüğünü? Çünkü Allah-u Teala ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah-u Teala'yı zikredin diyor. Ve kişi, uykusu gelen bir kişi uykuya dalana kadar hep Teala'yı zikrediyorsa bir gün uyandığı zaman da Allah'ı zikretmekte olduğunu görecektir. Allah Teala bir emir verdiği zaman yaratığı olan insanın bunu yapıp yapamayacağını en iyi bilendir. Çünkü o yaratmıştır. Ve bütün insanlar için sevgili kardeşlerim bu mümkündür. Kişi Allah-u Teala'dan mutlaka yardım alacaktır. Mutlaka daha güzele, daha güzele gidecektir. Ve zikri öyle bir noktaya gelecektir ki bir sabah uyanırken zikirle uyandığını görecektir ve bu hep devam edecektir. Kişi uyku denilen o müessesenin içinde de hep Allah'ı zikrederek uykusunu tamamlamıştır. Bu Allah'ın kişiye en büyük yardımıdır. Çünkü böyle bir insan daimi zikrin sahibidir. Bu insan ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Bu insan veçini Allah'a teslim etmiştir. Bu insan nefsini Allah'a teslim etmiştir. Bu kişi iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Bu kişi artık daimi zikrin sahibidir. Her an kendini kontrol ettiği zaman içindeki sesin diye devam ettiğini duyar. Dili kımıldamamaktadır. Ama iç dünyası Allah kelimesi yankılanmaktadır. İşte her uyanışta kişi içindeki sesin
o Allah kelimesini devam ettirdiğini büyük bir huzurla, mutlulukla görür, yaşar ve bu kişi hayatından çok memnun bir insandır. Yaşamak onun için bir zevktir, huzur kaynağıdır. Onun da başına başkalarının çok üzen şeyler gelir mi? Elbette gelir. Ama o başkaları gibi üzülmez. O nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olduğu için kimseye düşman olamaz. Kimseye kötü davranamaz. Düşman olmanın bir insana verdiği sıkıntıyı hiç yaşamayacaktır. Başka birisine kötü davranmanın kişiye verdiği huzursuzluğu hiç yaşamayacaktır. Çünkü daimi zikrin sahibi olan bir kişi, bu istikamette bir faaliyetin sahibi olamaz. Nefsinde afetler bütünüyle yok olduğu için o kişi sadece başkalarına huzur verecek davranışların sahibi olarak ömrünü tamamlar. Bu ömür boyunca da hep aynı güzellikleri yaşamaya devam ettiği için, bir başka ifadeyle başkaları için yaşadığı için hayatını başkalarının mutluluğuna vakfettiği için kesintisiz bir mutluluğun içinde yaşar. Her zaman huzur içindedir. Kızmaz. Öfkelenemez. Huzursuzluk yaşamaz. Olaylar hangi ölçüde güç olursa olsun, Allah daima onunla beraber olduğu için, ona her an destek olduğu için, her an onunla Allah konuştuğu için, o hep huzur içinde bir ömrü devam ettirecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynı bütün insanlar için huzur verici bir dizayndır. O ister ki bütün insanlar mutlu olsunlar ve insanı gerçekten o mutluluğa ulaşabilecek olan bir dizaynda yaratmıştır. O kişiye afetlere dolu bir nefs vermiştir ama hasletlere dolu bir de ruh vermiştir. Ve kişi dengededir. Ama bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Ruh vücudu terk edip gitmiştir. Böyle bir durumda denge nasıl sağlanabilir? Nefsin afetlerinin en az yarısı yok olduğu takdirde denge oluşabilir. İşte Allah kelimesinin Allah, Allah, Allah diye sesli veya diye sessiz tekrarı nefsin kalbindeki afetleri yok edecek olan en sağlam silahtır. Allah kelimesi afetleri yok eden bir özellik taşır. İşte böyle bir standart içinde kişi bunu gerçekleştirdiği zaman

kesintisiz bir mutluluğa ulaşmasıdır. İnsanlar için mutluluk başka insanlara verilen mutluluğun da o kişide aynen tezahür etmesi Allah'ın kanunu olduğu cihetle bu kişi etrafındaki insanlara ne kadar mutluluk verirse o kadar mutlu olacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar bir insanlar dizisi her zaman hayattadır. İşte Allah'ın en çok sevdikleri Allah'ı en çok zikredenlerdir. Daimi zikrin sahipleri nefslerinin kalbinde hiç afet kalmadığı için başkalarına her an en güzel davranışlarla muhatap olanlardır. Bu konunun temelinde sevgi vardır sevgili kardeşlerim. Sevmek. Sevmek bir insanı mutlulukların doruğuna ulaştırabilecek olan tek silahtır. İnsanları sevmeyi öğretecektir Allah Teala size. Nefsinizin kalbindeki nefret bütünüyle daimi zikir sebebiyle yok olacaktır. Hiç kimseden nefret etmeniz mümkün olmayacaktır. İnsanların size kötülük yaptığını, yapmakta olduğunu görmeniz onlara öfkelenmeniz için sebep teşkil etmeyecektir. Onları da seveceksiniz. Onlar için de Allah-u Teala'dan af ve mağfiret dileyeceksiniz. Allah'ın onların da nefslerinin kalbindeki afetleri almasını dileyeceksiniz. O afetler yok olsa o kişi de daimi zikrin sahibi gibi hep Allah'ı zikreden, herkese yardım eden, hiç kimseye kötülük yapması mümkün olmayan bir insan olacaktır. Allah Teala bütün insanlar için mutluluğu hedef göstermiş ve emirlerini buna göre vermiş. Bir insanın mutluluğunun artışındaki en sağlam parametre zikirdir. Allah kelimesi nefsin kalbindeki afetleri yok eden bir muhteşem silahtır. Allah kelimesi bir insanın mutluluğunun temelini teşkil eden Allah'ın en büyük hediyesidir. Onun için Allah Teala zikri ve günün yarısından daha fazla zikri, yani çok zikri farz kılmakla kalmamış, daimi zikri de farz kılmıştır ki o kişi mutluluğun doruğuna çıksın. Nefsinin kalbinde afet kalmayan bir insan hiç kimseye kötülük edemez sevgili kardeşlerimiz. Hiç kimseyi üzecek bir davranışta bulunamaz. Eğer böyle

bir olayı bilmeden, farkına varmadan kaza ile yapmış da başka birini üzmüşse bundan büyük huzursuzluk ve üzüntü duyar. Allah-u Teala'dan o kişinin üzüntüsünü alması için hep dualarda bulunur, taleplerde bulunur. Kendisi için dünyada sadece başkalarını mutlu etmek ve bunun için yaşamak hedef teşkil etmiştir. O kişi için artık düşman yoktur. Başkaları mı? Ona karşı düşman olabilirler. Ama o başkaları için bir düşman hüviyetinde olamaz, yaşayamaz. Hiç kimseye düşmanlık etmesi, bilerek başkalarına zarar vermesi, bilerek insanlara sıkıntı vermesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Çünkü o Allah'ın tasarrufundadır. Tasarruf müessesesi daimi zikirden ötesidir. Tasarruf müessesesi bir insanın nefsinin kalbindeki bütün afetlerin yok olmasından itibaren tahakkuk eder. Ve o kişinin davranış biçimlerinin arkasında hep Allah vardır. Allah onu en güzel davranışlarla mükafatlandırır. Başkalarına hep mutluluk vermek için yaşamaya başlar. Ve başkalarının kendisine kötü davranması onu kötü davranan kişiye iyilik etmekten men edemez. Sevgili kardeşlerim, işte dünyadaki en mutlu insanlar onlardır. Daimi zikrin sahipleri, hiç kimseye karşı kin duyamayanlar. Bu hissi bütünüyle Allah-u Teala'nın kalplerinden sildiği insanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bir insan bir diğerine kötülük ettiği zaman kötülük gören kişiye onun aynını karşı tarafa işlemek imkanını ve yetkisini vermiş. Bu kötülüğe kötülükle mukabele etmektir. Bundan daha üstün bir saha var mı? Evet. Kötülüğe mukabele etmemek. Biri ona kötülük ediyor fakat o kişi kendisine kötülük edene kötülük etmiyor. Daha üstün bir muhteva var mı? Evet. Kötülüğe iyilikle mukabele etmek. Kendisine kötü davranan kişiye öyle bir iyilikle mukabele eder ki kötü davranan kişi belki de yaptığından utanç duyar. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzel olduğu bir dünyada yaşamak isteyen
bir insan bu hedefe ulaşabilir mi? Evet, ölçüsü daimi zikre ulaşmaktır. Allah kelimesini Allah Teala öyle bir kurtarıcı olarak vermiş ki insanoğluna, o Allah kelimesini eksiksiz bir şekilde 24 saat boyunca tekrar etsinler de nefslerinin kalbinde hiç afet kalmasın ve bütün davranışları etrafındakilere sadece huzur veren davranışlar olsun. Böyle olunca o kişinin de her an mutlu olması söz konusudur. Huzur içinde, kesintisiz bir huzur içinde, kesintisiz bir mutluluk içinde yaşayabilmek, bunun gerektirdiği bir sonuçtur. Çünkü kişinin iç dünyasında öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar vesaire gibi afetlerin hiçbirisi kalmamış olacaktır. Sonuç nedir? Sonuç, afet yoksa başkalarına zarar vermek de yok. Sonuç, afet yoksa başkalarını huzursuz etmek de yok. Sonuç, afet yoksa başkalarını mutlu etmek var. Çünkü hasletler hep onu emreder. Öfkenin yerini sükunet almıştır. Nefretin yerini sevgi almıştır. Seven insan sevdiğine her zaman yardım edecektir. Öyleyse bu kişi hayatını mutlulukla, huzurla, bir sevgi halesi içinde yaşayarak devam ettirecektir. Onun mutluluğu etrafındaki insanları da mutlu edecektir. Onlar da bu istikamette bir hedefe doğru yürümek isteyeceklerdir. Kim hangi ölçüde zikrini arttırabilirse mutluluğu o boyutta bir yüzde ile artacaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesindir. Allah Teala sadece mutlu etmek ister. Ve verdiği bütün hedefler başkalarını rahatsız etmemek, huzursuz etmemek, üzmemek, bunun yerine başka insanları mutlu etmeye çalışmak, başka insanlara huzur vermek, o insanların mesut olmalarını, mutlu olmalarını temin etmek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hayatımız biz istesek de istemesek de devam edecektir. Hayatımız zaman adı verilen bir faktörle hudutlanmıştır. Herkes belli bir zaman parçasında yaşar. Allah'ın kendisine verdiği bu sürede olduğu zaman da ölür. İşte
Hani eskiler demişler, baki kalan bu kubbede bir hoş sedaymış. Bu dünyada verilen gök kubbenin altındaki bu alem hepimiz için bir yaşantı yeri. Ve bu yaşantıda insanlar hep nefslerinin ölçüsünde ve seviyesinde mutluluğu yaşayabilirler. Nefsin afetlerle %100 kaplı olan bir hüviyeti var başlangıçta. Ruhun da başlangıçta da sonda da sadece hasletlerle kaplanmış olması söz konusu. İşte nefsimizin afetlerini ne kadar çok yok edebilirsek mutluluğumuz o kadar çok artacaktır. Daimi zikre ulaşan bir insanın ise nefsinin kalbinde hiç afet kalmayacağı için hiç kimseyi üzebilecek davranışlar böyle bir insandan sadır olmaz. Ona kötülük yapılmaz mı? Yapılır. İnsanlar ona da kızarlar. Ama neticede o kendisine kızanlara kızamaz. Öfkelenemez. Allah-u Teala'dan o kendisine kızan insanlar için negatif dilekleri hiçbir zaman oluşmaz. Sadece onların kendisine yaptığına üzülür ama o onlara karşı bir düşmanlığı hiçbir zaman gerçekleştiremez. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmeyi öğrenmeliyiz. Onları sevdikçe mutlu olacak olan bizleriz. Hepimiz için bir güzel dünyada yaşamak mümkündür. Seversek ve sevilirsek başka insanlara nefsimizin kalbindeki afetleri bütünüyle yok ettiğimiz zaman en güzel davranışlarda bulunacak bir hüviyete ulaşırız. Çünkü afetler olmayınca sadece hasletlerin vücuda getirdiği, başkalarına sadece mutluluk verecek olan davranışlar söz konusu olur. İşte o insan başkalarını mutlu etmenin mutluluğunu ve huzurunu yaşamaktadır. Sevgili kardeşlerim, hepinizin başkaları kendilerine sizlere kötülük etse de onlara en güzel davranışlarda bulunanlardan olmanızı Yüce Rabbimizden diliyoruz. Hepiniz için dua ediyoruz Allah-u Teala'ya. Ya Rabbi diyoruz, onları en güzel davranışlarla davrandır. Sadece başkalarını mutlu ederek yaşasınlar. Sevgili kardeşlerim, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz ölmeden evvel ölmek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir cuma hutbesinde bunu söylüyor sahabeye. Ey sahabe diyor, ölmeden evvel ölünüz ki Allah size 700 kat versin. Ölmeden evvel ölmek, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kullandığı bir tabir. Ve Kur'an-ı Kerim ölmeden evvel ölmeyi üzerimize farz kılmış. Ölmeden evvel ölmek, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmak manasına geliyor. Allah Teala Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, ölüm melekleri size ulaşacaklar ve sizi öldürecekler. Sonra bize döneceksiniz, döndürüleceksiniz diyor Allah Teala. Öyleyse ölüm melekleri bir insanı öldürmek için mevt kılmak üzere, ölü kılmak üzere harekete geçiyorlar. Ne yapıyorlar? Vücudun elektrik üretim imkanını sona erdiriyorlar. Biliyorsunuz ki 70 trilyon civarında hücre sahibisiniz. Her hücrenizde mitokondriler var. Bunlar kesintisiz bir şekilde elektrik enerjisi üretiyorlar. Ve vücuttaki bütün hizmetler bu elektrik enerjisiyle görülüyor. Bir elimizin yukarı doğru kaldırılması, konuşabilmemiz, düşünebilmemiz, görebilmemiz, her şeyin arkasında mutlak olarak, vasıta olarak kullanılan elektrik enerjisi var. İşte ölüm melekleri bu elektrik enerjisini kesiyorlar. Kestikleri zaman ölüm olayı tahakkuk etmeye başlıyor. Ölüm birdenbire oluşmaz. Biz ölürüz ama uzuvlarımız hala bir süre daha canlı kalır. Ölüm beyinden başlar. Çünkü elektrik enerjisi kesilince beyine ulaşmakta olan oksijen artık beyne ulaşamaz. Ulaşamayınca beyin ölür. Beyinden başlayan ölüm bütün vücuda adım adım yayılır ve sonunda bütün vücut ölüme ulaşır. Sevgili kardeşlerim, ölüm deyince sakın acılı falan bir şey zannetmeyin. Ölüm hiç kimseye bir acı vermez. Ölürken insan hiçbir acı duymaz. Ve zaten her gece ölüyorsunuz. Allah Teala diyor ki, insanların diyor her gece uykularında nefslerini onlardan alırız diyor. Sonra ruhlardan bahsediyor. Ruhlarını da hayattayken alırız ve onları diyor öldürürüz diyor Allah Teala. Ruhun Allah Teala tarafından alınması olayı. Bir ruhun alınması bir daha geri verilmemek üzeredir. Ruhumuz Allah Teala'dan bize verilen bir emanettir. Bu emaneti onun sahibine iade etmemiz üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmış. Allah'a ulaşmayı dilemek ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak,
fizik vücudumuzu teslim etmek, nefsimizi teslim etmek, irademizi teslim etmek, hepsi üzerimize farz kılınmış. Allah'a ulaşmayı dilemek ve teslimler. İşte Zümer Suresi 54. ayet-i kerime. Ve enübü ilâ rabbiküm ve eslemu lehu min kabli en yetiyekümül azâbe. Sümme lâ tunsarun buyuruyor Allah Teala üzerinize. Azap gelmeden önce, ister cehennem azabı deyin, ister kabir azabı deyin, ikisi de bu dünya hayatından sonra gelirler. Yani bu dünya hayatındayken Allah'a yönelin diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor ve Allah'a teslim olun. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin diyor. Ve bunların hepsinin Allah'a teslimi söz konusu ve üzerimize farz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, vücudumuzun ürettiği elektrik enerjisini kesmekle işe başlayan ölüm melekleri insanları öldürüyorlar. Ölüm olayı gerçekleştiği zaman ne oluyor? Fizik vücut bir elektromanyetik alanın sahibidir ki bu elektromanyetik alanın eksi kutbu nefsi kendisine çeker. Artı kutbu da ruhu kendisine çeker. Bu çekim alanı mevcutken nefs de ruh da fizik vücudumuzun içine girebilirler. Ruh dilediği zaman fizik vücudumuzu terk edebilmek imkanına sahiptir. Ama nefs fizik vücudumuzu terk edemez. Biz uyumadıkça, bir, bayılmadıkça, iki, ölmedikçe, üç, nefsimiz vücudumuzu terk edemez. Normal standartlarda nefsin vücudu terk etmesi söz konusu değildir, mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne zaman nefsimiz vücudumuzu terk eder? Bir insan ne zaman uyku haline geçerse, gerçek uykuya daldığı andan itibaren nefsin elektron devir sayısı artar, fizik vücudunki de aşağı doğru iner ve birleştikleri yerde nefsin fizik vücuttan ayrılması söz konusudur. Her gece bunu yaşarsınız. Eğer nefsiniz vücudunuzdan ayrılamazsa bir sarsıntı ile tekrar kendinize gelirsiniz. Yeniden deneyin. Eğer nefsiniz vücudunuzdan ayrılmışsa uykuya dalmışsınızdır. İşte bu nefsin vücuttan ayrılması olayıdır ki nefs nereye giderse gitsin, vücudunuz uyandırıldığı anda veya herhangi bir sebeple uyandığı anda nefs kainatının o noktasından mutlaka fizik vücudunuza bir anda geri gelir. Çok kısa bir zaman süresi içerisinde gelir ve derhal vücudun içine girer. Vücudun içine girebilir çünkü vücudun elektrik enerjisinin negatif manyetik alanı onun için geçerlidir. Ruh da vücudunuzdan ayrıldığı zaman o da vücuduna tekrar gelebilir, tekrar geri dönebilir. Fizik vücuttaki artı kutup, elektromanyetik alanın artı kutbu ruhu kendisine çeken bir özelliğin sahibidir. İkisi de kendisine çekerler ve fizik vücudun içinde nefs de ruh da kaybolur, yok olur. Yani fizik vücudunuz nefsinize de ruhunuza da bir mekandır. Ama ölüm söz konusu olduğu zaman kontak kapanmıştır. Manyetik alan, elektromanyetik alan söz konusu değildir. Çünkü elektrik enerjisi artık vücudunuzda üretilememektedir. Elektrik enerjisi yoksa elektromanyetik alan da yoktur. İşte bu alanın yokluğu sebebiyle ne nefsiniz ne ruhunuz vücutta kalamazlar. Vücudu terk etmek mecburiyetindedirler. Çünkü vücudun çekim alanı artık sona ermiştir. Ve vücut
Her ikisini de devre dışı bırakır. Vücudu, nefsle ruh da terk ederler. Ruh sağ omuzun üzerinizde yerden bir metre falan, omuzlarınızdan bir metre falan yukarıda yere paralel olarak durur. Nefs de sol omuzunuzun üzerinde, gene omuzunuzdan bir metre falan yükseklikte, ikisi aynı yüksekliktedir. Arkadan önüne doğru uzanan şekilde yer alırlar ve oradadırlar ikisi de. Ölüm melekleri vücuttan çıkan ruhu Allah'a götürmekle vazifelidirler, görevleri budur. Yedi kat gökleri beraberce aşacaklardır ve her katın anahtarı ölüm meleklerinde mevcuttur. Göklerin anahtarları var. Her gök katı ayrı bir anahtarı ifade eder. Ölüm meleklerinde bütün gök katlarının anahtarları mevcuttur. Allah Teala diyor ki Ashab Suresinin bir ayetinde, Allah'ın ayetleriyle ve Resulleriyle alay edenlere gök kapıları açılmaz diyor. Onlar deve iğneden geçmedikçe cennete giremezler diyor. Öyleyse bir olayla karşı karşıyayız. Başınızın üzerine çıkıyor nefsiniz ve ruhunuz. Nefsiniz orada kalıyor. Fizik vücudunuz, ruhunuz, Azrail Aleyhisselam ve yardımcıları tarafından yedi tane gök katını aşıp yedinci katın yedinci alemine kadar beraber gidiyorlar. Sitretül müntahada melekler bırakıyorlar ruhu. Çünkü onlar yokluğa ulaşmak yetkisinin sahibi değiller. Ve ruh yoklukta yol alarak Allah'ın zatına ulaşıyor. Bu ölümle Allah'a dönüştür. İşte Bakara Suresi'nin 45 ve 46. ayetleri وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَ لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِئِينَ اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِي رَبِّهُمْ وَاِنَّهُمْ اِلَٰهِ رَاجِعُونَ اِنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Diyor ki Allah-u Teala sabırla ve hacet namazıyla, namazla Allah'tan istaneyi, mürşidinizin kim olduğunu isteyin. Ama bu kebiretin bir iştir, büyük bir iştir. Fakat huşu sahipleri için zor değildir diyor Allah-u Teala. O huşu sahipleri ki Allah'a mülaki olacaklarına, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır diyor. Bir de diyor, ruhlarının Allah'a rücu edeceğine de kesin şekilde inananlardır. Yani ölümden sonra da ruhlarının tekrar Allah'a ulaşacağına kesin şekilde inananlardır diyor. İşte söylediğimiz olayda, demin anlattığımız ölüm olayında kişinin ruhu Allah'a gitmemiş, Allah'a ulaştırmamış kişi ruhunu ve ulaştırmadan ölmüş. Gideceği yer cehennem. Bu kişinin ruhu başın üzerinde bekliyor. Zaten onun çıkmasına sebebiyet veren ölüm melekleri de onu alıp Allah'a ulaştırıyorlar. Peki ya ruh Allah'taysa? Allah'taysa Allah'tan geri geliyor. Ölüm sırasında, ölümden sonra o ruh o vücut tarafından çekiliyor, Allah'ın katından geri geliyor ve gene nefs vücudun sol tarafında başının üzerinde bir metre yukarıda, ruh da vücudun sağ tarafında gene sağ omuzun üzerinde, vücudun bir metre üzerinde, birisi sol omuzun üzerinde, birisi sağ omuzun üzerinde, ikisi de gene yere paralel
yerleşiyorlar. Ölüm melekleri Allah'ın katından gelmiş olan ruhu beraberlerine alarak yedi kat gökleri aşıyorlar. Tekrar aynı yere götürüyorlar. Görevlerini böylece tamamlamış oluyorlar. Bu iki olayda da ruhun ölümden sonra Allah'a ulaştığını gördük. Vücudun üzerinde birinci ruh, o kişi ruhu vücudundayken ölmüştür. Vücuttan ayrılmadan evvel ölmüştür. O kişinin ruhu omuzun üzerine çıkar. Vücut onu kabul etmez, nefsi de kabul etmez. Ve vücuttan çıkardıkları ruhu ölüm melekleri Allah'a götürüp teslim ederler. Bu ruhunu Allah'a gönderemeyen kişinin durumudur. Allah'a ulaşan ruh da gene kişinin ölüm sırasında ölümü mütakip sağımızın üzerine gelir. Gene ölüm melekleri onu Allah'a yedinci katın yedinci alemine kadar yükselteceklerdir. Oradan da ruh Allah'a tekrar geri dönecektir. İşte Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesindeki onlar Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inanırlar ifadesi, ruhun o kişi ölmeden evvel Allah'a mülaki olmasıdır. Mülaki olmak, ulaşmak, o kişi hayattayken ruhun Allah'a ulaşması. Ama diğeri rücu ve rücu edeceklerine de gene ruhun Allah'a rücu edeceğine de kesin şekilde inanırlar. Bu rücu Allah'a ruhun o kişi ölünce ikinci defa ulaşmasıdır. Hem ölmeden evvel Allah'a mülaki olacağına inanıyor, hem de ruhunun Allah'a rücu edeceğine, yani ölümünden sonra ölüm melekleri tarafından Allah'a geri götürüleceğine kesin şekilde inanıyor. Öyleyse ölümle beraber nasıl bir insanın ruhu Allah'a ulaşıyorsa, seyri sülükle de aynı olay söz konusudur. O da ölmeden evvel, o da ruhun Allah'a ulaşmasıdır ama ölmeden evvel. Bu olay bir Allah'a ulaşma dileğiyle başlar. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaşabilirler. Ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırabilirler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah anında bundan haberdar olur. Haberdar olursa ne yapar Allah Teala? Derhal harekete geçer. O kişinin kalbindeki bu talebi görmüş, işitmiş ve bilmiştir. Derhal harekete geçer, rahim esmasıyla o kişiye tecelli eder. Ve bu tecelli o kişinin perdeli olan görme hassasını, yani basarını Allah'ın açmasına sebebiyet verir. Ve gözlerin üzerindeki hicab-ı mestireyi almasına sebebiyet verir. Kulaklarındaki vakrayı ve işitme hassasındaki mühürü almasına sebebiyet verir. Kalbindeki ekinliti ve kalbinin mühürünü açmasına sebebiyet verir. Ve kalbe ifat konulmasını tazamun eder. Böyle bir müessesede sevgili kardeşlerim, görüyoruz ki Allah için bir dizayn söz konusu. Ne oluyor? Kişinin Allah'a ruhunun ulaşabilmesi için Allah şartları hazırlıyor. Hemen arkasından Allah Teala o kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbinin Allah'a çevrilmesine sebebiyet veriyor. O kişinin kalbini Allah'a çeviriyor. Sonra o kişinin göğsünü yarıyor. Göğsünden kalbine nur yolunu açıyor.
Sonra o kişi zikir yaptığında ona rahmetle fazl yolluyor. Rahmetle fazl kişinin o yarıktan içeri girerek göğsüne giriyor. Kalbine kadar geliyor. Rahmet nurları kalbe girmeye başlıyor. Ama fazıllar giremiyor. %2 rahmet birikimi kişinin huşuya ulaşmasına sebebiyet veriyor. Huşuya ulaşan kişinin de Allah'tan sorma imkanı doğuyor mürşidini. Soruyor, mürşidine tabi oluyor. Tabiyetle beraber ruh vücudu terk ediyor. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geliyor ve kişinin kalbine iman yazılıyor. Ruhun vücudu terk etmesinin sebebi, o kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman başının üzerine derhal devrin imamının ruhunun gelmesi ve o kişinin ruhuna senin Allah'a mülaki olma günün, yevmit talakın, Allah'a ulaşma günün geldi deyip o kişinin ruhunu Allah'a gönderiyor. Onun için ruh vücuttan ayrılmak mecburiyetinde. Ne zaman mecburiyetinde? O kişi mürşidine ulaşıp da Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'tan 7 tane furkan aldıktan sonra ve huşuya ulaştıktan sonra, yani nefsinin kalbinde %2 rahmet birikimi gerçekleştikten sonra mürşidine ulaşıp tabi olduğunda ruhu, vücudunu terk ediyor. Niçin terk ediyor? Devrin imamının ruhu o kişinin ruhuna Allah'a ulaşma gününün geldiği, gününün geldiğini söylemesi üzerine. O kişinin kalbine iman yazılıyor. O kişinin günahları evvela örtülmüştü. Burada da bu kademede sevaba çevriliyor. O kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlıyor. Nefs tezkiyesidir ki o kişiyi ölmeden evvel ölen kişinin ulaştığı noktaya, yani ruhunun Allah'a ulaşması noktasına ulaştıracak olan bir vetiredir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a doğru yolculuk Allah'ın bir muhteşem nimetidir. Böyle bir yolculuğu gerçekleştiren kişi ruhen Allah'a ulaşır, onun ruhu Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Kişinin ruhu vücudundan ayrılmıştır. Ne olur? Hangi dergahta eriptiyse, hangi dergaha aitse, ruh o dergaha ulaşır. O dergahta bir başlangıç eğitimine tabi tutulur. Oradan asıl eğitimin tahakkuk edeceği devrin imamının dergahına ulaşır. Ve orada onarlık insan ruhları sıralarından bir tanesine gelir ve yerleşir. Allah'ın katında değeri neyse o değere göre orada yerleşir. Burada Allah-u Teala'nın dizaynı o kişiye o güne kadar her bir sevabına 10 katını verirken o günden itibaren 100 katını vermeye başlar. Sonra da o kişinin gelişme süreci içerisinde ruhu zemin kattan 1. kata ulaştığı zaman 1'e 100 devam eder. 2. gök katında 1'e 200 olur kişinin kazandıkları. 3. gök katında 1'e 300 olur
Dördüncü gök katında 1'e 400 olur. Beşinci, altıncı ve yedinci katlarda 1'e 700'e kadar yükselir. İşte Allah Teala'nın vereceği bu mükafat 1'e 700'e kadar ulaşma mükafatıdır. Ve Allah Teala bu hususu Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde anlatıyor. İnsanlardan Allah'a ulaşmayı dileyip de fi sebilillah olanlar, ruhları Allah'ın yolunda olanlar diyor Allah Teala. Ve Allah'ın verdiği rızıkı infak edenler. Onlara diyor Allah Teala bir başağında 100 tane bulunan bir nebat, 7 başaklı bir nebat kadar nimet veririm diyor Allah Teala. Anladık ki fisebilillah olan yani ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşmış olan kişi. Buradaki sebil 4 sebilden sırat-ı müstakim 4 ayrı grup oluşturur. 2 yatay sebil, 2 de dikey sebil. 2 yatay, 2 dikey, 4 sebil. Birinci sebil kişinin tabi olduğu mürşitten, mürşidin dergahından ana dergaha kadar uzanan sebildir. İkinci sebil devrin imamının dergahından başlayan altın kapıyla girilen 7 tane gök katını açan tarik-i müstakimdir. Dikey bir yolculuğu ifade eder. Üçüncü sebil, yedinci gök katının birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci alemlerini geçen, neticede Sitre-i Münteha'ya kadar olan, uzayan, yatay bir yol, üçüncü sebil. Soldan sağa, soldan sağa doğru bütün yedinci katın yedi alemi açılır. Ve Sitre-i Münteha'dan yukarıya doğru olan dikey sebille ruh Allah'a ulaşır. İşte ikisi yatay, ikisi de dikey olan bu dört sebilin toplamı Sırat-ı Müstakim'in Allah'a ulaştıran kesimi. Allah Teala buna bana istikametlenen Sırat-ı Müstakim diyor. Sıratı ileyye müstakim. Bana istikametlenen sırat, yol. Aslında bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren sırat-ı müstakim üzerindedir. Ve ilk teslimini gerçekleştirmiştir. Allah'a ulaşmayı dilediği an vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Allah'a ulaşmayı dilediği an teslim gerçekleşir. Ki Allah Teala o vücudun üzerinde hareket edecektir. O kişiyi gören, işiten ve idrak eden hale getirecektir. İşte böyle bir dizayn içerisinde Allah Teala'ya doğru bir yolcunun olabilmesi için diğer çeşitli anlattığımız konular gerçekleşecektir. Ve kişi 14. basamakta mürşidine ulaşacaktır. Tabiyetle birlikte ruh vücudu terk edecektir.
Tıpkı ölmüş olan bir kişinin ruhunun vücudunu terk etmesi gibi. Bu terkin sebebi devrin imamının o kişinin başının üzerine gelmesidir. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, muhtevaya baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bu kişi mürşidine ulaştığında ona Allah-u Teala bire 10 verirken bire 100 mer vermeye başlıyor ve bire 100 vermeye başladı bu kişinin derecelerini bire 100'den bire 200'e, 300'e, 400'e, 500'e, 600'e, 700'e çıkarıyor. Bu ise seyri sülük denilen bir müessese ile ilişkilidir. Seyri sülük, ruhun Allah'a ulaşması yolculuğudur. Öyleyse ruhun Allah'a ulaşacağı bir dizaynla karşı karşıyayız. Ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Peki nefs ne oluyor? Ruhu Allah'a ulaştıracak olan muhteva nefsin tezkiye edilmesidir. Yani Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesindeki infakın gerçekleşmesidir. Kişi zikir yapar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapar. Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne gelir. Göğsünden kalbine ulaşır ve kalbindeki iman kelimesinin manyetik alanı kalbe ulaşan rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllarla terstir. Birinin manyetik alanı artı kutbu, diğerinin manyetik alanı eksi kutbu ifade eder ve bu iki nesne birbirini çekerler. Ve bu çekmenin neticesinde zikirle Allah'ın katından gelen ve kalbin zulmani kapısını kapatan, kalbin içine dolan rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar o kişinin kalbinde yerleşmeye başlar. Bu kalbe evvela %2 rahmet nuru girmiştir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açıldıktan sonra kişi zikir yaptığında Allah'tan gelen rahmetle faz o kişinin göğsüne girmiştir. Göğsünden kalbine ulaşmıştır. Ama kalbin içine sadece rahmet girebilmiştir. Bu rahmetin miktarı da %2 olduğu zaman kişi huşuya ulaşmıştır. Nefsin kalbinde mürşide ulaştığı zaman kişi %2 rahmet nuru mevcuttur. Nefs tezkiyesinin gerçek başlangıcı, rahmetin, fazlın ve salavatın o kalbe girerek fazılların asıl kalpte kalacak olan, kalbi işgal edecek olan temel unsurun kalpte yerleşebilmesi, fazılların kalbe girmesiyle mümkündür. Ve kişi zikir yaptığı zaman o kişinin kalbi fazıllarla %1, %2 dolmaya başlar. Ne zaman bu kişinin kalbindeki nurlar %7'ye ulaşırsa, burası nefsi emmaredir. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَيَمَّارِتِنْ بِسُّٰيِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Ben nefsimi beraat ettiremem diyor Hazreti Yusuf. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla
tecelli ettiği nefsler hariç diyor. Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor Allah Teala. Hazreti Yusuf. Öyleyse kişinin nefsinin kalbinde ilk %7 nur birikimi gerçekleşmiş ve nefs-i emaredeki bu kişinin ruhu zemin kattan birinci kata kadar çıkmaya başlamıştır. O ruh birinci katta kalacaktır. İkinci kata ve üst katlara çıkabilecek olanlar ayrılacaklardır. Birinci katta kalanlar orada saf halinde secdede kalacaklardır. Birinci katta sadece secde yapılır. Seyri sülükün birinci kademesi budur. Nefsin kalbindeki %7 fazla birikimi bunu sağlar. %2 rahmetin dışında artık devamlı %7 nurlara göre, %7 fazlalara göre işlevler devam edecektir. Ve kişi zikrine devam ediyor. Daha çok zikir oluşuyor. Bu daha çok zikirde nefsin kalbine bir %7 nur daha doluyor. Nefsi levvame. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime Fela uksumu bin nefsi levvamet ediyor Allah Teala. Kasım olsun ki o nefse kasım olsun ki o levvame nefse kasım ederim diyor. Kişi nefsini kınıyor. Hatalar yapmayı istemiyor ama nefsi devamlı hata yapıyor. Günah işliyor. Kişi buna engel olamadığı için çok üzülüyor. Bu nokta nefsi levvame. İkinci kat. İkinci katta suvarılma havuzlarında suvarılma söz konusudur. Havuzlardaki sıvıya atlas elbiselerle giren bütün Allah'ın yolcuları havuzlara girerler, başlarının üzerinde daha 30-40 santim yukarıya kadar sıvı onları kaplar. Ama ruhlar nefes almak ihtiyacını duymadıkları için enerji bedenlerde havuzun içinde kalırlar, su arılırlar. Ve havuzun içinde elbiseler ıslanmaz, vücuda yapışmazlar. Sonra bu kişi üçüncü kata ulaşır. Ruhu. Üçüncü katta iki katlı bir mescidin alt veya üst katında o kişinin ruhu secde eder. Diğer ruhlarla birlikte. Sonra oradan ayrılırlar ve mihenk mevzinin önüne ulaşırlar. Seyri sülükün üçüncü katı burada tamamlanmıştır. Mihenk menfizine giren sonsuz hızla yukarıya doğru yükselir dördüncü kata doğru. Herkesin ayakları bir sonrakinin başının üzerindedir. Ama iki vücut birbirine asla değmezler. Ve dördüncü katta mehenk menfezinden dışarıya çıkılıp teksir olunur. Oradan da uçarak dördüncü kattaki Beyt-ül Makdes'in aslında secde ederler. Saflar teşkil edilir. Secde işlemleri tamamlandıktan sonra

her zikirde orada Beyt-i Haram'ın aslında, yani Hac-ı Ekber yapılır Beyt-i Haram'ın aslında secde edilerek. Sonra bu beşinci kattan sonraki altıncı katta Sıbkatullah olma mahallinde, Allah'ın boyasıyla boyanma mahallinde buz kılavuna benzeyen bir nur kaynağı oraya girenlerin üzerlerine devamlı ışık gönderir, nur gönderir. Bu nurlar o ruhların bizim rengimizde olan derilerini çok açık yeşil beyaza çevirir. Fosfor rengine yakın, ondan daha beyaz bir renk. Ve bu renk, o kişide renk oluşunca derileri çatlar. Ve çatlayan derileri orada her yukarı çıktıklarında özel bir şekilde onarılır. Ve o ruh altıncı kattan tekrar zemin kata her gün iner, her gün çıkar, her gün iner. Ne zamana kadar bu işlev devam eder? Bir gün o kişinin derileri çatlamaz. İşte o kadar insanın arasında, insan arasında derisi çatlamayan o bir taneye elbiseleri değiştirilerek bir kılıç verilir ve Eûzü Besmele ile kılıcı alan bu kişi çatıdan, yani kubbeden yükselir. Bu yükselme bir altın kapıya götürecektir onu. Bu altın kapıyla devrin imamının kapısındaki altın kapı aynı görüntüdedir. Devrin imamının kapısındaki zemin kattaki kapı sırat-ı müstakime, ya da daha doğru bir ifadeyle tarık-ı müstakime, zemin kattan yedinci kata ulaştıracak olan yola giriş kapısıdır. Yedinci kattaki gene altın kapı, aynı büyüklükte, aynı özellikteki altın kapı, yedinci katta sırat-ı müstakimden ya da tarık-ı müstakimden çıkıp yedinci katı fethetme kapısıdır, fetih kapısıdır. Biri sırat-ı tarık-ı müstakime giriş, öteki sona eren tarık-ı müstakimden çıkış, yedinci kata giriş. Yukarıdaki yedinci kattaki kapının bir özelliği var. Aşağıdaki zemindedir. Devrin imamının dergahındaki altın kapı zemindedir. Ama bu kapı zeminde değildir. Bu kapı zeminden 7 tane mermer basamak yüksekliktedir. Normal büyüklükte mermer basamaklar. 3 metreden biraz daha geniş olan, belki 3,5 metrelik bir sağanlıkta aşağıya doğru 7 tane mermer merdiven iner. 7. merdiven sağanlıktır. Ve 5. merdivende iki trabzanı birbirine bağlayan bir altın zincir söz konusudur. O kişi elindeki kılıçla altın zincire bir defa vurur. Eûzü Besmele ile. Altın zincir 7 bakladan oluşur ve kol kalınlığında bir zincirdir. Ama o kılıcın bir defa vurması ikiye ayrılması için yeterli oluyor. Aynı anda altın kapı açılır. Ve de kişi uçarak elindeki kılıçla oradan içeri girer. 7. katın fethi böyle başlar. Tabandan yukarı çıkılır. Yukarı çıkmak için özel bir merdiven, bir kapı söz konusu değildir. Onun için orada biraz bekleyenler olabilir, çıkış yolunu bilmedikleri için. Ama gösterilir. Tavandan yukarıya geçilebiliyor. Bir kapı açılarak, bir pencere açılarak değil, bizatihi tavanın içinden yukarıya çıkılıyor. Ve yukarıya çıkış

anı temsil eder. O andan geçmiş olan zaman solunuzdadır. Bir duvarla örtülüdür. Bu duvarın üzerinde sıva falan yoktur. Sadece taşlardan örülmüştür. Sağa döndüğünüz zaman sağınızda geleceğiniz vardır. O geleceğiniz bal rengine yakın bir renkte olan, hepsi altıgen kader hücrelerinin içindedir. Önünüzde görebildiğiniz ufka kadar uzanan kader hücrelerini göreceksiniz. Onlar sizin yarınınız, öbür gününüz, daha bir gününüz ve bütün günlerinizdir. Burası kader hücreleridir. Ümmül Kitab'ın bulunduğu yere ulaşabilmek için kader hücrelerini uçarak geçmek durumundasınız. Geçtiğiniz zaman Ümmül Kitab'a ulaşırsınız. Yerden 4 metre yüksekten başlayan 10 katlı bir apartman büyüklüğünde olan Ümmül Kitab boşlukta durur. Altında çok büyük bir kürsü. O kürsüde devrin imamı Ümmül Kitab hakkında bilgi veriyor. Sağ tarafından itibaren masanın öbür ucunda ortaya kadar 30 kişi, sol tarafından itibaren de karşı taraftaki masanın ortasına kadar 30 kişi, 60 kişiye Ümmül Kitab hakkında bilgiler ulaştırıyor devrin imamı. Bundan sonraki üçüncü alem Kudret Denizi'dir. Denizin derinliklerine daldırılıp oranın sırları gösterilir. Dördüncü alem Makam-ı Mahmud'dur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe oradadırlar. Özellikle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki dört halife seçkin bir şekilde oradadırlar. Ve bundan sonraki alem Divan-ı Salihin'dir. Bir cami hüviyetinde yapılmıştır. Kat kattır. Ve Divan-ı Salihin'in başında olan kişi devrin kavsıdır. Ama Peygamber Efendimiz aleyhisselam sık sık oraya gider ve o başkanlığı alır. Bu Divan-ı Salihin'den sonra zikir hücreleri geliyor. 2 metre veya daha yüksek olan şeffaf hücreler o binaya sol tarafından, sağ tarafından giriliyor. Girildikten sonra hem ileriye doğru hem de sola doğru çok sayıda zikir hücresi aralarında boşluklar olarak doğru bir hat halinde muntazam bir şekilde yerleştirilmiş durumda. İçindeki insan ruhları zikir yapıyorlar, oturur vaziyette zikir yapıyorlar. Onlardan her kim zikrini tamamlarsa o Sitre-i Münteha'ya kadar ulaşacaktır. Ve Sitre-i Münteha'ya ulaştığı zaman zikir sürecini tamamlayan kişinin ruhu oradan Allah'ın zatına yükselecektir. Allah'ın zatına ulaşacak ve Allah'ın zatında yok olacaktır. Ölüm sırasında ruh nasıl Allah'a ruhunu ulaştırmayan birinin ruhu nasıl Allah'a ulaşmışsa, ölmeden evvel de kişinin ruhunun Allah'a ulaşması bu şartlar altında gerçekleşir. Ölmeden evvel ölmek tahakkuk etmiştir. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emrini yerine getirmişlerdir. Hepsi ölmeden evvel ölmüşlerdir. Ve
Birinci gök katında 1'e 100 olan dereceleri, ikinci gök katında 1'e 200'e, üçüncüde 300'e, dördüncüde 400'e, beşinci, altıncı ve yedinci katlarda 500, 600 ve 700 kata yükselmiştir. Kazandıkları her derecenin karşılığında 700 katını almaya başlarlar. Burası bir insanı ermiş evliya noktasına ulaştırır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren velidir. Mürşidine ulaşan kişi daha üst seviyede bir velidir. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi ise üçüncü kademededir. O ermiş evliyadır. Evliyalardan Allah'ın zatına ruhunu ulaştırmış olan, ermiş olan kişidir. Ruh Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatı o ruha meaf olur, sığınak olur. Allah Teala buyuruyor ki Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ فَمَنْ شَاهِدْتَ هَذَا اِلَى رَبِّهِ مَعَامَ İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, yani hakka ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a giden yolu yol ittihaz eder. Sırat-ı müstakimi ve kimin ruhu bu sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece sığınağa ulaşan ruh, sığınakta Allah'ın zatında yok olur. Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki vallahu indehu hüsnül meab. Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır diyor. Allah'ın zatı Allah'ın katındaki en güzel ahsen sığınaktır. Bu sığınağa ulaşıldığı zaman ölmeden evvel ölmek işlemi tamamlanmıştır. Ruh Allah'ın zatında yok olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün sahabe ölmeden evvel ölmekte kalmadılar. Öteye geçtiler, fizik vücutlarını da, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. İrade-i tesliminden evvel irşada da ulaştılar. Ve Kur'an'daki İslam'ın 7 safhasını da yaşadılar, tamamladılar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetini birlikte tamamlamayı Yüce Rabbimiz bizlere nasip kıldı. Sizlerle beraber hayatımızın en mutlu dakikalarını geçiriyoruz sevgili kardeşlerim. Sizlerle beraber gönlümüz şad oluyor. Sizlere bir şeyler anlatabildiğimiz zaman, bu mutluluğu paylaşabildiğimiz zaman biz o şartlar altında mutluyuz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat.

0: El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve lâdâllîn. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde hamdolsun ki birlikteyiz. Konumuz tebliğ. Biliyorsunuz ki Allah Teala'nın Kur'an ilmi ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin olmak üzere üçe ayrılıyor. Tebligat ilmel yakinin başlangıç noktasıdır. Tebliğ varsa ilim vardır. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebliğ yapıyor muydu? İsra 45 ve 46'da Allah Teala buyuruyor ki: Habibim, sen Kur'an'ı onlara okuduğun zaman, kıraat ettiğin zaman o ahirete insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmayanlarla senin arana bir perde koyarız. Hicabı mestûre. Onların seni görmelerine mani olmak için diyor Allah-u Teala. Onların kulaklarına vakra koyarız diyor, engel koyarız. Seni işitmelerine mani olmak için. Onların kalplerine ekinnet koyarız. Seni idrak etmelerine, fakih etmelerine mani olmak için. Sen Allah'ın birliğini, tekliğini söyleyerek onlara hitap ettikten sonra, yani sözlerini bitirdikten sonra, onlar nefretle arkalarını dönerler diyor Allah-u Teala. Burada tebliğden kendilerine pay çıkarmayan insanlardan bahsediliyor. Tebliğ ediliyor ama insanlar tebliğe muhatap kabul edilmiyor Allah-u Teala tarafından. Tebliğ yapılıyor. Onu kabul etmeme konusunda kesin kararlılar. İşte bu insanları yakinen tanırsınız sevgili kardeşlerim. Kim İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmıyorsa, yetmez. İnanmamakla kalmayıp başka insanların da buna inanmasına mani olmaya çalışmak suretiyle onların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olanlar bunlar. Bunlar uzak bir dalalet içinde olan insanlar. Kendileri hidayette değiller, başkalarının da hidayetine mani oluyorlar. Biliyorsunuz ki hidayet müessesesi Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an başlar ve kurtuluşa derhal ulaşırsınız. Siz artık dalalette olan bir insan değilsiniz. Hidayette olan bir insansınız Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda. Peki neyle bunu sağladınız? Tebliğe muhatap olarak. İşte tebliğe muhatap olup da insanlara Allah'a insan ruhunun ulaşması diye bir şey olamaz diyenler, ruh insana hayat verir zannedenler, ruhunuz vücudunuzdan ayrıldığı zaman ölürsünüz, mutlaka ölürsünüz diyenler, o insanlar sevgili kardeşlerim, nasıl bu kadar emin olabiliyorlar söylediklerinden? Allah Teala Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde ve nefaha fihi ruhihi diyor. Biz onun içine, insanın içine ben onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Ve ona sonra diyor fuatlar verdim diyor. Yani hassalar verdim diyor. Görme, işitme ve özellikle idrak. İdrak hastasının bir ismi fakıhtır. Üst seviye dizaynı ise Fuat adını alır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a teslim etmek zorundasınız. Bu hepinizin üzerine Allah Teala tarafından farz kılınmıştır. İşte bu konuda karşı çıkan insanlar Allah Teala'nın söylediklerini gerekli seviyede idrak edemeyenlerdir. Allah Teala Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetekemul azabe sümme la tunsurun." Üzerinize azap gelmeden önce ister cehennem azabı düşünün, ister kabir azabı düşünün. İkisi de bu dünyadaki hayattan sonra olacağına göre şu dünya hayatını yaşarken diyor Allah Teala, Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzu Allah'a teslim edin. Allah'a yönelin. Üçüncü basamak. Allah'a ruhunuzu teslim edin. 21. basamak. Allah'a fizik vücudunuzu teslim edin. 25. basamak. Allah'a nefsinizi teslim edin. 27. basamak. Allah'a iradenizi teslim edin. 28. basamağın 5. kademesi. Hepsi üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmış. İşte insanlardan her kim elinin tersiyle bunları iterse, bir çırpıda Allah Teala böyle bir şey emretmemiştir derse, o Kur'an'a bühtanda bulunuyor demektir. İşte çağımızın en korkunç hastalığı odur ki bu devirdeki insanlar Kur'an kültürüyle yetişmiyorlar. Kur'an sadece bir okuma aracı olmuş sevgili kardeşlerim. Kim daha güzel Kur'an okur ve nasıl tecvidli Kur'an okunur? İnsanlar bunu hedefe almışlar. Allah Teala Kur'an'ı okuyalım, öğrenelim ve uygulayalım diye indirdi. İnsanlarsa Kur'an'ın okunmasını hedef aldılar. Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin hadisi, aranızda en hayırlı olan Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir diyor. İfadeye dikkat edin sevgili kardeşlerim. Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Ne yapmış insanlar? Bugün Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrenen ve öğretendir diyorlar. Bütün Kur'an kurslarında Kur'an'ın nasıl okunacağı öğretilir. Zaten bu Kur'an kurslarının hocaları da Kur'an'ın ruhunu anlamaya ve öğretmeye zaten müsait olmayan insanlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın bir lafzı var, bir de ruhu var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte o Kur'an'daki ruhu öğrenen ve öğretendir diyor. En hayırlı olan odur. İşte size o hayır için konuşuyoruz. Çünkü Kur'an'ı bize Allah öğretiyor. Biz okullardan Arapça öğrenmedik. Biz Kur'an-ı Kerim'i öğrenecek bir yerden de herhangi bir kimseden ders almadık. Bu noktaya kadar sizlere sunabildiğimiz her şeyi bize Allah öğretti. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bunun farkını idrak etmelisiniz. Düşünün, bugüne kadar ihtarlar gönderdik. Din konusundaki ülkemizin bütün önde gelen kişilerine ve o ihtarların muhtevasını onlar bilmiyorlardı. Bilmemekte mazur muydular? Evet, mazurdular. Bilmemekte haklıydılar. Neden? Çünkü onlara o bizim gönderdiğimiz konular öğretilmemişti. Eğer bize de Allah öğretmeseydi, bugün hidayet diye bir şey ortada gene mevcut olmazdı. Kur'an-ı Kerim'in sayfalar arasında kalır ve tatbikatını çok az insan yapabilirdi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, tebliğ Allah'ın bildirisini anlatmak, daha sonra öğretmek, daha sonra tatbik ettirmek muhtevalarını kapsar. Öyleyse Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki كَمَا اَرْسَلْنَا ف۪يكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمِكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمِكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. Tıpkı onun gibi diyor Allah-u Teala. Yani bir evvelki ayet-i kerimede bahsedilen nimet gibi, ki devrin imamından bahsediyor Allah-u Teala. Size de diyor Allah bir Nebi Resul gönderdi. Sizden bir Nebi Resulü size gönderdi. Size Allah'ın ayetlerini tilavet etsin diye, okusun diye. Sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. Bu iki safa ilmel yakini içerir. Size hikmet öğretsin diye aynel yakini içerir ve size daha başka şeyler öğretsin diye ki siz onları bilmiyorsunuz. hikmetin de ötesinde bir şeyler öğretsin diye. İşte başlangıçtan itibaren 21. basamağa kadar olan devre ilmel yakindir. 26. basamakta aynel yakin başlar. 28. basamağın 5. kademesinde ise son noktaya gelinir. Hakkul yakin. Hakkın görülmesi söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu konuşmaları sizlerle yapabiliyoruz. Sizlere çağın ulaşabildiği son teknik ilmi, zahiri ilmi verirken Kur'an'da da başka insanların ulaşamayacağı Kur'an ruhuna ait gerçekleri söylüyoruz. Böyle bir şeyde biz sadece bir öğretileniz. O neyi öğretirse, Allah bize neyi öğretirse, biz de size aynı şeyleri öğretmekle mükellefiz. İşte bu öğretinin adı tebliğ müessesesidir. Herkes mutlaka tebliğe muhataptır. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e buyuruyor ki sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin. Neden böyle söylüyor? Çünkü hidayete erecek kişi, hidayete erebilmek için mutlaka kendi iradesini, cüz'i iradesini, kişisel iradesini devreye sokmak ve Allah'a ulaşmayı, ruhunu ölmeden Allah'a ulaştırmayı dilemek mecburiyetinde. Böyle bir şey yoksa hiç kimse hidayet üzere olamaz. Dalaletten hiç kimse kurtulamaz. Dalaletten kurtulabilen insanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey bütün problemlerden kurtuluşun başladığı yerde hüküm ferma olur. Allah'ın mükafatları ard arda gelir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği andan itibaren bütün hedeflere birer birer ulaşır. O dalaletten kurtulur, o küfürden kurtulur, o cehennemden kurtulur, o hüsrandan kurtulur, o şirkten kurtulur. Tağuta dost olmaktan, tağutun kulu olmaktan kurtulur. Bir Allah'a ulaşma dileğiyle. İşte bugün üniversitelerimizde sadece bizim üniversitelerimizde değil, dünyanın hiçbir üniversitesinde bunlar insanlara öğretilmiyor artık. Kur'an'ın bütün insanları kurtuluşa ulaştıracak olan müesseseleri yok edilmiş iblis tarafından. Kur'an'ı mı değiştirmiş? Kılına bile dokunamamış Kur'an-ı Kerim'i. Ama insanlara Kur'an'ı unutturmayı başarmış. İşte burada
1: tebliğin öğrenmesinin çeşitli yollarından iblisin yapabileceği sadece buydu. Allah Teala bu Kur'an'ı biz indirdik diyor. Onun muhafızı da biziz biz diyor. Hicr suresinin 2. ayet-i kerimesinde. Öyleyse Kur'an'ın muhafızı bizatihi Allah'tır. Öyleyse iblis biliyor ki Kur'an'ın bir harfini bile değiştiremez. Peki değiştiremezse insanları nasıl Kur'an-ı Kerim'den ayıracak da kendisiyle beraber cehenneme götürecek? Sadece bir tek yolu var. Kur'an-ı Kerim'i unutturmak. İşte iblis bunu başarmış. Asırlardan beri insanların yazdığı kitaplar, kitaplar, kitaplar ve bu kitaplar ne yazık ki Kur'an'ı tatbikattan kaldıran kitaplar oldular. Hiç kimse bu konuda bir kastin sahibi değildir karımızca. Kasta makrun bir ilmi davranışla karşı karşıya değiliz. Ama iblis insanlara onlar farkında bile olmadan yön vermek suretiyle Kur'an'ın bütün temel esaslarını insanlara unutturmaya başarmış. Geriye bunların dışındaki tortuyu bırakmış. Kur'an'ın temeli tebliğin de temelidir. 7 tane safha söz konusudur. 28 basamaklık bir Kur'an müessesesinde Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safhayı, üçüncü basamak, mürşide ulaşıp tabi olmak ikinci safhayı, 14. basamak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek üçüncü safhayı ifade eder. 21. basamak ulaşmak, 22. basamak teslim. Ruhun Allah'a tesliminden sonra fizik vücudun teslimi 25. basamak, 4. safha. 27. basamak nefsin teslimi. 5. safha. 28. basamağın 4. kademesi İrşada ulaşmak, 6. safha ve iradeyi Allah'a teslim etmek, 7. safha. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böylece olayı Kur'an tamamlıyor. Ama insanlardan, din öğreticilerden bugüne gelen miras sadece İslam'ın 5 şartı. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Diyorlar ki İslam 5 şarttan ibarettir. Kim bunları yaparsa o mutlaka Allah'ın cennetine girer. Sevgili kardeşlerim, bunları yapan ne yazık ki bunları yapıyor diye cennete giremez. Onun için tebliğ çok önemli bir konudur. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki senin görevin tebliğdir. Onlar sana inanmıyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin diyor. Senin görevin tebliğdir diyor. Hesap bizim üzerimizedir diyor. Bütün peygamberler, ki peygamberler peygamber resullerdir, nebi resullerdir. Ve bütün veli resuller, bütün kavimlerdeki resuller de şu anda bütün kavimlerde resuller yaşıyor. Bütün kavimlerdeki resullerin hepsi de veli resuldür. Kavim resulleri onlar Onlar da tebliğ yaparlar. Ve bu tebliğin neticesinde insanlar Kur'an'ın 7 safhasını da öğrenirler. 28 basamakta 7 safha. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunları yaşamış. Neyle bu hedefe varmışlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğiyle. Gördük ki İsra 45 ve 46 tebliği çok açık bir şekilde ifade ediyor. Sen Allah'ın tekliğini söyleyerek onlara Kur'an'ı okuduğun zaman diyor Allah-u Teala. İşte bu Kur'an'ı tilavet ettiğin zaman. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor. Utlu uhiye ileyke minel kitabi. Ve ekumus salat. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Ve ala zikrullahi ekber. O sana vahyettiğim Kur'an var ya diyor Allah Teala. O Kur'an'ı onlara tilavet et, oku, anlat. Ne diyor, ne diyor? Kur'an'ı anlat diyor. Kur'an'ın ruhunu benden öğren ve onlara Kur'an'ı anlat diyor. Kur'an'dan sana vahyettiğim şeyleri anlat diyor. Başka bir şey anlatma diyor. Kur'an'ı anlat. Allah Teala buyuruyor, biz bu Kur'an'da her şeyi tamamladık. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor Allah Teala. Her şey Kur'an-ı Kerim'in içinde yer almış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne diyor? Sen o Kur'an'ı onlara oku, anlat. Sana vahyettiğim Kur'an'ı. Ve namaz kıl. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ve diyor ki, ve le zikrullahi ekber. Ama Allah'ın zikri en büyüktür. Ne yapması emrediliyor? Kur'an'ı okuyup onlara anlatması, tilavet etmesi, öğretmesi emrediliyor. Her şey tilavetle başlıyor, tebliğ ile başlıyor. Öyleyse tebliğe muhatap olan insanlar vardır, muhatap olmayan insanlar vardır cümlesi doğru bir cümle midir? Söyleyin bakalım şimdi bana sevgili kardeşlerim. Tebliğe muhatap olan insanlar vardır, muhatap olmayan insanlar vardır. Doğru mudur? Doğru değildir. Herkes mutlaka tebliğe muhatap olur. Tebliğe muhatap olan kişinin Resul'den tebliğe muhatap olması şart değildir. İnsanlar hakikatleri duydukları zaman birbirlerine söyleyeceklerdir. Bu söyledikleri şey aslında onların farkına bile varmadan yaptıkları tebliğdir. Negatif istikamette konuşsalar bile ki her devirde insanların büyük kısmı Allah'ın Resullerini inkar etmişlerdir. Öyle de olsa negatif istikamette tebliğden bahsedilse bile tebliğe kişi muhatap olmuştur. Doğruyu aramak herkesin üzerine farzdır. İki tane ifade varsa bu ifadelerden bir tanesi ruh insana hayat verir. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılırsa ölürsünüz. Onun için ruhun hayattayken Allah'a ulaşması mümkün değildir diyorsa, diğeri de Allah-u Teala ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı, Allah'a ulaşmayı dilemenizi, ruhunuzu ulaştırmanızı, fizik vücudunuzu, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmenizi Allah üzerinize farz kıldı diyorsa, ruhun vücuttan ayrılıp Allah'a hayattayken ulaşması söz konusuysa, bunlardan bir tanesinin yanlış olması lazım. İşte kimler böyle söylüyorsa, yani nasıl söylüyorsa, ruh insana hayat verir. Ruh vücudunuzdan ayrılırsa ölürsünüz ifadesine dikkatle bakın. Allah-u Teala diyor ki, hayatı veren sadece biziz, biz diyor. Öldüren de gene diyor sadece biziz, biz diyor. İnsanlara hayat veren ve insanları öldüren sadece Allah'tır. Ruh, Allah'ın ruhudur. Ruh, Allah değildir. Allah'tan gelen, doğduğumuz zaman bize üfürülen ve Allah'a hayattayken onu geri göndermemiz üzerimize defaatle farz kılınan bir varlıktır. Ruh hayat vermez. Allah'tan bize verilen, Allah'a mutlaka girdirmesi lazım gelen bir emanettir. İşte kim ruh insana hayat verir, ruh vücudunuzdan ayrılırsa ölürsünüz. Bu sebeple ruhun ölmeden evvel Allah'laşması yoktur diyorsa, o insanlar Allah'ın lanetine muhataptır. Çünkü bile bile hakikati gizliyorlar. Allah Teala diyor ki, Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde, onlar ki diyor, Allah'ın ayetlerini ve hidayeti ve hidayetin temel faktörü insan ruhunun Allah'a ölmeden ulaşmasıdır. Onu gizleyenler, hem de biz kitaplar indirerek insanlara delilleriyle birlikte bunu açıklamamıza rağmen gizleyenler var ya diyor Allah Teala. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın laneti, insanların laneti. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemese, Allah Teala ona lanet etmez. O sadece bir günahkardır. Ama kim Allah'a ulaşmayı kendisi dilemedikten başka, başka insanların da dilemesine mani olursa, işte onlar lanete muhatap olanlardır. Nisa 167, 168, 169 bu tebliğe mani olanları, tebliğe rağmen insanları dalalette bırakmayı başarabilenleri, Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olanları şöyle ifade ediyor. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kattallû dalâlen bâidâ. Onlar ki muhakkak surette kâfirdirler. Ve Allah'ın yolundan men ederler. İnsanların yani Allah'a ulaşmayı dilemesine, dileseler sırat-ı müstakimin üzerinde olacaklar, dilemesine ve sırat-ı müstakime ulaşmasına, sebile ulaşmasına mani olurlar diyor Allah Teala. Kat dallu dalalen bahida. Onlar muhakkak ki uzak bir dalalet içindedirler. İnnellezine keferu ve zalemu. Onlar muhakkak ki hem kafirdirler hem zalimdirler. Lem yekunullahi niyafire lehum. Allah onlara mağfiret etmez. Ve la niyetehum tarika. Ve onları tarika müstakime hidayet etmez, ulaştırmaz. İlla tarika cehenneme. Sadece cehennem yoluna ulaştırır. Halidine fiha ebeda, orada ebediyen kalacaklardır. Olay bütün kimliğiyle ortada. Allah'ın yolundan saptıranlar, bu saptıranlar bunları söyleyerek insanları saptırıyorlar ve onların titirlerine bakan insanlar, yahu bu adam ilahiyat fakültesinde profesör, öyleyse söylediği mutlaka doğrudur diye inanıyorlar. Bu insanların söylediklerine inanıyorlar. Onlar da Kur'an'a %100 ters düşen bu davranış biçimleri dizisi içerisinde insanları Allah'ın yolundan devamlı men ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, işte Allah Teala bu sebeple tebliğe büyük önem veriyor. Şuraya ulaşmak istiyoruz. Tebliğe muhatap olmayan hiç kimse, akil ve bali olsun da, yani doğruyu yanlıştan ayırt edebilen bir yaşa gelsin de, 15 yaşın ötesi ve kendisine tebligat yapılmasın, böyle bir insan yok. Bir defa daha söyleyeyim, tebligatın mutlaka Resul'den duyulması gerekmiyor. Tebligatı ondan duyanların da başkasına pozitif veya negatif istikamette ulaştırması, hepsi tebliğdir. Kesin bir hükümle şuraya ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Hiçbir devrede tebligat olmaksızın insanlar yaşamazlar. Şu dünya adı verilen gezegenin neresinde insanlar yaşıyorlarsa yaşasınlar, bu yaşadıkları ortamda kendilerine tebliğ edilmemiş hiç kimse mevcut değildir. Nereden biliyoruz? İşte sonuçlar Kur'an-ı Kerim'de açık ve kesin bir şekilde yer almış. İnsanların netice itibariyle sonuç olarak ulaşacakları sadece iki yer var. Kıyamet günü gidebilecekleri sadece iki yer var. Bir, cehennem. İki, cennet. İnsanların büyük kısmı, ne yazık ki %90'dan fazlasının gideceği yer cehennemdir. Bu kadar basit olmasına rağmen kurtuluş, sadece Allah'laşmayı dileyen bir insan mutlaka cennete gitmez gideceğine rağmen, bu insanlara yüzlerce defa tebliğ edilmesine rağmen, insanların %90'dan fazlası hala Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bu nereye götürüyor insanları? Bu insanları cehenneme götürüyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse insanların çoğu mutlaka cehenneme gidecekler. Öyleyse cehenneme gidince ne olur? Kur'an-ı Kerim'de Mülk Suresinin 7, 8, 9 ve 10. ayetlerinde Allah-u Teala nezirlerden bahsediyor. Zümer Suresinin 71. ayet-i kerimesinde Resullerden bahsediyor. Enam suresinin 130. ayet-i kerimesinde gene Resullerden bahsediyor. Ve bir kısmı insanların bir kısmı bu söylenenlere inanıyorlar, bir kısmı inanmıyorlar ve Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Evvela Kur'an-ı Kerim'in temeli Allah'a ulaşmayı dilemektir. Her şey kurtuluş müessesesi bununla başlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse kurtuluşa ulaşamaz. Baştan söylediğimiz gibi birçok negatif faktörden ve özellikle cehennemden Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse hangi şartların içinde olursa olsun kurtulamaz. Öyleyse insanların çoğu cehenneme gittiğinde cehennem bekçileri onlara soruyorlar. Size Allah'ın Resulleri geldi mi? Ve sizden olan bu Resuller size Allah'ın ayetlerini okudular mı? Söylediler mi? Buraya kıyamet günü cehenneme geleceğinizi söylediler mi? Bütün cehennemin kapısına gelip de cehenneme girecek olan herkese bu sual soruluyor. Cennete girenler böyle bir suale muhatap olmasalar Allah'a ulaşmayı dilememiş olacaklardı. Dilemişler ki cennete girmişler. Onlar zaten tebliğe muhatap olmuşlar. Kesin bir olguyla karşı karşıyayız. Ama cehennemde kalacak olanlara da tebliğin yapıldığını ayetler kesinleştiriyor. İşte Mülk suresinin 7, 8, 9 ve 10. ayetleri. Allah Teala diyor ki: İza ulku fiha semi'u leha şahikan ve hiye tefur. Oraya cehenneme atıldıkları zaman kaynamakta olan cehennemin korkunç sesini işitirler. Mülk 8, tekadü temeyyizü minel gayz. Kullama ulkiye fiha fevcun se'alehum hazinetuha elem ye'tikum nezir. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak gibi olur. Her bir grup oraya, yani cehenneme atıldığında cehennem bekçileri onlara size nezir, ikaz edici, uyarıcı gelmedi mi diye sorarlar. Cehenneme girenlerin hacerası anlatılıyor. Mülk 9, kavlu bela dediler ki, evet, kat caina nezirün, bize nezir geldi, nezirler geldi. Fe kezzebna, ve biz onları yalanladık.

ma kunna fi ashabis sa'ir. Eğer biz, derler ki, eğer biz işitmiş ve akletmiş olsaydık, bu ateş ehlinin içinde mi olurduk? Ne diyorlar? Cehennemin kapıları açılıyor, burunları yere sürtünerek cehennemin içine giriyorlar. Cehennem bekçileri hiçbirini devre dışı bırakmaksızın hepsine ayrı ayrı aynı suali soruyor. Size nezir, uyarıcı, ikaz edici gelmedi mi diye sorarlar. Onlar da derler ki evet geldi. Ama biz onlara inanmadık, onu yalanladık. Ve Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Ve siz büyük bir sapıklık içindesiniz dedik. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın nezirlerine insanların söylediği şey. Mülk Suresinin bu 7, 8, 9 ve 10. ayetlerinde nezir olarak geçen kişi, Zümer Suresinin 71. ayet-i kerimesinde Resul olarak geçiyor. Aynı olay anlatılıyor. Enam 130'da da Resul olarak geçiyor. Ve enteresan bir sonla bitiyor Mülk Suresinin 10. ayet-i kerimesi. Eğer biz işitmiş olsaydık, yani kulaklarımızdaki vakra alınsaydı, işitme hasamızın üzerindeki mühür alınsaydı ve akletmiş olsaydık, kalbimizdeki ekinnet alınsaydı, kalbimizin mührü açılsaydı ve kalbimize ihbat konulsaydı, idrak edebilseydik, o zaman burada cehennemde mi olurduk, bu ateş ehlinin içinde ne işimiz vardı diyorlar. İnsanların bir açıdan baktığımızda %90'dan fazlası cehenneme gidecektir. Cehenneme gidenlerin hepsine de bu sual mutlaka sorulacaktır. Sual sorulan herkes de bu cevap mutlaka alınacaktır. Geldi mi sualinin cevabı? Evet geldi. Bize nezir geldi. Resul geldi mi sualinin cevabı? Evet bize Resul geldi şeklinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Zümer Suresinin 71. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Vesikallezine keferu ila cehenneme zümera. Kafirler zümre zümre cehenneme sürülürler. Hatta izâ câhâ fütuhat ebvâbihâ, kapılara geldikleri zaman kapılar açılır. Ve kâle lehum hazinetuhâ, ve onun cehennemin bekçileri onlara derler ki elem yetikum rüsûlün minküm, size sizden Resuller gelmedi mi? Lem yetiküm gelmedi mi? Yetluna aleyküm ayati, size ayetlerimi, ayati rabbikum, Allah'ın, Rabbinizin ayetlerini okusunlar. Ve yunzirunekum, sizi ikaz etsinler, uyarsınlar. Likae yevmüküm haza, bugün buraya sizin geleceğiniz konusunda sizi uyarsınlar, cehenneme gideceğiniz konusunda sizi uyarsınlar, uyaran Resuller gelmedi mi size? Ve üzerinize Allah'ın, Rabbinizin ayetlerini okumadılar mı, tilavet etmediler mi, açıklamadılar mı size? Siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, gideceğiniz yer cehennemdir demediler mi? Kalu bela, dediler ki evet, bütün cehenneme girenlerin hepsi evet diyorlar. Bize Resul geldi. Velakin hakkat kelimetin azabı alel kafirin, ama azap sözü kafirlerin üzerine

oldu, diyor Tuba Suresinin 71. ayet-i kerimesi. Demek ki Mülk Suresinin 7, 8, 9 ve 10. ayet-i kerimesinde geçen nezir, Zümer Suresinin 71. ayet-i kerimesinde Resul adıyla geçiyor. Bu bapta orada cehennemde suale muhatap olacak herkes için nezir kelimesi aynı zamanda Resul kelimesini içeriyor. Bu iki ayetteki bütün nezirler Resulleri ifade eder. Mülk Suresinin 7, 8, 9 ve 10. ayetlerindeki muhteva kazanan manadaki nezir, Zümer Suresinin 71. ayet-i kerimesindeki Resulü ifade eder. Enam Suresinin 130. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Diyor ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde, ya maşerel cinni vel insi, ey insan ve cin topluluğu, elem yetiküm rüsulüm minküm, size sizden resuller gelmedi mi? Yekussune aleyküm ayati, üzerinize ayetlerimi okusun ve yunzirunukum likaya yevmüküm haza. Bugününüze, bugüne ulaşacağınıza, yani cehenneme gideceğinize dair sizi uyaran. Kalu, dediler ki şehitna, şahit olduk, ala enfüsina, nefslerimiz üzerine şahit olduk. Burada ifadeye dikkat edin. Maşerel cinni vel insi, ey insan ve cin topluluğu diyor. Sizlere gittiğiniz cehennemde sizlerden olan resuller gelmedi mi? Cinlere, cinlerin gideceği cehennemde cin resuller, cin resullerden bahsediliyor. İnsanların gideceği cehennemde insan resullerden bahsediliyor. Evet. Cehennemde oluyor bu iş. Nefslerimiz üzerine şahit olduk diyorlar. Ve gara tümül hayat et dünya. Dünya hayatı onları aldattı. Ve şehidü ala enfüsihim, nefsleri üzerine şahit oldular. Ennehum kânü kafirin, muhakkak onlar kafirler olduğuna dair. Öyleyse sevgili kardeşlerim, tebliğ açık ve kesindir. Allah'a ulaşmayı dilemek, her şey bununla başlar. Bu tebliğin yapılıp yapılmadığı konusu kesinlik kazanacaktır. Cennete gidecek olan insanlar da önce cehenneme girerler, cehenneme girecek olan insanlar da önce cehenneme girerler. Ve cehenneme girenlerin verdikleri cevap, evet bize Resuller geldi, nezir geldi ama biz onlara inanmadık, onlara siz delalettesiniz dedik, Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Bunu söyleyen insanların gözlerindeki hicabı mestürenin, kulaklarındaki bakranın, kalplerindeki ekinnetin açılmadığı kesin. Çünkü Mülk 10'da, Mülk 9'da, Mülk 10'da diyorlar ki, eğer biz işitmiş ve idrak etmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk? Yani Allah Teala kulaklarımızdaki bakrayı alsaydı, işitme engelimizi alsaydı, kalbimizdeki ekinneti alsaydı ve yerine ihbat koysaydı, biz idrak etmiş olsaydık, akletmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? Akletmeyenler, engelli olanlar, üç uzuvunda da
görme, işitme ve idrak etme uzuvlarında engel olanlar, görme, işitme ve idrak etme hastalarında engel olanlar, onlar cehenneme gidiyorlar. Onlar engelli olanlar. Ne zaman Allah Teala onların bu uzuvlarındaki engeli kaldırırsa, o engel kaldırıldığı takdirde bir sonuca ulaşırız. İşte Allah Teala onun için Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde diyor ki: Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun. O zaman diyor, biz size furkanlar veririz ve sizin günahlarınızı örteriz. Sonra da günahlarınızı sevaba çeviririz diyor Allah Teala. Verdikleri furkanlar, Allah'ın verdiği furkanlar, görme, işitme ve idrak etme engellerinin ortadan kalkması ile oluşan kişinin akletmesi olayıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir tebliğ sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Öyleyse bu tebliğ sohbetine dikkat edin. Burada bu tebliğde bütün insanlara Allah'ın hakikatleri Allah Teala tarafından ifade buyuruluyor. Her şeyin en güzel standartlarda oluşması, hepinizin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine vasıl olmanız, sonsuz mutlulukların sizin olması, bütün bu konulardaki dileklerimizle, dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki mutluluk sizin de hakkınız. Allah Teala insanları mutlu olsunlar diye yaratmış. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşasınlar diye sonra da cennetin en üst katlarında en güzeli sonsuza kadar yaşasınlar diye. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile aranızdaki ilişkilere baktığımız zaman İnsanların iki ayrı dizaynda yaşadıklarını görürüz. Çok az insan mutludur. Büyük kesim, hatta çok büyük bir kesim mutsuzdur. Mutlu olmayı zengin olmakta ararlar, şöhret yapmakta ararlar, başarırlar ama mutlu olamazlar. Mutlu olmanın ne anlama geldiğini bilmedikleri için. Onları mazur görmek lazım sevgili kardeşlerim. Çünkü bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak dediğimiz zaman bu insana göre değişen bir tarifi ihtiva etmez. Mutlu olmak bir insanın huzuru yaşaması halidir. Mutlu olmak, mutluluğu yaşamak bir insanın kavgasının bittiği yerde başlar. Evvela kendi içinizde kavgadasınız. Nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri devamlı bir kavga içinde, çatışma içinde hayatınız böyle devam ediyor. Çatışma varsa, kavga varsa mutluluk olmaz sevgili kardeşlerim. Nefsinizle ruhunuz arasındaki anlaşmayı, barışı temin etmek mecburiyetindesiniz. Nefsinizin kalbi afetlerle doludur. Ruhunuzun kalbi ise hasletlerle. Öyleyse ruhunuz tamamen sizin mutlu olmanız için bir çalışmanın içindedir. Nefsiniz de şeytanın emrindedir. Mutsuzluğunuza imzayı atmıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nefsle ruhun arasındaki kavganın bitmesi mümkün mü? Evet, mümkün. Kim daimi zikre ulaşırsa, daimi zikir noktasında o kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetler, öfke, kin, kıskançlık, haset, intikam, nefret, küfür, bütün negatif faktörler devre dışı kalır. Yerlerini pozitif faktörlere aktarırlar. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğimiz zaman iç dünyanızdaki diyalektik kavganın, belki ömür boyunca devam edecek olan bir kavganın bittiği yere imza atmanız söz konusudur. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dedikten sonra nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok ederse,
O zaman o kişinin nefsi de faziletlerle dolar. Böylece kişinin iç dünyasındaki kavga sona erer. Nefs de Allah'ın bütün güzellikleriyle doludur. Ruh ise çoktan Allah'a ulaşmıştır. O kişiye mutluluğu yaşatacak olan nefsin kendi içindeki kavganın sona ermesidir. Bir kişi Allah'ın yoluna çıktığı zaman Allah Teala mutluluğunuzun yarısını size daha baştan garanti ediyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Nefsinizin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doluyken, ruhunuz vücudunuzdan ayrıldıktan sonra ki Allah'a ulaşmayı dileyen herkes neticede mürşidine ulaşacaktır. Tabiiyeti anında ruh vücudu terk eder. Devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelir yerleşir. Kendi ruhunuz vücudunuzu terk eder. Bu terk etme olayıyla birlikte yeni bir işlev başlamıştır. Zikir yapacaksınız. Allah'ın katından gelen rahmetle, faz ve rahmetle salavat nurları nefsinizin kalbine ulaşacak. Nefsinizin kalbindeki iman kelimesine Allah'ın katından gelen fazıllar yapışmaya başlayacaktır. Böylece nefsinizin kalbinde fazılların yapışarak yer kapladığı bütün alanlara artık karanlıkların yani nefsinizin afetlerinin geri dönmesi mümkün değildir. Her geçen gün nefsinizin kalbindeki nurlar giderek artar. İşte bu nurların başlangıçta %2 rahmetin ötesinde her %7 artışı ruhunuzun bir gök katı Allah'a doğru seyri sülük isimli yolculuğunu yükseltmesiyle neticelenir. Her nefsinizin kalbinde %7 nur birikiminde ruhunuz bir gök katı yükselir. Ve bu yükselme ruhunuzu 7. gök katından sonra 7 tane alemdeki görevini tamamladıktan sonra Allah'ın zatına ulaştırır. Bu sizin mutluluğunuzun yarısıdır. Sevgili kardeşlerim, insanlar ne yazık ki bilmiyorlar. Çoktan bu anlattığımız şeyler tarihe karışmış, unutulmuş. İnsanlar İslam adına, İslam'ın 5 şartına kalmışlar. Bu 5 şartla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değildir. İnsanlar, biz diyorlar İslam'ın 5 şartını yerine getiririz. Namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca gideriz, kelime-i şehadet de getiririz. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ve 5 tane şarttan ibarettir. Biz de o 5 şartı hamdolsun ki yerine getiriyoruz. Öyleyse biz Allah'a teslim olanlarız diyorlar. Gerçekten teslim olmuşlar mı? Yo. Teslim 4 faktör içerir. Ruhun teslimi. 22. basamakta gerçekleşir. Fizik vücudun teslimi 25. basamakta gerçekleşir. Nefsin teslimi 26. basamakta gerçekleşir. İradenin teslimi 28. basamağın 5. kademesinde gerçekleşir. Böylece bütün teslimlerini tamamlayan bu kişinin nefsinin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Başlangıçta %100, afetlerle dolu olan nefsin kalbi bu noktada %100 Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. İşte burada bu nurların hepsi Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeye meyletmeyen,
bir özelliğin sahibi olduğu için bu kişi Allah'ın bütün güzel emirlerini gerçekleştirecek ama yasak ettiği fiilleri işlemeyecektir. Allah'ın insanı mutlu edecek olan emirleri gerçekleştirdiği sürece o kişi mutludur. Yasak ettiği fiillerde işlenmediği cihetle mutluluğu bozacak olan bir olay tahakkuk etmiyor. O kişi hayatı boyunca mutluluğu yaşayacaktır. Ne yapmıştır? Ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmiş, irşat makamının sahibi olmuştur. Başka insanlar için yaşamaya başlayacaktır. İşte mutluluğun en güzel tarafı burada sevgili kardeşlerim. Kim başkaları için yaşamaya kalkarsa, o kişi için saadet bütün boyutlarıyla artık var olacaktır. İşte bütün insanlar için ulaşılması lazım gelen hedef kavganın bittiği bu noktadır. İnsanlar neden mutsuzdur? İç dünyalarında kavga vardır. Nefsleri afetlerle dolu olduğu için Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamak konusunda direnirler. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isterler. Nefsin afetleri Allah-u Teala tarafından buna göre dizayn edilerek insan yaratılmıştır. Bir insan, bir ruh ve bir nefs, bir de fizik vücutla oluşturulur. Nefsimiz afetlere doludur, ruhumuz da hasletlerle. Bu sebeple kavga kaçınılmazdır. Nefsimizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememizi ister. Nefsimizin afetleri Allah'ın emrettiği fiilleri de işlemememizi ister. Namaz kılmak nefsinin hiç hoşuna gitmez. Zikir yapmak gitmez. Zekat vermek hoşuna gitmez. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmek hayır. Yasak ettiği fiilleri ise nefs işlemek ister. Öyleyse iç dünyamızda başlangıçtan itibaren kaçınılmaz bir kavga var. Kavga varsa mutluluk yoktur. İç dünyamızda bir kavga ortamı ömür boyunca devam eder. Eğer insan kendisine düşeni yapmazsa. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. O sizin mutlaka ama mutlaka mutlu olmanızı ister. Sizden başka mutluluğunuzun dışında bir talebi hiçbir zaman olmayacaktır. Öyleyse bir defa iç dünyamızdaki kavgayı bitirmek mecburiyetindeyiz. Bununsa iki tane yolu yok, bir tek yolu var. Çünkü ruhunuz bir değişiklik göstermeyecektir. Ayrıca siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman ruhunuz zaten vücudunuzdan ayrılacak, Allah'a ulaşacaktır. Öyleyse ruhunuzdan medet ummayın. Nefsinizin bütün afetlerini yok etmek mecburiyetindesiniz. Ruhunuz bir emanettir. Kimin aklı başına geldiyse o kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmayı diler. Bunun üzerine defaatle farz kılındığını bilir. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak farz mıdır? Elbette. Bakınız ne diyor Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyekümün azab ediyor. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a dönün, Allah'a ulaşın. Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. İşte
Sevgili kardeşlerim, böylece görüyoruz ki Allah ile olan ilişkilerimizde Allah Teala son derece açık bir şekilde bizlerle birlikte sadece bizim mutluluğumuzu istiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde iç dünyanızdaki mutluluk nefsinizin bütün afetlerinin yok olduğu noktada yok olur. Bunun nefsinizin afetlerinin yarısının yok olmasını Allah Teala zaten size garanti etmiş. Bu konuda bir gayret, fazla bir gayret sarf etmeniz gerekmiyor. Bir dileğiniz bu konu için yeterli. Dünya saadetinin yarısı, cennet saadetinin üçüncü kat cenneti size bedelsiz olarak teslim edilmektedir adeta. Yani sizin cephenizde ne var? Sadece bir dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmayı diliyorum. Ya da Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Ben de o ermiş evliyalar gibi olmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır. Onlar nasıl ulaştırdılarsa. İşte böyle bir dilek kişinin mutlaka Allah'a ulaşmasını sağlayacaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracağını garanti etmiştir. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kimi dilerse onu kendisine seçer ve seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu kendisine ulaştırır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyeni kendisine ulaştırır. Ama mutlaka ulaştırır. Bu bir Allah-u Teala'nın sözüdür. Hiçbir zaman vazgeçmez Allah-u Teala sözünü mutlaka gerçekleştirir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, bu hepinize Allah-u Teala tarafından verilmiş olan bir garantidir. Öyleyse bu garantinin hepiniz kanatları altındasınız, garantisi altındasınız. Allah'a ulaşmayı dilemek boynunuzun borcudur, temel görevinizdir, mutluluğunuzun da anahtarıdır. Çünkü dilemekle Allah'a ulaşmak birbirinin aşağı yukarı eşididir. Aksi mümkün değil. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bu kişi mutlaka cenneti elde etmiştir dilediği anda. Bunlardan ruhunu Allah'a ulaştırabilenler daha en az 7-8 aylık ömrü olanlardır. 7-8 ay en az değil, belki de en çok süre, çok daha evvel de Allah-u Teala'ya ulaşanlar oldu kardeşlerimizden, hamdolsun. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar Allah için mutlaka Allah'ın kendisine ulaştıracağı kişiler hüviyetini Allah kendilerini ulaştırana kadar korurlar. Allah'a ulaşmayı dilemek mutlaka ruhun Allah'a ulaşmasını temin eder. Nasıl temin eder? Kişi namaz, oruç, zekat, hac, kelime-i şehadet ve zikir müesseselerinden Allah'a ulaşmayı dilemekten kendine düşeni yapmak durumundadır. Allah'a ulaşmayı dilerse zaten hepsi gerçekleşecektir. Kişi zikrini zevkle gerçekleştirecektir. Namazlardan zevk alacaktır. Bütün güzellikleri yaşayacaktır. İşte böyle bir vaka ile karşı karşıyayız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah-u Teala tarafından mutlaka kendisine ulaştırılır. O kişinin ruhu ve ulaşıncaya kadar da Allah'ın garantisi altındaki bu işlem gerçekleşinceye kadar da
7-8 aylık bir süre. Kişinin nefsindeki afetler %50'den daha fazla azalır. Bu noktaya gelinceye kadar o kişi mürşidine ulaşır, sonra nefs tezkiyesine başlar. Nefsinin kalbindeki afetler %50'den daha fazla azalır ve Allah o kişinin ruhunu 7 tane gök katına aşırdıktan sonra kendi zatına ulaştırır. İşte kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve ulaşmıştır. Öyleyse kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51'e ulaştığı için o kişinin hayatının her gün yarıdan daha fazlası mutlu olarak geçmeye başlamıştır. Bu kişinin ahiret hayatına gelince daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda birinci kat cennetin sahibi olmuştur kişi. Sonra mürşidine ulaşıp 14. basamakta tabi olduğu noktada ikinci kat cennetin sahibi olur. Sonra ruhunu Allah'a ulaştırır. Ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olur. Öyleyse dikkat edin sevgili kardeşlerim, bunlar Allah'ın bize verdiği garantilerdir. Hepiniz buna hak kazanmış durumdasınız. Hiç kimse bunun istisnası değildir. Herkes Allah'a ulaşmayı dilemek hakkının sahibidir. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Allah ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biz insanlar ne kadar bahtlı kullarız değil mi? Sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Karşılığı, eğer kişinin söylediğimiz gibi 7-8 aylık bir ömrü varsa, mutlaka o kişi 3. kat cennetin sahibi olur. Dünya mutluluğunun yarısına da Allah Teala tarafından mutlak olarak ulaştırılır. Bundan sonrası kişinin gayretine kalmıştır. O gayret devam ederse, kişi zikrini artırmaya devam ederse mutlaka fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Bu noktada günün yarısından daha fazla zikreden birisi vardır karşımızda. Devam ederse bu kişi nefsini de Allah'a teslim edecektir ve devamlı bir mutluluğun sahibi olacaktır. Kesintisiz bir mutluluk. İç dünyasında mutlu olacaktır, dış dünyasında mutlu olacaktır, Allah ile olan ilişkilerinde mutlu olacaktır. Fizik vücudunu teslim ettiği zaman bu mutluluk %80'ini aşar. Ama ne zaman kişi nefsini de Allah-u Teala'ya teslim ederse, o zaman mutluluğu %100'e ulaşır. Yani nereye varıyoruz? Yani o kişi Allah yolunda mutluluğun gerçek anlamda sahibi kılınır. Kim tarafından? Allah tarafından. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizlere sunmuş bu pastayı. Demiş ki bu hepinizin hakkı, nasıl dilerseniz öyle yaparız. Sizi mutlaka saadete ulaştırırız. Ruhunuzu mutlaka kendimize ulaştırırız. Dünya saadetinin yarısını mutlaka size veririz. Ruhunuzu da kendimize ulaştırırız. Ve emaneti bize teslim etmiş olursunuz. Karşılığında 3. kat cenneti de elde edersiniz. Buraya kadar garantidesiniz. Bir, bu dünyayı mutsuzlar dünyası olarak yaşamak.
Nefsinizle ruhunuz arasında devamlı kavgayı yaşamak, ömür boyu iç dünyanızda kavgayla yaşamak, başka insanlarla anlaşmanız büyük ölçüde anlaşmazlık hüviyetinde geçmek, bu sebeple herkesle kavgalı, tartışmalı bir insan olmak ve üçüncüsü Allah ile Allah'ın emirlerini yerine getirmemek sebebiyle mutsuz olmak, huzursuz olmak. Çünkü iç dünyanız mutlaka onu ister. Yani ruhunuz. Allah'ın yasaklarını da işlememek üzere kişi gayret etse bile buna güç yetiremediğini, Allah'ın yasaklarını işlediğini görecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için olmak, Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamak, her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman göreceksiniz ki bu dünya yaşamaya gerçekten değen bir yer. Çünkü o zaman nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacak. Mutluluğu dört başı mamur olarak yaşayacaksınız. Mutluluk, iç dünyanızdaki kavganın bitmesiydi. Ne zaman biter? Nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok ettiğiniz zaman, yerine %100 Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen bir nefs dünyası kalır size. O zaman Allah'ın emirlerini yerine getirmek bir zevk halini alır. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemezsiniz. Bu birinci açıdan meseleye bakmak. Sonrası da var mı? Evet, tabii var. Allah'ın öyle bir dizaynına tabi olmuşsunuzdur ki başka insanlarla ilişkilerinizde de artık kavga eden bir insan olamazsınız. Başkaları size kötü davransalar da siz onlara karşı kötü davranamazsınız. Onlara en güzel standartlarda muamele edersiniz. Herkes sizinle dostluk etmekten, sizinle beraber olmaktan mutluluk duyar. Hiç kimseye huzursuzluk vermezsiniz. Herkese mutluluk vermek şiarınız olur. Ve bunu bütün boyutlarda başardığınızı göreceksiniz. Herkese mutluluk dağıtan bir hüviyetiniz olacak. Onlar mutluluğu yaşadıkça siz onlardan daha fazla yaşayacaksınız, onların iki katı. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki, bu güzelliği yaşadığınız zaman göreceksiniz. O zaman demek ki iç dünyanızda nefsinizle ruhunuzun arasında kavga bittiği için, ruhunuz gittikten ayrıldıktan sonra da nefsinizin kendi içindeki kavga bittiği için. Sonra böyle olduğu cihetle sizdeki iç dünyanızdaki kavga bittiği için başka insanlarla da en iyi ilişkinin içine gireceksiniz. Onlarla da kavganız bitecek. İç dünyanızdaki kavga sona ermiştir. Dış dünyanızdaki kavga da sona ermiştir. Onlar size kötü davranabilirler ama siz onlara kötü davranamazsınız. Bunun içinizden gelmediğini göreceksiniz. Onlara kötülükte bulunamazsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde bütün güzellikleri en güzel standartlarda gerçekleştirmeniz lazım. Üçüncü cephesi konunun
Allah ile olan ilişkileriniz, Allah'ı ne kadar çok sevdiğinizi o zaman fark edeceksiniz. Allah'ı çok seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizin en sevdiği o olacak kendinizden. Daimi zikre ulaştığınız zaman göreceksiniz ki kendinizden çok daha fazla seversiniz Allah-u Teala'yı. Ve Allah ile aranızdaki ilişkiler en üst seviye mutluluğu ulaştırır size. Öyle bir noktaya ulaşırsınız ki kalbinizden ne geçse Allah-u Teala'nın size onun daha fazlasıyla ulaşmasını sağladığı bir noktada olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, böylece iç dünyanızdaki kavga bitmiş olacak. Dış dünyanızdaki kavga bitmiş olacak. Allah ile olan ilişkilerinizde mevcut olan kavga bitmiş olacak. Allah'ın bütün emirlerini ve yasaklarını Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta mutlaka gerçekleştireceksiniz. Sevgili kardeşlerim, işte bu gerçek mutluluktur. Siz bir insansınız. Hepiniz ayrı ayrı bu mutluluğa layıksınız. İnsan olarak yaratıldığınız için. Ve söylediklerimizi yaşamayı başarırsanız, o zaman insan olmanın o büyük huzurunu çok geniş spektrumlu olarak yaşamaya başlayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri en güzel standartlarda sizlere ulaştırması. Kötü bir şey mi sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala hepinizi o kadar çok seviyor ki sizleri mutlu etmek için bütün formülleri hazırlamış, yazmış kitabına, yazdırmış, sizin mutluluğunuz için her şeyi yapmaya hazır. İsteyin, mutluluğu versin. Hepiniz bu konuda hak sahibisiniz sevgili kardeşlerim. Ve bunun için sadece bir dileğin sahibi olmanız lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu dilek sizi mutlak olarak hedefe ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala yarı mutluluğu, yani dünya saadetinin yarısını ve üçüncü kat cenneti size garanti etmiş. Oraya kadar hiçbir probleminiz olmadan ulaşırsınız. O da mutluluktur. Dünya saadetinin yarısını yaşarsınız ama öldükten sonra gideceğiniz yer mutlaka cennetin üçüncü katı olacaktır. Ama yetinmemelisiniz bu kadarla. Daha öteye geçmelisiniz çünkü size verilmiş bir hak var. Daha çok mutlu olabilirsiniz. Ruhunuzu Allah'a teslim etmeniz Allah'a yetmez. Başka imkanlar da vermiş size daha çok mutluluğu isteyenler için. Fizik vücudunuzu da teslim edin diyor. Dördüncü kat cenneti elde edin. Bunun karşılığında da dünya saadetinde %80'inden fazlasını elde etmiş olursunuz diyor Allah Teala. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden herkesin mutluluğu her gün %80'den fazladır. Eğer kişi daha öteye geçer de daimi zikre ulaşırsa ne olur? Daimi zikre ulaşırsa o kişi nefsini de Allah-u Teala'ya teslim etmiştir. O zaman her şey çok daha güzel bir statü içinde gerçekleşecektir. Sevgili kardeşlerim,
Can dostlarım, gönül dostlarım. Öylesine her şey güzel ki, bu güzellikler içinde bütün insanların sonsuz bir saadeti yaşamaları, Allah'ın bütün insanlara verdiği bir hediyedir. Sevgili kardeşlerim, o hepinizi sever. Hepinizi çok ama çok sever. Evet, siz de, siz de, siz de, hepiniz bu mutluluğa layıksınız. Sadece insan olarak yaratılmak şerefine erdiğiniz için. İnsan olarak yaratıldınız, kainatın en üstün mahluklarısınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini bilerek siz de Allah'ı sevin, kendinizi de sevin. Kendinize daha büyük mükafatları sağlamak hepinizin elinde. Öyleyse ne zaman ne olur? Allah'a ulaşmayı dilersiniz, birinci kat cennetin sahibi olursunuz. Dünya saadetiniz başkalarından farklı değildir. Ama Allah-u Teala size yardım eder muhakkak. Sizi mürşidinize ulaştırır. Tabi olursunuz, ikinci kat cennet sizin olur. Henüz nefs tezkiyesine başlamadınız. Ama bu söylediğimiz noktada, mürşidinize ulaştığınız noktada, tabiyetinizden sonra nefs tezkiyesi yapacaksınız. Sevgili kardeşlerim, bu dizayn içerisinde yapacağınız o nefs tezkiyesi nefsinizin afetlerini adım adım azaltacaktır. Nefsinizin afetlerinin yarısını azaltana kadar gene garanti altındasınız. %51'ini yok etmek Allah-u Teala'nın uhdesindeki görevdir ve de mutlaka gerçekleştirir. Ve ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra da zikriniz devam edecektir. Zikrinizin size hep huzur verdiğini göreceksiniz. Ruhunu Allah'a teslim eden bir kişi, dünya saadetinin yarısını elde etmiştir. Siz neden elde etmeyesiniz ki sevgili kardeşlerim? Sevgili dostlar, hepinize kapıları ardına kadar açmış Allah-u Teala. İsteyin diyor, vereyim diyor. Bana ulaşmayı dileyin diyor, kendime ulaştırayım. Cennete girmeyi dileyin diyor, size üçüncü kat cenneti vereyim. Ama diyor, eğer siz derseniz ki ben cennete girmek istiyorum, beni cennetine ulaştır, o zaman diyor ben sizi cennetime ulaştırmam. Cennetime ulaşmanız için talebiniz, cennetime ulaştırmam için sebep teşkil etmez. Ama Allah'a ulaşma, ruhunuzu bana ulaştırma talebiniz, cennetim için mutlak bir garantidir. Sevgili kardeşlerim, bazen şaşıyorum bu insanlar nasıl bu kadar mantık dışı kalabiliyorlar. Allah Teala diyor ki, siz diyor sadece bir tek şey yapacaksınız, bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, bana ulaşacaksınız demiyor. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor Allah Teala. O zaman bu sadece bir dilek. Karşılığı mı? Karşılığı üçüncü kat cennet. Karşılığı dünya mutluluğunun yarısı. Bunlar ötesini isteyenler için daha sonuna kadar bütün ilerlemeleri Allah-u Teala ötesini almış. Günün yarısından daha fazla zikir.
Fizik vücudun teslimi. Daimi zikir. Nefsin teslimi. Dördüncü kat cennet. Beşinci kat cennet. Nefsin teslimiyle beraber daimi zikre ulaşmak ve daimi zikre ulaştığı için de nefs teslimini gerçekleştirmek. Orada mutluluk %100'e ulaşmıştır, dünya mutluluğu. O kişi hayatının her anında mutludur. Öyleyse sevgili izleyenler, eğer bizi ilk defa izliyorsanız sorun kendinize, mutlu musunuz? Söylediğimiz açılardan değerlendirin, mutlu olmadığınızı göreceksiniz. İş dünyanızdaki kavga bitti mi? Hayır, bitmedi. Dış dünyanızdaki kavga bitti mi başka insanlarla? %100 güzellikleri mi yaşıyorsunuz? Hayır. Allah ile olan ilişkilerde durumunuz nasıl? Bütün ibadetleri yapıyor musunuz? İslam'ın 5 şartının dışında Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? 6. 7.'si de daimi zikre kadar ulaşan bir zikir müessesesi. Yolun neresindesiniz sevgili kardeşlerim? Neresinde olursanız olun, bilin ki Allah Teala size garanti vermiştir. Sözünden asla ve kat'a dönmesi mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Onun için Allah Teala'ya çok dua edin, hamd edin, şükredin sevgili kardeşlerim. Her şeyin sizi çok daha mutlu edebileceği bir dünyada yaşamak istemez misiniz? Öyleyse ne duruyorsunuz? Allah Teala ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Hadi diyor, koşun, koşun. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlerime koşun diyor. İşte bu koşmanın deparı, başlangıç noktası bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ve dilediği anda kişi birinci kat cenneti kazanmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, daha öteye geçin. Allah'a ulaşmayı dileyen sizi Allah Teala mutlaka mürşidinize ulaştıracaktır. İşte ikinci kat cennetin sahibisiniz. İrşad makamının söylediklerini yaparsanız, verdiği zikir sayısına uygun zikrederseniz, göreceksiniz ki nefsinizin kalbindeki afetler adım adım azalacak. Bunun en güzel yaşandığı nokta daimi zikre ulaştığınız yerden sonrasıdır. O noktadan itibaren, daimi zikre ulaştığınızdan itibaren ne demek istediğimi tam anlamış olacaksınız. O zaman Allah-u Teala'ya gözyaşlarıyla hamd edeceksiniz, şükredeceksiniz. Size böyle daimi bir mutluluğu nasip kıldığı için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için olun. Sakın vazgeçmeyin. Hiçbir şey karşılığında mutluluğunuzu satmayın. Hayatınızda mutluluğu yaşamanız parayla pulla değil sevgili kardeşlerim. Ama Allah'a ulaşmayı dilemekle, ulaştıktan sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeyi gerçekleştirecektir. Daha sonra nefsinizi teslim etmeyi gerçekleştirecektir. Daha sonra iradenizi Allah'a teslim etmeyi gerçekleştirecektir. Bütün bu muhteva içerisinde sizin yapmanız lazım gelen şey en güzeli gerçekleştirmenizdir. Kendiniz için her şey en güzel standartlarda Allah-u Teala'nın katında sizi bekliyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz.
Ve gemi iskeleden demir alacak. Muhteşem bir fizik ötesi mutluluk diyarına yolculuk yapacaksınız. Sonra da bir gün gelip bana mutluluğunuzu anlatacaksınız. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, biz insanlara Allah-u Teala'nın ne kadar büyük nimetleri var. Bu nimetlerden alacağınız sonuçlarla hepiniz için sevgili kardeşlerim, Allah'ın güzelliklerini yaşamak

İnsanlar en çok neye önem veriyor? Tabii ki dünya hayatını yaşayan herkes başlangıç noktasında Allah'a açılan kapılar tamamen kapalı. Şeytana açılan, nefsin talepleri olan dünyaya açılan kapılar da tamamen açık. Öyle olunca insanlar genellikle nefsani hayatı birinci sıraya alıyorlar. Bir araştırma şirketinin verilerine bakarak 152 dilden 500 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre insanların en çok önem verdiği değerler aile, 2 ilişkiler, 3 maddiyat, 4 aidiyet, 5 kişisel gelişim. Bunlar hep dünya hayatını muhtevasına alıyor. Yani genelde başlangıç noktasında insanlar dünya hayatını öne alıyorlar. Dünya hayatına önem veriyorlar. Ve ne yazık ki onlar için birinci sırada dünya hayatı olması hasebiyle ahiret hayatı neredeyse inanç seviyesinde yok hükmünde. Dünya hayatıyla mutlu olmak mümkün mü? Hayır. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bize öğüt veriyor Yunus 7 ile. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَانَا وَرَادُ بُالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَتْمَهُنَّ بِهَا وَالَّذِينَ عَاتِينَ غَافِلُونَ Bu ayette bize öğüt veren Rabbimiz bize ulaşmayı, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeyizler. Dünya hayatından razı olmuşlardır. Onunla doyum olmuşlar, ulaşmışlardır. Onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani bizim onlara indirdiğimiz mutluluk reçetesini bilmiyorlar. Kur'an-ı Kerim'i bir eczane olarak düşünün. Her ayet raflardaki bir ilaç hükmündedir. İşte onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani onları mutluluğa ulaştıracak, şifaya kavuşturacak olan reçeteyi bilmiyorlar. Neyi biliyorlar? Nefsin talepleri olan dünya hayatını biliyorlar. Öyle olunca da dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluk neyledir? Mutluluk ruhun talebi olan Allah'a ulaşmayı dilemektedir. Mutluluk Allah iledir. Öyleyse bu ayete göre kişi mutlu olmak istiyorsa dünya hayatını değil Allah'a ulaşmayı dileyerek, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyerek Allah'tan talepte bulunması lazım. Talebin de kalbi olması lazım. Dilden yapılan talepler inanç seviyesindedir. Ama dilin kalbe inmesi kişiyi iman sahibi kılar. Öyleyse kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala bütün insanların kalplerindekini görüyor, biliyor ve işitiyor. İşte Allah Teala gören, bilen olması hasebiyle kulun kalbinden bir talebi, Allah'a ulaşma talebini, Allah'a teslim olma talebini işitirse mutlak surette Rahim esmasıyla tecelli eder ve peş peşe ona verdiği 7 furkanla mutlaka onu kişiyi iman sahibi kılar. Evvela inanç seviyesindeyken inanç sahibi olan kişi neye inanıyor? Allah'a inanıyor 1, meleklerine inanıyor 2, kitaplarına inanıyor 3, Resullerine inanıyor 4, ahiret gününe inanıyor 5,

Hayrını Allah'tan, şerrini nefsinizden olan inancı 6 ve ölümden sonra dirilmeye inanın 7. 7 inanç şartının mutlak surette 7 kalp şartına dönüşmesi gerekir. Yani inancın kalbe inmesi lazım. Dili kalbe indirmek. İşte kimin kalbinde bunu görürse Allah-u Teala ki, inancın kalbe inmesi demek, kalpten bir talebin Allah'a yükselmesi, Allah'a teslim olma talebinin Allah'a ulaşması demek. Kim bunu gerçekleştirirse, mutlak surette Allah-u Teala o kişiyi verdiği söz gereğince, ruhunu kendisine ulaştırarak, insanların peşinden koştuğu dünya mutluluğun yarısını ve ahirette de 3 tane cenneti o kişiye garanti sağlar. Allah hepinizden razı olsun.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Onun kavminden kibirlenenlerin ileri gelenleri şöyle dediler. Ya Şuayb, seni ve seninle beraber amenu olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka ülkemizden çıkaracağız. Ya da siz mutlaka bizim milletimize, dinimize dönersiniz. Şuayb aleyhisselam, şayet biz kerih görüyorsak da mı? Dedi. Allah'ın bizi ondan kurtarmasından sonra eğer sizin milletinize, dininize dönersek Allah'a yalanla iftira etmiş oluruz. Ve Rabbimiz Allah'ın dilemesi hariç bizim oraya geri dönmemiz olamaz. Rabbimiz ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Allah'a tevekkül ettik. Rabbimiz kavmimiz ile bizim aramızı hak ile aç, ayır. Sen fethedenlerin, fatihlerin en hayırlısısın. Kavminden kafir olanların ileri gelenleri şöyle dediler. Eğer gerçekten Şuayb'a tabi olursanız, o takdirde siz mutlaka hüsranda olanlardan, nefslerini hüsrana düşürenlerden olursunuz. Böylece şiddetli bir sarsıntı onları yakaladı. Bunun üzerine kendi yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Şuayb aleyhisselamı tekzip edenler, yalanlayanlar sanki orada hiç var olmamış gibiydi. Şuayb aleyhisselamı yalanlayanlar, onlar hüsranda oldular, nefslerini hüsrana düşürdüler. Şuayb aleyhisselam böylece onlardan yüz çevirdi, döndü ve şöyle dedi. Ey kavmim! Andolsun ki Rabbimin risalelerini, gönderdiklerini size tebliğ ettim, ulaştırdım. Ve size nasihat ettim. Artık kafir bir kavme nasıl, niçin üzüleyim? Ve biz hangi ülkeye bir peygamber gönderdiysek, onun halkını darlık ve sıkıntıya uğratmadığımız ülke yoktur. Böylece onlar yalvarıp yakarırlar. Sonra seyyiatin yerini hasenatla değiştirdik. Ne zaman ki çoğaldılar ve şöyle dediler. Babalarımıza da şiddetli darlık ve ferahlık dokunmuştu. Allah'tan bilmediler, ders almadılar. Bunun üzerine onları farkına varmadan, şuurunda değilken aniden onları aldık. Ve o ülkelerin halkı eğer amenü olsalardı ve takva sahibi olsalardı, elbette onlara semadan ve yerden bereketler, bolluk açardık. Fakat onlar yalanladılar. Böylece kazanmış olduklarından dolayı onları aldık, cezalandırdık. Yoksa o ülkelerin halkı şiddetli azabımızın onlara, onlar gece vakti uyurlarken gelmesinden, gelmeyeceğinden emin mi oldular? Ve o ülkelerin halkı şiddetli azabımızın onlara, onlar oynarlarken, oyalanırlarken, kuşluk vakti gelmesinden, gelmeyeceğinden emin miydiler? Yoksa Allah'ın hilesinden emin miydiler? Artık hüsranda olan kavim ancak onlar, Allah'ın hilesinden, Allah'ın kendilerine azap vermeyeceğinden emin olamaz. Ve de onun o ülkenin halkından sonra yeryüzüne varis olanları hidayete erdirmez mi? Eğer dileseydik, günahları sebebiyle onlara musibetler isabet ettirirdik. Ve kalplerinin üstünü tab ederdik, açılamaz damga vururduk de artık onlar işitemezlerdi. Sana haberlerini anlattığımız, durumlarından bahsettiğimiz ülkeler işte bunlar. Ve andolsun ki onlara onların resulleri beyinelerle, ispat vesikaları ve mucizelerle geldi. Artık daha önce tekzip ettikleri, yalanladıkları şeyden dolayı iman etmediler. Böylece Allah kafirlerin kalplerini tab eder. Ve onların çoğunu ahdlerini yerine getirir, ahdlerine vefa eder bulmadık. Ve onların çoğunu gerçekten fasıklar olarak bulduk. Bir zaman sonra da onlardan sonra onların arkasından Firavun'a ve onun kavminin ileri gelenlerine Musa aleyhisselamı ayetlerimizle, mucizelerimizle gönderdik, görevlendirdik. Fakat ona zulmettiler. Bundan sonra bak, fesat çıkaranların akıbeti nasıl oldu? Ve Musa aleyhisselam, ey Firavun, muhakkak ki ben bir Resulüm. Alemlerin Rabbinden onun tarafından görevlendirilmiş, dedi. Hak olan, doğru olan Allah'a karşı haktan başka bir şey söylemememdir. Size Rabbinizden beyyine, açık delil, mucize ile geldim, gelmiştim. Artık İsrailoğullarını benimle beraber gönder. Firavun şöyle dedi. Eğer bir ayet mucize getirdinse, sadıklardan, doğru söyleyenlerden isen onu getir. Bunun üzerine Musa aleyhisselam asasını atınca o asa açıkça bir yılan, ejderha oldu. Ve elini göğsünden çekip çıkardığı zaman bakanlar onun elinin beyaz, nurlu olduğunu gördüler. Firavun kavminden ileri gelenler, bu gerçekten alim, çok iyi bilen bir sihirbazdır, dediler. Firavun, Musa aleyhisselam hakkında kavminin ileri gelenlerine sordu. Sizi topraklarınızdan, arzınızdan çıkarmak istiyor. O halde ne dersiniz? Ne yapılmasını istersiniz? Onu ve kardeşini geri bırak, beklet. Ve şehirlere toplayıcılar yolla, dediler. En iyi sihir bilenlerin hepsini sana getirsinler. Ve sihirbazlar Firavun'a geldiler. Eğer galip gelenler biz olursak, muhakkak bize bir ecir, mükafat vardır, dediler. Firavun şöyle dedi. Evet, ve siz mutlaka en yakın olanlardan olacaksınız. Ya Musa, sen mi önce atacaksın, yoksa biz mi atacağız, dediler. Musa aleyhisselam, atın, dedi. Sihirbazlar attıkları zaman, insanların gözlerini büyülediler ve onları korkuttular ve büyük bir sihirle geldiler. Ve Musa aleyhisselama asasını atmasını vahyettik. Attığı zaman o, onların uydurdukları sihirle yaptıkları şeyleri yuttu. Böylece hak, gerçek vuku buldu, ortaya çıktı. Ve onların yapmış oldukları şeyler batıl oldu, yok oldu. Böylece orada yenildiler ve zelil olarak geri döndüler. Ve sihirbazlar atılarak secde ettiler. Alemlerin Rabbine biz iman ettik, dediler. Musa aleyhisselamın ve Harun aleyhisselamın Rabbine. Firavun şöyle dedi. Benim size izin vermemden önce mi ona iman ettiniz? Muhakkak ki bu, şehirde onun halkını oradan çıkarmanız için kurduğunuz bir hiledir, tuzaktır. Artık yakında bileceksiniz, öğreneceksiniz. Mutlaka sizin ellerinizi ve ayaklarınızı karşılıklı çapraz keseceğim. Sonra mutlaka sizin hepinizi asacağım. Muhakkak biz Rabbimize dönen kimseleriz, dediler. Rabbimizin ayetleri bize geldiği zaman ona iman ettik diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz, bize sabır yağdır, ver ve bizi ruhumuz, fizik vücudumuz, nefsimiz ve irademiz teslim olmuş olarak vefat ettir, öldür. Ve Firavun'un kavminden ileri gelenler şöyle dedi. Musa aleyhisselamı ve onun kavmini yeryüzünde fesat çıkarsınlar ve seni ve ilahlarını terk etsinler diye bırakacak mısın? Firavun, onların oğullarını keseceğiz, öldüreceğiz ve kadınlarını sağ, canlı bırakacağız. Ve muhakkak ki biz onların üstünde kahharız, onlara güç kullanacak, tutup yakalayacak kuvvetteyiz, dedi. Musa aleyhisselam kavmine şöyle dedi. Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz yeryüzü Allah'ındır. Kullarından dilediğini ona varis kılar ve sonuç zafer takva sahiplerinindir. Şöyle dediler. Sen bize gelmeden önce de ve bize getirdiğin şeyden sonra da bize eziyet edildi. Hazreti Musa da dedi ki, umulur ki Rabbiniz sizin düşmanınızı helak eder, yok eder ve yeryüzünde sizleri halifeler yapar. Onların yerine hakim kılar. Böylece nasıl amel edeceğinize, davranacağınıza bakar. Ve andolsun ki Firavun'un ailesini yıllarca ürünlerden kıtlığa uğrattık. Böylece onlar tezekkür etsinler diye. Artık onlara bir hasene geldiği zaman, bu bizim hakkımızdır, dediler. Ve eğer onlara bir kötülük isabet ederse onu Musa aleyhisselam ve beraberindekilerin uğursuzluğu sayıyorlar. Fakat onların uğursuzluğu Allah'ın katından değil mi? Ve lakin onların çoğu bilmiyorlar. Ve şöyle dediler: onunla bizi büyülemek için bize ayetlerden, mucizelerden ne getirsen gene de biz sana inanacak değiliz. Bundan sonra onların üzerine ayrı ayrı zaman zaman mucizeler, tufan, çekirge afeti, bit afeti, kurbağa afeti ve kan gönderdik. Buna rağmen kibirlendiler ve mücrim, günahkar ve suçlu bir kavim oldular. Ve azap üzerlerine geldiği, vuku bulduğu zaman, ya Musa, Allah'ın seni sahip kıldığı ahd, nübüvvet ahdi sebebiyle bizim için Rabbine dua et. Eğer bizden azabı kaldırırsan, biz sana mutlaka inanırız ve mutlaka İsrailoğullarını seninle beraber göndeririz, dediler. Böylece onlar, o ecele, sona ulaşana kadar, onlardan azabı kaldırdığımız, açtığımız zaman onlar sözlerini nakzediyorlar, sözlerinden dönüyorlar. Ayetlerimizi yalanlamaları ve ondan gafil olmaları sebebiyle artık onlardan intikam aldık ve böylece onları denizde boğduk. Ve zayıf bırakılmış kavmi arzın bereketlendirdiğimiz doğusuna ve batısına varis kıldık. Ve İsrailoğullarına sabırlarından dolayı Rabbinizin güzel sözü tamamlandı. Firavun'un ve onun kavminin yapmış olduklarını ve kurdukları çardakları, köşkleri, binaları harap ettik. Ve İsrailoğullarını denizden geçirdik. Kendilerinin olan, yalnız onlara ait putlara devamlı tapan bir kavimle karşılaştılar. Şöyle dediler: ey Musa! Onların ilahları gibi bize de bir ilah yap. Musa aleyhisselam, muhakkak ki siz cahillik eden bir kavimsiniz, dedi. Muhakkak ki bunlar, onların içinde bulundukları şey din sebebiyle helak olacak olanlardır. Ve yapmış oldukları şey batıldır, boştur. O, sizi alemlere üstün kılmışken size Allah'tan başka bir ilah mı isteyeyim, dedi. Ve sizi kötü azaba maruz bırakan Firavun ailesinden kurtarmıştık. Oğullarınızı öldürüyorlar, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Ve işte bunda Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Ve Musa aleyhisselama 30 gece vaat ettik ve onu 10 gece daha ilave ederek tamamladık. Böylece Rabbinin kararlaştırdığı zaman 40 geceye tamamlandı. Ve Musa aleyhisselam kardeşi Harun'a şöyle dedi: kavmim içinde bana halef ol, benim yerime geç ve ıslah et ve müfsitlerin, fesat çıkaranların yoluna tabi olma. Musa aleyhisselam tayin ettiğimiz, belirlediğimiz zamanda gelince Rabbi onunla konuştu. Musa aleyhisselam şöyle dedi: Rabbim, bana kendini göster, sana bakayım. Allahü Teala, beni asla göremezsin ve fakat dağa bak. O zaman o dağ mekanını kararlı tutabilirse, yerinde durabilirse o zaman sen beni görürsün, buyurdu. Fakat Rabbi dağa tecelli ettiği zaman onu paramparça etti. Musa aleyhisselam bayılarak yere düştü. Sonra ayıldığı zaman, sen Sübhansın, seni tenzih ederim, sana tövbe ederim. Ben müminlerin ilkiyim, dedi. Allahü Teala şöyle buyurdu: ey Musa! Muhakkak ki ben risaletimle ve kelamımla seni insanların üstüne seçtim. Artık sana verdiğim şeyleri al ve şükredenlerden ol. Ve biz ona, Hazreti Musa'ya levhalarda her şeyden vaaz ederek, öğüt vererek ve her şeyi tafsil ederek kesin hükümle ayrı ayrı açıklayarak yazdık. Artık onu kuvvetlice tut ve kavmine emret. Onu en güzel şekilde alsınlar, uygulasınlar. Yakında size fasıklar yurdunu göstereceğim. Yeryüzünde haksız yere kibirlenen kimseleri ayetlerimizden çevireceğim. Ve bütün ayetleri görseler ona inanmazlar. Eğer rüşt yolunu görseler, onu yol edinmezler. Ve eğer gay yolunu görseler, onu yol edinirler. Bu, onların ayetlerimizi yalanlamaları ve ondan gafil olmaları sebebiyledir. Ve onlar ki, ayetlerimizi ve ahirete ulaşmayı, hayatta iken ruhun Allah'a ulaşmasını tekzip ettiler, yalanladılar. Ve onların amelleri heba oldu, boşa gitti. Onlar, yaptıklarından başka bir şeyle mi cezalandırılır? Ve Musa aleyhisselamın kavmi, ondan sonra Musa aleyhisselamın Tur Dağı'na gitmesinden sonra ziynet eşyalarından böğüren, ses çıkaran bir buzağı heykeli yapıp onu ilah edindiler. Onun onlarla konuşmadığını ve onları yola hidayet etmediğini, hidayete erdirmediğini görmüyorlar mı ki onu ilah edindiler ve zalimler oldular? Ve akılları başlarına gelince dalalete düşmüş olduklarını gördüler. Eğer gerçekten Rabbimiz bize merhamet etmez ve bizi mağfiret etmezse, mutlaka biz hüsrana düşenlerden oluruz, dediler. Ve Musa aleyhisselam, Allah-u Teala'nın huzurundan üzüntülü ve öfkeli olarak döndüğü zaman, Allah-u Teala ona kavminin saptığını söylemişti. Taha suresi ayet 85. Onlara şöyle dedi: benden sonra benim yokluğumda bana ne kötü halef oldunuz. Rabbinizin emrine acele mi ettiniz, beklemediniz? Ve levhaları bıraktı. Kardeşinin başını tuttu. Onu kendine doğru çekiyorken Harun aleyhisselam şöyle dedi: ey annem oğlu! Muhakkak ki bu kavim beni zayıf, güçsüz buldu ve neredeyse beni öldürüyorlardı. Artık benimle, bana böyle yaparak düşmanlarımın yüzlerini güldürme, sevindirme ve beni zalim kavim ile beraber kılma. Musa aleyhisselam şöyle dedi: Rabbim, beni ve kardeşimi mağfiret et ve bizi rahmetinin içine al, dahil et. Ve sen rahmet edenlerin en çok rahmet edenisin. Muhakkak ki buzağı ilah edinen kimseler, Rablerinden bir gazaba ve dünya hayatında bir zillete uğrayacaklar. Ve işte böyle iftira edenleri cezalandırırız. Ve seyyiat, derecat kaybettiren amelleri işleyenler, sonra da onun arkasından o seyyiatten sonra mürşid önünde tövbe ettiler ve ameni oldular ise, muhakkak ki senin Rabbin ondan ameni olduktan sonra elbette gafurdur, mağfiret edendir, günahları sevaba çevirendir ve rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve Musa aleyhisselamın öfkesi yatışınca levhaları aldı. Onun levhaların bir nüshasında hidayet, hakka hidayet, Allah'a ulaşma vardır. Ve o, Rablerinden korkan kimseler için bir rahmettir. Ve Musa aleyhisselam, bizim belirlediğimiz buluşma zamanımız için kavminden 70 adam seçti. Fakat onları şiddetli bir sarsıntı yakalayınca şöyle dedi: Rabbim, şayet dileseydin daha önce onları ve beni helak ederdin. İçimizden sefihlerin yaptıklarından dolayı bizi helak mı edeceksin? O ancak senin bir imtihanındır. Onunla dilediğini dalalette bırakırsın ve dilediğini hidayete erdirirsin. Sen bizim dostumuzsun. Artık bizi mağfiret et ve bize rahmet, merhamet et. Ve sen mağfiret edenlerin en hayırlısısın. Ve bize bu dünyada ve ahirette, yevmil ahirde, kıyamet gününde, hayat gününde haseneler, güzel ameller, derecat kazandıran ameller yaz. Pozitif derecelerimizi negatif derecelerimizden daha çok kazandır. Gerçekten biz tövbe edip sana döndük. Allah-u Teala şöyle buyurdu: azabımı dilediğime isabet ettiririm ve rahmetim her şeyi kuşattı. Böylece onu haseneyi takva sahiplerine ve zekatı veren kimselere yazacağım. Ve onlar ki, onlar ayetlerimize iman ederler, müminlerdir. Onlar ki yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları Ümmi Nebi Resul'e tabi olurlar. Onlara maruf ile irfanla emreder, onları münkerden nehyeder ve onlara tayyip olanları, temiz ve güzel olan şeyleri helal kılar. Habis olanları, kötü ve pis şeyleri onlara haram kılar. Ve onların ağırlıklarını, günahlarını sevaba çevirip günahlarının ağırlığını kaldırır. Ve üzerlerindeki zincirleri, ruhu vücuda bağlayan bağ ve fetih kapısının üzerindeki 7 baklalı altın zinciri kaldırır. Artık onlar ona iman ettiler ve ona saygı gösterdiler ve ona yardım ettiler. Ve onunla beraber indirilen nura, Kur'an-ı Kerim'e tabi oldular. İşte onlar felaha, kurtuluşa, cennet mutluluğuna ve dünya mutluluğuna erenlerdir. De ki, ey insanlar, muhakkak ki ben sizin hepinize gönderilen Allah'ın Resulüyüm. O ki, semaların ve arzın mülkü O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. O hayat verir, yaşatır ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve O'nun ümmi, nebi, Resulüne iman edin ki O, Allah'a ve O'nun kelimelerine, sözlerine inanır, iman eder. Ve O'na tabi olun ki böylece siz hidayete eresiniz. Ve Musa aleyhisselamın kavminden bir ümmet vardır. Hakk'a hidayet ederler, Allah'a ulaştırırlar. Ve onunla hak ile adaletle hükmederler. Ve onları ümmet olarak 12 sıpta ayırdık. Ve kavmi ondan su istediği zaman Musa aleyhisselama asasını taşa vurmasını vahyettik. Hemen ondan 12 pınar fışkırdı. Her grup insan içeceği yeri bildi. Ve onların üzerini bulutla gölgeledik. Ve onlara kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Sizi rızıklandırdığımız helal şeylerden yiyin. Ve onlar bize zulmetmediler, fakat kendi nefslerine zulmediyorlardı. Ve onlara, bu şehirde yerleşin ve ondan dilediğiniz yerden yiyin. Af dilediğinizi söyleyin ve kapıdan secde ederek girin denilmişti. Sizin hatalarınızı mağfiret edelim. Muhsinlere ihsanlarımızı daha da arttıralım. Böylece onlardan zulmedenler sözü onlara söylenenden başka bir sözle değiştirdiler. Bunun üzerine yapmış oldukları zulümler sebebiyle semadan onların üzerine bir azap gönderdik. Ve onlara bir zamanlar deniz kenarında olan beldeden sor. Balıkları onlara yasak uygulama günlerinde cumartesi günü akın akın geldiği zaman, o gün cumartesi gününde haddi aşıyorlardı, yasağı uygulamıyorlardı. Ve yasak uygulamama günü onlara balıklar gelmiyorlardı. İşte böyle fıska düşmüş olduklarından dolayı onları imtihan ediyorduk. Ve onlardan bir ümmet, Allah'ın helak edeceği, yok edeceği veya şiddetli bir azapla azap edeceği bir kavme niçin öğüt veriyorsunuz dedikleri zaman şöyle dediler. Rabbinize karşı bir özür olsun ve böylece onlar bu öğütle takva sahibi olurlar diye. Artık onunla öğüt verildikleri şeyi unuttukları zaman kötülükten men, nehi edenleri kurtardık. Ve zulüm edenleri fıska düşmüş olduklarından dolayı şiddetli bir azapla aldık, yakaladık. Böylece onlar ondan nehyedildikleri şeyde haddi aşınca onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Ve senin Rabbin kıyamet gününe kadar onlara azabın en kötüsünü yapacak kişileri mutlaka göndereceğini bildirmişti. Muhakkak ki senin Rabbin elbette ikabı, cezası çabuk olandır. Ve gerçekten o elbette gafurdur, rahimdir. Ve yeryüzünde onları ümmetlere, topluluklara ayırdık. Onlardan bir kısmı salihlerdir ve bir kısmı bunların dışında olanlardır, salih olmayanlardır. Ve biz onları hasenat, pozitif derece kazandıran ameller ve seyyiat, negatif derece kazandıran ameller ile imtihan ettik ki böylece Allah'a dönsünler diye. Artık onlardan sonra sonraki nesil halef oldu, onların yerine geçti. Kitaba varis oldular. Ve yakında bize mağfiret edilecek, günahlarımız sevaba çevrilecek diyerek bu değersiz dünya malını alırlar, aldılar. Ve onun gibi bir misli daha dünya malı onlara gelse onu da alırlar. Allah'a karşı haktan başka bir şey söylememeleri için onlardan kitabın misakı alınmadı mı? Ve onun içindekileri onlar okudular, öğrendiler. Takva sahibi olanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hala akıl etmez misiniz? Ve onlar ki kitaba sımsıkı sarılırlar ve namazı ikame ederler. Muhakkak ki biz salih olanların ecrini zayi etmeyiz. Ve dağı bir gölge gibi onların üstüne çekip kaldırdığımız zaman onu üzerlerine düşecek zannettiler. Size verdiğimiz şeyi kuvvetle tutun ve onun içinde olanı, emir ve yasakları hatırlayın, uygulayın. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. Ve kıyamet günü gerçekten biz bundan gafildik, gafilleriz dersiniz diye dememeniz için senin Rabbin Adem oğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini aldığı zaman onları nefsleri üzerine şahit tuttu. Allahu Teala şöyle buyurdu: "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" Dediler ki: "Evet, sen bizim Rabbimizsin. Biz şahit olduk." Veya: "Fakat daha önce atalarımız da şirk koştu ve biz onlardan sonraki nesiliz. Hal böyleyken batılla amel edenlerin yaptıklarından dolayı mı bizi helak edeceksin?" dersiniz diye dememeniz için. Ve işte böyle ayetlerimizi ayrı ayrı açıklıyoruz ki böylece onlar Allah'a dönsünler diye. Ve onlara ayetlerimizi verdiğimiz kimsenin haberini oku, anlat. Sonra o ondan ayetlerden ayrıldı, artık şeytan onu kendisine tabi kıldı. Ve böylece o zarar görenlerden, azgınlardan oldu. Ve şayet dileseydik onu, onunla ayetlerimizle elbette yükseltirdik. Ve fakat o dünyaya meyletti ve hevasına, nefsinin afetlerine tabi oldu. Artık onun hali köpeğin hali gibidir ki onunla ilgilensen de solur, onu terk etsen de, kendi haline bıraksan da solur. Ayetlerimizi yalanlayan kavmin hali işte böyledir. Artık bu kısası anlat. Umulur ki böylece onlar tefekkür ederler. Ayetlerimizi yalanlayan kavmin hali ne kötü. Ve onlar nefslerine zulmetmiş oldular. Allah kimi hidayete erdirirse, kendisine ulaştırırsa artık o hidayete ermiştir. Ve kim dalalette bırakılırsa o takdirde işte onlar artık hüsrana uğrayanlardır. Nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Ve andolsun ki cehennemi insanların ve cinlerin çoğuna hazırladık, yarattık. Onların kalpleri vardır. Onunla fıkıh idrak etmezler. Onların gözleri vardır. Onunla görmezler. Onların kulakları vardır. Onunla işitmezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha çok dalalettedirler. İşte onlar gafillerdir. En güzel isimler Allah'ındır. Artık ona, onunla esmaları ile dua ediniz. Onun, Allah'ın isimlerini, manasını saptıranları terk et. Yapmış oldukları şeylerden dolayı yakında cezalandırılacaklar. Ve yarattıklarımızdan bir ümmet vardır ki Hakk'a, Allah'a ulaştırırlar ve onunla adaletle hükmederler. Ayetlerimizi yalanlayanları, onların derecelerini bilemeyecekleri bir yerden yavaş yavaş azaltacağız, böylece yavaş yavaş helake yaklaştıracağız. Ve onlara mühlet veririm. Muhakkak ki benim tuzağım hilem metindir, çetindir, katlanması zordur. Ve onların sahibinde, arkadaşında cinnetten, delilikten yana bir şey olmadığını tefekkür etmezler mi? O ancak apaçık bir nezirdir. Onlar yerlerin ve göklerin hükümranlığına, sünnetullah'a, idaresine ve Allah'ın yarattığı şeylere ve ecellerinin yaklaşmış olması ihtimaline bakmıyorlar mı? Bundan sonra artık hangi söze inanırlar, mümin olurlar? Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi, hidayete erdiren yoktur. Ve onları azgınlıkları, isyanları içinde şaşkın bir halde terk eder, bırakır. Sana saati, kıyameti ne zaman olacağını, karar kılındığını soruyorlar. De ki, onun ilmi ancak Rabbimin katındadır. Onun vaktini ondan başkası açıklayamaz. Yerlere ve göklere ağır geldi. O size ansızın gelir. Ansızın olmaktan başka bir şekilde gelmez. Sen sanki ondan haberdarmışsın gibi soruyorlar. Onun ilmi yalnızca Allah'ın katındadır de. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. De ki, Allah'ın dilemesi hariç ben kendime fayda ve zarar verecek güce malik değilim. Eğer ben gaybı bilseydim, hayrı mutlaka çoğaltırdım. Bana bir kötülük dokunmazdı. Ben ancak mümin bir kavim için bir nezir, uyarıcı ve bir müjdeleyiciyim. Sizi bir nefsten yaratan ve onunla sükun bulmanız için ondan onun eşini yaratan O'dur. Böylece onu sarılıp örtünce hafif bir yük yüklendi, hamile kaldı. Artık onunla dolaştı. Ağırlaştığı zaman ikisinin Rabbi Allah'a ikisi dua ettiler. Eğer bize gerçekten salih bir evlat verirsen, mutlaka şükredenlerden oluruz. O ikisine salih bir evlat verdiği zaman, o ikisine insanlardan bir çifte verdiği şeylerle hakkında ona ortaklar kıldılar. Oysa Allah-u Teala onların şirk koştukları şeylerden yücedir, âlidir. Onlar kendileri yaratılıyorken bir şey yaratamayan şeyleri mi şirk koşuyorlar? Ve şirk koştukları şeyler, putlar, onlara bir yardıma güç yetiremezler. Ve onlar kendilerine de yardım edemezler. Ve eğer onları hidayete, Allah'a ulaşmaya çağırırsanız, size tabi olmazlar. Onları davet mi ettiniz, yoksa siz sessiz mi kaldınız? Sizin için birdir, sizin durumunuz aynıdır, fark etmez. Muhakkak ki, Allah'tan başka dua ettikleriniz sizler gibi kullardır. Öyleyse onları çağırın. Eğer siz doğru sözlü iseniz, o zaman size, sizin duanıza icabet etsinler, duanızı yerine getirsinler. Onların, onlarla yürüdükleri ayakları mı var? Veya onlarla tuttukları elleri mi var? Veya onlarla gördükleri gözleri mi var? Veya onlarla işittikleri kulakları mı var? Söyle onlara, ortaklarınızı çağırsınlar. Sonra bana tuzak kursunlar. Böylece göz açtırmayın, fırsat vermeyin. Muhakkak ki kitabı, Kur'an-ı Kerim'i indiren Allah benim dostumdur. Ve O, salihlere velilik yapar, dosttur. Ondan başka dua ettiğiniz şeyler, çağırdıklarınız, size yardım etmeye muktedir değillerdir, güç yetiremezler ve kendilerine de yardım edemezler. Ve onları eğer hidayete, Allah'a ulaşmaya çağırırsanız işitmezler. Ve onları sana bakar görürsün ve onlar görmezler. Affı ahzet, affı kendine usul edin ve irfanla emret ve cahillerden yüz çevir. Ve fakat şeytandan sana bir dürtü gelirse, hemen Allah'a sığın. Muhakkak ki O en iyi işitendir, en iyi bilendir. Muhakkak ki takva sahibi kimseler, şeytandan onlara gözü bürüyen bir vesvese dokunduğu zaman Allah'ı tezekkür ederler, Allah'la tezekkür ederler. İşte o zaman onlar basar edenlerdir, kalp gözlerinin basar hassası ile görürler. Ve onların, şeytanların kardeşleri onları cehenneme sürüklerler. Sonra bundan vazgeçmezler. Ve onlara bir ayet getirmediğin zaman, onu derleyip toplasaydın, bir ayet düşseydin olmaz mıydı dediler. De ki, Rabbimden bana ne vahyolunursa ben ancak ona tabi olurum. Bu Rabbinizden basiretlerdir. Kalp gözlerinizin görmesini sağlayacak olan yardımlardır ve hidayete erdirendir, Allah'a ulaştırandır. Ve mümin olan, kalplerine iman yazılan bir kavim için rahmettir. Ve Kur'an okunduğu zaman artık onu dinleyin ve susun ki böylece rahmete kavuşturulursunuz. Ve sabah ve akşam vakitlerinde Rabbini kendi kendine korkarak ve yalvararak sözün sesli olmayanı ile zikret ve gafillerden olma. Muhakkak ki Allah'ın katında olanlar, huzur namazı kılanlar, ona kul olmaktan, ona ibadet etmekten kibirlenmezler. Ve onu tesbih ederler ve ona secde ederler. Enfal Suresi Medine'de nazil olmuştur, 75 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Sana ganimetlerden sorarlar. Ganimetler Allah'ın ve Resulündür de. Artık Allah'a karşı takva sahibi olun ve aranızdaki durumu sahip olduğunuz hali ıslah edin, düzeltin. Eğer müminlerseniz Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Gerçek müminler onlardır ki Allah zikredildiği zaman kalpleri titrer, cezbelenir. Ve onlara Allah'ın ayetleri okunduğu zaman onların imanlarını artırır ve Rablerine tevekkül ederler. Onlar namazlarını ikame ederler, kılarlar ve rızık olarak verdiğimiz şeylerden infak ederler. İşte onlar gerçek müminlerdir. Onların Rablerinin yanında dereceleri vardır ve onlar için mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi vardır ve kerim bir rızık vardır. Bu durum Rabbinin seni hak ile evinden çıkardığı zaman müminlerden bir kısmının kesinlikle kerih görmeleri gibi. Onlar sanki göz göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi durum açığa çıktıktan sonra da hak hususunda seninle tartışıyorlar. Ve Allah iki taifeden birinin sizin olmasını size vaat ediyordu. Ve siz silahsız olanın silah sahibi olmayanın sizin olmasını temenni ediyorsunuz. Ve Allah da onun kendi sözleriyle hakkın gerçekleşmesini ve kafirlerin arkasının neslin devamının kesilmesini istiyor. Mücrimler kerih görse de hakkın gerçekleşmesi ve batılın yok olması için. Rabbinizden yardım istediğiniz zaman böylece o size icabet etti. Muhakkak ki ben birbirini izleyerek gelen bin melekle size yardım edenim. Yardım eden benim. Ve Allah bu yardımı sadece bir müjde ve onunla kalplerinizin tatmin, mutmain olması için yaptı, başka bir şey için yapmadı. Allah'ın katından başka yardım yeri yoktur. Yardım ancak Allah'ın katındandır. Muhakkak ki Allah aziz, üstün izzet sahibi ve hakimdir, hikmet sahibi, hüküm sahibi. Onun Allahü Teala tarafından emin olmanız için sizi bir uyuklama hali bürüyordu ve sizin onunla temizlenmeniz ve şeytanın murdarlığını, vesvesesini sizden gidermek ve kalplerinizi bağlamak ve onunla ayaklarınızı sağlamlaştırmak, sabit kılmak için semadan su indiriyordu. Senin Rabbin meleklere vahyetmişti. Muhakkak ki ben sizinle beraberim. Artık amenü olanlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere sebat verin, destek olun. Kafirlerin kalplerine korku vereceğim. Artık boyunlarının üzerine vurun ve onların bütün parmaklarına vurun. Bu, onların Allah'a ve onun Allah'ın Resulüne karşı gelmeleri sebebiyledir. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne karşı gelirse, bu takdirde bundan sonra muhakkak ki Allah'ın ikabı, azabı şiddetlidir. İşte böylece artık onu tadın ve muhakkak ki kafirlere ateşin azabı vardır. Ey amenu olanlar! Kafir olanlarla topluca karşılaştığınız zaman artık onlara arkanızı dönmeyin. ve savaş için tekrar dönmek üzere veya bir gruba katılmak üzere dönmesi hariç, kim o gün onlara arkasını dönerse, artık Allah'tan bir gazaba uğramıştır, hak etmiştir. Ve onun yeri cehennemdir. Ve ne kötü bir dönüş yeridir. Onları siz öldürmediniz ama onları Allah öldürdü. Ve attığın zaman da sen atmadın ama Allah attı. Ve Allah müminleri kendisinden ahsen bela ile imtihan eder. Muhakkak ki Allah en iyi işitendir ve en iyi bilendir. İşte böyle ve muhakkak ki Allah kafirlerin tuzağını, hilesini bozandır. Şayet fetih istiyorsanız, işte size fetih, kerim olan orduya gelmiştir. Ve şayet vazgeçerseniz, harp etmekten, karşı gelmekten, artık o vazgeçmeniz sizin için daha hayırlıdır. Ve şayet siz harbe, inkara dönerseniz, biz de döneriz. Ve grubunuz, cemaatiniz sayıca çok olsa bile, size asla bir şey, bir fayda vermez. Ve muhakkak ki Allah, müminlerle beraberdir. Ey amenu olanlar! Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Ve siz Kur'an'ı işitiyorken ondan yüz çevirmeyin. İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi olmayın. Muhakkak ki Allah katında yerde yürüyen hayvanların en şerlisi, kötüsü, akıl etmeyen sağır ve dilsizlerdir. Ve Allah onların akıl etmeyen sağır ve dilsizlerin içinde hayır olduğunu bilse, görse, elbette onlara işittirirdi. Ve onlara işittirse bile onlar mutlaka dönerlerdi ve onlar yüz çevirenlerdir. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah ve Resulü sizi, size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman davete icabet edin. Ve Allah'ın kişiyle kalbi arasına girdiğini ve muhakkak sizin ona haşrolunacağınızı bilin. Hepinizin ruhu Allah'ta toplanacak ve Allah ruhlarınıza meab olacak. Ve sizden, içinizden sadece zalim kimselere isabet etmeyen, onlara has özel olmayan, diğerlerine de isabet eden fitneden sakının, takva sahibi olun. Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu biliniz. Ve siz, yeryüzünde az sayıda olduğunuzu, aciz, güçsüz olduğunuzu hatırlayın. İnsanların sizi yakalamasından korkuyordunuz. O zaman sizi barındırdı, yer sahibi yaptı ve sizi yardımıyla destekledi ve sizi tayyip rızıkla, helal, temiz rızıklardan rızıklandırdı. Böylece umulur ki siz şükredersiniz. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin ve siz kendi emanetlerinize de bile bile ihanet etmiş olursunuz. Ve biliniz ki çocuklarınız ve mallarınız sizin için sadece bir fitnedir, imtihandır. Ve Allah ki onun katında muhakkak azim bir ecir, bedel, ücret vardır. Ey amenu olanlar! Allah'a karşı takva sahibi olursanız sizi Furkan, hak ve batılı ayırma özelliği sahibi kılar. Ve sizden sizin günahlarınızı örter ve size mağfiret eder. Günahlarınızı sevaba çevirir. Ve Allah büyük faz sahibidir. Ve o inkar edenler seni tutuklamak ya da öldürmek veya seni sürgün etmek, çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Ve onlar bu tuzağı kuruyorlarken Allah da tuzak kuruyordu. Ve Allah tuzak kuranların, karşılık verenlerin en hayırlısıdır. Ve ayetlerimiz onlara okunduğu zaman, biz işittik, şayet biz dileseydik, bunun gibisini elbette biz de söylerdik. Bu ise ancak evvelkilerin masalıdır, dediler. Ve onlar, Allah'ım, şayet bu Kur'an-ı Kerim, o hak olan kitap, senin indindense, o zaman üzerimize semadan taş yağdır veya bize acı azabı getir, demişlerdi. Ve sen onların arasındayken Allah onları azaplandıracak değildir. Ve onlar mağfiret diliyorken de Allah onları azaplandıran değildir. Ve onlar Mescid-i Haram'dan men ediyorlarken, engel oluyorlarken ve onlar onun Allah'ın dostları değilken Allah niçin onlara azap etmesin?
1: onun dostları ancak takva sahibi olanlardır. Ve fakat onların çoğu bilmezler. Ve onların salatları, duaları, ibadetleri, beytin, Allah'ın evinin yanında ıslık çalmak ve el çırpmadan başka bir şey olmadı. Artık inkar etmiş olduğunuz şeyler sebebiyle azabı tadın. Muhakkak ki kafirler Allah'ın yolundan alıkoymak, men etmek için mallarını infak ederler, verirler. Bu şekilde devam ederek onu mallarını infak edecekler, sonra bu onlara hasret, pişmanlık, üzüntü olacak. Sonra da onlara galip olunacak, mağlup olacaklar. Ve kafir olanlar cehenneme haşrolunacaklar, toplanacaklar. Bu Allah'ın habis, pis ile tayyibi, temiz birbirinden ayırması ve habis olanları birbirinin üzerine koyup böylece hepsini yağarak bu şekilde onların, murdar olanların cehennemde olması, cehenneme atılması içindir. İşte onlar hüsrana uğrayanlardır. Kafir olan kimselere de ki, eğer vazgeçerseniz geçmiş olanlar mağfiret edilir. Ve eğer geri dönerlerse, küfür ve düşmanlığa avdet ederlerse, o zaman evvelkilerin sünneti vuku bulmuş olur, önceki inkar eden, isyan eden ümmetlere uygulanan ilahi kanun uygulanır. Ve hiçbir fitne kalmayıncaya ve bütün din Allah için oluncaya kadar onlarla kıtalde bulunun, savaşın. Eğer onlar küfürden vazgeçerlerse, o takdirde muhakkak ki Allah, yaptığınız şeyleri en iyi görendir. Ve şayet dönerlerse, Allah'ın sizin Mevlanız olduğunu bilin. Ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır.

0: ne kadar sevgi o kadar mutluluk.
1: O zaman bize düşen ne? Bize düşen sevginin ticaretini yapmak.
0: İki tür insan var. Ticareti kar getirmeyenler, ticareti kar getirenler.
1: Kimdir ticareti kar getirmeyenler Allah arasındaki ilişki?
0: Allah'a ulaşmayı dilemeyenler.
1: O zaman siz bu dünya hayatında Allah'la yaptığınız ticaretin devamlı kar getirmesini istiyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala Bakara 16'da ve Bakara 175'te onların ticareti kar getirmedi. Niçin? Çünkü onlar hidayet karşılığında delaleti satın aldılar. Siz ise öyle değilsiniz artık. Sualim var size. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Diller mi kalpten mi?
0: Kalpten diliyorsanız işte bu hidayettir.
1: Siz hidayeti kalpten dilediniz. Sizin ticaretiniz kar getiriyor. Siz delaletin karşılığında hidayeti satın alıyorsunuz. Hidayeti satın aldığınız için azabın karşılığı mağfiret, delaletin karşılığı hidayet. Size anında Allah Teala veriyor.

El Fatiha me as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rahim maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve'l-dâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Allah sohbetinde inşallah birlikteyiz. Konumuz 4 saat devam edecek olan Vel-Asr Suresi. Vel-Asr Suresi Kur'an'ın ruhudur. Bütün Kur'an-ı Kerim'i muhtevasına alan bir sure. Çok kısa, en kısa surelerden birisi. Vel-Asr Suresi hakkında İmam-ı Şafii Hazretleri buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim kaybolmaz. Kaybolması mümkün değil. Mümkün değil ama biz bir an için Kur'an-ı Kerim'in kaybolduğunu düşünelim. Farz-ı muhal Kur'an-ı Kerim'in kaybolduğunu düşünelim. Vel-Asr Suresi tek başına bütün Kur'an'ı muhtevidir diyor. Biz mi ne diyoruz? Aynı şeyi söylüyoruz. Allah da aynı şeyi söylüyor. Vel-Asr Suresi birinci basamaktan 28. basamağa kadar Kur'an-ı Kerim'in 28 basamağını da muhtevasına alır. Öyleyse sizlere Vel-Asr Suresini sunarak aslında bütün Kur'an'ı sizlere anlatmış olacağız. Vel-Asr Suresi şöyle. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel-Asr. İnnel insani İnnel insane lefî husr. İllellezîne âminû ve aminussâliâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis sabr. Allah Teala buyuruyor ki Asr'a yemin olsun ki, Vel-Asr, Asr'a and olsun ki, zamana and olsun ki, innel insane lefî husr, muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. Yani gidecekleri yer insanların cehennemdir. Evvela insanların bütün insanların cehenneme gireceğinden bahsediyor Allah Teala ve muhtevaya bakıyoruz. İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âminû, ama âminû olanlar hariç. Allah'a

hakkı tavsiye edenler hariç. Ettevasav ve sabr, sabrı tavsiye edenler hariç.

Lise ilk muhteva bütün insanların hüsranda oluşu. Hüsranda olmak ne demektir? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hüsran Kur'an-ı Kerim'de bir işaret. Allah Teala ilk tarifi veriyor. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde. Kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, yalanlarsa, onlar hüsrandadırlar diyor Allah Teala. Hüsranda olmanın cennet ve cehennemle alakasına bakıyoruz. Müminun suresi 102 ve 103. ayetler. Allah Teala Müminun 102'de diyor ki kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günah tartıları ağır gelirse affedersin, bu müminin 102 tersi, kimin sevap tartıları mizanlar kurulunca ağır gelirse, yani sevapları günahlarından fazla olursa, onlar takva sahipleridir. Yani onların girecekleri yer Allah'ın cennetidir diyor Allah Teala. Ali İmran Suresinin 15. ayet-i kerimesinde takva sahiplerinin Allah'ın cennetine gireceği ifade ediliyor. Kaf Suresinin 32 ve 31 ve 32. ayetlerinde de Allah Teala diyor ki cennet takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı.

Hâzâ mâ tuâdûne. İşte vaad olunduğunuz şey bu cennettir. Yani hadi girin cennetin içine. Li külli evvâbin hafîz. Bütün evvâb olanlar için ve bütün hafiz olanlar başların üzerinde muhafız taşıyanlar için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman görüyoruz ki takva sahiplerinin gidecekleri yer cennettir ve kimin kıyamet günü sevap tartıları ağır gelirse onların gidecekleri yer takva sahibi olmaları hasebiyle Allah'ın cennetidir. Allah-u Teala evvap olanlardan bahsediyor. Evvap olanlar ruhlarını dünya hayatındayken Allah'a ulaştırıp ruhları Allah'ın zatında yok olanlar, Allah'ın zatı mehaptır, sığınaktır. O sığınakta yok olanlar evvap olanlardır.

Allah Teala Sebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Zalikel yevmül hakkı femen şa'a ittaze ila rabbihi menaba." İşte o gün hak günüdür. Yani hakka ulaşmak için yola çıkış günüdür. Dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu, dileyen kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu, yani sırat-ı müstakimi yol ittaz eder. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meap olur, sığınak olur diyor Allah Teala. Ve Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde "Vallahu indehu hüsnül meap" buyuruluyor. Yemin olsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. İşte Allah'ın zatına ulaşmak söz konusu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların sevap tartıları mutlaka günah tartılarını aşar. Ve onlar hüsrandan mutlaka kurtulurlar. Hüsranda olanlar, günah tartıları sevap tartılarından fazla olanlardır. İşte müminin 103. Kimin de günah tartıları sevap tartılarından fazla olursa, onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. Demek ki hüsranda olanlar cehenneme gidecek olanlar ve kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlar. Allah Teala başlangıçta bir atıf yapıyor. Bütün insanlar hüsrandadır diye başlamış. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. Hangi sebeple? Kazandıkları dereceler itibariyle. Hüsranda olmak, kaybedilen derecelerin kazanılan derecelerden fazla olması hali. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemezse bir insan, Allah-u Teala onun amellerinden eksiltme yapıyor. Ve kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden mutlaka fazla oluyor. Onlar da hüsranda olanlar. Başlangıçta bütün insanlar hüsrandadırlar. An şart. Hangi şartın içinde? Allah'a ulaşmayı dilemedikleri takdirde hüsrandalar, gidecekleri yer mutlak olarak cehennem. Bu başlangıç bilgisini aldıktan sonra gelin beraberce bakalım Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri bize ne söylüyor? Diyor ki Allah Teala: İnnellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya ve tme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Diyor ki Yüce Rabbimiz, onlar muhakkak ki kesinlikle bize mülaki olmayı, bize ulaşmayı dilemezler. Onlar ruhlarını ölmeden evvel, hayattayken bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla